0: 61-62 üzerinden günün her saati yazabilirsiniz. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Afiyettesinizdir umarım.
1: Çok şükür, teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Amin cümlemizden. Değerli hocam, izleyicilerimizden gelen soruları bu hafta ben size ileteceğim. Bu hadise bu zamanlarda var mıydı? Ben de ilk defa duydum ama bizim çocukluğumuzda çok meşhurdu. Allah bizi korudu tabii ki ama bu kan kardeşliği mahremiyeti var. Yani mahremiyet oluşturuyor mu onu soran bir izleyicim var. Bildiğimiz kan kardeşliği, yani böyle hani ellerini kesiyorlar ve sonradan kan kardeşi olduk diyorlar ahirete kadar vesaire vesaire. Bu konuda cevap fetva nedir?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Rabbim bu celsemizi mübarek eylesin, ifade istifadede muvaffakiyetler ihsan eylesin, sapmaktan, saptırmaktan da cümlemizi muhafaza buyursun.
0: Amin.
1: Şimdi bahsettiğiniz meselede iki aşama var. Bu suali şu şekilde de ifade edilebiliyor. Nasıl ki bir çocuk bir hanımefendiden süt emdiğinde aralarında bir mahremiyet oluşuyor. Keza bir insan bir başkasına kan verdiğinde, yani illaki çocukumsu olarak birbirlerine işte parmaklarını kesip değdirmek değil de fiziki olarak bizatihi kan verdiğinde, kan nakli yapıldığında bu bir mahremiyet oluşturur mu? Bu da aslında bu sorunun içerisinde gelen meselelerden bir tanesi. Öncelikle şunu net bir şekilde vurgulayalım. İslam'da kan kardeşliği diye bir şey yoktur. İşte bu bahsettiğiniz gibi çocukluk döneminde ellerini kesip birbirine değdirmek, biraz daha ileriki yaşlarda Allah muhafaza buyursun kanlarını belli bir yere koyarak onun içilmesi gibi, bu ameliye haram bir ameliye, caiz olmayan bir ameliye ve İslam'ın da reddettiği bir ameliyedir. Çünkü kan necistir, bu manada içilmesi gerek ki kendi kanı dahi olsun elbette caiz olan bir işlem değildir. Dolayısıyla İslam'da kan kardeşliği diye bir şey yoktur. Bunu net bir şekilde ifade edelim. Peki bu bir mahremiyet oluşturur mu? Hani kardeşliğin ötesinde acil bir durum söz konusu oldu. Ben size kan verdim ya da siz bana kan verdiniz. Bu şekilde bir ameliye mahremiyeti oluşturur mu? El cevap, bu da mahremiyeti oluşturan bir durum değildir. Çünkü mahremiyet 3 etkende oluşur. Birincisi karabet dediğimiz, ki bu Kur'an'ın ifadesi. Kur'an'ın ifadesiyle 3 kanal, yani 3 başlık diyelim. Birincisi karabet dediğimiz akrabalık, yani doğumdan kaynaklı olan mahremiyet. İşte kişinin alt ve üst soyunun kendisine mahrem olması. İşte üst soyunun bütün furularının kendisine mahrem olması, baba ve anne, baba ve anneden sonraki diğer üst soylarının birinci furularının kendisine mahrem olması. İkinci başlık ise sıhriyet dediğimiz dünürlülük, yani evlilikten kaynaklı olan mahremiyet. Bir beyefendiyle bir hanımefendi evlendiklerinde beyefendinin alt ve üst soyunun hanımefendiye mahrem olması, hanımefendinin üst ve alt soyunun beyefendiye mahrem olması. Burada sadece şöyle bir olay vardır. Kadın açısından konuya baktığımız zaman kadın mücerret nikah ile erkeğin üst ve alt soyu kendisine mahrem olurken, erkek açısından baktığımızda yalın nikah kadının üst soyunu mahrem kılar. Birliktelik ise alt soyunu mahrem kılacaktır. Üçüncü başlık ise rada dediğimiz sütten kaynaklı olan mahremiyettir. O da belli bir yaşa kadar bir çocuğun bir hanımefendiden süt emmesi. Bu da Hanefi mezhebine göre bir damla dahi olsa midesine o süt inmişse mahremiyetin oluşması. Şafii mezhebine göre 5 mudga dedikleri çocuk emecek ve kendi iradesiyle bırakacak. Sonra bir daha emecek, kendi iradesiyle bırakacak. Bu şekilde 5 tekrar olduğunda bu mahremiyetin oluşmasıdır. Bunun dışında ebedi olan bir mahremiyet söz konusu değildir. Dolayısıyla kan verdik ya da işte herhangi bir uzuv, bu illa kan olmayabilir. Bazen işte doku nakli yapılabiliyor veyahut da işte ciğerinizden bir parça verilebiliyor. Tabii bunun meşru çerçevesi nasıldır? Bunu farklı platformlarda derslerimizde işlemiştik. Şu anda o detaya girmiyoruz. Ama böyle bir işlem dahi olacak olsa, bu taraflar açısından, yani organı veren ya da organı alan kişi açısından artı bir mahremiyeti doğuran bir durum değildir.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz ve kıymetli dinleyenlerimiz, sizler de acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınız varsa onları da Şura Fıkıh Kurulu Dini Meseleleri Danışma Hattı'na sorabilirsiniz. 0212 923 36 36 numarasından acil cevaplanmasını istediğiniz soruları iletebilirsiniz. Efendim, kıymetli hocam, bir ev meselesi var. Bir izleyicimiz şöyle diyor: küçük kardeşim, ben de ortağım diyor. Biz daireyi öderken onun maddi katkısı olmadı ama annem babam hak talep etmiyor diye kısa bir soru iletmiş ama herhalde detayları siz artık
1: tecrübenizde. Şimdi şöyle bir şey, soru hakikaten çok mücmel bir soru. Bunu açmak gerekir. Kastedilenin ne olduğunu bilirsek cevap da ona göre değerlendirilir. Ama isterseniz belli çerçevede meseleyi şemalandırabiliriz.
0: Tabii.
1: Şöyle ki, eğer çocuklar babanın bünyesindeyken farklı iş dallarında çalışsalar bile ya da babanın tezgahında çalışsalar bile babanın mal varlığına katkıda sağlamak suretiyle bir vermişlerse, hani genelde Anadolu'da ya da işte İstanbul'a, büyük şehre gelindiğinde işte çocuklar çalışır, baba çalışır, işte para toplanır, daire alınır, işte evet, veyahut da inşaat yapılır vesaire. Daha sonrasında ise çocuklar orada oturur ama şu tartışma olur: çocuklar bu mülkte ortak mıdır, yoksa bu mülk babanın mülküdür de çocuklar bu mülkte mirasçı mıdır? Meseleyi bu çerçevede ele aldığımızda burada eğer ilk yapım aşamasında baba onu bedenini aldığı, parasını aldığı çocuğunun bu konuda bir ortaklık şeklinde konuşmuşlarsa ya da ortaklık olarak değil de alıyorum ama senden bunu borç olarak alıyorum şeklinde isim koymuşlarsa, hı hı, dedikleri gibi olacaktır. Ama böyle bir işlem konuşulmaksızın, hı hı, çocuk eline geçeni babasına getiriyor ya da babasının tezgahında işi büyütüyor, işi farklı yerlere geçirse de netice itibariyle o baba tezgah olması ya da babasına bunu tevdi edip vermesinden dolayı o baba malı olarak değerlendirilir. Böyle olduğundan dolayı da en ufak kardeşle en büyük kardeş arasında o mal konusunda, miras meselesine intikal ettiğinde bir farklılık olmayacaktır. O yüzden buradaki sualde işte bizim çok katkımız var ama kardeşimin hiçbir katkısı olmadı derken bu katkıdan neyi kastediliyor? Bu katkıya mukabil babanın ona bir hisse verip vermemesi önemlidir. Ama böyle bir hisse vermediği halde işte biz çok çalıştık, ilk evlat olarak babamla beraber çalıştık, onun iş yerinde çalıştık, onun dükkanında çalıştık, onun tezgahında çalıştık ama ufak kardeşim ise hiç o durumlarda yoktu dese bile, burada şöyle ifade edelim ki o mal miras malıdır. Hatta hatta baba ölmeden birkaç gün önce yeni doğmuş olan bir kardeşleri dahi olsa aynı paya sahip olacaktır. O yüzden babanın tezgahında evladın çalışmış olması, babanın ona bir hisse vermemiş olması durumunda bu miras olarak değerlendirilir. Maalesef bizim Karadeniz bölgesinde yanlış uygulanan ameliyelerden bir tanesi, genelde büyük evlat baba ile beraber cefa çektiği için, sıkıntı çektiği için kendisini babanın ortağı olarak kabul eder. Baba vefat ettiği zaman ortak olarak malın yarısını alır, geri kalan yarısına da mirasçı olarak girer. Bu doğru bir şey midir? Dediğimiz gibi, eğer bu başlangıçta konuşulmayıp baba ona böyle bir hisse vermemişse, böyle bir şey yoktur. Ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar katkıda bulunursa bulunsun, o ki baba tezgahında bu yapıldı, babanın himayesi altında yapıldı ve baba da sana buradan bir pay vermedi ya da böyle bir akit anlaşma yapmadıysanız tamamı baba malıdır. Vefat ettiğinde miras olarak taksim edilecektir.
0: Yani ben büyük evladım, ne kadar cefa çektiysem de final bu diyorsunuz.
1: Evet. O yüzden burada baba olan kişi aslında bir adalet sergileyerek, eğer bir evladının gerçekten farklı katkısı olduğuna inanıyor, biliyorsa, onu hali hayatındayken
0: vasiyet.
1: Ona vasiyet değil, varise vasiyet olmaz. Bizatihi kendisinin vermiş olması. Yani işte bu mal varlığında evet senin katkın vardır. Buranın %10'u, %20'si senindir. %30'u senindir. Gerisi benimdir der. Ondan sonra vefat ettiğinde zaten kendisi, çocuğun geri kalan hisseye de mirasçı olarak girecektir.
0: Peki, bu konuda yani toplumun kanayan yaralarından bir tanesi. Miras yüzünden nice ailelerde
1: Evet, maalesef.
0: dağılıyor. Rabbim cümlemize de hidayet nasip eylesin.
1: Amin, amin.
0: Efendim devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları İlmihal programında Fatih Kalender hocamıza iletiyorum. 0530 357 61 62 üzerinden de sorularınızı günün her saati iletebilirsiniz. Değerli hocam, bir izleyicimiz oruçla alakalı bir soru sormuş ve cevaplanmasını da çok istemiş. Bir insan oruçluyken kendi kendine inzal olsa kaza gerekir mi?
1: Bir kimse oruçluyken ister nafile oruç olsun, ister farz olan oruç olsun ya da kaza olsun, herhangi bir fiziki ameliyede bulunmaksızın uyuyor, uykusunda ihtilam oluyor ya da tefekkür ediyor, tefekkürün neticesinde bir inzal söz konusu oluyorsa bu orucu bozan bir durum değildir. Ha, orucun faziletiyle alakalı meseleye bakılacak olursa zaten ihtilam kişinin elinde olan bir şey değil. Hı hı. Ama tefekkür meselesi hoş olmayan bir şey işte veyahut da caiz olmayan bir takım manzaralara bakmak suretiyle böyle bir işlemin gerçekleşmesi onun vebali ayrı bir konu. Orucunun sevabını etki yapıp yapmaması ayrı bir konu. Ama orucun sıhhatine etki yapma açısından baktığımız zaman fiziki bir temas olmadıkça yani kişinin kendi kendiyle tatmin etmesi fiili bir ameliye dökülmediği müddetçe mücerret tefekkürden kaynaklı olursa, düşünceden kaynaklı olursa bu orucu bozan bir durum değil. Orucu yine devam edecektir. Ama fiili bir ameliye gerçekleşirse yani kişi kendi kendini affedersiniz tatmin edecek olursa fiiliyatla
0: bu fiiliyata giriyor o zaman.
1: Fiiliyatla bunu yaparsa bu orucunu bozacaktır ve bu kişiye kaza da gerekecektir. Farz olan oruçta zaten kazası olacaktır. Sadece şu vardır ki kefaret olayı Ramazan oruçlarında kasıtlı bozmada kefaret vardır. Ama kişinin kendi kendini tatmin etmek suretiyle orucunu bozmasında bir şüphe olması hasebiyle kefaret yoktur. Ama günle gün kaza etmesi gerekir. Nafile oruçlarda da zaten oruç bozulduğunda her ne kadar iptidada nafile olsa da başladığı ibadeti Hanefi fıkhına göre devam ettirmek vacip olacağı için bu orucu da yine kaza etmesi gerekecektir.
0: Peki sırada sakatatların çok seven insanları ya üzecek ya da sevindirecek bir soru var hocam. İşkembe yemek caiz midir diyor bir izleyicimiz.
1: Hayvan İslami usullere göre boğazlandığında bunun yenmeyen 6 ya da 7 tane yeri vardır. Bunlar içinde işkembe var mıdır? El cevap yoktur. Yeter ki İslami usule göre bu hayvan boğazlanmış olsun ve şer'i tezkiye dediğimiz olay gerçekleşmiş olsun ve bahse konu olan bu sakatatın da güzel temizliği yapıldıktan sonra bunun yenilmesinde herhangi bir fıkhi mahsur lazım gelmez. Hayvanın yenmeyen yerleri nelerdir? Akan kanı yenmez. İşte erkeklik uzvu ya da dişilik uzvu yenmez. Keza erkeklikte işte yumurta dediğimiz yumurtalığı yenmez. İdrar kesesi bu yenmez. Gutte dedikleri yağ bezeleri bizatihi ki bu aslında hastalıktır. Bunlar yenmez. Bunun haricinde hayvanda bulunan diğer sakatatlar işte ciğerdi veyahut da işte kellesiydi veyahut da işkembesiydi ya da bağırsağıydı ya da beyindi. Bunların yenilmesinde fıkhi olarak herhangi bir problem söz konusu değildir.
0: Peki sevindirici bir haber bizim adımıza. Evet. Ve devam edelim. Bir hanım ablamız sormuş. Sanırım kadın safa girdiğinde kaç kişinin namazını bozar?
1: Evet. Bu konu aslında tabii bu hanım ablamız muhtemelen meseleyi biraz daha fıkhi kitaplarda okuyarak okumuş. Ancak nasıl değerlendirileceği hususunda sual ediyor. Şimdi saf düzeninde imama iktida edildiğinde en ön safta erkekler olur. Onun arkasında çocuklar olur. Onun arkasında kadınlar olur. Peki bir kadın erkeklerin safında bulunacak olursa bu durum caiz midir? El cevap caiz değildir. Peki bunun ötesinde namazın sıhhatiyle alakalı bir problem var mıdır? Bu noktaya baktığımız zaman bir kadının tabii aynı imama iktida etmiş olması ve imam efendinin de kadının niyetini almış olması. Çünkü Hanefi fıkhına göre imamın imametlilik niyeti erkek cemaat için şart değildir ama kadın cemaat için şarttır. Dolayısıyla imam efendi arkasındaki kadınların da kendisine iktida etmesini niyetini almak suretiyle onlara da imam olmaya niyet etmişse ve bir kadın bir erkekle yan yana namaza duruyorsa bu durumda bu erkeğin namazı bozulur. Eğer o erkek o kadına burada namaza durma dememiş ise. Ki özellikle bunu Meydani Kuduru Şerhinde Lubab isimli eserinde dillendiriyor. Çünkü erkeğin vazifesi saf düzeninde kadının burada durmasını engellemesi. Buna rağmen ben namaza durduğum halde kadına dedim ki burada namaza durma. O da geldi yanımda durduysa burada kadının erkeğin namazının bozulmayacağı. Ama böyle bir uyarıda bulunmaksızın yan yana bu genelde hani yabancı kadınlarla belki olmaz ama evde mahremle beraber namaz kılındığında olabilecek bir durumdur. Çünkü nasıl olsa benim mahremimdir, anamdır ya da helalimdir ya da bacımdır. Onunla beraber yan yana dursak olur mu? Olmaz. O kişinin namazını bozar. Hatta İhtiyar isimli eserde El-Mavsili Rahimullah şöyle bir temsili getiriyor. Bir kadın bir safta durduğunda ve devam da eden bir safsa üç kişinin namazını bozar. Sağındaki erkeğin, hemen solundaki erkeğin ve arkasındaki bir erkeğin namazını bozar. Eğer kadın iki kişi olacak olursa dört kişinin namazını bozar. Yan yana kadın. Sağındaki, solundaki ve arkadaki iki kişi. Peki kadın üç kişi olduğu zaman bu konu Hanefi fıkhında tartışmalıdır. Üç kadın bir saf mıdır değil midir tartışması. Eğer üç kadın bir saf olarak değerlendirilecek olursa o zaman hemen yanındaki sağ hemen solundakiler bozulur. Ki onlardan sonraki bozulmaz çünkü onlar bir nevi sütre olur. Onun arkasındaki o üçlünün ta duvarın dibine kadar. Yani mescidin sonuna kadar diyelim arada bir sütre yoksa onlara kadar 3-3-3-3 arkası komple bozulacaktır. Tek bir saf olarak değerlendirilirse. Ha, bazıları bu konuda 3 kadın saf değildir. O zaman sadece arkadaki 3 kişininkini bozar. Ondan sonrakiler sütre kabilindendir bozmaz demiş. Ama 4 ve fazla kadın peş peşe sıraya girdiğinde ise bu tam bir saftır. O zaman arkaya doğru ta sütrenin bulunduğu yere kadar sırasıyla arkadaki erkeklerin namazını bozar. Tabii böyle bir olay dediğimiz gibi genelde evlerde kılınan, mahremle kılınan namazlarda dikkat edilmesi. Bir de harem-i şerif özellikle yani hac ya da ümre ameliyesini icra etmek üzere kutlu yolculuğa çıkan kimselerin harem-i şerifte buna dikkat etmeleri gerekir. Çünkü orada maalesef bu konular çok titizlik gösterilen bir konu değil. Yani namazı dururken bir bakıyorsun ki yanında kadınlar safa durmuş olabiliyor. Ya da namazdayken kadınların safın içinde kendini bulabiliyorsun. Özellikle mataf, tavaf alanında. Gerçi son dönemlerde işte farz namazlara durulmadan önce kadınları genelde mataftan, tavaf alanından çıkarmaya gayret ediliyor. Ama yine de böyle bir durum söz konusu olacağı için buna çok dikkat etmek gerekecektir.
0: Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Böyle daha fazla soru sorabildiğimiz bir program oldu. Umarım Suat İdgün'ün de rekorunu kırarım. Hani çok fazla soru sorma diye. İnşallah diyeyim tabii ki. Efendim işin latifesi bir yana sizlerden gelen soruları Fatih Kalender hocamız cevaplamaya devam ediyor. Bu arada hatırlatalım bazen acil ulaşmanız gereken bir fetva hattı numarası istiyorsunuz. Onlar için de Şura Fıkıh Kurulu dini meseleleri danışma hattına ulaşabilirsiniz. 0212 923 36 36. Tabii bu programa da ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından ve yaklaşık 45 ilden Lale Gül FM'i takip eden dinleyicilerimizle 0530 357 61 62 üzerinden ulaşabilir. Değerli hocam, tedavi amaçlı vücuda yapıştırılan bantlar vitamin içerikli. Oruca engel olur mu? Bu bantlarla oruç tutabilir miyiz?
1: Eğer vücutta herhangi bir menfez yoksa, yani orada bir yara ya da bir iğneyle içeriye bir şeyin derc edilmesi söz konusu değil. Tamamıyla derinin onu emmesi suretiyle bir vitaminin vücuda verilmesi ise bu orucun sıhhatine engel eden bir durum değildir. Ama bahse konu olan şey işte orada açık yaraya konulmuş olması, ya da işte bir iğne vesilesiyle içeriye bir ilacın zerk edilmesi, enjekte edilmesi gibi ise bu konuda Hanefi mezhebinde tartışma olmakla beraber hani tabii olmayan bir menfezden vücuda giren şey orucu bozar mı bozmaz mı? İmam Ebu Hanife rahimehullah ile İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimehumullah arasında görüş farklılığı vardır. Bu manada ihtilaf olmakla beraber tercih edilen görüşe göre yine orucun bozulacağıdır. Dolayısıyla burada iğne gibi, açık yara gibi bir durum söz konusu değil. Tamamıyla sağlıklı olan bir deriye yapıştırılıyor. Ve derinin onu emmesiyle içeriye bir takım vitaminlerin girdisi söz konusuysa bu oruca zarar veren bir durum değildir.
0: Efendim, selamünaleyküm hocam, aleykümselam. Ben kendim kurban keseceğim. Eşimin imkanı maddi olarak yok. Onun adına da kurban kessem olur mu?
1: Bu muhtemelen kurban bayramında kesilecek olan kurbandan bahsediliyor. Yani vacip olan kurban. Meseleyi böyle baktığımız zaman İslam fıkhında ibadet kime taalluk ediyorsa, kim mükellefse ondan o ibadet istenir. Bizim halk arasında şöyle bir algı vardır, işte kurban ailenin en büyüğü keser şeklinde veyahut da aileye bir tane kurban kesilir. Mesela aslında böyle değil. Çünkü kurban mali bir ibadettir. Belli başlı şartları vardır. Bunun vacip olması, gerekli olması. Bu şartlardan bir tanesi de kişinin mali imkana sahip olmasıdır. Dolayısıyla burada şimdi sual eden kardeşimiz diyor ki kurbanı ben keseceğim, eşimin imkanı yok. Burada kurbanı vacip olan acaba kendisine mi eşine mi, bunu bilmemiz lazım. Yani şöyle ki belki parayı kazanan, çalışan, evin maişetini temin eden erkektir ama kenarında bir birikim yoktur. Evlilik sürecinden kalan hanımının bilezikleri, altınları, takıları vardır. Ve kurban bu takılardan kaynaklı olarak nisaba ulaşması hasebiyle kadına vacip olmuştur. Ama kadının bir kazancı olmadığı için ve bu altınları da bozacak bir durum değildir. Çünkü her sene kurban için bunu bozmuyor. Burada kurbanın vücubiyeti kadına aittir. Ama erkek burada parasını vermek suretiyle ama hanımının adına kesilecek olursa bunda bir sıkıntı yok. Yani illaki kurban kimin adına vacipse parası ondan çıkma zorunluluğu yok. Önemli olan kurbanın o kişi adına kesilmiş olması. Ama burada işte erkek olan kişi ya parayı kazanan benim, evet altın belki hanımımındır, benim kenarımda birikim yok, ben bu kurbanı kendi namıma keseyim diyecek olursa kendi namına nafile kesmiş olur vacip olmadığı halde ve hanımının vücubiyeti hala devam eder. Sorumluluğu hala devam eder. O yüzden burada paranın kimin verdiği önemli değil. Önemli olan kurban kime vacip ve kimin adına kesiliyor. Dolayısıyla kurbanın vacip olan kimse adına kesiliyorsa parasını ister hanımı vermiş olsun, ister işte kocası vermiş olsun ya da üçüncü bir şahıs işte kayınpederi, kayınvalidesi vermiş olsun, bu sonuca değiştirmeyecektir.
0: Hocam, başında aile büyükleri genelde kurbanı keser gibi bir algı var demiştiniz.
1: Evet.
0: Kendilerini iyi hissetmesi için mesela bir dedeye, bir dedemize kurban kesmesi için para versek bu durumda bir sıkıntı görüyor musunuz?
1: Buradaki mesele şudur aslında. Yani sizin vacip olan kurbanınızı ona vekalet veriyorsunuz. Benim adıma kes. Bunda bir sıkıntı yok. Ama burada problem olarak karşımıza gelen şu. Evde işte gelin hanımın altınları vardır. Aslında kurban gelin hanıma düşüyor. Ama ailenin büyüğü işte kayınpeder, baba kıt kanaat geçiniyor. Yani kendisinin bir geçimi var. Çoluk çocuğuna bakıyor ama kenarında bir birikim yok. İslam fıkhına göre orada kurbanla mükellef olan o gelin hanımdır. Altınlar onun şahsına ise. Burada aile bunu zül olarak, yani işte gelin kurban kesecek, ben nasıl kesmem? Gelin kestikten sonra kendisi de kesmek istiyorsa keser, eyvallah. Ama eğer bir tane kurban kesilecekse bunu o gelin altına kesilmek zorunluluğu var. Çünkü vacibiyet onadır. Dolayısıyla burada işte ya evin babası kendini rahat hissetsin, işte güvende hissetsin, işte onu onur edelim, o kendi adına kessin, bu doğru bir şey değil. Kestiği nafil olur ama hala daha orada kurbanla mükellef olan kişi bu vücubiyeti yerine getirmiş olmayacaktır. Ya o altının gerçekteki mülkiyeti ona ait değil, İşte evin büyüğü olan o dedeye, kayınpedere aitse tamam. Ama eğer gelin hanıma ait ise o zaman vücubiyet onadır. Baba da kesse, kayınpeder de kesse, gelini adına kesiyorsa bir sıkıntı olmayacaktır.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Son 3 sorumuz kaldı kıymetli izleyenlerim. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından günün her saati sorularınızı iletebilirsiniz. Efendim, ben bipolar hastası ve epilepsi hastası biriyim. Ayağım ıslanınca nöbet geçiriyorum. Abdest olmadan namaz kılınmıyor. Nasıl namaz kılabilirim?
1: İslam'da teklif mala yutak yoktur. Yani kişinin güç yetiremeyeceği bir şekilde ona bir sorumluluk yüklenmez. Tabiri caizse Allah-u Teala Hazretleri kuluna bakıyor. Ne yapabiliyorsan ben onu senden istiyorum, onu sana teklif ediyorum. Abdest namazın farzlarındandır. Yani abdestsiz bir namaz olmaz, namazın şartıdır. Ancak abdest alma durumunda kişinin hastalığının artması, 3 etkenden var. Bir, hasta olması ya da var olan hastalığının şiddetlenmesi. Üçüncüsü, tedavi sürecinin uzaması söz konusuysa bu kimsede bu yıkama ameliye farziyeti düşecektir. Şimdi kardeşimiz diyor ki ben rahatsızım. Bu belki bedeni bir rahatsızlık değildir. Belki ruhsal bir rahatsızlıktır ama bir hastalıksa eğer ve ayağının yıkanması durumunda bu hastalığın artması ya da tedavisinin uzaması gibi gerçekten tıbbi olarak, yani şunun veya bunun lafıyla değil, tıbbi olarak bunun zarar verdiği müsellemse, biliniyorsa, böyle bir kimsenin ayağını yıkama farziyeti zaten düşecektir.
0: Sübhanallah.
1: Ama bunu bir şekilde yenebiliyor. Yani işte sabahleyin ben abdest alırken ayağımı da bir kere eline mahsus, işte sıcaktı soğuktu nasıl bir suyla yıkanması gerekiyorsa yıkanır. Mestlerini giyme imkanı varsa bunu yapsın. Ondan sonra gün içinde zaten abdesti bozulduğunda bile normal abdestini alır. Ayaklarını yıkanmasına gerek yok. Üzerine mes vermek suretiyle mukim ise 24 saat, yani bir gün bir gece idare edebilir. Eğer sefere çıkma bir durumu varsa da bu 3 gün 3 geceye kadar bu ruhsattan faydalanma imkanı vardır. Ama yok, ben hiç ayağıma su değmemesi lazım. Böyle bir tıbbi bir problem varsa o zaman ayağı yıkama farziyeti düşer. Diğer uzuvlarını yıkar. Ayağına sıra geldiği zaman eğer meshetme imkanı zarar vermiyorsa bunu, ama bu da zarar veriyorsa bunu da terk ederek namazını kılar. Yani abdestle diğer uzuvlarını yıkayarak namazına devam etmesi. Tabi burada şöyle bir olay var. Peki bu abdest uzuvlarını yıkayıp da ayağını yıkaması mı, yoksa bu kişi direktmen teyemmüm alsın? Bu konuda da Hanefi mezhebinde şöyle bir kuraldan bahsedilir. Eğer abdest uzuvlarının ekserisi hastalık neticesiyle yıkanmıyorsa o zaman teyemmüme intikal edilir. Ama ekal ise, bu azınlıkta ise, bazıları uzvun tamam ekserisi veya azınlığı, bazıları genel olarak abdest uzuvlarının ekserisi veya ekali şeklinde farklı görüş ileri sürmüştür. Bu manada bakıldığında eğer azını yıkaması sıkıntı veriyorsa o zaman abdest uzuvlarının çoğu yıkanabiliyor demektir. İşte elini, yüzünü yıkayabiliyor, başına mes verebiliyor. Sadece ayak noktasında sıkıntı varsa abdestini bu şekilde alır. Dediğimiz gibi ayağını mes verir. Bu da zarar veriyorsa bunu da terk eder. Ama mes kullanma imkanı varsa bunu yapsın.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Umarım istismar da edilmez. Yani sonuçta hani bu fetva, hani bipolar hastası herhangi biri bizi şu an dinliyor da, aa böyleyse o zaman ben de kolumu yıkayınca böyle oluyorum deyip kendini inandırırım. Böyle bir şey yapar.
1: Şimdi şöyle bir şey vardır. Bu mesele vicdanidir. Değil Bakın mi? Biz ifademizde dedik ki bu olay tıbbi bir olaysa. Yani bu ya bana göre zarar veriyor, zarar vermiyor, ben rahatsız oluyorum, tiksiniyorum değil. Gerçekten kişi vicdanıyla baş başadır. Neticede ibadetini Allah için yapıyorsun. Ve burada sana ruhsat olmadığı halde kendini kandırarak, ruhsattan ya da hocayı kandırarak ben ruhsattan istifade ediyorum dediğin zaman bunun ahiret boyutu vardır ki orada her şey ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bize nasıl ifade ettiğinin bir önemi yok. Veya bizim onu anlattığımızda onu kendinece göre, hani istismar tabirini kullandınız, onu etmesi bu uhrevi bir mesele. Bunun bir istismarı olmaz. Kendin gerçekten böyle olduğuna inanıyorsan problem yok. Ama yok ya ben hocayı kandırdım, halbuki benim bir şey olmuyordu bana. Ya fetvasını aldım, aslında sen fetvasını almadın. Sen yine abdestsiz namaz kılmaya devam ettin. Ahirette mesuliyetin ona göre olacaktır.
0: Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Altın renginde ama altın olmayan çatal kaşıkla yemek yemek haram mı?
1: Şöyle ifade edelim ki normalde altın ya da gümüş bir emtia olarak, işte çatal kaşık olarak ya da tabak olarak kullanmak caiz değil. Hani erkeklerin işte gümüş kullanması, kadınların altın kullanmasının meşru olması bu kullanım olarak değil, takıyla alakalıdır. Erkeklerde bu takı sadece yüzüğe ruhsat vardır. Geri kalan başka bir şey değil. Ama bunu işte bir bardaktı, tabaktı, çanaktı, böyle bir kullanım ister erkek olsun, ister hanımefendi olsun altın ya da gümüşün istimal edilmesi, kullanılması caiz değildir. Şimdi sualde kardeşimiz diyor ki altın değil, farklı bir metal ama rengi sarı. Bunun kullanımına zarar verir mi? Fıkhen herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ama burada tabii töhmetten de kaçmak gerekir. Yani şöyle töhmetten, senin öyle bir kaşık çatal kullanman dışarıdan bakıldığında maddi imkanı da eğer yerindeyse altın çatal kaşık kullanıyor izlenimi veriyorsa bu bir mazinnedir. İnsanların senin hakkında suizanla sebebiyet verme durumu vardır. Bu dedikoduya vesile olabilir veya senin hakkında en iyimser olarak kötü düşünceye sebebiyet verir. Ya da sen eğer kanaat önderiysen, yani senin yapmış olduğun ameliye birileri tarafından fetva olarak algılanıyorsa, he bak falan kişi bunu yapıyor, demek ki bu caizdir, altındır vesairedir şeklinde. Dolayısıyla böyle bir durum varsa bundan da kaçınmak gerekir. Ama yok, yani benim maddi imkanım taraftar açısından biliniyor. Bunun normal piyasada satılan herhangi bir işte kaşık çataldan farkı yoktur. Biliniyorsa veyahut da bu ilan ediliyorsa veya böyle bir mazinne yok, böyle bir töhmet söz konusu değilse tabii ki kullanılabilir.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Efendim Fatih Kalender hocamız stüdyomuzda sizlerden gelen sorulara cevap veriyor ve son sorumuz şu şekilde efendim. Kız evlendirilirken hocam süt hakkı helal midir dinimizde?
1: Süt hakkından kastedilen, anladığımız kadarıyla, kızın annesinin ya da babasının damat ya da damat adayından ya da işte damadın babasından maddi olarak bir beklenti içinde olması. Bu helal midir? El cevap, bu kat'i surette haramdır, caiz değildir. Nikah babında taraflar nikahlandığı zaman maddi olarak erkeğin hanımefendiye vereceği maddi imkan para onun mehridir. Mehir ise bizatihi kızın şahsi mülkiyetidir. Ha, kız bunu hür iradesiyle aldıktan sonra annesine verebilir, babasına verebilir, eşine verebilir, çocuğuna verebilir veyahut da herhangi birine de verebilir.
0: Şahsi mi?
1: Ama hür iradesiyle ve şahsi mülkiyeti. Ama onun haricinde biz ona bahsetmiyoruz. Sadece ben bu kızı veririm, bu kızın karşılığında süt parası, başlık parası, şu parası ya da bu parası şeklinde bir de pazarlık aşamasında konuşularak böyle bir talepte bulunuyorsa, bu aslında hürrün satışı. Hür olan bir insanın sanki bedelle bir para karşılığında verişi şeklinde algılanır ki kat'i surette alınan o para kişiye helal olmaz. Onun mülkü de olmaz, çünkü bu batıl bir ameliye olarak karşımıza çıkar. Hani alışveriş babına baktığımız zaman işte sahih alışverişler vardır, fasit alışverişler vardır, batıl alışverişler vardır. Sahih alışveriş mutlak manada icap ve kabulle mülkiyet ifade eder ve kişiye tıptır. Fasit olan alışverişte mülkiyet teslim ile gerçekleşse de tip değil, helal değildir. Batılda ise hiç mülkiyet olmaz. Peki bahse konu olan süt parası ya da başlık parası, bu üçünde sahih olmadığı aşikar. Fasit mi batıl mı diyecek olursanız üçüncü kısım direktmen batıldır. Yani mülk de olmaz ve böyle bir şeyi yapan bir kimse eğer aşikare yapıyorsa, bunu aldığı da biliniyorsa, aleni olarak günah işlemiş, büyük günah işlemiş ve büyük günah işlerken de ifşa etmiş, bu insanın fasık olmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla bu çok yanlış bir adet, yanlış bir gelenektir diyelim. Böyle bir işlemden kat'i surette kız ebeveynlerinin kaçınması gerekir. Böyle bir şey yoktur. Yani sen kızını para karşılığında mı satıyorsun ki? İşte yok süt parası, yok şu parası veya bu parası adı altında ailenin oradan bir nema alması. Ama dediğimiz gibi mehir konuşulur, kız mehrini alır ve kendi öz mülkü olur ve kendi hür iradesiyle istediğine verebilir. Ama bir mahalle baskısı olmamak kaydıyla. Yani işte onu mehrine say, onu bize ver vesaire gibi olmamak kaydıyla.
0: Hocam geçmişte bu topraklarda da bu hadise çok yaşandı. Yani şu an peki bizi dinleyen 60-70 yaşında olan bu hataya düşmüş olan kişiye ne söylemek istersiniz?
1: Eğer alan tarafsa bu kişi her şeyden önce tövbe etmeli. Ciddi anlamda tövbe etmeli ve o rakamın şu andaki alım gücü neyse onu bulup o kendisine bunu verene vermeli ya da ona ulaşma imkanı yoksa o kişinin namına onu kendi mülkünden çıkarması gerekecektir. Ama veren tarafsa zaten yapacak bir şey yoktur. Evet. Zaten vermiştir. Bazen şöyle olabiliyor. Bazı vermeler taraftan tarafa farklılık arz ediyor. Mesela örneğin rüşvet hakkı olmayan bir şeyi haklıymış gibi göstermek için verilen bir bedeldir. Ama bazen benim hakkımdır, hakkım olan şeyi karşı taraf bana vermiyor ancak bir bedelle veriyor. O zaman veren kişi açısından bu defil musibe, yani musibeti def etmeye yönelik verilen bir meblağ, onun açısından bunu yapması caiz ama alan kişi açısından rüşvet olabilir. Yani bizim bu nikahlanmamızda işte yani aslında bunun caiz olmadığını biliyoruz ama kız babası bunu almadan bu nikaha onay vermiyor, imkan tanımıyor. Bizim meşru isteğimize engel getiriyor. Ha, veren kişi açısından belki defül musibe ama alan kişi açısından bunun haram olduğunu yine söylemek gerekir. Böyle bir işlem geçmişte yapıldıysa ciddi anlamda tövbe istiğfar ve o mali imkanı kişi kendi almışsa, alan taraftaysa kendi bünyesinden, kendi uhdesinden bunu alım gücüne hesap etmek suretiyle çıkarması gerekecektir.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Rabbim sizin gibi hocaların sayısını artırsın. Amin. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
1: Allah razı olsun. Rabbim yanlıştan cümlemizi muhafaza eylesin.
0: Amin.
1: Kuluz, illaki hata yapıyoruz, illaki günah işliyoruz ama ölmedikçe geç kalmış değiliz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Tövbe yapan kimse o günah işlememiş gibidir. Annesinden doğduğu güne dönme imkanına sahiptir. Rabbim geç kalmadan hakiki anlamda tövbe edebilmeyi cümlemize nasip eylesin.
0: Amin.
1: Yapmış olduğumuz tövbeye de sadakat göstermek suretiyle bu da önemlidir. Tövbe-i nasuha dediğimiz nasuh tövbeyi sürdürebilmeyi de Rabbim bizlere ihsan eylesin.
0: Allah razı olsun. Amin hocam. Teşekkür ediyorum. Efendim, selamun aleyküm.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmi Hal programını dinlediniz. Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi. Taha Suresini dinliyorsunuz.

0: Taha suresini dinlediniz.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
2: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan ya Mennan, ya Kerim ya Gaffar ya Rahim ya Rahman. Cilt 2 sayfa 131. El Mektubu Saminu ve Seb'une. 78. mektup ila Darab Han. Darab Han adlı askeri yetkiliye yazılıyor. Fi beyani enne muhabbete hazi taifetil aliyyeti. Mektubun konusu ehlullah'a muhabbet, ehlullah'a sevgi, ehlullah'a karşı alaka duymak ve ihlasihim, onlara samimiyetle bağlanmak, onlara samimi ve yürekten, derinden muhabbet duymak.

وسيلة الفناء في الله والبكاء بالله. İnsanın fena fillah ve beka billah sahibi olmasına, Allah'ta fani olmaya, Cenab-ı Hak Celle Celal'ın sahip olmuş olduğu kemalat ile, güzelliklerle hallenmeye vesiledir. Mevla'nın dostlarını sevmek, Nakşibendiye tarikatında bulunan hasreten zevatı sevmek, yani alel husus özellikle bu efendim tarikat-ı aliyye-i Nakşibendiye zevatını ve alel umum genelde de bütün ehlullah'a muhabbet, Allah Celle Celal'de fani olmaya, Mevla'nın deryasında kaybolmaya, Mevla'nın sahip olmuş olduğu bir takım güzelliklerle hallenmeye birer vesiledir. وَمَا يُنَاسِبُ ذَٰلِكَ Ve buna paralel bir takım meseleleri konuşacaktır. Askeri yetkiliye yazılan mektup bu. Bazı ehlullah bir takım işleri görmek için yaratılmıştır ve bize gönderilmiştir. Bazılarında bazı görevler ağırlıklıdır. Diyelim mesela Hacı Ubeydullah Arar Kuddisi Sirru, İmam Rabbani'nin aktardığına göre buyuruyor ki, Allah bana siyasi insanları eğitme görevini vermemiş olsaydı, Mevla bana devleti idare eden insanlarla meşgul olma görevi vermeseydi, kimse ihvan ve mürit açısından benden daha fazla adama sahip olamazdı diyor. Beni geçen olmazdı diyor. Ama bana verilen görev, devleti idare eden mekanizmayı, yani bugünkü tabirle bürokrasiyi oluşturan kesimi eğitmek olduğu için her insanla meşgul olmadık diyor. Bazı ehlullah'ta böyle hususi görevler vardır. İmam Rabbani ise gerek avam, gerek havas, gerek fakir, gerek zengin, gerek amir, gerek memur, gerek askeri yetkililer, genelkurmay başkanlarına varıncaya kadar cemiyeti ve toplumu oluşturan her kesimi eğitme göreviyle kendisi tavzif edilmiştir, görevlendirilmiştir. İmam Rabbani Kudüs'ün farkı burada. Elhamdülillahi bütün hamdler Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya olsun ve selamun gerek dünyada ve gerekse ahirette her türlü tehlikeden emniyet ve güven içerisinde olma da ala ibadihillezine istafa. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun kulum deyip de kendisine cezbeylemiş olduğu kişilerin kulların üzerine olsun. Amin. Kad yuhassu fi taifetikum. Sizin efendim cemaatinizde, sizin kesimde diyor, hissediliyor. Devletün, heniyetün. Yani sizde çok muazzam bir hal var. Allah'ın muazzam bir nimeti size nazil olmuş. Ve hiye tevadu lil fukara. Bu da nedir peki sizde bulunan bu büyük nimet? Dervişlere göstermiş olduğunuz tevazu. Hiçbir zaman makama ve işte bir takım dünyevi rütbelere takılıp da gurur kibir yapmıyorsunuz. Siz dervişlere herkesin tahmin ettiği gibi değil de olması gereken tarzda peki tevadu göstermeniz çok büyük bir nimet. قَدْ يُحَسُّ فِي طَائِفَتِكُمْ دَوْلَةٌ هَنِيَّةٌ Sizin cemaatinizde, sizin kesiminizde Allah'ın büyük bir nimeti var. وَيَّتْ تَوَادُ لِلْفُقَرَائِ Bu da dervişlere göstermiş olduğunuz tevazu, alçak gönüllülük. Bu çok çok harika. Dünyada en büyük ganimet. Mevla'nın sevdiklerini sevmek. Aşk ve muhabbet Allah'ın kula ihsan etmiş olduğu en büyük nimettir. Ama onu yerinde de kullanmak esastır. Yani muhabbet iki ağızlı bir bıçağa benziyor. Hem hayra kullanılır hem şerre kullanılıyor. Hayra kullanılırsa peki bunun celbedeceği, insana kazandıracağı feyzü füyüzatın yani manevi kemalatın haddi hududu yoktur. Ama gidip de bu muhabbet şerre kullanılırsa o zaman da getirmeyeceği musibet yoktur. وَالْخِدْمَةُ لِهَذ۪ي طَبَقَةِ الْعُلْيَا Bir de ne var sizde? Sizde bir de bu Nakşibendiye tarikatı büyüklerine bu kesime karşı hizmet etme duygusu. Yani bahane arıyorsunuz ne yapsam ne etsem de ehlullah hizmetçi olsam diye. Bu
karakter düne kadar, yakın tarihe kadar, bundan diyelim 70-80 sene öncesine kadar aynen böyle geldi. Hangi İslami devlette bir fütuhat olduysa, yani o devletin dünyada hakimiyeti söz konusu olduysa, bakın görünürde bir takım yani siyasi adamlar rol oynamıştır, eyvallah. Ama onun gerisinde bakıyorsunuz ki arkalarında dev, simalı, büyük Allah dostları vardır. Yani onlarsız yani oturmuyorlar, onlarsız kalkmıyorlar, onlarsız savaşa gitmiyorlar. Her ne türlü başları derde maruz kalsa, onlarsız kesinlikle iş görmek yoktur. Kanuni Sultan Süleyman aleyhirrahmeti vel gufran diyor ki, hangi savaşa gidecek olsam mutlaka giderim Beşiktaş'taki Yahya Efendi, benim süt ağabeyimdir o. Onunla istişare ederim, o bana derse savaşa git, giderim diyor. Ve gerek işte Sultan 3. Selim'in Şeyh Galip'le birlikte sürekli oturması, Topkapı'da oturuyor. Peki belli bir saati kadar devletin işlerini idare ediyor. Ondan sonra hadi bakalım arabayı dehdehliyor Galata Mevlevi Hanesi'ne. İskel Caddesi'ne efendim yani çıktığınız zaman başlangıç noktasında Galata Mevlevi Hanesi var. Oraya böyle küçük bir oda var. Orada Şeyh Galip'le birlikte oturur, hatta başını dizine yaslar, o şekilde teselli bulurdu. Keza gene Sultan Fatih'in mesela babası Murat Hudavandigar rahimeullahu teala Hacı Bayram-ı Veli'nin müridiydi. Yani bana diyor müritlerinin sayısını gönderdi üstadım diyor. Ne kadar müridim varsa kimseye tanımadığım ve tanımayacağım imtiyazları, devletten istifade imkanlarını onlara tanıyacağım diyor. Yani buna benzer bir sürü şeyler, ya bahane arıyorlar ki ne yapsak da peki Allah dostlarına bir hizmetimiz olsun. Sizde diyor, dervişlere karşı bir tevazu duygusu var, bir alçak gönüllülük var. Bir de vel hidmetu liyazi tabakatel huliye. Bir de peki bu insanlara hizmet etme tutkusu ve duygusu var sizde. Allah-u Teala'nın size büyük nimeti. Üstelik mea vücud esbab-ül gine. Ve husul-i mevaddil istigna, hiç de yani bunlara muhtaç değilsiniz. Niye? Çünkü paranız var, pulunuz var, rütbeniz var, zenginlik var, otorite var, adam var, şu var, bu var. Yani bu muhabbetten, işte dervişlere mütevazı göstermekten, onlara hizmet etmekten sizi müstağni bırakacak, sizi bunlara muhtaç etmeyecek imkanlarınız da olmakla birlikte. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, اِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَنَ قَبْلَكُمْ اَدْدِرْهَمُ وَالْد۪ينَارُ وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ. Sizden önceki ümmetleri para tutkusu, kapitalist anlayış, Amerikan kafası yani. Altın ve gümüş tutkusu helak etmiştir. Sizi de para tutkusu helak edecektir, sizi öldürecektir. Hem de ölüm öldürecektir. Şimdi devlet başkanı bu adamlar, peki yetkili bunlar, büyük adamlar bunlar vesaire. Yani müdahale etmeyebilir icabında. Bu kadar varlığa rağmen siz paranın da pulun da ondan sonra yetkinin de otoritenin de bu kadar adamınız olmasına rağmen hepsinin üzerine basıyorsunuz. Peki dervişlere, Mevla ile meşgul olan hasreten insanlara tevazu gösteriyorsunuz. Onlara hizmet için yarışa girmişsiniz vesaire. Yahu diyor, bu ne muazzam bir nimettir ya. Ve hâzâ, bu tutku var ya, munbiun, haber veriyor an muhabbeti hâzî taifetil aliyyeti. Bu efendim haliniz, bu karakteriniz, bu yolun büyüklerine, Nakşibendiye tarikatına bulunan zevat-ı kirama muhabbetten haber veriyor. Sultan Abdülhamid Han, cennet mekan Şazeli tarikatına mensuptu. Ama bazı kesim diyor ki, Nakşi meşayih ile o kadar oturur kalkardı ki onlara o kadar derinden bir muhabbeti vardı ki, ve kendisi 4000 tane şeyh ile istişare halindeydi. Görünüşte devletin başında Abdülhamid Han var ama ipler, dizginler onların elinde. Yıldız'dan yukarıya çıkarken Yıldız Camii'nin haziresinde Şeyh Zafir Efendi yatıyor.
Osmanlı'yı götüren adam onun döneminde Şeyh Zafir Efendi, ama surette Abdülhamit Han götürüyor. Onlar bu işin farkındaydılar. Yani Mevla'nın bir devleti yürütmesi, götürmesi Mevla'nın dostlarıyla peki alaka ve irtibat içerisinde olmaya bağlıdır. Günümüzdeki mesela bir takım hareketlerde işte dervişlere yani ne gerek var, tasavvuf ve tarikat büyükleri ne anlar siyasetten, ne anlar işte bilmem ne uluslararası ilişkiden, şundan bundan vesaire. Tamam, 100 yıla kadar, 100 yıl öncesine kadar ben götürüyordum bu işi, 600 sene getirdim, beni attın bir kenara, hadi bakayım, hadi. وَاَذَا مُنْبِيُنْ عَنْ مَحَبَّتِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ الْعَلِيَّةِ. Peki, bu sizin bu karakteriniz var ya, bu dervişlere, bu Allah dostlarına tevazu, hürmet, peki onlara hizmet. Bu وَاَذَا مُنْبِيُنْ عَنْ مَحَبَّتِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ الْعَلِيَّةِ. Bu efendim Mevla'nın dostlarına, Nakşi büyüklerine derin bir sevginizin olduğunu ifade ediyor. وَالْاِخْلَاسِ لَهُمْ. Onlara yani samimiyetle hareket ettiğinizden, onlara karşı samimiyetle teslim oluşunuzdan ve مُشْعِرُمْ بِمَوَدَّتِ هَذِهِ الْفِرْكَةِ النَّاجِيَةِ. Mevla'nın böyle kayırıp da koruduğu, cehennemden peki uzaklaşmış, cehennemle alakası kalmamış olan bu insanlara derin bir muhabbeti ve ihtisası bikim, bir de peki onlara aitlik. Yani biz bu kesimden yanayız, biz bu insanları seviyoruz, duygusunu ortaya koyuyor Ehlullah'a. Ama Ehlullah da hakikaten yani hakiki Ehlullah olacak, sahtekar olmayacak, nakıs olmayacak, nakısın nakıs olmayacak. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisesi Rum bir müridi vardı. Bir gün birisi dedi ki ona, yahu dedi, sen dedi yani sen nesin, tarikat ne ya, sen kim, tarikat kim, ne anlarsın sen tarikattan, şundan bundan, ne işin var senin tarikatta falan, böyle kendisiyle alay ettiler. Dedi ki, doğru diyorsunuz dedi, benim gibi odunlara dedi tabi tarikat dedi fazla gibi. Ben dedi yani bir noktada ben teselli olmuşum, ben bir noktada yani abad olmuşum, elhamdülillah o şeref bana yeter dedi. Nedir dediler, benim adım Ahmet'tir dedi, eskiden bana Ahmet derlerdi, şimdi ise bana Ahmet-i Mevlevi diyorlar dedi. Mevlana'ya nispetle, Mevlana Celaleddin Rumi'ye aidiyetle bana Mevlevi, Mevlevi tarikatına mensup Ahmet diyorlar ya, tamam, mensup olduğum yeri göstermesi bakımından bana Mevlevi dediler, bu şeref bana yeter dedi. Her ne kadar bu yolun hakkını veremiyorsam da elhamdülillah Cenab-ı Hak dünyada beni Mevlana ile haşır neşir yapıyor ve bundan dolayı Mevlana'nın müridi Ahmet diyorlar ya, Ahmet-i Mevlevi bana yeter bu. Hani oradan bir işaretle diyoruz ki bu yolun hakkını kim veriyor ki, ne kadar veriyor ki peki? Ama elhamdülillah sana da efendim yani diyelim ki işte Ahmet-i Nakşi dediler veyahut da Ahmet işte Hüseyin Nakşi dediler vesaire. Eyvallah, bu şeref sana yeter. Bak, onlarsız oturmuyorlar, onlarsız kalkmıyorlar. Direksiyonda onlar var, onlar var, onlar var. Sultan Alparslan, Roman Diyojen'le savaşa girmeden önce, zaten Sultan Alparslan'ın 20 bin kişisi vardı. Roman Diyojen, Rum İmparatoru'nun 200 bin kişisi vardı. Bir kişiye 20 tane adam düşüyor. Gözük ürktü, korktu, yani tırstı gibi oldu Sultan Alparslan. Ben bu savaşa giremem dedi. Bu adamların hem teknolojik bakımdan üstünlükleri var, işte sayısal bakımdan daha fazla bu adamlar vesaire. Ama yanındakiler dediler ki, sen savaşa gir, gir dediler. Sen gir savaşa. Merak etme, Allah'ın izniyle bu zaferi biz Mevla'dan koparırız dediler. Arka yanındaki Eylullah'ın peki takviyesiyle Sultan Alparslan'ı moralize etmesiyle Sultan Alparslan atının üzerinde askere döndü. Bir hitabede bulundu. Ondan sonra savaşa girilip birkaç saat içerisinde Roman Diyojen ve ordusunu mendil gibi katlamıştır. Ama yanında sonucu biz koparız, merak etme diyor. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa İstanbul'a gelecek. İmam-ı Şahrani'yi ziyaret ediyor. İmam-ı Şahrani diyor ki, Efendi Hazretleri diyor, İstanbul'a gidiyorum diyor. Benim padişahta nüfuzum var diyor. Yani dediğimi yaptırırım Allah'ın izniyle. Bir isteğiniz var mı? Bir işte istirhamınız, bir ricanız var mı diyor. İmam-ı Şahrani buyurdu ki, yok dedi, Allah razı olsun dedi. Teşekkür ederim dedi. Senin de Mevla'dan dedi, bir ihtiyacın varsa bizi gör dedi. Yani sen padişahtan yontarsın, biz de Cenab-ı Hak Celle Celle koparırız Allah'ın izniyle.
Mevla ile bir işin varsa bizi gör dedi. Kainatta kanun böyle dönüyor. Kanun böyle dönüyor. Şimdi kanun dışı hareketler vesaire ne getirir ne götürür peki? İbn-i Cevzi rahimeullahu teala der ki, Ashab-ı Kehf'in bir köpeği vardı, affedersiniz, Kıtmir. Şimdi Tarsus ve civarında Rum İmparatoru Deklanyus'un zulmü söz konusu oluyor. Ve Ashab-ı Kehf bu adam bizi gavur yapacak diye memleketi terk ettiler. Yani buradan işte diyelim işte 8-10 kilometre Tarsus'un dışına çıktılar, mağaraya iltica ettiler. İmanlarını muhafaza için. Orası da ayrı bir destan. Köpek de bunların affedip peşinden gidiyor. Köpeğe hoş moş diyorlar hayvan yürürken çünkü ayakları şey iz bırakıyor toprakta. Bunları da arıyorlar polisler, jandarmalar vesaire. Bizi bunlar efendim yani yakalamasın diye köpeği kovuyorlar. Fakat köpek diyor İbn-i Cevzi hayvanlar da kendi yani yaratılışları icabı konuşurlar, anlaşırlar vesaire. Ashab-ı Kehf'in böyle bir hali vardı. Yani anladılar hayvanın konuşmasından bir şeyler. Mevlana'nın kedisinin anladığı gibi. Neticede köpeği kovuyorlar. Köpek diyor ki, beni niye kovuyorsunuz siz diyor. Yani böyle bir zalimin, böyle bir gavurun peki idaresinde yaşamayı siz zillet bildiniz. İman ve İslam'ınızı muhafaza için memleketi terk ettiniz de ben bunu anlamaktan aciz mi kaldım? Beni hicretten niye alıkoyuyorsunuz diyor. Bakıyorlar ki hayvan gitmiyor. Hayvan gitmiyor. Gene onların peşinden gidiyor. Neticede bu köpek bizi ele verecek korkusuyla hayvanı bu sefer sırtlarına vuruyorlar. Köpek onların sırtında gitmeye başlıyor bu sefer. İbn-i Cevzi diyor ki bak sen de bir ehlullah'a intisap edersen, sen de bir ehlullah'ın peşinden gider, sabır, sebat, metanet gösterirsen böyle lagallık o yok ha. Bu işte samimiyet esastır. Bir müddet yürürsün kendi ayaklarınla. Hatta tarikat böyle öyledir. Bir yere kadar aklı maaşla gelirsin. Bir yerden itibar ilave dingil misali sana aklı maad verirler. Oradan öteye peki gelişen bütün haller aklı maadla hallediliyor. Tarikatta bir de böyle bir kanun vardır. Bir yere kadar Kıtmir geldi. Baktılar ki bu samimi cidden vesaire. Bu köpek bizim başımızı yakmasın diye hayvanı sırtlarına vurdular. Diyelim yayan giden köpek şimdi omuzda gidiyor vesaire. Eylullah'ın da böyle kanunu vardır. Ve diyorlar ki Eylullah'a olan bu muhabbetten dolayı cennete girecek efendim dört hayvandan bir tanesi de Kıtmir'dir. Kıtmir'dir. O da iman sahibi, ameli salih sahibi olan insanlarla birlikte cennete girecektir. Bazen bilmiyorum arkadaşlar belki biraz fazla görüyorlar. Fazla efendim mübalağa mı yapıyoruz tevazuda bilmiyorum. Yani Allah yar etmiş hakiki tevazu nasip eylesin ama yani şu sözü söylemekte bir zarar olacak kanaatinde değilim. Yani köpek kadar affedersiniz Eylullah'a muhabbeti olmayan adamın markası ne? Markası ne? Markası ne? Her şey durmuştur. Her şey bitmiştir. Cami rahimallahu teala ne güzel söylüyor.

Ya Resulullah bu ne iştir diyor ya. Bu ne haldir ya Resulullah diyor. Ashab-ı Keyf'in diyor köpeği kıtmir diyor. Senin ashabınla birlikte diyor cennete girecek diyor.

önce o iki kıtmir senin ashabınla birlikte cennette gezecek, tozacak. Ben ise cehennemde gezeceğim. Ya Resulallah, bu ne acayip haldir ya. Şimdi pazarlık başlıyor. 18 ashab-ı kehif men 18 ashab-ı Kıtmir, ashab-ı kehfin köpeği olduğundan onlara muhabbet beslediğinden cennete girecekse o kıtmir, ashab-ı kehfin köpeği olduğundan dolayı böyle bir rütbe makam kazandıysa ben de senin ashabının köpeğim diyor ya Resulallah. Yani köpeğe bu muamele yapılıyorsa ben de senin ashabın köpeğim diyor. Muhabbetin delemeyeceği hiçbir duvar yok. Yeter ki sahibe sağlam olsun. İnsan kalbi balığa benzer. İnsan kalbi balığa benzer. Ehlullah'ın sevgisi ise göle benzer, suya benzer. Balık gölde yaşar. Yani kalp tatmin, kalbin huzuru Ehlullah kaddesallah esrarahuma efendim muhabbete bağlıdır. O bir göldür. Balık peki gölde yaşar. Eski insanlar bunun farkında olduğu için amir, memur, kadın, erkek vesaire falan Allah gidiyor da gidiyor. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirruhu'nun babası işte Konya'da o da yatıyor. Bahavalet Kuddise Sirruhu. Konya'ya bir geldi, ondan sonra tekrar Horasan tarafına gidiyor. Erzincan'a geldiği zaman Erzincan'daki Fahrettin Paşa'nın, Erzincan bölgesinin idarecisi olan Fahrettin Paşa'nın hanımı efendim Sultan Bahavalet'in peşine düştü. Sultan Bahavalet yani insanlar çok ilgi alaka gösterdikleri için geceleyin geçmek istedi böyle erken saatlerde Erzincan'dan ki yani vakit dar, kimseyle uğraşacak hali yoktu. Kadın bunu duyduysa, nereden duyduysa atına atlıyor, dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik. Bahavalet'i Erzincan çıkışında yakalıyor ve ondan tarikat dersi alıyor. Anadolu'nun temelinde bu ruh var, bu ruh var. Şimdi Batı ile entegrasyonlar, bilmem neler, şunlardı, bunlardı vesaire. Ya bizim hamurumuzda ne var belli ya, bizim kimyamız belli ya. Domuz karakterli insanların peki kimyası, ha? O kimya o adamlara yar olmadı, bize mi yar olacak peki? Muhammed İkbal rahmetli ne güzel söylüyor. Damarlarında kan dolaşmış dolaşmamış ne yazar diyor ya. Asıl hayat diyor, asıl hayat diyor, ciğerin diyor, aşkla yanmasıdır diyor. Varsa bu, eyvallah, tamam sermayen var demektir. Bu sermayeye yani işte sahip olamadığın için de meyus olma, umutsuz olma. Ya niye bende bu iş işte olmuyor veya olamıyor vesaire falan, umut kesmek yok. Asla ve kat'a, asla ve kat'a. Yani iş demine gelinceye kadar sabır, sebat, metanet. Benim günahım çoktur, şudur, budur vesaire. Kim zaten günahsız ki? Allah bizi insan yarattı, melek yaratmadı ki. Ben yapamıyorum, edemiyorum vesaire. Bunlar şeytanın entrikaları. Bunlara prim vermeyelim. Mesele dayanmaktır, direnmektir. Niyazi Mısri Kuddise Sırrı ne güzel söyler. Her neden nuru siyah ettiyse isyanın senin arur bir şek yüzün gurre-i tevhid ile. Biraz sekirden olacak ama yani şunun var ya üzerine antibiyotik almak bile caiz değil düşün. Niye? Kaç yüz veya kaç bin antibiyotikten daha etkilidir şu zaten anlatmış olduğu şu beyitteki mana. Her neden Rusya ettiyse isyanın senin. Ne kadar günahın varsa, ne kadar çirkin ve yamukluğun varsa bunlar senin ağzını, burnunu, gözünü ve gözünü, yüzünü peki kapkara ettiyse de ağrır bir şek yüzün gurre-i tevhid ile. Sen billahi ilahe illallah de, tamam mı? Samimi ve yürekten yüzün var ya bembeyaz olur, bembeyaz. İbrahim Ethem diyor ki dağlarda bir adam gördüm diyor. Zenciydi diyor, kapkara. Fakat la ilahe illallah dediği zaman yüzünün rengi anında beyaza dönüyordu. Zikri bitince tekrar eski siyaha dönüyor diyor. Osmanlı'ya peki beka ağacını diken zat Geyikli Baba'dır. Geyikli Baba'dır. Bunları şimdiki tarihler yazmıyor bunlar.
Orhan Gazi Kuddises Rahimeullahu Teala, devleti kuran Osman Gazi'nin oğlu. Bursa'nın fethinde çok uğraştılar. Olmadı, bir türlü ele geçiremediler. Rumlar çok kuvvetli tahkim etmişlerdi Bursa'yı. Ama Geyikli Baba geyiklerle beraber daldı orduya. Ondan sonra savaş bizim lehimize, onların aleyhine girişti. Ondan sonra çekip giderken, hadi bakalım Orhan Gazi'yi uyardılar, padişahım dediler, savaşı biz kazanamayacaktık ama Geyikli Baba diye bir zat vardır, İnegöl dağlarında yaşar. Geyiklere peki yani mürşitlik yapıyordu. Eylullah'tan böyle şeyler de vardır yani, hayvanların talim ve terbiyesiyle meşgul onlar da vardır. Vardır. Efendi bir defa evine gidiyor. O arada, bu sokak tarafından evine giren arada bir tane kahverengi güvercin vardı yerde efendim böyle. Sessiz ve sakin duruyor. O hayvan yani yanına yaklaşınca da kaçmıyor. Birden böyle süpertenik uçaklar gibi kalkıyor. Efendi dedi ki ona, buraya gel dedi. Tin tin tin tin geldi. Halbuki çok da ürkek ve ödlek bir hayvan geldi. Sevdesi de, hadi uçun dedi. Uçtu gitti. Bizim balıkçı İsmail söylüyor. Balıkçı İsmail'in bir şeyi vardı, bir motoru vardı, deniz motoru. Efendiyi aldım dedi. Motorun tam burnuna, tam ucuna oturttum onu dedi. O önden gidiyor, motor arkadan geliyor gibi. Sonra bir olta attım, bir balık yakaladım. Getirdim onu, koydum efendinin önüne. Efendimizler, al balık. Dedi ki, bunu nereden yakaladın dedi. Bu dedi, motorla beraber işte yüzüyordu. Ben de gördüm, olta attım, yakaladım onu dedi. Yahu dedi, bu balığı keşke yakalamasaydın dedi. Hayvan efendiye paralel gidiyor. İkide bir böyle kafasını kaldırıyor, böyle bakıyor ona. Yukarı bakıyor böyle, yukarı bakıyor, yukarı bakıyor. Balık kadı olamayan ben, yaşama hakkım yok benim. Hayvanlar bile Eylullah'a gösterdikleri sadakat noktasında ben sınıfta kaldım abi. Ahmet Yesevi Kudüs sırrı o, böyle el emeği göz nuruyla işte rızkını temin ederdi. Odun kaşık yapardı kendisi, iyi sanatkardı, odun kaşık yapardı. Sonra onun bir öküzü vardı, affedersiniz. Öküzü yani 110 bin müridi vardı, bir de bir öküzü vardı ama öküz çok sadık bir öküzdü. Ahmet Yesevi Kudüs sırrı, Ahmet Yesevi Hacı Yusuf'u Hemedani'nin üstadıdır. Aynı zamanda Sultan Alparslan'ın da sürekli istişare etmiş olduğu Eylullah'tan bir zattır. Anadolu'yu ilk defa İslam'ı açan o zattır. Burada Rumeli kavağında yatan Sarı Saltukan Ahmet Yesevi'nin müridir o. Kaşıkları yapardı Ahmet Yesevi Kudüs'e sırrı, heybeye kor, heybeyi de öküzün sırtına kor. Bu öküz kendi başına çarşıya giderdi. Yesi çarşısına giderdi. Öküzü tanıyordu millet. Kimin kaşığa ihtiyacı varsa gelirlerdi, alırlardı. Heybeye efendim parayı bırakırlardı. Hayvan görüyordu. Kim alıyor, kim para bırakıyor vesaire. Bu hayvanın bir huyu vardı. Eğer birisi kaşık alıp da parayı bırakmazsa adamın peşini bırakmazdı. Şeye gidinceye kadar, evine gidinceye kadar öküz oradan buradan ver lan parayı der gibi. Ya parayı ya kaşığı, ondan sonra bırakmaz. Parayı alıncaya kadar adamın canını okurdu. Parayı alınca akşama doğru gelirdi şeye, tekkeye. Bağırırdı orada vesaire. Ahmet Yesevi Kudüs'e sırrı çıkardı, parayı teslim ederdi. Ondan sonra hadi selamun aleyküm deyip ahıra giderdi. Bak muhabbet ne yapıyor? Muhabbet ne yapıyor? Vah evet, yani sultan dedi ki burada sizin diyor bu haliniz diyor bu Eylullah'a yani muhabbetten haber veriyor. Onlara karşı çok samimisiniz, çok yani içten bağlısınız vesaire. Ve onlar tayfasından diyor olmaklığınızı anlatıyor sizin bu tevazunuz, bu dervişlere olan hizmetiniz vesaire. Ve hadisu el mer'u ma'a men ahabba. El mer'u ma'a men ahabba. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi kafin, yeterlidir. Len tekune olmaya, bişareten li olmaya, bişareten li muhibbi hadi taifeti. Bu Ehlullah'a sevenler için bir müjde olarak kafidir diyor. Yani sen ki peki Mevla'nın dostlarına karşı bu alaka ve muhabbeti hissediyorsun, tamam mı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in el mer'u ma men ahabbe hadisi sana müjde olsun diyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi sana müjde olsun buyuruyor. Bakın şimdi burada var ya, belki akla şöyle gelir. Ya işte dünya efendim
tatlı karıştırılıyor her gün vesaire. Her gelen gün giden gün aratıyor vesaire. İsmail Ağa ne oluyor? İşte şeyhten bahsediyor, bilmem ne işte, muhabbetten vesaire falan filan. Birisi kalkar böyle cahilce laf edebilir, tamam mı? Bu kafayı var ya, bu kafayı git bir duvara vur bunu. Niye? Hiçbir amel var ya, bu Mevla'nın dostları olmadan insana şey vermiyor, zevk ve tat vermiyor. Yani öyle bir yere atış yapıyorlar ki, öyle bir hedefi peki sağlama alıyorlar ki, o hedefi garantiye aldıktan sonra savaşmak problem değil. Ne bileyim, imana ve İslam'a hasım kesilen insanlara, onlarla mücadele etmek sorun değil. Sorun değil. Asıl mesele burası. Burası, iş buradan dönüyor.

Eskiden mesela askeriye ecdat zamanında Yeniçeri Ocağı'nda eğitiliyordu. Ve İsmail Hakkı Brusevi mesela Ruhul Beyan sahibi askeriyle ilgilenen Celvetiye Şeyhi'ydi. Askeri eğitmekle mesela meşgul idi. Öbür taraftan diyelim idari kesim Şeyhülislamlık makamında eğitiliyordu. Millet ise tekkelerde eğitiliyordu. Yani intisapsız insan yoktu. Hatta eskiden mesela ecdattan birisine desen ki yaşın kaç? Adam mesela diyeyim 70 yaşındaysa adam derdi ki 5 yaşındayım. Ya ne iştir bu? Ne yapayım diyor yani. Benim diyor Eylullah'la irtibata geçtiğim, ondan sonra tekkeye intisap ettiğim şu son 5 yıl dolu diyor. Tekkeden önce Eylullah'sız geçen günleri ömürden saymıyorlar. Ne zamandan beri peki bir şeyh ile oturuyor, kalkıyor, tanışıyor, bir tekkeye intisap ediyor, ömürü ondan sonra hesap ediyor. Bezli Beslami Kuddisi Sirruya dediler, efendisi kaç yaşındasın? 70 dedi. 4 sene sonra sordular, kaç yaşındasın? Dedi ki 4 yaşındayım. Dediler ki ya birkaç sene önce peki 4 yaşındayım, 70 yaşındayım dedin, şimdi 74 demen lazım gelirken peki 4 yaşındayım diyorsun, bu ne iştir dediler. Dedi ki ben son 4 yıldan beri Mevla'dan haber almaya başladım, Mevla'yı tanımaya başladım. Dostsuz geçen günü ömürden sayma dediler. Ve hadisu peki ha. Demek ki el-mer'u ma men ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerif var ya, kafin yeterlidir. Le'en tekune bişareten limuhibbi hadiyet taifeti. Bu Eylullah'ı seven insanlara müjde olarak bu hadis peki yeterlidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifi. Ve hadisu ve kavmun la yeşka celisuhum. Bir hadisten bahsediliyor. Bu Mevla'nın dostlarıyla peki oturup kalkan hiçbir insan bedbaht olmaz, zarar ve ziyana maruz kalmaz. Bu hadis de diyor, vafin yeterlidir li mesarrati culesai hadi tabakati. Mevla'nın bu has dostlarıyla oturup kalkanların sevinmesine ve sevincine yeterlidir. Bu hadis size efendim temel müjde olsun diyor. Erzurumlu Emrah ne güzel söylüyor. İksiri azamdır nutku ehlullah.

Ya ederler emrahi cehdeyle hali haleyle kal ehli olandan infisal eyle erenleri bulda imtisal eyle seni de vasılı Mevla ederler. Bu adam çoban ama bak neler söylüyor. Şimdi kaç kişiyi bir araya getireceksin ki ha bu adamın sözü gibi söz söylesin. Ne diyor en son satırlarda? Ha baştan işte bir özetle bir mana vereyim. Eylullah'ın diyor nutku, konuşması, sazı, sözü, ha söyledikleri var ya, yani hayata hayat katan can suyu diyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile alakalı esrardan onlardır agah diyor. Onlar diyor bu işi biliyorlar diyor. Ama surette ihfa ederler. Görünüşte bir şey bilmiyor böyle işte yıkıldı gidiyor. Peşmirde öyle gösterirler diyor. Her mesleğin kendisine has bir kanunu vardır. İmam Rabbani öyle buyuruyor. Nakşi tarikinde gizlilik esastır diyor. Her şeyi A'dan Z'ye ortaya koymak yok. Hani biz meslek sırrı diyoruz ya bunda da böyle şeyler var. Peki bu insanlara öyle tepeden bakma diyor ona göre. Bu köhne abad iken böyle işte kılık kıyafeti pek de yani bize göre uygun olmayan elbiseler dikerler giyerler. Sen sakın ha gurur kibire kapılıp da not vermeye kalkma. Not vermeye kalkma. O an var ya senin elektrokardiyografini çekiyorlar böyle. Sana bir not düşüyorlar bunu bilesin. Sonra bunlar diyor peygamberlerin varisleri diyor. Ölü gönülleri bunlar ihya ederler. Emrahi cehdeyle hali haleyle. Emrah ne duruyorsun lan? Haydi davran zıpla diyor. Haline hal kat diyor bu insanlarla diyor. Kal ehli oğlandan infisal eyle. İşi gücü nasara yansuru nasara yansuru kitap kitap kitap kitap kitap. Hep kafa ilimleri. Kafa ilimleriyle sadece meşgul olanı bırak bu adamı diyor. Bak ne diyor adam. Ya peki hal sahibi olan Mevla'nın dostlarını ara diyor. Aa falan ceza çok bilgili. Şu kıda kitabı var bilmem ne vesaire falan. Eyvallah ama uyanık ol oğlum diyor. Kendisine vaaz ediyor. Erenleri bul da imtisal eyle. Bul Mevla'nın dostlarını. Hadi lan düş yola bakayım. Bul onlar seni de vasılı Mevla ederler. Seni de bunlar Allah'a götürür diyor. Bunlar seninle Mevla arasında köprü kuran insanlar diyor. Çıplak ilme talip olmak yeterli değil diyor. Evet, herkes, hepimiz yani her şeyin güzelliğini yapmaya çalışıyoruz. Ama bu noktada insan, insanımız, hele hele günümüzün insanı çok duyarsız kalıyor. Tabii istenmeyen akıbete maruz kalıyor. İstenmeyen neticelerle karşı karşıya kalıyor. Bu da hayatı bitiriyor. Onların ilimlerine, peki varlıklarına meftun olmak gerekiyor. Ebu Bekir'in varrak kuddise sırrı diye küllü müridin la tughni ru'yetu şeyhihi anı ta'amı ve şerabi üsbu'an feleyse bi sadikin. Hangi bir mürid ki, hangi bir tarikatlı insan ki eğer şeyhini bir kere gördükten sonra haftalarca yemekten ve içmekten kesilmiyorsa bundan mürid olmaz diyorlar. Yani ne demek istiyor? Bir kere gördün mü üstadına? Öyle bir şoka giriyorsun ki, öyle bir depresyon geçiriyorsun ki, ana diyorsun ondan sonra, haydi. Hem de üsbu diyor, bir hafta yemek yemiyorsun artık. Niye? Gördün ya, doydun, doldun yani. Bir kere onu görmek eğer sende bir hafta, haftalarca neyse seni yemekten ve içmekten alıkoymuyorsa, feleyse bir sadık. Bu mürit sadık değildir. Samimi değildir. Bundan bir şey olmaz der gibi konuşuyorlar. Altının değerini kuyumcu biliyor değil mi? Eyvallah. Yani bu zatların da değer ve kıymetini yani kaçta kaç kişi bilir? Allah bilir. Ama işte şey istiyorlar, bedel istiyorlar. Yani öyle mücerret efendim yani tarikata kayıtlı olmak vesaire bilmem ne işte istihare şu bu bir teveccüh vesaire hadi bakalım ben de oldum hakiki mürit. Bunlar yeterli değil. Ya bedel istiyorlar.
bedel istiyorlar, can istiyorlar. Tarih yazar, Aziz Mahmud Hüdayi Kuddise Sırrı'u, Sultan 1. Ahmet'in şeyhi, Üsküdar'da yatıyor. Bir gün sandalla şeye geçiyor, Sirkeci tarafına geçiyor. Sandalda işte müşteriden bir tanesi Yeniçeri, asker. Onu görüyor böyle, bakıyor ki bu bayağı şey, dertli bir adama benziyor, sıkıntısı var gibi vesaire. Diyor ona, efendi efendi, hayrola diyor. Nereye gidiyorsun diyor. Mürşid aramaya diyor. Dede, Yeniçeri. Diyor ki, ne yapacağım mürşidi diyor. Ben ona bir şey yapmayacağım diyor. O bana yapacak diyor, ne yapacaksa diyor. Uyana bak. Ben ne yapabilirim ki Allah'ın dostuna diyor. Onlar bana yapacak diyor. Bana doğru yolu gösterecekler. Beni hidayete ihsal edecekler, ulaştıracaklar diyor. Biraz param var. 1000 tane altınım falan var dedi. Aha, buradaydı onlar. Onları da ona vereceğim ben dedi. Ben sıfır olacağım ben dedi. Aziz Mahmud Hüdayi dedi ki ona. Peki oğlum dedi, onları bana ver dedi. Ben senin mürşidin olayım. Tamam dedi, eyvallah. Verdi. Dedi ki bizim yolda paraya tamahkarlık yoktur. 1000 tane altını attım Marmara Denizi'ne. Sonra sandal yolculuğu bitiyor, Sirkeci'ye geliyor, Aziz Mahmud Hüdayi zıplıyor, atlıyor kenara. Bu sefer burada atladığı gibi yakalıyor önden. Hey üstad diyor, nereye gidiyorsun diyor, beni nereye bırakıyorsun diyor. Hani sen benim mürşidim diyor. Tamam diyor, acele işim var diyor. Ayasofya camisinde erenlerin toplantısı var diyor şu an. Ricalul gayb, Mevla'nın dostlarının toplantısı var diyor. Toplantıya yetişmem lazım diyor. Peşimden gel, beni terk etme diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın. Yalnız bize karışma diyor. Bir kenara böyle sin, bir direğin arkasından bizi takip et. Orada bir istişare, bir şeyin görüşmesi yapılıyor. Erenlerin böyle hali vardır. Kütüphanede neler var neler, eski yazma kitaplarda bunlarla alakalı. Ricalü gayb falan, gün hangi tarafta falan.

camisinde kalacağım diyor. Pır uçuyor gidiyor vesaire. Aziz Mahmud Hüdayi de çıkıyor şerefeye. Arkasında da bu Yeniçeri. O uçacak ya, bu da kadar uçacak. İşte Aziz Mahmud Hüdayi'nin gittiği yarı sabah namazını kılacak. Aziz Mahmud Hüdayi buyurdu ki, ben de Şam'a gidiyorum dedi. Şam'a Şam'a dedi. O da fırladı gitti. Şimdi sıra geldi bu müride. Şam'a gideceğim ben. Şam ya, ama atlayamıyor bir türlü. Neyse, sabah namazına ezan okumak üzere müezzin minareye çıkıyor. Adam bakıyor ki orada birisi öyle şaşalayıp duruyor orada vesaire. Ulan dedi, hırsızı yakaladım ben şimdi. Ulan kaç günden beri işte minarede efendim şeyleri, mahyaları bilmem ne, kandilleri araklayan sen misin lan dedi. Yürü aşağı, aldılar bunu getirip inzibat amile teslim ettiler. Adam anlatıyor hikayeyi ama kim tınlar ki? Şudur budur neyse zar zor ikna etti vesaire, sonra onu başka bir makama çıkardılar. O makamda bulunan zat buna dedi ki, bana bak dedi. Yani paraya kıyma noktasında hiç tereddüt etmedin dedi. Aferin dedi. Ama dedi, para gibi canına niye kıymadın dediler. Hani 1000 tane altın verdi Aziz Mahmud Hüdayi'ye. Onu feda etti. Paraya kıydığın gibi canına kıyamadın değil mi dediler. Evlat, evlat dediler. Mürşidin yolunda can vermek gerek. Sen ise can veremedin dedi. Aziz Mahmud Hüdayi çıkarttı altınları, böyle bir torba denizden al dedi altınlarını geriye dedi. Sen bize yaramazsın dedi. Ne demek oluyor bu? Seviyorsan can istiyorlar, can, can. Atlasana ulan. Ama adam şaşaşaşa, bir türlü Şam diyemedi herif yani. Kaldı. Şimdi biz de iyi gidiyoruz da bazı yerlerde böyle işte tökeziyoruz ama yani iyiler yok değil. Biz Şam mı diyeceğiz, başka bir şey mi diyeceğiz? Onu da beceremiyoruz işte böyle. Yani elimiz ayağımız dolaşıyor. Allahu Teala mahruminden eylemesin. Ama şimdi önümüzdeki satırlarda bu muhabbet var ya, bu muhabbetin kalitesini verecek İmam Rabbani. Yani şeyhleri sevmek, şudur, budur, bilmem ne işte. Zaman zaman duyuyoruz arkadaşlardan işte. Ya işte hocam işte seviyoruz yani, yapamıyoruz ama seviyoruz. Eyvallah. Allah kabul etsin ama sevginin de bir limiti var. Bir limiti var. İmam Rabbani başka bir mektubunda buyuruyor ki, insan bir saat sohbet dinlese, bir saat sohbet dinlese, bu sohbet efendim 40 kere, her keresinde 40 gün olmak üzere 4 çarpı 4 16 1600 gün çilehanede kalıp da la ilahe illallah demeye bedeldir diyor. Yani şurada sabahtan beri diyelim ki bir saat mi oldu şu vaaz ve sohbet süresi, bir saat. Peki ne aldın sen şimdi burada? Burada şunu aldın sen. 1600 gün şu İsmail'in altındaki karanlık dehliz var ya ve İsmet Garibullah'ın tekkesinin altında işte karanlık oda var. Onlar çilehanedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Hira mağarasındaki halini ecdat çilehane uygulamasıyla efendim ihya etmiştir. Ha öyle bir yerde 1600 gün bir testi su, bir işte hırka, bir lokma ile geçinip de devamlı la ilahe illallah diyen bir insanın peki elde ettiğinden daha fazlasını elde ediyorsun bir saat sohbetiyle. Bu sabah buraya gelmeyen adamın işi bitmiştir. Tamam mı? Yatıyor, horluyor, gelmiyor. Ona şimdi bunu söylesin ha ha ha ha diyecek. Tamam mı? Ama yarın konuşacaklar bizimle. İmam Rabbani diyor ki eğer bir yani öyle zaman gelecek ki sohbet muhabbet duyma imkanı olmayacak icabında. İşte mürşit yok, hoca yok, şu yok, kitap yok falan filan. O zaman ne yapın diyor. Mürşidinizden almış olduğunuz diyor tarikat dersine ihtimam gösterin. Efendi yani zar zor konuşabildiği zamanlarda bir cümleye diyelim takati yetiyor. O da göreyim siz arkadaşlar diyor. Tarikat derslerinizi diyor iyi yapın diyor. İhmal etmeyin diyor. Bu kadar bitti. Bu kadar bu cümle bir dişi bir cümle bu. Fakat o kadar çok şey yavruluyor ki gidiyor da gidiyor. İmam Rabbani diyor ki, bir insan diyor eğer tarikat dersini muntazam yaparsa bu ne yapacaktır diyor. Zikir muhabbeti tetikleyecek diyor. Bir insan sevdiğinin adını zikrede ede, bak bu psikolojik bir olaydır bu. Burada müthiş bir şey var. Bugün dünyanın yaptığı bu işte.
sürekli sevdik.

0: Seni zikrediyorlar. Bu sefer sevdiklerine şiddetle bir aşk onlarda peyda oluyor. Ve o aşk uğruna efendim işte her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Bizde bu işin negatifi. Pozitifi ise bizde sürekli peki Mevla'yı zikirle meşgul oluyorsun. Neticede muhabbet patlıyor. Muhabbet patladı mı arkasından ubudiyet getiriyor. Ubudiyet ne? Yani Rabbim emret Allah'ım, emret Allah'ım, emret Allah'ım peki. Mevla ne kadar emretse bu bana mısın demiyor. Bu ruh patlıyor. Ama ilim de olursa işin başında ilim artı zikir. Ondan sonra neyi tetikliyor bunlar? Muhabbeti. Muhabbet neyi tetikliyor? Ubudiyet eşittir Allah. Veyahut eşittir zafer oluyor. Yalnız İmam-ı Rabbani orada muhabbet diyor. Tamam zikrullah, tesbih, tarikat dersi vesaire zikrullah muhabbeti tetikleyecek ama muhabbetin de bir ölçüsü var İmam-ı Rabbani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mevla'yı öyle bir zikredin ki o kadar çok zikredin ki ta ki insanlar sen mecnun desin, deli desin. Yani seni gören diyecek ki bu adam kafayı üşüttü, kafayı sıyırdı. Niye? Çünkü hep Allah'la uğraşıyorsun. İmam-ı Rabbani muhabbetin kalitesini böyle veriyor. Tarikat dersin kalitesini böyle veriyor. Bu çıta yakalandığı zaman eşittir Allah, Allah'ın izniyle diyor. Şimdi burada şimdi Eylullah'ı sevmek vesaire falan filan diyor ama bunun da bir kalitesi var. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Kimsesiz de bırakmasın. Niyazi Mısri Kuddise Sirruh, Şeyh'e efendim ihtiyaç konusunda ne kadar manidarlık konuşuyor. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Sağ solu gözlerdim, dost yüzünü görsem diyor. Ben taşrada arar idim, ol can içinde can imiş. Öyle sanırdım ayrıyem, dost gayridir ben gayriyem. Benden görüp işiteni bildim ki ol canan imiş. Savmu salat ile, savmu salat-ı hac ile sanma zayit biter işin. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Ne diyor? Savmu salat-ı hac ile sanma biter zayit işin. Namazla, oruçla, hacla, zekatla işin biter zannetme derviş. Ya insan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan lazım, irfan. O da Mevla'nın dostundan alınıyor. Kan de gelir yolun senin, yakan de varır menzilin. Nereden nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş. Üstadım çare ne? Mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakkal yakin. Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. Evladım sana mürşit lazım, mürşit diyor. Eğer mürşidin yoksa boşuna böyle lagalga yapma. Senin var ya konuştukların, bildiklerin zandan, tahminden öteye geçmez diyor. Eğer her taraftan tertemiz pırıl pırıl bir ilim istiyorsan bir mürşit bul diyor. Her mürşide dil verme kim yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Herkese takılma ha. Şeyh enflasyonu var ortalıkta. Allah yani neler neler dönüyor ortalıkta. İstihbaratın tespitine göre 600 tane şeyh var Türkiye'de. Acaba içinden kaç tanesi yani şeyh yani. Orası gidiyor. Halbuki ecdat zamanında şeyhleri devlet tayin ediyordu. Devlet tayin ediyordu. Yoksa ondan sonra bir lokma işte bir hırka efendim bulup da bir tekkeye kapanıp da adam sahibi olmak vesaire falan filan bu kapıyı böyle serbest bırakırsan yani gider de gider, gider de gider. Allah hemen bir sözdürür, yokuş değildir düzdürür, alem kamu bir yüzdürür, gören anı hayran imiş. iş. İşit niyazinin sözün bir nesnert, nezhak yüzün haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Niyazi Mısri, Niyazi Mısri. Cenab-ı Hak bizi senin ayağından kalkan tozun zerresine feda eylesin. Ne diyor? İşit Niyazi'nin sözün bir nesne örtmez hak yüzün. Sen Niyazi'nin diyor sözüne kulak ver, kulak ver diyor. Hiçbir şey diyor bu sözlerdeki güzellik örtemez diyor. İşit Niyazi'nin sözün bir nesne örtmez hak yüzün. Hak'ta anayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Ortalık var ya, gerçek kaynıyor, gerçek. Ortalık böyle lebalep gerçek doluyor, gerçek taşıyor diyor. Fakat senin gözün yok diyor. Göremiyorsun diyor. Yarasa göz dolmuşsun diyor. Güneş var fakat sen göremiyorsun. Kabahat kimde? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Psikolojik Bakış Programı'ndan bir soru, bir cevap.
4: Kendisinde olsa da olmasa da sevdiği insanlarda iyi ve güzel olan her şeyi niçin kıskanır insan?
5: Evet.
4: Maddi manevi hiç fark etmiyor. Ben yıllardır bununla boğuşuyorum, sürekli istiğfar çekiyorum. Bu histen dolayı içim çok yanıyor, çok dua ediyorum, sadaka veriyorum bu duygunun değişimi için. Ne zaman bu duygular gelse hemen daha güzeline sahip olması için dua ediyorum o kişiye ve ben hocalık yapıyorum. Utanıyorum kendimden ama değiştiremiyorum da, çok yoruldum. Beni de insanlar genelde sever, iyi kalpli zannederler. Ama içeride nelerle boğuştuğumdan habersiz, kendimi ikiyüzlü hissediyorum. Artık umudum sizsiniz.
5: Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Evet. Şimdi birincisi, bu iç çatışması hali, bu mücadele hali iyi bir şey, iyiye işaret. Çünkü bir istikrarla, bir kararla devam ediyor olsa, o da patolojik bir hal olsa, bu iyiye bir gidiş değil. İnsan günah işler, insan yanlış yapar ama bunu yapmamak için uğraşıyorsa bu da bir şeydir. Bu da anlamlıdır. Ama o yola girmiş ve istikrarlı bir şekilde o yanlışı devam ettiriyorsa bu kötüye gidiştir. Şimdi burada da içinden böyle bir hal geliyor, bunu fark ediyor. Ama bunu değiştirmeye çalışıyor, en azından istiğfar ediyor, telafi etmeye çalışıyor. Mesela dua ediyor, daha iyisi olsun gibi kişiye karşı. Bir şekilde toparlamaya çalışıyor. Bu mücadele hali iyi bir şey, birincisi. Bu iki yüzlülük değil aslında. Aslında kendi nefsindeki bir arazı fark ediyor. Şimdi narsistik kişilik bozukluğunda bizim gördüğümüz dikkat çekici olan bir özellik, kişilerin, bu narsistik kişilerin başkalarının mutluluklarına katlanamamaları halidir. Narsistik kişiler insan sevemezler. Narsistik kişiler sadece kendilerini sever gibi görünürler ama aslında kendilerini de sevmezler. Onların sevgi becerileri çok kısıtlanmıştır. O yüzden onlar insanları kullanabildikleri kadar veya kendilerine iyi hissettirdikleri kadar kullanırlar, sanki bir alet gibi, ama onları sevdiği anlamına gelmez. Onlara değer verdiği, önem verdiği anlamına gelmez. Böyle durumda da insanların sevdiği ve sevildiği ve mutlu olduğu zamanlarda bu kişiler ciddi bir haset duygusu yaşar. Narsistik kişilik bozukluğundan bahsediyorum şimdi.
4: Peki.
5: O yüzden bazı narsistik kişilik bozukluğuyla yaşayan insanlar, ister evli olsun, ister akrabalarında, yani işte kardeşi olur vesairesi olur, annesi olur, babası olur, böyle yaşayanlar görürler ki mutlu günlerde, mesela doğum günlerde, mesela doğum gününde, mesela bayram günlerinde, mesela işte kutlama günlerinde bu kişilerin
4: tesadüf olmayan bir şekilde istikrarla arıza çıkarttıklarına ve o günü bir kavgaya, gürültüye dönüştürdüklerine şahit olmuşlardır. Eğer bugüne kadar buna şahit olmuşlarsa ve bunun adını koyamamışlarsa da o zaman bu narsistik kişilik bozukluğundan kaynaklı bir haset duygusunun harekete geçmiş halidir. Sen mutlu oluyorsun mesela, ya bak bir araba aldım, elhamdülillah çok mutluyum falan.

0: kaç model bu? Ya 2005 model.
1: Keşke şunu alsaydın. Bu da alır mı? Bu
0: tabii onlar gırla zaten. Ya bunun yanında şöyle bir vuruk var görmedin mi falan? Ya be arkadaşlar bahsetti bu marka iyi değilmiş, bozuluyormuş. Hevesini kursağında bırakır ve bundan keyif alır. Tamam mı? Bu evet. Hasettir işte. Senin oradaki mutluluğun. Ya oğlum okudu, şey hafız oldu falan. Kaç yılda oldu? İşte 2 yılda oldu. Ya ben duydum 5 ayda olanlar var ya.
1: Yani her o duyguyu yaşayanlar narsist kişilik bozukluğu değil de hasete giriyor dediniz değil mi hocam? O tam olarak.
0: Şimdi oraya doğru geliyorum. Hı-hı. Şimdi narsistik kişilik bozukluğunda bunu görürüz. Bunu Hı-hı. safi bir şekilde ve istikrarlı bir şekilde görürüz. Tamam mı? Hı-hı. Şimdi bu hocanın da nefsi bir arazı var diye anlıyorum ben. Bu da narsistik kişilik bozukluğunun bir özelliğidir. Yani bu kişi tam bir dört dörtlük narsistik kişilik bozukluğu olmayabilir. Niye? Çünkü anlatıyor. Sonrasında telafi etmeye çalışıyorum. Bundan çok muzdaribim. Sıkıntıya giriyorum. Ama narsistik özellikleri var. Tamam, narsistik özellikleri olduğu için içinden o da geliyor. Bak maddi olsun olmasın veya bende olsun olmasın insanların sahip olduğu şeyleri acayip kıskanıyorum diyor. İşte bu. Tamam mı? İnsanların sahip olduğu şeyler, özellikle mutlu anlar, iyi arkadaşlar. Hı hı. Mesela baktı ki Ayşe Fatma çok iyi arkadaş, yanıyor böyle içten içe. Veya bir arkadaşı var sevdiği Ahmet Mehmet'le de iyi, hı hı. Acayip rahatsız oluyor. Ahmet sadece benle iyi olmalı. Ahmet sadece bana kalmalı. Benim ihtiyaçlarımı görür olmalı. Mesela ama narsistik kişilik bozukluğu ne kadar şiddetli ve benliğini kapsamış olursa bunun şiddeti o kadar artar. Tamam ama bu o marazın içinde bulunduğu anlamına geliyor.
1: Yok edebilir mi?
0: Yok edebilir mi? Yani terapiler, psikoterapiler yolu açık. Ama şimdi mücadele ediyor ama tamamen bu şekilde kendi kendine mücadeleyle yok edebilir mi? Zor. Yani bir psikoterapi süreci burada daha iyi olabilir. İşte zaten hocaysa belki tasavvuf yani tarikat ehlidir de belki. Seyri sülüğünü belki devam ettiriyordur. Oradan da biraz nefsi arazları belki temizlenir. Ama işte bu bir yol, bir süreç.
2: Psikolojik Bakış programından bir soru, bir cevap. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazartesi Virdi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve hasbiyallahu ve ni'mel vekil.

Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah bana kafidir. O ne güzel vekildir. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.

0: وسلم امتثالا لأمرك.
1: Allah'ım, kendi güç ve kuvvetimden uzaklaşıp senin güç ve kuvvetine sığınırım. Hiçbir şeyi kendimden bilmem. Her muvaffakiyetin senden olduğunu bilirim.

0: بفضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين.
1: Allah'ım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmeye niyet ettim. Senin emrine ittiba ederek, senin peygamberin Muhammed aleyhisselam Efendimiz'i tasdik ederek, Efendimiz'e olan muhabbet ve iştiyakım sebebiyle onun kadru kıymetini yüceltmek için ve o salatu selama layık olduğu için salavat getirmek istiyorum. Getireceğim salavatı lütuf ve ihsanınla benden kabul buyur. Kalbimden gaflet perdesini kaldır. Beni salih kullarından eyle.

Allah'ım, Efendimiz'e lütfettiğin şerefi daha da ziyadeleştir. Onun şerefine şeref kat. Ona ihsan eylediğin izzete izzet kat. Onu kendisinden yaratmış olduğun nura nur kat. Resullerin makamları içinde onun makamını yüce eyle. Nebilerin dereceleri içinde onun derecesini âli eyle. Allah'ım, senin rızanı istiyorum. Onun rızasında talep ediyorum. Ey alemlerin Rabbi! Daimi bir afiyetle birlikte bunları bana ihsan eyle.

0: Allah'ım, kitap, sünnet ve cemaat üzere hiçbir bozulma ve değişiklik yapmadan kelime-i şehadetin hakikati üzere vefat etmeyi istiyorum. İrtikab ettiğim günahları lütfun, ihsanın, cömertliğin ve kereminle mağfiret eyle. Ey kerimlerin en kerimi! Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âline ve ashabına salat ve selam eylesin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
0: Allah-u Teala Efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e, onun âline ve ashabına salat ve selam eylesin.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih kemâ salleyte ala seyyidina İbrahim.
0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e, zevcelerine ve zürriyetine de salat eyle.
1: وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.
0: Efendimiz İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e, zevcelerine ve zürriyetine de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, ümmi nebi olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulik.
1: Allah'ım, kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de merhamet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline şefkat gösterdiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de şefkat göster. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline selam ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de selam eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

0: محمد.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline rahmet eyle.

Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bereketler ihsan eyle. Aynen Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bütün alemler içinde salat ve rahmet edip bereketler ihsan eylediğin gibi. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: ذريته وأهل بيته، كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Nebi-i Ekrem Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan muhtereme zevcelerine, nesillerine ve ehli beytine salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in haline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: محمد عبدك ورسولك. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والتامغ لجيشات الأباطيل.
1: Ey yerleri döşeyen, ulvi semaları en güzel şekilde yaratan, kötüsüyle, iyisiyle bütün kalpleri İslam fıtratı üzere var eden Allah'ım. Kilitli kapıları açan, kendisinden evvelki peygamberlerin mührü, hakkı hakkın gösterdiği şekilde bir hakkın ilan eden ve batıl cereyanları ve kaynakları söndürüp yok eden Resulün ve kulun Muhammed'e salatların en şereflilerini, bereketlerin artarak devam edenlerini ve şefkatinin en sıcağını ikram eyle.
0: كَمَا حُمِّلَ فَضَّلَ بِأَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزًا فِي مَرْضَاتِكَ وَاعِيًا لِوَحْيِكَ حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْرَاقَ بَسَ الْلِقَابِسِ آلَاءُ اللَّهِ تَصِلُ بِأَهْلِهِ أَسْبَابَهِ بِهِ هُدِيَةِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْإِثْمِ وأبهج موضع

0: وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة.
1: O Resulün sallallahu teala aleyhi ve sellem, senin risalet vazifeni yüklendi. İliklerine kadar senin yüce emirlerine itaatle doldu. Daima rızanı kazanmak için koştu. Vahyini telakki edip tebliğ ve tefsir etti. Sana verdiği sözü tuttu. Emirlerini icra etmek için bütün gayretini sarf etti. Ve nihayetinde talep edenler için karanlıkları aydınlatan bir hidayet meşalesi yaktı. Allah'ın her türlü ihsan ve ikramlarına ulaşmanın sebep ve vesilelerini ehline beyan etti. Kalpler fitne ve günah bataklıklarına daldıktan sonra onun vesilesiyle hidayete erdi. O Resul sallallahu teala aleyhi ve sellem dinin alametlerini açıklayacak, ahkamını izah edecek ve İslam'ı her tarafa neşredecek gönüller yetiştirdi. O, senin güvenilir kıldığın eminin, gizli ilminin sadık koruyucusu, kıyamet gününde şahidin, nimet ve rahmet olarak hakla gönderdiğin Resulündür.
0: Allahümme fesah lehu fi adnika vejzihi.

0: عطائك المحلول وجزيل عطائك المعلول.
1: Allah'ım, Adin cennetinde onun yerini genişlet. Lütfunla onu kat kat hayırlarla mükafatlandır. Herhangi bir sıkıntı ve keder olmadan cennetteki lütuflarını ve ardı arkası kesilmeyen nimetlerini ona bol bol ihsan eyle.
0: Allah

Allah'ım, onun Firdevs cennetindeki makamını insanların makamından yüce kıl. Ona katındaki has makamını ve ikramlarını ihsan eyle. Onun nurunu tamamla. Onu şehadeti makbul, sözü rızaya uygun, hakkı ve adaleti konuşan, haliyle hakkı batıldan ayıran ve büyük burhan sahibi bir peygamber olarak gönderdiğin için en güzel şekilde mükafatlandır.

0: عليه وسلموا تسليما.
1: Şüphesiz ki Allah ve melekleri Nebi-i Ekrem'e çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

0: إليك بإذنك السراج المنير عليه السلام.
1: Buyur Allah'ım, ey Rabbim, sana itaat üzerine itaat ederek, iradene tabi olarak ve seni razı etmek için koşarak geldim Allah'ım. Buyur, emrine amadeyim. İyilik ve ihsanı çok olan, son derece merhametli Allah'ın salatı, mukarrabin makamındaki Allah'a en yakın meleklerin, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin ve seni tesbih eden her şeyin salavatı, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ın, nebilerin sonuncusu, rasullerin efendisi, takva sahibi kulların imamı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, şahit, müjdeci, senin izninle insanları sana davet eden, nur saçan bir kandil olan Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed'in üzerine olsun. Ve bütün bu zikredilenlerin selamı ona olsun.''

0: عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة.
1: Allah'ım, en güzel salatlarını, bereketlerini, rahmetini Resullerin Efendisi, takva sahiplerinin imamı, peygamberlerin sonuncusu olan kulun, Resulün, hayırların imamı ve kumandanı rahmet Peygamber Efendimiz Muhammed'e sayeban eyle.
0: Allahümme ba'athu meqâmen mahmûden yagbiduhu fîhil evvelûne vel âhirûn.
1: Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği makam Mahmud'a ulaştır.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed. Kemâ salleyte ala seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına, evlatlarına, zevcelerine, zürriyetine, ehli beytine, akrabalarına, ensarına, onun safında yer alanlara, ona muhabbet besleyenlere, ümmetine ve bütün bunlarla birlikte bizim hepimize de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men salla aleyh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, ona salat edenlerin adedince salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
0: Efendimiz Muhammed'e, ona salat etmeyen insanlar adedince salat eyle.
1: وصلي على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه.
0: Efendimiz Muhammed'e ona salat etmemizi emrettiğin keyfiyette salat eyle.
1: وصلي عليه كما يحب أن يصلى عليه.
0: Ona kendisine nasıl salat edilmesini arzu ediyorsa o şekilde salat eyle.

0: محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona salat etmemizi emrettiğin keyfiyette salat eyle.

0: كَمَا هُوَ أَهْلُهُ
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık olduğu şekilde salat eyle.

0: محمد كما تحب وترضاه له.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline onun sevip razı olduğu şekilde salat eyle.

0: محمد، وأعط سيدنا محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة.
1: Ey Efendimiz Muhammed'in ve Efendimiz Muhammed'in âlinin Rabbi olan Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cennette yüksek dereceleri ve vesile makamını lütfeyle.

0: ve ehluh.
1: Ey Efendimiz Muhammed'in ve Efendimiz Muhammed'in âlinin Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i layık olduğu şekilde mükafatlandır.

0: محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline hiçbir salat eksik kalmayacak şekilde bütün salavatlarla salat eyle.
0: وَرْحَمْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَآلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الرَّحْمَةِ شَيْءٍ.
1: Hiçbir rahmet eksik kalmayacak şekilde bütün rahmetleri Efendimiz Muhammed'in ve Efendimiz Muhammed'in âlinin üzerine yağdır.
0: وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبَقَى مِنَ الْبَرَكَةِ شَيْءٍ.
1: Hiçbir bereket eksik kalmayacak şekilde bütün bereketleri Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ihsan eyle.
0: وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٍ.
1: Hiçbir selam eksik kalmayacak şekilde bütün selamlarla Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline selam eyle.
0: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e öncekiler arasında salat eyle.
0: وصل على سيدنا محمد في الآخرين.
1: Efendimiz Muhammed'e sonrakiler arasında salat eyle.
0: وصلي على سيدنا محمد في النبيين.
1: Efendimiz Muhammed'e nebiler arasında salat eyle.
0: وصلي على سيدنا محمد في المرسلين.
1: Efendimiz Muhammed'e rasuller arasında salat eyle.
0: وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: Efendimiz Muhammed'e Mele-i Ala arasında hesap gününe kadar salat eyle.
0: اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الكبيرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesileyi, bütün faziletleri, şerefleri ve en yüksek dereceyi ihsan eyle.

0: أكرمني في الجنان رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا إنك على كل شيء قدير.
1: Allah'ım, ben Efendimiz Muhammed'e iman ettim. Ancak onu görme şerefine nail olamadım. Bari onu cennetlerde görme nimetinden beni mahrum eyleme ve beni onunla beraber olma nimetiyle rızıklandır. Bana onun getirdiği İslam dini üzere vefat etmeyi nasip eyle. Onun Havz-ı Kevser'inden bir daha ebediyen sulamamak üzere kolayca ve afiyetle kana kana içmeyi nasip eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in ruhi şeriflerine benden bol bol hürmet, tazim ve selamlar ulaştır.
1: Allahümme ve kemâ âmentu bi seyyidina Muhammedin ve lem erahu felâ tahrimni fil cinâni rü'yeteh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisini görmeden iman ettiğim için cennetlerde onu görmekten beni mahrum eyleme.
1: Allahümme teqabbel şefaate seyyidina Muhammedin il-kubra varfa' deracetehu'l-ulya ve atihi su'lehu fil-ahireti vel-ula kemâ âteyte seyyidana İbrahim ve seyyidana Musa.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in büyük şefaatini kabul buyur. Onun âli derecesini daha da yücelere çıkar. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz Musa'ya verdiğin gibi ona da dünyada ve ahirette bütün muratlarını ihsan eyle.

Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: رسولك وصفيك وسيدنا موسى كليمك ونجيك وسيدنا عيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك.
1: Allah'ım, Peygamberin ve Resulün Efendimiz Muhammed'e, dostun ve seçtiğin has kulun Efendimiz İbrahim'e, kendisiyle konuştuğun ve yüce zatına iyice yaklaştırıp kimseye duyurmadan söyleştiğin Efendimiz Musa'ya, ruhundan üfleyerek ve ol emrinle babasız yarattığın Efendimiz İsa'ya, bütün meleklerine, rasullerine, nebilerine, hayırlı kullarına, yer ve sema ehlinden seçkin, has ve veli kullarına salat, selam ve bereketler ihsan eyle.
0: Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin adede halkihi ve rida'a nefsih ve zinete arşihi ve midade kelimatihi ve kemâ huve ehluhu ve kullemâ zekerahu'z-zâkirûne ve gafala an zikrihi'l-gâfilûn. وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما.
1: Allah Teala Efendimiz Muhammed'e yarattıkları sayısınca yüce zatının razı olacağı kadar arşının ağırlığınca bitip tükenmeyen kelimeleri miktarınca ve Efendimizin layık olduğu şekilde ve zikredenler onu her zikrettiğinde gafiller ondan her gafil kaldığında salat etsin. Ehl-i Beytine, temiz ailesine ve nesline de aynı şekilde salat eylesin ve hepsine en güzel şekilde selam eylesin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyetih ve ala cemii'in nebiyyine vel murseline vel melâiketi vel mukarrabine ve cemii'i ibadillahi s-salihin. Adede mâ emdaratis semâ'u mûzü beneytehâ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, zevcelerine, zürriyetine, bütün nebilere, rasullere, meleklere, kendine yaklaştırdığın has kullarına ve bütün salih kullara yarattığın günden beri semadan dökülen yağmur damlalara dedince salat eyle.
0: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ma enbetetil ardu mundu dahavteha.
1: Yaratıp döşediğin günden beri arzın bitirdiği nebatata dedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: وصلي على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها.
1: Sayısını ancak senin bildiğin semadaki yıldızlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: وصلي على سيدنا محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها.
1: Yarattığın günden beri bütün canlıların alıp verdiği nefesler adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ma halakte ve ma tehluku ve ma ahata bihi ilmuke ve ad'afe zalik.
1: Bugüne kadar yarattıkların, yaratmakta olduğun şeyler, yaratacakların ve ilminde mevcut olan şeyler adedince ve bütün bunların kat kat fazlasıyla Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli aleyhim adede halkike ve rida'e nefsike ve zinete arşik ve midade kelimatike ve meblağa ilmike ve ayatik.
1: Allah'ım, onlara yarattığın şeyler adedince, yüce zatının razı olacağı kadar arşının ağırlığınca, bitip tükenmeyen kelimelerin miktarınca, İlminin ve ayetlerinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

0: الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك.
1: Allah'ım, onlara yarattığın varlıklardan, bütün salat edenlerin salatlarından daha üstün ve faziletli bir salat ile salat eyle. Bu üstünlük tıpkı yüce zatının bütün yarattığın varlıklara üstünlüğü gibi olsun.

0: سمائك من أهل أرضك وسمائك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك وزنة جميع مخلوقاتك صلاة مكررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملأ ما أحصى علمك وأضعاف ما أحصى علمك صلاة تزيد وتفوق وتفطل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك.
1: Allah'ım, peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e, dostun olan Efendimiz İbrahim'e, bütün nebilerine, arz ve sema ehlinden seçtiğin halis kullarına, yarattığın şeyler adedince yüce zatının razı olacağı kadar, arşının ağırlığınca, bitip tükenmeyen kelimelerin miktarınca, ilminin sonsuzluğu kadar ve bütün mahlukatının ağırlığınca, ebediyen tekrar eden bir salat ile salat eyle. İlminde mevcut varlıklar adedince, ilminde mevcut olan varlıklar dolusunca, ilminde mevcut varlıkların sayısının kat kat fazlasıyla sonsuz. Mahlukatının bütün salatlarından daha ziyade ve daha faziletli bir salat ile. Hem de sen, yarattığın varlıklardan ne kadar üstün isen, o derece üstün bir salat ile salat eyle.

0: وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته.
1: اللهم beni Nebi-i Ekrem'in Muhammed'in dinine sıkıca sarılan, ondan hiç ayrılmayan, onun kadrini yücelten, ona son derece tazim gösteren, getirdiği kelime-i tevhidi aziz kılan, ona verdiği sözü tutup vazifelerini ifa eden, onun tabilerine ve davasına yardım eden, onun yolundan gidenleri ve ümmetini çoğaltan, ona uyan zümreye katılan, onun yoluna ve sünnetine muhalefet etmeyen kullarından eyle.
0: اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به.
1: اللهم senden Efendimizin sünneti seniyesine sımsıkı sarılmayı bana lütfetmeni istiyorum. Onun getirdiği dinden ayrılmaktan sana sığınıyorum.

0: Allah'ım, Peygamberin ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'in istediği tüm hayırları senden istiyorum. Peygamberin ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınıyorum.
1: Allahümme a'simni min şerril fiten.
0: Allah'ım, beni fitnelerin şerrinden koru.
1: Ve afini min cemi'il mihan.
0: Bütün mihnet ve sıkıntılardan halas ederek afiyet ihsan eyle.
1: Ve aslih minni ma zahara ve ma batan.
0: Zahirimi ve batınımı ıslah eyle.
1: ونقي قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي تباعة لأحد.
0: Kalbimi kin ve hasetten temizle. Üzerimde hiçbir kul hakkı bırakma.
1: Allahumma inni es'aluka al-akhd bi-ahsani ma ta'lam wat-tark li-sayyi ma ta'lam wa es'aluka at-takafful bir-rizq والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة.

0: في كل حجة، والعدل في الغضب والرضاء، والتسليم لما يجري به القضاء، والاقتصاد في الفقر والغنى، والتواضع في القول والفعل، والصدق في الجد والهزل.
1: Allah'ım, senin bildiğin şeylerin en güzellerini yapmak ve yine bildiğin şeylerin kötülerini terk etmek istiyorum. Rızkımı hususi olarak tekeffül etmeni, dünyaya karşı zahit davranarak kifayet miktarıyla yetinmeyi, açık delillere muttali olarak bütün şüphelerden sıyrılmayı, aleyhime delil olacak hususlarda doğruya sarılarak hakikate isabet etmeyi, öfke halinde de rıza halinde de adaletle davranmayı, kaderin getirdiği şeylere teslim olmayı, fakirken de, zenginken de iktisatlı davranmayı, sözlerimde ve fiillerimde mütevazı olabilmeyi, ciddi konuşmalarımda da şakalarımda da devamlı doğruyu söylemeyi senden isterim.''

0: Allah'ım, benimle senin aranda kalan günahlarım olduğu gibi, bir de benimle mahlukatın arasında vuku bulan günahlarım var.
1: Allahümme ma kâne leke minhâ fâgfirh.

Allah'ım, günahlarımdan sadece sana karşı olanları mağfiret eyle. Mahlukatının haklarına taalluk eden günahlarımı da onları ihsanlarınla razı ederek benim sırtımdan al. Fazlınla beni zenginleştir. Şüphesiz sen mağfireti çok geniş ve bol olansın.

0: olun.
1: Allah'ım, kalbimi ilimle nurlandır. Bedenimi sana itaat yolunda çalıştır. İç alemimi fitnelerden halas eyle. Düşüncemi tefekkür edip ibret almakla meşgul eyle. Beni şeytanın vesveselerinden koru ve beni ondan kurtar ey Rahman olan Allah'ım. Ta ki o şeytanın benim üzerimde hiçbir güç ve tesiri kalmasın.
2: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazartesi Virdi.
3: Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: İkincisi, kime hürmet etmek? Allah'a hürmet etmekten sayılıyor. Ve hamilil Kur'ani. Kur'an'ı yüklenenler. Yüklenmek ne demek? Kur'an'ı yüklenmek. Hamele-i Kur'an, hafızlar. Manası da çok önemli tabii. Tefsiri de çok önemli. Fıkıh da çok önemli. Alimler. Hafız da giriyor, alimler de giriyor. Biri hem hafız hem alim olursa çift dikiş. Ama sırf alim olsa yine o Kur'an'ın tefsirini, hadisleri bildiği için yine Kur'an'ın manasını yüklenmiş oluyor. Onun da kim bilir ne kadar ezberi var tabi alimlerde, hafız olmasa bile. Yani şimdi Hikmet-i İlahiye, Hacı Dursun Efendi Hazretleri, Efendi Hazretlerimizin hocası hafız değildi. Ama Allame-i Cihan yani yutmuş. E şimdi sen ona Kur'an'ın hamili değil mi diyeceksin haşa? Alaaddin Efendi Hazretleri bütün Kur'an'ı birbirine eklemişti. Ama bizim bildiğimiz manada hani hafızlık yapmamış. Yapamamış. Ahıs katan zor çıkmışlar, etmişler. Ömrü gurbetlerde geçmiş falan. Ama öyle de hafızlık çok büyük nimettir. Hafızlık ilmin yarısıdır. Onun için Efendi Hazretleri'ni çok severdi. Hafızlık kuvvetli olduğu için. Bir de İhsan Efendi hocamız, Allah rahmet eylesin. Onlar kuvvetli hafız. Efendi Hazretleri, Alaaddin Efendi onlara çok tazim eder. Hafızların şeyi çok önemli. Ya Efendi Hazretleri, arabadayız. Yani arabada çok gittik beraber, ömrümüz arabalarda geçti. Bir önde, Efendi Hazretleri arkada otururdu hep zaten. Önde hafız bir arkadaş oturuyor. Efendi Hazretleri de ayaklarını böyle yapmış, kendine doğru toplamış. Yani arabada önde bir 10 santim, 20 santim hani ön koltukla arasında yer var. Ayağını şöyle biraz ileri uzatabilir. Dediler ki Efendi Hazretleri, yani rahat edin, ayağınıza yer var. Efendi Hazretleri ne buydu? Önde hafız oturuyor, ayağımı uzatamam dedi. Mahmud Efendi olmak kolay mı ya? Niye öbür hocalar olamıyor? Piyasa hoca dolu. Enflasyon, devalasyon var. Hoca devalasyonu var. Ama bir Mahmud Efendi gelmedi işte. Çünkü neden? Kur'an'a tazim. Dehiyem hamili Kur'an zevati. Dehiyem fıkha alem zevati. Ziyade tazim eyle bul necati. Kur'an'ı bilenleri, fıkı bilenleri, efendim hadis tefsir bilenleri çok hürmet et. Son derece tazim et ki kurtulasın diyor. Bak mesela Efendi Hazretleri'ne bir hafız ziyarete gelirdi. Kurra'dan. Sakalı yok. Veya sakalı kısa. Bidat. Veyahut pantollu ceketli. Ama adam kuvvetli hafız. Efendi Hazretleri ona nasıl hürmet eder? Hafızlığına hürmet eder, ilmine hürmet eder. Sonra çıkardı kapıdan, merdivene kadar götürür, kapıya kadar ona hürmet eder. Niye? Efendi Hazretleri Kutbul Aktab, Evliya'nın reisi. O adam yani senden benden beter bir durumda tip olarak, şekil olarak. Ama hafızlığı var. Ama ilmi var. Anladın mı? Adam dün benim döndürdüğüm çok adam var öyle. Yani meyhaneden, şuradan buradan çok döndürdük biz. 50 senedir milletle uğraşıyoruz. Adam döndü şimdi. İçki içiyordu, zina ediyordu, her yol var. Giydi şalvarı, cübbeyi falan. Bir de takvalaştı, bir hareketler. Kimseyi beğenmiyor abi. Bir tek efendiyi beğeniyor. Efendiden aşağısı kurtarmıyor. Ya arkadaş, Adam pantolon ceketli, yaşlı bir hafız. Oftan gelmiş, Çaykara'dan gelmiş. Kurra adam. Yutmuş. Aşere. On veci okuyor. Efendi Hazretleri hürmet ediyor, böyle yapıyor falan. Ya şimdi Efendi Hazretleri çıktı, uğurluyor. Kapıya kadar. Biz de çıkıyoruz. Şimdi o arkadaşa diyorum, o da rahmetli, Medine'de öldü. O da Hazreti Osman'ın yanında gömüldü. Yani Efendi'ye çok hizmet etti. Allah ondan rahmet etsin. Kabri nur olsun ama biraz kabaydı yani. Ondan sonra benim de ömrüm onlarla geçti. Tabii de her türlü. Efendim, ya diyorum, abi diyorum, Efendi Hazretleri şey yapıyor, şey, bir hürmet edelim, elini öpelim, Hoca Efendi'den bir dua alalım. Bırak şimdi diye ya. Kurra olmuş diye pantolon giyiyor diyor. Ya arkadaş, Efendi onun pantolon giydiğini görmüyor. Adamda ilim var, hafızlık var, kıraat var. Sen şimdi bak, senin şeyhin adama hürmet ediyor, mürit hürmet etmiyor. Mürit diyor ki, bırak diyor ya. İlminden faydası olsa diyor, cübbe giyerdi diyor. Ya kardeşim, cübbeyle iş bitse, ben zaten cübbeliyim ama bitmiyor işte. Ben bebeklikten cübbe giymişim ama iş bitmiyor. Öyle bir şey yok. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Büyüğünü tanıyacaksın, küçüğünü tanıyacaksın. Hafıza hürmet edeceksin, alime hürmet edeceksin. Yani bir maalesef kılık kıyafetle de iş bitmiyor. Bazıları da bunu çok önemsiyor. Ta önemli. Efendim Hazretleri çok önemli. İslam'da şekilcilik vardır. Tabii ki İslam'ın bir şekli vardır. Gavur gibi giyinilmez. Kafire benzememek İslam'ın en mühim meselesi. Ama tamam da. Yani adam ha çok büyük bir hafızı kurra vardı. Yani Efendi Hazretleri'nden de çok yaşlı. Efendi Hazretleri'nden de emeği de var. Sonra vefat etti. Efendi Hazretleri rüyada görüldü buyurdu. Efendi Hazretleri'nden dinledim. Buyurdu ki, ya çok Kur'an'a çok hizmet ettik, çok şey ettik ama, yani oradan kazandık ama şu pantolon giymekten, bir de sakalım kısaydı, buradan sıkıntı çekiyorum dedi. Efendi Hazretleri'nden de bunu da dinledim yani. Bunu da dinledim yani. Çünkü neden? Hafıza, alime ne yakışır? Bir tutam sakal yakışır, güzel bir sarık yakışır, bir şalvar cübbe yakışır. Hafıza, alime yakışır yani. Ama şimdi yapmadı diye, giymedi diye saygısızlık yapabilir miyiz? Yapamayız. Efendi Hazretleri yapıyor muydu? Yapmıyordu. Çok hürmet ediyordu yani. Bu çok önemli. Efendi görmüyor mu? Efendi Hazretleri bilmiyor mu? Ahmet Vanlı Hoca öyle derdi. Rahmetullahi aleyh. Efendi Hazretleri'nin kayınbiraderi. O pantolon giyerdi. Ama Efendi Hazretleri'nin yanına gelirken cübbe giyerdi. Pantolonu örtmek için. Ondan sonra tabii Efendi Hazretleri durup dururken öyle derdi. Ya niye şalvar giymiyorsun, pantol giyiyorsun hala falan. Ya Efendi Hazretleri derdi. Kapıyı göremiyorsun, gözüm görmüyor diyorsun. Benim cübbenin altındaki pantolu nereden görüyorsun derdi. Efendi bu kardeşim. Sen şalvar da giysen içindekini de söyler. Tabii. Efendi Hazretleri ondan sonra son kararı şuydu. Dedi ki adam kuvvetli hafız geliyor, alim geliyor. Onu imamlığa geçirmek istiyor. Yani efendi hep mihrabı ikram ederdi. Yani misafir sen kıldır. Hoca efendi buyur sen kıldır diye. Fakat bu şalvar işi Efendi Hazretleri buyurdu zuhurat var dar pantolonlarla mekruhluk var yani. Namaz oluyor da mekruhluk var şimdi. Ne yapalım? Adama da şimdi misafir gelmiş şalvar diktir desen nereden diktirip getirir yetişecek? Ezan okunmuş, kâhmet getirilmiş yani. Efendi Hazretleri de çok güzel bir formül buldu. Dedi ki bir tane şalvar bulunduralım biz burada dedi. Adamın pantolonun üstüne verirdi ki şu şalvarı derdi. Şalvarı yedi hadi geç derdi. Ne kadar titizdi ya. İslamiyet'i nasıl yaşadı ya. Ha. Onun için onun yolunu azıcık bozarsak ondan sonra zıvanadan çıkarız. Onun ciddiyetini takınacağız ve birbirini bu hususta uyaracağız. Allah için. Biz İsmail Aleyh'le niye uğraşıyoruz? Keyfimiz, bugüne kadar niye uğraşmadık da şimdi uğraşıyoruz? Efendinin yolunu bozarsan uğraşırız. Meselemiz Efendinin yolunu. Çünkü Efendinin yolu diye bir şey yok. Aynı zamanda kimin yolu o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet seneye ittiba. Sallallahu aleyhi ve sellem.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
2: Hicri 2 Recep 545, Miladi 1150. Bu dünya bir pazardır. Bir saat sonra dağılır, kimse kalmaz. Azıcık karanlık basınca herkes evine döner. Çalışkan olunuz. Bu çarşıda işe yaramayan şeyleri almayınız. Kimseye yararı dokunmayacak şeyi satmayınız. Yalnız bugünü değil, yarını da düşününüz. Belki bugün iyi gözükür ama yarın ne olur, biraz da onu düşününüz. Asıl ahiret pazarında geçen şeyleri arayınız. Hakkı tevhid etmek, onun için iyi işler görmek, öbür alemin geçerli metaı arasındadır. Ama bunları yapan maalesef aranızda azdır. Ey evlat! Aklını başına al. Aceleci olma. Aceleyle eline fazla bir şey girmez. Acele hareketle sabahı getirmen kolay olmaz. Sabahı beklerken acele etme. Başka şeyle uğraş. İbadet et. O kendiliğinden gelir. Gündüzleri kendine meşgale bul. Akşam kendiliğinden gelir. Arzu ettiğini bulursun. Kullarla iyi geçin. Kullara zulüm etme. Hakkın olmayan şeyi ellerinden almaya kalkışma. Onlar birer vekildir. Sahipleri onlara ver derse, o zaman onlar verirler. Emir vaki oluncaya kadar bekle. Vermek nasıl olurmuş, o zaman görürsün. Zorla kimsenin malını almanın cezası ağırdır. O cezaya dayanmak kolay değildir. Vermek elindeyken ver. Verebiliyorsan vakıaya uygun olarak vermiş olursun. Yani mevcut emre. Zira emir almadan kimse zerre veremez. Sana da bir şey veremezler. Kimseden bir şey alman kabil olmaz. Ne zerreyi, ne de denizi, deryayı, hiçbir şeyi. Ama hiçbir şeyi alman kolay değildir. Ancak Allah'ın izniyle. Allah kalplere ilham verir. O ilham sayesinde gönüllere rikkat gelir. Sana gerekeni verirler. Akıl bu hikmetleri anlamaktadır. Aklın varsa bunları anla. Yerinde dur. Sağa sola kıpırdama. Yiyecek ve giyecek vakitleri bölünmüş olup, Hak Teâlâ'nın katında ve kuvvet elindedir. Yazık sana! Yarın hangi yüzle ona varacaksın? Bu âlemde onunla çekişme yoluna gitmektesin. Daima ondan kaçmaktasın. Kullara gitmektesin. İhtiyaçlarını senin gibilere arz etmek zilletine düşüyorsun. Darda kalınca kullara dayanıyorsun. Halka ihtiyaç arz etmek bir beladır. Allah'a dayan ve çalış. Sen de onlar gibi insansın. Dilencilerin çoğu yaptığı hata yüzünden o hale düştüler. Onlardan pek azı dilenmek zorundadır. Dilencilerin az kısmı hatadan salim olarak dilenir. Elin, ayağın, aklın var oldukça dilenmek sana yakışmaz. Yaparsan rezil olursun. Gittiğin kapıdan kovarlar seni. Ey evlat! Perişan haline en uygun şey bendedir. Söyleyeyim, hiç kimseden bir şey alma. Kimsenin vergisini bekleme. Anlayamadığını kimse anlatamaz. Göremediğini gösteren yiğit çıkmaz. Bir şeyler vermeye güçlü olduğunda hiç kimsenin verdiğini alamazsın. Gücün varsa kendine hizmet ettirme, kendin yap. İşlerini elinle görmeye bak. Allah yolcuları onunla çalışırlar. Yaradan onlara acayip işleri her dem gösterir. Lütfunu onlara esirgemeden verir. Onları her kötülükten korur. Nefsine de zulmetme. Başkalarına da zulmetme. Zulüm dünya ve ahirette insanı bataklığa sokar. Zulüm kalbi karartır. Yüzü siyaha çevirir. Amel defterinin beyazlığını giderir. Zulüm yolunu bırak. Zalime yardım etme. Bu hususta Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle bir hadisi şerifi vardır. Kıyamet günü olduğunda şu ses işitilir. Nerede zalimler? Onların yardımcıları ne oldu? Onlara yataklık edenler nasıl? Az da olsa onlara hoş bakanlar hani? Hepsini toplayınız. Bir tabut içinde cehenneme atınız. Yani halkı bırak. Zalim ve mazlum olmamaya gayret et. Dayanabilirsen mazlum ol. Sakın zalim olma. Kimsenin hakkı sende kalmasın. Kalırsa seninki kalsın. Kimseye kahretme. Sana yapılsın, korkma. Allah mazlumlara yardım eder. Hele kullardan yardım eden çıkmazsa. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Zulme uğrayan kimse, Allah'tan gayrı yardımcı bulamazsa, Hak tarafından ona şöyle hitap gelir. Sana muhakkak yardım edeceğim. Geç kalırsa üzülme. Ne zaman olsa yaparım. Böyle. Sabır yardımı çağırır. İnsanı yükseltir. İnsanı aziz kılar. Hakla aranıza duran vasıtaları atınız. Vasıtalara dalmak bir hevestir. Şahı, sultanı, zenginliği ve azizliği bırakınız. Bu sıfatların hepsi Hakk'a aittir. Ey içinde olanın gayrini gösteren adam! Bu halin sana ne verebilir? Hem bundan eline ne geçebilir? Yazık sana! Allah'tan utanmıyorsun. Onun karşısına çıkacağını neden aklına getirmiyorsun? Yakında onun huzuruna çıkacaksın. Yaptığın işin özü başkasına ait oluyor ama dıştan onun içinmiş gibi yapıyorsun. Allah'ı kandırmak istiyorsun. Yaptığın işlerle bir şeyler talep ediyorsun. Ama bilesin ki Hakk'ın bilgisi seninledir. O seni her zaman bilir. Dön, işlerini düzelt. Nefsini Allah için kıl. Çalış ki attığın her adım, aldığın her lokma, yaptığın her iş iyi niyetli olsun ve Hakk'a yararlı olsun. niyetin tam olursa yaptığın her iş güzel olur. İşlerin Allah için olur. Ve artık işlerini zorluk çekmeden yaparsın. Kulluk, yapılan ibadeti Allah için yapmaktır. Böyle niyet haliyle düzelir. Ona tam teslim olup ibadet ettikten sonra Hak o kula sahip olur. Hak Teâlâ bir kula sahip olursa, kulların kötü emelinden onu saklar, onlara muhtaç etmez. Onların derdinden azat eder. Allahu Teâlâ'yı isteyip arzuladıkça yollar açılır ve onun yakınlık evine girersin. Ve zorluklar artık yok olur. Kalbinde hakla ülfet peyda olur. Yakınlık derecen her an artar. Yakınlık dereceleri yavaş yavaş yükselir. Kulluğun yerinde oldukça kulluk yakınlığın büyür. Sonra daha büyür. Bu hal büyümekte son bulduğu an kalbin Allah Teâlâ'nın nuruyla dolar. Oraya başkası yol bulup giremez ve orada başkaları için bir boşluk kalmaz. Bu anlatılan hale ermek için Hakk'ın emrine uy. Yasaklarından kaç. Ona teslim ol. Hayır ve şerde ona bağlılığını bırakma. İyiliği, düşkünlüğü, zenginliği ve fakirliği bilhassa ondan bil. Arzularını yerine getirdiğin zaman dikkatli ol ki bunların hemen çoğu dünyaya aittir. Dünyalık şeyler çok dikkatle alınmalıdır. Dünyada Allah için yaptığın işlere karşılık isteme. Mükafatı ona bırak. Mutlaka verir. Bilmeden az bir şey istersin, mükafatın o olur. Asıl büyük mükafat, onun sana yakınlığıdır. O da sana verilmiş. Ne istersin başka? Onun yakınlığı, dünya ve ahiretin en büyük nimetidir. Dünyada ona yakın olmak, kalp yönünden olur. Öbür alemde ise hem dış hem de içten olur. O yüzden işlerini yalnız onun için yap. Ufak tefek şeyleri içine karıştırıp niyetini kirletme. Yaptığın işleri görme. Dış duygularını harekete geçir. Kalbini Hakk'a ver. Kalbini ona verebilirsen, kalp alemine pencereler açılır. Onlarla hikmetlere bakarsın. Mana suret olur. Gayb alemine geçen şeyler dışarı çıkar. Haber olarak söylenen açıkça görülür. Kul Allah için iyi olursa her uygunsuz halden esirgenir. Hali iyiye çevrilir ve halden hale geçirilir. Bunların temeli Allah Teâlâ ile ülfet halini bulmaktır. Söz neye yarar? Hakla aranda ünsiyet peyda olmadıktan sonra. Ey tek olan! Bizi senin için birliğe kavuştur. Bizi kulların şerrinden kurtar. Senin için halis kıl. Rahmetinle kalbimizi temizle, işlerimizi kolay et. Korkumuz varsa zatından başkasına gitmek hususunda olsun. Maksatlarımızı bir eyle. O da zatın, senin yakınlığın olsun. Dünyamız ve uhramız hep yakınlığında devam etsin. Amin.
0: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: Radyo Tiyatrosu Tevbe.
2: O günler Mekke'ydi. Sapıklığın azdığı, zulmün, tecavüzün hayat tarzı olduğu şehrin adı. Yüce Allah kulluğundan yüz çevirenlere rahmet pınarını çevirdi bir kere daha. Birçok kere tarihte olduğu gibi. Kullarının en şereflisinin diliyle, kutlu elçisiyle çağırdı dosdoğru yola. Eşsiz ve tek ilahın hükümranlığına.
6: Bir kıyam silkindi şehirlerin arasından, o yüce insandan cümle aleme. İnkarcılara, Allah'ın vaadinden yüz çevirenlere, yakıcı çöl rüzgarı oldu tevhid, çarptı yüzlere. Ve fetih nimetiyle bir mükafat oldu müminlere Mekke. Mekke, İslamiyetle tutuşan, karanlıkları ağartan bir nur oldu Mekke. Tüm insanlığa bütün yüceliği ve heybetiyle. Mücadele, mücadele. Tevhidin şirkle, küfürle tükenmez mücadelesi. Pusudaydı kafir, gerçeği örten düşüncelerle. O günler Bizans'tı küfrün adı. Heraklius'tu İslam'a pusu kuranın namı.
7: Yüce Heraklius, Hristiyan Arap dostlarımızın bildirdiğine göre şu peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan adam ölmüş. Peşinden giden Müslümanlar da kıtlık ve yokluk yüzünden perişanmış. Servetleri de tükenmiş. Eğer onları dinine katmayı istiyorsan şimdi tam sırasıdır.
8: Ya demek durum böyle. Güzel. Hristiyan Arap dostlarımızın hakkı var. Haberler doğruysa eğer. Sen Kubat.
9: Emredin efendimiz.
8: Ordu derhal hazırlansın. Kumanda senindir. 40.000 kişilik bir kuvvet Müslümanların hakkından gelecektir. Bir de Arap dostlarımıza haber salınsa zannederim iyi olur. Sen ne dersin Kubat?
9: Baş üstüne yüce imparator. Umduğunuzdan da kolay olacak, inanın. Hiç şüpheniz olmasın.
2: Gün bugün, fırsat bu fırsattır dedi Rumlar. Kara yüreklerinden, kara beyinlerinden doğan emirleri ulaştırdılar. Hükmettikleri derebeylerine ve Hristiyan Araplara o günlerde. O günlerde bugünlerdi. İslam, Allah'a dayanmayan bütün düzenler için tehlike, inananlar için rahmet demekti. O günlerde Heraklius'tu saldırganın adı. Müslümanların durgunluğundan istifade düşüncesiyle sarıldı aklına gelen fırsata.
10: Heraklius'un eğer doğruysa dediği haber asılsızdı. Peygamber ölmemişti. O ve inananlar İslam davası için nefes alıyorlardı. Ve inananlara ulaşan haberler Heraklius'a ulaşanlardan daha sağlam, daha doğruydu.
11: Duydunuz mu kardeşlerim? Gassan hükümdarlarından biri hazırlık içindeymiş. Üzerimize yürümek için atlarını nallatmaya başlamışlar bile.
12: Ya Rumlar? Binlerce asker ve at toplamışlar. Medine'ye gelen tüccarlardan işittim.
13: Şam'da askeri yığınaklar yapılıyormuş. Nebatilerin dediğine göre Lam, Cüzzam, Gassan ve pek çok kabilede bize karşı hazırlık içindeymiş.
14: Kardeşlerim, Müslümanlar, Allah Resulü savaş için hazırlanmamızı emrediyor. Medineliler, Allah Resulü ilk defa hedefimizi bildirdi. Sefer Şam'a. Hedefimiz Şam yolu kardeşlerim.
10: Yol bu kez oldukça uzun ve zorluydu. Allah askerleri için Necid'de kıtlığın develeri kırdığı o zamanlarda hurmalar iyiden iyiye olgunlaşmış, meyveler neredeyse toplanmaya hazırdı. Hurmaların cazibesi kadar güneşin caydırıcı sıcağı da gözden kaçmıyordu. Ve düşman hayli kuvvetli görünüyordu. Düşmanın kuvvetine göre bir hazırlık için çoktan davranmıştı sahabiler. Kılıçlar Allah için bileniyor, binekler zorlu yola koyulmak üzere hazırlanıyordu artık.
15: Baksana, şu ilerideki Ka'b bin Malik değil mi? Nereye gidiyor acaba?
16: Evet, o. Akabe ehlinden Ka'b. Herhalde bizler gibi sefere hazırlanıyor. O da biliyor ki bu defa yolumuz zorlu. İyi bir hazırlık yapmak için şimdiden davranmalıyız.
6: Bu gazve zorluk gazvesi. Bugünler zorluk günleriydi. Meyvelerin olgunlaştığı, serin gölgelere koşulduğu o günlerde açlığı, susuzluğu, hatta ölümü göze alıp uzun ve zorlu bir yola atılmak hiç akıllıca gelmedi münafıklara, akıllarınca. O günlerde münafık dağları, bugünlerde de aynı. O günler münafık dağdı, bugünlerde daha süslü lakapları var ve maskeleri. Şeytan teslim aldı nefislerini. Nefisleri oldu, özürleri oldu şeytan. Vardılar peygamberin huzuruna ve sıraladılar mazeretlerini münafıklar.
15: İbn-i Kays'ın sözlerini işitmişsinizdir. Allah Resulüne özür beyan edip izin istemiş.
17: Peki mazereti neymiş?
15: Beni Yasver'ın sarışın kadınları. Huy olarak kadına düşkün biri olduğunu, Rum kadınlarını görüp bir fitneye düşmekten korktuğunu söylemiş peygambere. Bu sefer izin verip kendisini belaya sokmamasını istemiş Allah Resulünden.
18: Resulullah ona ne demiş?
15: Ondan yüz çevirip kendisine izin verdiğini söylemiş.
17: Allahu Ekber! Bu nasıl iş? Nasıl böyle konuşur Allah Resulü ile? Bu nasıl özürdür? Nasıl kabulü beklenir böylesine bir özrün?
15: Bilmiyorum. Bilemiyorum. Allah ve Resulü daha iyi bilir.
19: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ.
10: Münafıklardan bir kısmı, ya Resulallah, bana izin ver de fitne ve felakete düşürme derler. Fakat iyi bilmelidirler ki asıl felakete onlar düştüler. Muhakkak ki cehennem tüm kafirleri kaplayacaktır.
20: Muhammed güç bir durumda. Şiddetli sıcaklarda ve çok uzak diyarlarda Rumlarla çarpışacak. Halbuki buna yetecek kuvvet yok.
21: Herhalde Muhammed onlarla çarpışmayı oyun sanıyor. Rumlarla savaşmayı Araplarla savaşmaya mı benzetiyor? Ne dersin ya İbn-i Selül?
20: Vallahi onun ashabını bir sabah ikişer ikişer iplere bağlanmış olarak görür gibiyim.
22: Abdullah İbni Übey'di münafığın adı. Ve muradı korkutmaktı Müslümanları. Vazgeçirmek. İçinden taşan nifak tohumlarını Allah'a ve Resulüne bağlı gönüllere ekmek içindi bütün tasası, nefreti. Korku kilitlemişti kafasını. Bilirdi yoksa Allah'ın askerlerinin yüreklerine korku salamayacağını, bilirdi canını malını verip cenneti satın alanları yollarından döndüremeyeceğini, bilirdi hepsini, bilseydi Rabbini.
6: Yetmiyordu münafıklara küfürleriyle baş başa kalmak. Bütün emelleri, çabaları nifak ekip bozgun biçmekti. Yuvaları örümcek ağları, saçlıkları kör bir ateşin karanlığı. Rehberleri ise küçük akılları, küçücük akıllarıydı.
23: Hazırlıklar neredeyse tamamlanıyor. Zorluk ordusunun hareketi yakındır artık.
24: Ebu Bekir'i ve Ömer'i gördün mü? İkisi de orduyu donatmak için yarışıyorlar. Ve bütün kardeşlerimiz, hepsi de yarışıyor hayırda. Kadınlar küpelerini, bileziklerini, bütün mücevherlerini yığıyor mescide.
23: Ya Osman? Osman 950 devesi, 50 atı ve 1000 dinarını infak etmiş oldu ya. Resulullah da buyurdu ki, zorluk ordusunu donatana cennet vardır.
24: Şu devem var ya, şu tek devem. Evet, neden? Neden olmasın? Ben Allah Resulüne gidiyorum.

ve hareket etti İslam ordusu. Düştü yola İslam. Müslüman ordu oldu, yol oldu. Damları doldurdu kadınlar. Peygamber vekili olarak Hazreti Ali kaldı geride. Müminlerin cihadı talep eden duygularına katıldı kadınlar, çocuklar, yaşlılar da. Hareket etti İslam. Mızrak oldu, ok oldu, at, kılıç, kalkan oldu. Ordu oldu Müslümanlar. İslam ordusu, zorluk ordusu.

0: Kabı görebiliyor musun?
1: Hayır. Ama daha önce hazırlık içinde olduğunu sanıyordum.
0: Herhalde buradadır. Çünkü biliyorsun güçsüzler, özürlüler ve münafıklardan başkası kalmadı geride.
2: Allah Resulü sıcakta, rüzgarda yansın, toz toprak içinde kalsın. Ebu Haysem'e de burada serilip gölgede oturup hazır yemekler ve soğuk sularla sefa sürsün. Bu olamaz, bu olamaz. Derhal yolluk hazırlayın. İslam ordusuna yetişmeliyim.
3: Adı Ebu Haysem'eydi. Kınadı nefsini, yetişti Allah askerlerine. İman dolu bir kalp, müminlerden ayrı nasıl çarpardı ki hiçbir sızı duymadan? Yalnız Allah için adım atılan bir günde nasıl Allah ve Resulünden ayrı kalınabilirdi ki?
4: Geç kalıp da son bir gayretle orduya yetişen yalnız Ebu Haysem'e değildi. Öte yandan Ebu Zer'in orduya gelişi de bir başkaydı. Hayret uyandıran bir azim ve kararlılık içerisinde tek başına iman ve kararlılık dolu yüreğiyle kalabalık bir ordu gibiydi Ebu Zer.
5: Baksanıza şu gerideki adam kim?
1: Ebu Zer'e benziyor.
6: Ebu Zer mi?
1: Ebu Zer mi?
5: Ama bineksiz. Yükünü de sırtına almış. Bize doğru geliyor. Ya Resulallah, işte Ebu Zer. Evet, ta kendisi. Ebu Zer bu.
3: İşte o an şöyle buyurdu Allah Resulü Ebu Zer hakkında: Ebu Zer, o yalnız gezer, yalnız ölür ve yalnız haşrolunur. Ve o günlerde geç de olsa kavuşuyordu kimileri orduya. Buluşuyordu kimileri çölü yer edinmiş zahmetlerle, dudaklar kurusa da sıcak ve susuzluktan. Güle güle yaşanan bir heyecan, bir iman aşkıydı gönüllerde yanan.
7: Ya geridekiler? Geride kalan Ka'ab bin Malik ve iki arkadaşı Mürare ile Hilal. Onların ne yaptığını bilemiyordu sahabiler. Bu üç sahabiyi Allah yolunda cihattan alıkoyan neydi? Neden zorluk ordusu için kuşanmamışlardı? Akabe'de peygambere biat eden Ka'ab bin Malik'i geri bırakan neydi?
8: Ben deve satın alabilecek güçlüyüm. Bir deve alıp onunla gideceğim. Ya sen Hilal?
9: Evet. Yarın sabaha çıktığımızda iki deve satın alalım. Peygamber'e yetişip katılalım. Bu fırsat kaçırılmaz.
8: Hem ordu yola çıkalı ne kadar oldu ki? Henüz bir fırsat var bizim için.
9: Haklısın Mürare. Biz hala Medine'de mıhlanıp kalmış, ha bugün ha yarın diye tartışıyoruz. Evet, yarın. Yarın sabah develeri alalım.
4: Mürare ile Hilal tereddütler içerisinde bocalarken zorluk erleri aşılması güç yola çoktan koyulmuştu. Ve zahmet dolu yolculuğun alınlarında biriktirdiği her damla ter süzülüp düştükçe alınları daha bir parlıyor, aydınlanıyordu.
3: Zorluğu, sıcağı, kızgın çöl toprağını katık biliyorlardı imanlarına. Bineklerinin attığı her adımda sabrı taşıyorlar, Allah kelimesini yüceltmek için yürümenin huzurunu tadıyorlardı. Ve sanki güneş serin oluyordu. Ve sanki setler düzlenip zorlar kolaylaşıyordu iman eden yüreklere. Ve Tebuk önleri alışık olmadığı konuklara şahit oluyordu nihayet. Belki de hiç beklemediği, ummadığı bir görünüşle.
10: Ortalıkta ne Kayzer'den ne de askerlerinden bir hareket yok.
1: Evet, Hristiyan Araplarından da bir eser göremiyorum.
6: Yoksa korkuyorlar mı?
1: Ama onların ne silahları ne de sayıları hiç de yabana atılmaz diye bilirdik. Kim bilir, kim bilir belki de...
7: Evet, Kayzer Heraklius ve çevresinde bir endişe, bir kıpırdanma görünüyordu artık. Muhteşem bir teçhizatla Şam yakınlarına kadar gelen İslam ordusunun haberi tedirgin etmişti onları. Şimdi Heraklius hareketsiz, Hristiyan Araplar sessizdi. Savaş meydanını boş bırakmak yanlısıydılar. Oysa bir zaman önce ilk hamleyi planlayarak yanıp tutuşanlar da kendileriydi. Ama İslam'ın nefesini enselerinde hissetmeleri Allah'a karşı suçlu olanlar için bir korkunun, bir tasanın başlangıcıydı. Dahası bu kimseler La ilahe illallah sözünü hazmedemeyenlerdi. O sözün ürküttükleriydi. Bir tasayla başlayan iş büyüyerek kurulu tahtları, düzenli hayatları, batıl ama halkın benimsediği otoriteleri yıkmaya kadar varabilirdi.
10: Daha ne kadar gideceğiz? Resulullah ne buyuruyor?
1: Peygamber Ömer İbni Hattab'a fikrini sorduğunda Ömer, eğer gitmekle emrolunduysan bunu yap demiş.
10: Peki Resulullah ne demiş?
1: Eğer bu hususta emrolunsaydım zaten size danışmazdım buyurmuş. Sonra Ömer Resulullah'a, ya Resulullah, buralar tamamen Rum'dur. Bir tek Müslüman bile bulunmaz. Bu kadar yaklaşmakla onları yeterince korkuttuk. Uygun bulursan dönelim. Ya da Yüce Allah bu husustaki emrini bildirecektir demiş.
10: Yani dönecek miyiz?
1: Allah Resulü uygun görürse artık döneceğiz sanırım. Bu bizim için bir zaferdir. Bütün Müslümanların zaferi.

0: bu zaman gidecek zaman değil Mürari. Hiçbir evde özürlülerle münafıklardan başkasını göremiyorum.
1: Üzülüyorum durumumuza doğrusu. Oysa Allah'ın Resulü aşıp gitti beldeleri.
0: Ya biz? Bize ne oldu? Biz ne yapıyoruz burada?
1: Bilmiyorum Hilal. Bilmiyorum.
2: İmtihan değişirdi kişiden kişiye. Gerçekten özrü olanlar için denecek yoktu. Güçsüzlükleriydi onları engelleyen. Ama o üç kişi, o üç sahabi onları ne engelleyebilirdi? O günler için Kaab şöyle derdi.
3: Ben Tebük seferinden geri kalışım sırasındaki kadar hiçbir zaman kuvvet ve kolaylığa sahip olmamıştım. Allah'a yemin olsun ki Tebük seferinden önce hiçbir vakit yanımda iki devem bir arada bulunmamıştı. O gaza sırasında ise iki devem vardı.

0: Kurt! Kimsin sen? Nereden geliyorsun?
1: Ben Müslümanların yanından geliyorum. Allah'ın Resulünden Kayser Heraklius'a haber getirdim.
0: Hadi geç.
2: Yüce Heraklius, dışarıda Muhammed'in yanından geldiğini söyleyen biri var. Huzurunuza girmek istiyor.
3: Bırakın gelsin. Kimsin sen?
1: Selam hidayete tabi olana. Ey imparator, adım Dıhye. Allah'ın elçisi sana bu mektubu yolladı.
3: Oku bakalım, ne istiyor Muhammed?
1: Allah'ın Resulü Muhammed'den Rumların sahibine. Seni İslam'a çağırıyorum. Müslüman olursan Müslüman olanın sahip olduğu haklara sahip olacaksın. Onların mükellef bulunduğu şeylerle sen de mükellef bulunacaksın. İslam'a girmeyeceksen cizye verirsin. Çünkü Allah kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resul'ün haram kıldığı şeyleri haram tanımayan, hak dinini din olarak kabul etmeyenlerle zelil ve hakir olarak kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar çarpışınız buyuruyor. Kendin Müslüman olmadığın takdirde halkınla İslam dininin arasına girme. Onlar ya İslam'a girerler ya da cizye verirler.
3: Ya demek öyle. Sözlerin bittiyse gidebilirsin. Asker, komutanlara ve keşişlere haber gönderilsin. Derhal toplansınlar.
4: Sefer zafer oldu bu hareketle İslam ordusuna. Rum kafirlerine karşı çetin bir imtihanla uzak yolları aşa aşa gelen Müslümanlara.
5: Neredeyse iman edecek gibi olan Heraklius, çok büyük tepkiyle karşılanacaktı keşişler ve devlet adamları tarafından. Karşısındakini, Allah'ın Resulünü bilir gibiydi Heraklius. Ne cesaret edip İslam ordusuyla çarpışmayı ve ne de Müslüman olmayı göze alamamıştı. Civardaki kasabalardan Eyle ahalisi cizye vermeyi kabul ederken, bölgedeki tüm Hristiyan halk da karşı koymayıp İslam'ın gücüne şahadet edercesine susuyor, hareketsiz kalıyordu.
4: Tebuk mevkiine varıncaya kadar Resulullah geride kalıp da gazveye katılmayan Ka'b bin Malik ve iki arkadaşını hiç anmadı. Nihayet Tebuk'ta Ka'b'ın ne yaptığını sormuştu.
6: Ya Resulullah, kardeşimiz Ka'b'ı kibir ve gururla iki yanına bakıp durması hapsetmiştir.
7: Bunlar nasıl sözler ya İbni Uneys? Vallahi ya Resulallah, biz Ka'b hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz.
8: Abdullah İbni Üneys'in sözlerine Muaz karşı çıkıyordu. Allah Resulü ise susuyordu.
9: İslam ordusunun dönmesi artık yakındır.
10: Evet, Tebük'ten yola çıkalı epey olmalı.
9: Neredeyse dönerler Medine'ye.
11: Yarın Resulullah'ın gazabından ne söylerim de kurtulurum. Gelmesi yaklaştı işte. Bu yalanları bir kenara atmalıyım. Yalanlarla, batıl mazeretlerle hiç kurtulmak mümkün müdür ondan? Evet, evet. Doğruyu söylemeliyim. Gerçeği anlatmalıyım Medine'ye girince.
4: Halkın konuşmalarını duyan Ka'b'ı bir hüzün ve keder sarmıştı bile. Her gün özürlülerle yaşlıları ve çocukları çevrelerinde görmeleri Ka'b ve arkadaşlarını zaten dayanılmaz bir üzüntüye boğmuştu. Kalpleri fesatla dolu olan münafıkları görmekse en dayanılmazıydı hüznü.
12: Müslümanlar, ordu Medine yolunda göründü. Askerler geliyor. Peygamber geliyor.

0: Ka'b bin Malik nefsiyle mücadele edip dururken Medine'ye giriyordu peygamber. Mescid'de her zamanki gibi iki rekat namaz kıldı. Ve hemen etrafını saran münafıklar bahane ve biatlerini peygambere iletiyor, bağışlanma istiyorlardı.
1: Ya Resulullah, biliyorsun biz seninle gelmek isterdik ama mazeretlerimiz bizi alıkoydu. Sana biatımızı kabul et.
2: Evet ya Resulullah, yemin ederiz ki özürlerimiz bizi Medine'de alıkoydu. Bizim için Rabbinden bağışlanma dile. Bu bize kafidir.
3: İşte Ka'b bin Malik de geldi. Ne diyecek peygambere?
4: Bilmem ama bir özür bildirip kurtulması zor değil.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü.
6: Ka'b selam verince Resulullah gazaplı bir tebessümle gülümsedi. Sonra ona yaklaşmasını işaret etti. Akabe'de söz vermesine rağmen onu alıkoyan engelin ne olduğunu sordu.
5: Evet, vallahi ya Resulallah, size nusret etmeye söz verdim. Allah'a yemin olsun ki senden başka şu dünya halkından kimin yanına otursam bir özürle onun gazabından kurtulacağımı sanırım. Çünkü ben diline tartışmak için kuvvet verilmiş biriyim. Lakin şuna inanıyorum ki bugün seni benden hoşnut edecek bir yalan söyleyecek olsam çok sürmez Allah seni hakkımda gazaplandıracaktır. Eğer huzurunda seni hakkımda gazaplandıracak doğru bir söz söylersem herhalde ben bu husustaki kusurumu Allah'ın affedeceğini ümit ederim. Hayır ya Resulallah. Vallahi benim seferden geri kalmam hakkında Allah'a söyleyecek hiçbir özrüm yoktur.
6: Allah Resulü Ka'b'ın bu sözleri üzerine onun hakkında şöyle buyurdu. Hakikaten bu doğru söyledi. Ey Ka'b, hadi kalk. Allah hakkında hükmedinceye kadar bekle.

0: Vallahi biz senin bundan önce bir günah işlediğini bilmeyiz. Seferden geri kalan diğerlerinin mazeretleri gibi mazeret ileri sürmedin. Ve bundan dolayı çok aciz bir duruma düştün.
1: Halbuki özür beyan etseydin, Resulullah'ın senin için bağışlanma dilemesi sana yeterdi.
2: Onların sözünü dinleme. Doğruluk üzerinde ol.
3: Sabret kardeşim. Allah senin için bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır inşallah.
4: Muaz ve Ebu Katade doğru dediler. Ama münafıklar öyle ileri gidip söylendiler ki, peygamberin yanına gidip sözlerini yalanlamayı bile düşündü Ka'b. Ama iki kardeşin, Rabbin birbirlerine kardeş kıldığı iki insanın, o iki Müslümanın dedikleri doğruydu. Ka'b onlara uydu. Ve ilk sıkıntılar başladı. Zorlu bir imtihanın, sabrın, zahmet dolu bir arayış sabrının ilk çilesi başladı. Ve onlar Allah Resulünden bir af işareti ararken peygamberin emri geldi.

0: Allah'ın elçisi halkı bizimle konuşmaktan men etti. Halk bizden çekiniyor, bize yüz ekşitiyor. Şu çarşı, şu yeryüzü yabancı oldu bana. Bu toprak benim bildiğim toprak değil.
1: Ka'ab bin Malik'e bakın, işte bu tarafa geliyor.
2: Bırakın onu, ilişmeyin. Allah'ın Resulü onlarla konuşmayı yasakladı. Haklarında hüküm verilinceye kadar yaklaşmayın.
1: Ya Hilal ve Mürare?
2: Biliyorsun, onlar Ka'ab'dan daha yaşlı. Evlerinde ağlayıp duruyorlarmış bütün gün. Ka'ab nereye gidiyor acaba?
3: Namaz var. Herhalde o da mescide gidiyor. Hadi kardeşlerim, biz de toparlanalım.
0: İşte Allah'ın Resulü. Orada mescitte. Allah'ım. Selamıma karşılık verdi mi acaba? Dudaklarını oynattı mı acaba?
4: Namazı Resulullah'ın yakınında kılıyordu Ka'ab. Gözü sürekli ondaydı. Peygamberin tarafına bakınca Ka'ab, Resulullah yüzünü çeviriyordu. Ka'ab namaza durunca da Allah Resulü ona bakıyordu.

0: bilmez misin?
1: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
2: Pişmanlık, hüzün, yalnızlık, keder dolu yaşlar boşandı Kâb'ın gözlerinde. O ki Akabe ehlindendi. Şimdi Müslüman kardeşinin selamından mahrum, bir garip, bir yalnız Medine'nin kalabalığında.
3: Ben Şam ahalisinden bir çiftçiyim. Kâb bin Malik'i arıyorum. Bana kim yol gösterir?
1: İşte orada. Kâb Şiilerdeki adam.
3: Kâb sen misin? Evet benim. Gassan Melik'i sana bu mektubu yolladı. Ver bakalım.
4: Haber aldığıma göre sahibin peygamber sana cefa ve eza ediyormuş. Allah seni hakaret görüp hakkın ziyan olacak bir mevkide yaratmamıştır. Orada durma, bize gel. Sana şanına layık bir surette hürmet ve ihsanda bulunuruz.
5: Bu da diğeri gibi bela. Evet, bir bela.
6: Yaktı mektubu Kâb. Ateşe verdi yeni bir fitneyi. Münafıkların başlattığı bir fitneyi iki etmeyecekti. Bir kere mağlup olmuştu ama bir daha asla.
7: Kararlıydı şimdi Kâb. Eskisinden daha kararlıydı. Ama bir o kadar çaresiz ve yalnız. Alabildiğince dolu çarşıda tek kişiydi Kâb. Onca kelime dilden dile dolaşıp dururken kelimelere yabancı gibiydi. Çarşıda, pazarda, sokakta, mescitte kardeşleriyle konuşmayı, selamlaşmayı özlüyordu. Fakat kendisine ilişmek, kendisiyle konuşmak yasaktı bugün. İmtihanın gereği, pişmanlığın gereği olan bir yasaktı. Derken Hüzeyme geldi Kâb'a. Beraberinde imtihanın bir halkası olan yeni bir emirle.
8: Ey Kâb! Allah Resulü sana kadınından ayrılmanı emrediyor.
5: Ne yapacağım? Karımı boşayacak mıyım?
8: Hayır, boşama. Yalnız ondan ayrı bulun. Kadınına yaklaşma.
7: Kâb şu ana dek gönlüne ortak olan zevcesine şimdi benden uzak ol demeye gidiyordu. Evet, çünkü Kâb teslim olanlardandı. İşittim, itaat ettim demek onun şiarıydı.

0: Ey Zevcem, hadi ehline git. Allah bu iş hakkında hükmedinceye kadar ailenin yanında kal.
1: Allah Resulü aynı emri Mürare ve Hilal'e de gönderir. Karısı gelip Hilal'in ihtiyar ve güçsüz olduğunu, bu iş olalı beri durmadan ağladığını söyler. Hilal'e hizmet için izin ister peygamberden. Allah Resulü de ona izin verir.
2: Ey Ka'b, hadi sen de davran. Allah Resulü'nden izin iste. Muhakkak Hilal gibi sana da izin verecektir.
3: Evet, bunu yapabilirsin. Böylece hanımına dönersin.
0: Hayır, hayır dostlarım, bunu yapamam. Hangi yüzle çıkarım ondan izin istemeye? Hem ben Hilal'den daha gencim. Yapamam bunu. Ondan böyle bir şey isteyemem.
2: Ben bilirsin Ka'b. Ama bir defa istersen belki...
0: Hayır, ne olur ısrar etmeyin. Bunu yapmamaya kararlıyım.
4: 10 gece daha geçti bu halde. Her gece ağlamak, tövbe etmekten başka şey yoktu onlar için. Ve tam 50 gün. 50 gün boyunca Ka'b ve diğer 2 arkadaşı için daralmıştı yeryüzü. Dar gelmişti bütün genişliğine rağmen dünya.
1: Umut arıyordu Mürare'nin gözleri. Bağışlanmayı, affedilmeyi, sevinci arıyordu. Ve Hilal'in gözlerinde gece gündüz sakalından dökülen gözyaşlarından başka bir kıpırdanma yoktu. Boşluğa bakan, Rablerinin buyruğuna hasret okunan gözlerinde Mürare ile Hilal'in.
4: Ve bir sabah, tövbelerle sürüp gelen, yeniden gözyaşlarıyla sulanmaya hazır bir sabah.
5: Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Eşhedü en la ilahe illallah! أشهد أن لا إله إلا الله.
4: Hilal'in ezanıyla müjdelenen, beraberinde umut getiren

0: mutluluk getiren, mağfiret getiren bir sabah.
1: Müjde! Müjde! Müjde sana ey kap! Müjdeler olsun size!
2: Müjdeler olsun kap! Ey hilal! Ey mürare! Müjde size, müjde! Rabbiniz sizi affetti! Tövbenizi kabul etti!
3: Allah'ım sana hamdolsun. Yeryüzü genişliyor adeta. Ferahlık geliyor senin müjdenle. Senin için secdede alnım, ellerim. Hamdolsun sana Allah'ım, hamdolsun.

0: Bağışlama genişlikle geldi. Fethetti yüreğini Kâb'ın. Genişledi yeryüzü yeniden müjdeyle. Müjde Zübeyir bin Avam'ın nal sesleri oldu. Sürdü geçti onu Hamza bin Amr'ın sesi. Yarıştılar Kâb'a haber vermede. Yarıştılar her ikisi de. Yarıştılar Allah'ın Resulüne. Resulünün de kendilerine ulaştırdığı affı müjdelemekte.
1: Tam 50 gün yeni doğan her sabah beraberinde pişmanlık, gözyaşı getirmişti Kâb ve iki arkadaşına. Oysa şimdi bu bambaşka doğan sabah yalnızlığı, hüznü, gözyaşlarını silip götürüyordu bir anda. Ama gözleri yine doluyordu Kâb'ın. Merhameti bol Rabbinden gelen müjdeyle bu sefer sevincin, affolunma sevincinin gözyaşlarıyla doluyordu.
2: Ey müjdeci, ey affımı haber veren kardeşim. Al şu iki kat elbisemi, bunlar müjdene karşılık sana hediyem olsun.
3: Kâb, dur biraz. Böyle gidemezsin, bari şunu giy üstüne.
2: Ey Ebu Katade, ey amcaoğlu. Ey Allah'ım, şükürler olsun sana.
4: Tövben mübarek olsun Kâb.
5: Allah'ın sizi bağışlaması mübarek olsun kardeşim.
6: Kâb, Allah Resulü'nün yanına girdi. Onun mübarek yüzü sevinçten parıldar bir haldeydi. Şöyle buyurmuştuk Kâb'a. Bir günün hayır ve mutluluğu ile müjde sana ey Kâb. Annenin seni doğurduğu günden beri yaşadığın günlerin en hayırlısıdır bugün.
2: Ya Resulallah, Allah ve Resulünün rızası için sadaka olmak üzere malımdan sıyrılmak, malımı tamamen dağıtmak istiyorum. Tevbem kabul edildi ya Resulallah. Tevbem kabul edildi, affedildim.
0: Bu isteği üzerine Allah Resulü Kâb'dan malının bir kısmını kendisinde alıkoymasını istedi. Bunun kendisi için daha hayırlı olacağını söyledi. O da Hayber'deki payını ayırdı.
1: Aldanmamakta kararlı olanlar yine karlıydılar. Çile ve sabır, sabır ve müjde. Secde ediyorlardı bir zaman önce. İçlerinde bir burukluk, boğazlarında düğüm, bağışlanmaya hasret dolu gönülleriyle affı arayarak. Yine secde ediyorlardı şimdi ama bu defa içlerinde bir huzur ve bir zamanlar kendilerine dar gelen yeryüzüne şimdi sığmayarak mutluluk dolu gönülleriyle, şükür ve hamd ile affa kavuşmuş olarak.
6: Ne yüceydi Rabbin müjdelemesi. Ne yüceydi Allah'ın Resulü diliyle emin kılınmak ve ne güzeldi affa mazhar olmak. Gözyaşlarının, gönülden tövbelerin, kah gündüzün, kah gecenin bir ucundaki yakarışların karşılığını görmek. Çile dolu, 50 uzun günlük bir bekleyişin haberini Allah lisanı ile duymak.

0: Seferden geri bırakılan ve haklarında hüküm geciken üç kişinin tevbelerini de Allah kabul etti. Çünkü yeryüzü olanca genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'ın gazabından yine Allah'tan başka sığınacak yer olmadığını anladılar da bundan sonra Allah onları eski hallerine dönsünler diye tevbeye muvaffak kıldı. Şüphesiz Allah tevbeyi çokça kabul eden ve esirgeyendir. Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz ve doğrularla beraber olunuz.
1: Ey Kâb! Biliyorsun ki bu sana Rabbinin mükafatı. Doğru sözde olduğun ve doğrularla bulunduğun için gönülden tövbenin bir mükafatı bu.
2: Vallahi kardeşim, Allah'a yemin olsun ki bundan böyle ne yalan konuşacağım ve ne de Allah yolunda yürümekten bir adım geri duracağım. Rabbime hamdolsun ki beni pişmanlığım ve samimi tevbemle bağışladı.
1: Ya Hilal, ya Mürare, onlar ne durumdalar?
2: Kendimden emin olduğum kadar eminim ki onlar da Rablerine şükür ve secde ediyorlardır. Evet dostum, geleceklerdir birazdan. Rablerinin rahmeti ve bereketiyle koşarak gelecekler.

0: Evet.
1: Ka'b bin Malik, Mürare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye. Doğrular, doğrularla beraber olanlar.
2: Günahta ısrar etmeyip ikinci, üçüncü ve sonra gelecek hatalara gönül kapılarını kapayanlar.
1: Sözlerinde samimi olup Allah'ı aldatmanın asla mümkün olmayacağını, ondan yine ancak kendisine sığınılacağını bilenler ve dinlerinde samimi olanlar.
2: Samimiyeti sinelerinde hissedenler.
1: Hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edip kusurları için gönülden yalvaranlar.
3: Ve bağışlanma sevinciyle birlikte iman eden bütün yüreklere Ka'b bin Malik ve iki kardeşindeki örnek. Ve iman eden bütün yüreklere bir umut, bir gayret verircesine yaşanan tecrübenin nihayeti. Allah'ın rahmeti gazabına yine galip.
2: Ve tövbe, sığınılacak en serin gölge.
1: Zararda olmaya tahammül edemeyen gönüllerin sesi. Tövbe.
4: Radyo tiyatrosu Tevbe. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
5: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 19 Kasım 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi a'udü bike min hemezatiş şeyatîn ve a'udü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbemâ yebeddü lezîne keferû lev kânû müslimîn. Sadakallâhul azîm. Allahümme fa'nâ bil Kur'ânil azîm. Ve bârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve estağfirullâhil hayyil kayyûm. Hassantukum bil hayyil kayyûm illezî lâ mevte ebedâ. Ve defa'tu annî ve ankum essû'e min lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Şimdi bir insan ne yapmayacak? Emin olmayacak. Yani ben nasıl olsa namazlıyım, abdestliyim, hacıyım, hocayım. Kâfir olacak halim yok. Onun için sadaka veriyorum, zekat veriyorum. Efendim, ilim okudum, okuttum. Neyse yani herkes kendine göre bir hayır ibadeti vardır mutlaka. Bunlara güvenip de ben kesin imanlı ölürüm, kafir ölmem diye güvenmeyecek. İblisi unutmayacak. 20 bin sene meleklere vaazlık etti. Gökte yerde secde etmedik, bir karış yap bırakmadı. Haset, kıskançlık onu ne yaptı? Allah'a karşı getirdi. Adem Aleyhisselam'a secdeden imtina etti. Bel'am ibn-i Bağura'yı unutmayalım. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bunlar. Efendim, İsmi Azam duası kendisine ilham edilmiş, öğretilmiş. Ne dua ederse anda kabul ediliyor. Binlerce alim meclisinde onun ağzından dökülen hikmetleri, ilimleri yazıyordu. Sonra Musa Aleyhisselam'a karşı geldi. Ona bedduada İsmi Azam kullandı. Allah da onu helak etti. Bunu unutmayalım. Karun'u unutmayalım. Karun, Musa Aleyhisselam'ın en yakında amcaoğlu, hem Allah-u Teala'nın vahyine şahit olan, kelamına şahit olanlardan, efendim Tevrat'ı ezbere bilen çok az, 70 kişiden belki biriydi. Tevrat'ı, Kur'an kadar, Kur'an gibi Tevrat'ın hafızları çok yoktu. Çünkü 1 milyon ayet. Efendim Karun ezbere bilirdi. Ne oldu? Fakasefne abi ve bidari lazım. Onu da mağazalarında, bütün hazinelerinde yerin dibine batırdık diyor. Hepsi Kur'an ya. Vers-i İsa'yı unutmayalım. Mağarada onlarca sene sırf ibadet yapıp kadın yüzü görmemiş, namerem görmemiş, gıybet dedikodu ne etmiş ne duymuş. İnsan işine karışmamış. Ne oldu? İblis onunla uğraştı. Kralın kızını Sara vurdurdular, onu onun yanına, bunun duası kabul olur diye. İblis böyle insan suretine girip eski ümmetlerde çok devredeydi zaten. Getirdi onu oraya. Ondan sonra efendim kızın üstünü açtı, onun gözünü oraya baktırdı. İşte ilk nazarla, bakmakla başlayan süreçte uzun uzun kıssalarını evvelki derslerde anlatmıştım. Bu da Haşr suresine geçiyor. Bel'am hatırladığım kadarıyla Araf suresine geçiyor. Vetlu alimne bellezi atena ve ayatina. Varsıysa Haşr suresine geçiyor. İblis zaten Kur'an'ın birçok yerinde geçiyor. Karun Kasas suresine geçiyor. Daha da olabilir. Efendim. İblis imanını almadan Bersusay'ı bırakmadı. En büyük alim, en büyük abid, veli, zahid adam. Sonuna bak ya. İdam dar ağacında bana secde et de ben seni kurtarabilirim diye. Ya ben sana nasıl secde edeyim? Zaten boğazıma ipi dolamışlar. Başımı mı eğebiliyorum? Kalbinle secde et dedi. Allah'a küfret dedi haşa. Allah Allah. İzgâlelil insâni kfur. İnsana kafir ol, kurtaracağım seni dedi. Yani insan dediği orada Bersusay. فَلَمَّا كَفَرَكَ عَلَيْنِ بَرِيُمْ مِنْكِ O da kafir olunca dedi, ben senden uzağım dedi sen. Efendim, Allah'ı inkar ettin dedi, ben seninle işim olmaz falan filan. E işte. Ya burada dört tane Kur'an-ı Kerim'de geçen meseleden misal verdim size ya. Biz bunlardan büyük alim miyiz? Bunlardan daha mı sofiyiz, salihiz? Bunlardan daha mı büyük zahidiz? Biz imanımızı nasıl kurtaracağız kardeşlerim? Bu kadar haramlar, diz boyu günahlar içine batmışık. Gark olmuşuk. Bir de Allah muhafaza bu ilahiyatçıların, hocaların birçoğu batılı destekliyor. Bidat ehlinin görüşlerini neşrediyor. Ehli sünnet dışı ayete hadise muhalif şeyler söylüyor. E bir de bunlar da hoca zaten din adamı diye bunların eline kalan, bunları izleyen, dinleyen veyahut bunların talebesi olan İmam Hatip'te ilahiyatta bir hassa. Çoluk çocuk. Deist oluyor, ateist oluyor. Sel gibi millet cehenneme gidiyor ya. Milletin imanını nasıl koruyacağız? İnsanlara acırsak Allah da bize acır. Men la erham la erham. Acımayana acınmaz. Onun için biz bu imanı muhafaza. Bak ehl-i sünnet itikadı üzerine her çarşamba akşam ders yapıyoruz. Geçen yapamadım da. Bu dün yaptım. YouTube'da derslerimiz var. Lale Gül zaten onları sıralan veriyor. Verecek önümüzdeki süreçte veriyor da. Yani ben hemen dinleyeyim diyen de YouTube'da bulabilir bizim kanalımızda. E şimdi bu itikad dersleri niçin yapılıyor kardeşim? Niçin yapılıyor? Ehl-i sünnet ne kadar mıyım? İmanını kurtarmak için ne kadar uyanık olmak lazım, şuurlu olmak lazım. Birçokları kafir oldu gittiler. Bak şimdi size Allah dostlarına itirazdan bir tanesi. Diğerlerinde de kadın temayülü, bir kadına aşık olma yüzünden olan birkaç meseleyi zikredeceğim. Birinci okuduğum mevzu, kitapları zaten söylüyorum. İbn-i Ebi Hacele, Et-Tilmisani, Kattesallahu aleyhi ve sellem, ulemanın reislerinden evliyaullah. İbn-i Hacer Askalani bile meşhur. Hadiste müminlerin emiri. Şeyhülislam İbn-i Hacer bile ondan alır yani. Alıntılar yaptığı ulemadandır. Ta 700-800 sene evvel yaşamış. Onun Civarul Ahyar fi Daril Karar, o kitabından. O da zaten diğer kitaplardan İbnül Cevzi'de mesela o da 500'lü İbnül Cevzi. Onları da senenden almış. Sonra yine bir kıssa anlatacağım size. O da İbn-i Hacer Eytemi Hazretleri'nin El Fetâ ve Hadisi isimli eserinden sayfada veririm. Şaşıracaksınız. Biz Üstadımız Hazretleri bunu naklederdi yani. Mahmut Efendi Hazretleri ve Mehmet Eminer Hoca Efendi rahmetullahi aleyh, kıymetli büyüğümüz, kabri nur olsun. O da bir gün bizim mescide gelmişti sohbete. Biz de çok şaşırdık, ettik mübarek. 100 yaşında o zaman ya mübarek gelmiş. Tevazu orada cemaat içi oturmuş. Türkiye'nin en büyük alimiydi. Ondan sonra, işte sohbetten sonra onu aldım, bir dua yaptırdım. Hocam buyurun falan, elini öptük, şey ettik. Yukarıki odaya çıktık. Bizim Fethi Mescidindeki şeydi, Hayder'in merkezinde. Orada bu kıssayı anlattı o zaman. Ben onu tabii unutmuşum, şey etmişim. Ben Allah Allah, İbn-i Sakka deyip durdu. Çok ibretlik bir şey ya. Şimdi onu da anlatacağım. Birbirinize telefon edin. Birbirinizi haberdar edin. Lale Gül TV'de sohbet başlamıştır. Çok ilginç. Bizim Silsile-i Ali Nakşibendiye yolunun büyüklerinden Yusuf-ül Hemedani Kattesallahu Teala. Evliyaullah'ın reisi yani. Abdülhalik Uzuvani Hazretlerinin de şeyhi. Ahmet Yesevi Hazretlerinin de şeyhi. Bütün o silsile ona bağlı yani. Ondan sonra Yusuf Hemedani Hazretleri'nin hem Abdülkadir Geylani Hazretleri var burada. O da onu çocukken ziyarete gitmiş Bağdat'ta. Onun da üçlü bir mesele yaşanmış orada. Kavs Hazretleri yani Kavs derken Yusuf Hemedani'den bahsediyorum. Önüne gelen Kavs şimdi. Herkes internete koymuş kendi şeyhini, kendi üstadını işte. Evliyanın reisi, Sultanul Arif'in, Gavsul Vasıl'in bilmem ne. Piyasada Gavs'tan, kutuptan geçilmez bir durum var. Hiç ilmi, ameli, ihlası olmayan çoluk, çocuk, hasta okuyan cinci, büyücü, efendim, müritleri tarafından mıdır, kandırdığı adam tarafından mıdır? Kırıla gidiyor. Gavs lafı, kutup lafı, müceddit lafı, müçtehit lafı. Yani Allah bunların ifsatlarından cümlemizi muhafaza eylesin. Kolay mıdır ya Gavs diyorsun ya? Gavs kim ya? Gavs dünyada tek demek. Sen dünyada tek olarak nasıl iddia ediyorsun? İddia ediyorsan da, böyle itikad ediyorsan da, o zaman vasıflarını bileceksin, söyleyeceksin, anlatacaksın. Vasıfları ne? Bunların ben bakıyorum, Allah Allah. Eline zurna almış adam, elindeki zurnayla ona Gavs diyor. Birbirinin tipine bakıyorsun, suratında meymenet yok, sipsiyah. Bir tutam sakalı var diye böyle. O bir ona kutup diyor, Gavs diyor. Ariflerin sultanı diyor falan bunlar tabii. Allah'ım beni dinleyenleri kurban olduğum sana. Öyle bir şuur ihsan et ki onlara. Bir kere bile sohbetimi dinleyenler, öyle bir hidayet bahşet ki onlara. Öyle bir Furkan, hakkı batıldan ayırma sıfatını ihsan et ki onlara. Hakkı hak gösterip ona tabi olmalarını onlara da bana da nasip eyle. Amin. Batılı batıl bildirip ondan sakınmalarını onlara da bana da nasip eyle. Amin. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Şimdi İbn-i Ebi Hacele rahimeullah diyor ki Şeyh Kutbuddin el-Yunusi Hazretleri. Bunlar tabii kendi dönemlerinden evvelki meşayihtan bahsediyorlar. Bunlar. O zat naklediyor. El-Halil şehrinde medfun olan, medfun defnedilmiş yani. Gömülmüş demek. Şimdi onu da diyemiyorlar. Meftun falan diyorlar. Meftun olur mu? Meftun fitnelenmiş demek. Medfun, dal önce. Medfun defnedilmiş. El-Halil şehri neresi? Filistin'in El-Halil şehri. İbrahim Aleyhisselam'ın kabri şerifinin, Yakup Aleyhisselam'ın işte, İshak Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın kabri şeriflerinin bulunduğu işte El-Halil mescit üstte mağarada, onların kabirleri altta mağarada. Yahudi işte işgal etti biraz, yarısını cami-i şerifin yarısını ele geçirdi, yarısını. Havra yaptılar kendilerine arka tarafı. Allah bir an evvel ellerinden, gaspi Yahudilerin, Siyonistlerin ellerinden El-Halil'i de halas eylesin, Kudüs-ü Şerif'i de halas eylesin, Gazze'yi de halas eylesin, bütün İslam vatanlarını, beldelerini, köylerini, şehirlerini, Müslümanların evlerini, ocaklarını, bağlarını, bahçelerini Allah'ım bu gaspi Yahudilerin elinden halas eylesin, sahiplerine iade eylesin. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. El-Halil şehrinde medfun olan Şeyh Ali el-Bekka diye bir zat var diyor. Kim diyor bu şimdi? Kutbuddin Yunusi Hazretleri diyor. El-Bekka demek lakaptır. Yani çok ağlayan demek. Evliyaullah biliyorsunuz. Allah korkusundan, azabın korkusundan, mekrin korkusundan. Yani bana Allah Teala istidraç yapar mı? Beni helake sürükler mi? Durumum Bersisa'ya, Bel'am ibn-i Bavra'ya, iblise döner mi? Diye devamlı korkmaktan yani günahlardan da yani günahım var diye den ziyade insan efendim son nefeste iman söylür miyim? Çünkü günahlar Allah mağfiret denizinde çöp kadar etmez yani. Mevla'nın rahmeti vasiadır, geniştir. Ama işte Allah-u Teala nereden kızdırırsın, nereden gazap ettirirsin, kimden ah almışsındır, kimden beddua almışsındır, kime zulmetmişsindir, ana babana mı isyan etmişsindir? Yani bu kul hakları, ahlar, zulümler, eziyetler, bunlar tabii son nefese çok taalluk ediyor. Gasplar, borç ödememeler, insanları mağdur etmeler, dolandırmalar falan, bunlar tabii biraz insanın normal kendi Allah'la arasındaki günahlardan daha çok tehlikeli boyutları var tabii. Onun için hep hafif hatimeden, sonunun kötü olmasından korkardılar. Bu itibarla hepsi ağlardılar. Tabii bazılarında içine ağlar, devamlı hüzünlü olur. Bazılarında dışına vurur. Bizim Efendi Hazretleri'nin çok ağladığını görmezdik. Çok nadir, ben bir kere veya iki kere, bir kere kesin gördüm. Ya da bir iki damla seni, ama Allah'la arasında gece ağlar mı ben bilmem de. Bazı evliyaullah da insan içinde de çok ağlar. Yani kendine malik olamaz. Bu zat El-Bekka diye biliniyormuş. Ali El-Bekka. El-Halil'de şehrinde methummuş. Şimdi o zat bir adamla arkadaş olmuş. Bu adam da maneviyatlı gözüküyor. İbadet yapıyor, zikir yapıyor, halleri var, manevi halleri var. Bağdat'ta bulundukları sıra, ikisi yol arkadaşı olmuşlar, Bağdat'tan çıkmışlar. Bir saatte, tayi mekan yani, ne diyorsunuz ona, toprağın dürülmesi, bu kerametlerdendir. Ehl-i Sünnet itikad kitaplarında var. Tayi zaman, tayi mekan. Bir saatte 1000 saatlik iş yapar, vaktine bereket verilir. Veyahut da bir adımda buradan Mekke'ye gider. Yatsıyı sabah Mekke'de kılar, öğleni buraya gelir. Hani uçakla değil. O zamanlar zaten uçak yok da, şimdi bile uçakla sabahtan öğlene gelemezsin, gidemezsin. Ondan sonra efendim uçakla bile yetişmez yani. Bazı meseleler, bunun indisi bindisi var. Cidde'den bile Mekke'ye 1 saatte gidiyorsun yani. İşlemin çabuk bitse bile. Şimdi oradan 1 saat içinde bir şehre vardık diyor bu Şeyh Ali El-Bekki Hazretleri. Orayla Bağdat'ın arasında gittik, vardık oraya. Bağdat'tan yola çıktık. Tam 1 saat oldu. Ondan sonra güneşten falan anlaşılıyor. Güneşin nerede olduğundan, saatin ne kadar geçtiğini. Geldik bir yere vardık dedi. Burası neresi? İşte şu falan kariyeti. Bağdat'a ne kadar mesafe var? Dediler yani o zamanın yürüyüşlüğüyle, hayvanıyla veyahut yürüyüşüyle, şu sürü, bir senelik yol var. Bağdat'a 1 senede gidiliyor. Şimdi bazen uçakla 8 saat, 9 saat, 10 saat, 18 saat gidilen yerleri, şimdi hakikaten yayan gitme, kalksan katırlan eşekler ne kadar gidersin? Efendim, Allah Allah, biz nasıl geldik buraya ya? O Şeyh Ali Hazretleri şaşırdı biraz. Anladı ki bu adamda ahval var, hani manevi haller var. Demek bir keramet gösterdi bize, biz de anlamadık. Yanında giderken toprak altımızdan dürülmüş, birden gitmiş. Neyse, o da ona hürmeti arttı, tazim arttı. Dedi ki, o zat buna, ben dedi, falan vakit, işte 1 saat verdi ona, işte falan ayın, falan günü, falan vakitte öleceğim dedi. Allah. Bu da baktı ki 1 saatte 1 senelik yola keramet gösteren adam şimdi bir şey diyorsa doğrudur. Sen dedi falan yerde hem vaktini söyledi, saatini, hem yerini söyledi. Sen de beni dedi orada yalnız bırakma. O vakitte orada benim ölümüme şahitlik etmek üzere orada yanımda hazır bulun. Bu da dedi Allah Allah. Demek evliya Allah'tan dedi. Bu da dedi. Yanında yani hani birisi Müslümanlar olsun. Kelime-i şehadet telkin eder, zikir olur. Yasin okursun değil mi şimdi ölecek adamın yanında falan. Demek onun için dedi. Beni çağırıyor dedi. İşte gel zaman git zaman. O tabii hemen yakın bir zamanı söylemedi demek ki, bir zaman sonra. O vakit yaklaşırken Şeyh Ali El-Bekki Hazretleri anlatıyor. Ben de diyorum tabii böyle bir zatın, bana böyle bir keramet göstermiş olan bir zatın şeyini, vasiyetini zayi eder miyim? Etmem. Gittim o dediği yere. Baktım hakikaten bazı insanlar da yanında var. Yani böyle yalnız değil. Ben de yana gittim. Baktım ki can çekişiyor. Siyakta yani. Fakat kendi kendine kıbleye doğru, yani hiç dönemese adam komada olur, ağır hasta olur, aklı başına olmaz veyahut da ne diyorsun, çok ağırlı sancılı şey olur, ölüyor yani. Adam kıbleye kendini döndüremeyebilir. Hastaların çoğu dönemez ki o vaziyette. Baktım diyor, dönmeye başladı. Dönmeye başlayınca ben de dedim, görüyor musun mübarek taş, nasıl işte bak, son nefesinde nasıl kıbleye dönecek şimdi falan. Aa, bir de baktım, Hristiyanların doğu tarafına, Hristiyanların kıblesi şark, doğu tarafıdır. Kendini doğu tarafına doğru. Çünkü Kudüs'ün doğu tarafını kıble edinmişlerdir. O da neden? Meryem Validemiz İsa Aleyhisselam doğuracağı zaman Kudüs'ten ayrıldı. İşte bu eşi de olmadığı için, hiç evlenmediği için, erkek eli değmediği için çok fitne çıkaracaklar İsrailoğulları ya, bu çocuğu nereden peydaladın diye haşa. Ondan dolayı şeye gitti. Beytülahm'a gitti. Beytülahm da El-Halil'e yakın. O da bir şehrin adı Beytülahm. İsa Aleyhisselam doğduğu şehir. Oraları ziyaret ettim elhamdülillah evvelce. Beytülahm da işte Kudüs'ün şark tarafında doğu cihetine düşüyor. Onun için Hristiyanların kıblesi Kudüs'ün doğu tarafı. Bu da şimdi kıbleyle, Kabe'yle kıbleyle düz gelmiyor. Yani aynı cihete gelir bir tarafta olursun ki kıbleye de denk gelir. Öyle değil. Baktım ki ben kıbleye dönecek diye efendim beklerken, hani şimdi Mekke'de olursun, Mekke'de efendim Hacer-i Esved'le Rüknü Yemani arasından durursan Kabe'ye doğru, onun tam arkası da Mescid-i Aksa'ya döner. O zaman aynı anda iki kıbleyi denk getirirsin misal. Şu anda tabii öyle bir şey, öbürü kıble olma vasfını neskedilmiş Kudüs'ün ama orası da kıbleyken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o cihetten namaza dururdu ki Kabe-i Muazzama'ya da durmuş oluyor zaten Kabe. Dört tarafı da Kabe olur. Yani bazı cihette iki kıble denk gelir. Eski kıbleyle yenisi falan. Burada öyle bir durum yok. Efendim başladı doğuya doğru, şark cihetine doğru kendini döndürüyor. Allah Allah. Lan iblis mi buna? Böyle evliyaya falan iblis tanımaz mı? Musallat olur yani ölürken, çok musallat olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile Allah'a sığınmış. Ve'udübike en yettehabbataniyeşşeytanu indel mevt. Ölüm anında şeytanın beni kapıp imanımı kapmasından sana sığındım diyor. Bize öğretmek için bu duayı okuyor ama çok önemli bir şey. Sünnet bu dua. Demek ki tehlike var. Doğuya doğru diyor, dönmeye başlayınca ben de hemen diyor yanaştım. Onu diyor böyle, tabii şimdi ölüm anındaki bir adamı da hızlı hareketler yapılmaz. Onu böyle yavaş yavaş döndürüyorum. Ne tarafa doğru? Kıbleye doğru döndürüyorum. Birden bana demesin mi ki la tetafeyni la amutu illa ala aziziyet. Yorulma, yorulma. Yani beni Kabe'ye döndürmek için zahmet çekme. Neden? Ben bu tarafa doğru dönerek öleceğim. Yani Hristiyan olarak öleceğim. Benim kıblem, Kabe'm, kıblem Hristiyanların kıblesi. Kudüs'ün şart tarafı. Allah Allah. Başladı. Ben de şok oldum. Yanında da birileri var. Şimdi bana da böyle bakıyorlar. Ne uğraşıyorsun adamla gibi. Ondan sonra başladı ruhban kelamı söylemeye. Ruhban yani rahipler, papazların konuşması gibi. Artık onların ibadet şeylerinden okudukları işte İbrani midir, Süryani midir lafızlarla bir şeyler. Konuşmaya başladı. Nihayet öldü. Allah Allah. Biz de bir şey anlamadık. Adamlar dedi hadi taşıyalım gidelim. Ben şimdi merak ettim. Dedi ki bu adam İslam üzere ölmedi. Kelime-i şehadet söylemedi. Hadi komada olur, boğazına düğümlenir, kelime-i şehadet okumak nasip olmayabilir mi insana? onda sen hemen kafir öldü diyemezsin. Çünkü bilmiyorsun tabii. Ağız kuruluğunun durumunu, boğazını yutkunamamasını, dilini döndürememesini, nüzül felç isabet etmiş olabilir. Yani son anda da, evvelce normal bile olsa son anda sekeratül mevt, yani ölümün sarhoşlukları ağırdır. Şiddetleri çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elâinel mevt sekerat, ölümün çok sekeratı var. Yani insanı sarhoş eder, aklını başından alacak ağrı sancısı, fecaatleri var. Onun için bir insanın son nefese kelime-i şehadet okuyamaması, kelime-i tevhid okuyamadan gitmesi, zikirsiz ölmesi kafir öldü anlamına gelmez. Adamın hayatı ortada yani. Ama bir adam alenen açıkça konuşuyorsa demek ki konuşmasına bir mani yok. Bunun kelime-i şehadet okumaması suikatime, kötünün sona işarettir. Çünkü ne diyor? O onu kıbleye döndürüyor. Bir insan konuşamasa bile kafasıyla bile sallayarak muvaffakat edip beni kıbleye döndür diye sevinmesi lazım bir Müslümanın, değil mi şimdi? Bana yapsan öyle bir şey, ben ölürken sevinmez miyim yani? İnşallah sevinebilirim tabii, o da ayrı bir dava. Ama sen ona beni kıbleye döndürmesen ben bu tarafa doğru, şarka doğu cihetine doğru öleceğim. Yorulma diyor. Ben ancak bu cihet üzere öleceğim. Bunu diyebilmesi ve peşine hemen ölmesi imansız gibi. Dilinde bir sorun yok, aklında bir sorun yok. Şimdi bunlar onu aldılar, taşıyorlar. Ben de şimdi tabii ben bunu evliya biliyordum, kerametini de gördüm zamanında, evvelce bir saatte tayin mekan olduk. Bağdat'tan gittik bir senelik yola. Şimdi ben buna hüsnüzan edeceğim ama bu durumda nasıl hüsnüzan edeceğim? Bakalım bu nereye gidiyor? Nereye götürülüyor yani? Şimdi ben bunu akıbetini de bir takip edeyim şimdi. Bu adamlarla ne konuşmuş, ne anlaşmış, yanındakiler ne biliyor bunun hakkında? Ben şimdi epeydir de bana bir saat vermişti. Şu gün şuraya gel, benim ölümümde görürsün ne göreceksen. Adam gereği bilmiyor. Geldik baktım dedi, orada bir manastır. Dir diye geçiyor. Bir manastıra geldik. Baktım manastırda bütün rahipler toplanmışlar. Hüzün-i azim çekiyorlar. Büyük üzüntü. Mahzun haldeler. Allah Allah. Orada ben yanımdakilerden de birkaç kişi tabii, onlar da durumu şey edememiş, idrak edememiş. Hayır olsun, durumunuz, haliniz nicedir? Niye biz bunu buraya getirdik? Sizinle münasebeti nedir? Mealinde. Sorduk. Dediler ki Allah Allah. Şu değiş tokuşa bak. Şu tebdile tahvile bak. Şu olaylara bak. Ah iyi niyet, kötü niyet. Ah içinde gizli olan kibir. Veya içinde gizli olan iyi niyet. 100 senelik rahibi, piskoposu, patriği, papazı Müslüman ölümüne sebep oluyor. Efendim, onlarca sene ibadet yapan, keramet makamına ermiş evliya, veli durumuna ulaşmış bir adamı da kafir ölümüne sebep oluyor. Kim bilir içinde ne var? Bilmiyoruz. Allah kuluna zulmetmez, onu biliyoruz ama. İnnallâh lâ yazlım miskâle derrâh. Allah zerre kadar haksızlık etmez. Ve in tekü haseneten yudâifâ. Güzel amel ise kat kat yapar. Zerresini zâ etmez. İnnâ lâ nudayû ecrâ men ehsene amel. Güzel amel işleyen ecrini zâ etmeyiz diyor Allah'ın âti bu ya. Nasıl böyle bir evliya makamına gelmiş adamı sonda Hristiyan olarak öldürtecek. Var o işte bir şey. İç plan var, gizli taraf var, niyet var, kasıt var. İnne vel ibretül hatime, itibar son nefesedir buyurulmuş. Niye? Niye itibar gençliğine denmemiş, orta yaşına denmemiş, Mekke'deki ibadetine denmemiş, Tekke'deki teheccüdüne, zikrine denmemiş? Niye itibar senin son nefesin ne hal üzere biteceğine bağlıdır denmiş? Bu bütün ayetlerin, hadislerin, tefsirlerin, fıkıhların, akaidlerin, tasavvuflerin, zühd kitaplarının, ahlak kitaplarının hepsinin vurduğu nokta son nefese bakılıyor. Tabii nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz, nasıl ölürseniz öyle diriltireceksiniz hadis-i şerifin muhtevasınca. bunun yaşantıyla orantısı var, ona alakası yok diyemeyiz. Ama nasıl böyle fire veriyor, böyle ters iş oluyor? Öyle ters iş olmuyor işte. Allah'a göre hepsi düz iş. Çünkü Mevla onun ibadet yaparken teki niyetini de biliyor. Nefsi için mi yapıyor, Allah için mi yapıyor? Birine hava mı atıyor, birine kibretmek için mi yapıyor? Millet şeyh desinler, veli desinler diye mi yapıyor? Görünüşte öyle bir alamet belirmiyor ama kalpler... Ah yedi kalpler, ah yedi kalpler. Fırıldak gibi tekallüp ederler. Kalbin bir saniyede döndüğü taraflara insanın bedeni bir senede dolaşamaz. Allah'a sığındık. Ya Rabbi. Dediler ne oldu size? Yani bu adamı getirdik buraya da burada ne yaşanıyor ya? Kilisedeki rahipler de şey adamlar, derin, böyle tam ruhban sınıfı, hakiki o zamanın tabii şeyleri. Yani bu anlatılan en az 700-800 sene, yazılan kitap 700-800 zaten. Ondan gerisini bilmiyorum. Kutbuddin Yunus Hazretleri'nin şeyine falan bakarsak, onun da anlattığına göre onun döneminde, ondan da önce yaşanmış olabilir. Daha o bile Şeyh Ali el-Bekkâ'nın medfun olduğunu, o nakleden zatın bile kabirde olduğunu söylediğine göre bayağı geri gidiyor. Şimdi Şeyh Ali el-Bekkâ Hazretleri anlatıyor. Diyor ki, manastıra vardık, rahipler çıktılar, dediler ki, ne oldu biliyor musunuz siz, bilmiyorsunuz. Bizim yanımızda Şeyh-i Kebir çok piri, fani bir zat var. 100 yaşındaydı, İbn-i Mehd sene. Tam 100 yaşındaydı. Ömrü Nasraniyetle geçti, Hristiyanlıkla geçti. İşte Hristiyanlığı biliyorsunuz yani. Teslis akidesi, baba olur, oğul Kudüs falan, haşa, şirk yani tabii de. Devamlı böyle yani işte İsa Aleyhisselam'a takarım, İsa Aleyhisselam'la tevessül. Tabii Allah'a da inanıyorlar, inanmıyorlar değil. Bu şekilde ibadetler, taatler kendilerine göre yani. Onlar da biliyorsunuz evlenmiyorlar, işte efendim riyazat yapıyorlar, aç susuz kalıyorlar, uykusuz kalıyorlar, sıralı oruç tutuyorlar falan. Rahiplerin şeyi çok, ruhbanlık çok zor bir meslek. Tabii şimdikiler öyle değil, şimdikiler zaten karıyla evlenmeme protokolü kabul ettikleri için Allah muhafaza erkek erkeğe ilişkiler bilmem ne işte. Vatikan'da şurada burada duyuyorsunuz bütün papazların bilmem nelerin çoluğu çocuğu efendim tecavüz ettiği ifade ettiği bunlar çok yani misali bütün dünyaya yayılmış. Kavurların kendi basınlarında da çıkıyor. Ondan sonra insan olan yani de her pislik olur yani onu da. Özellikle onların hepsi de öyledir maalesef konuşmuyorum ama yani evlenmeme kılıfına hala riayet edenler var. Eden kiliseler, rahipler var. Bu zat diyor 100 sene Nasraniyet, Hristiyanlık üzere yaşadı. Ne oldu sonra? Bugün diyor vefat edeceğine yakın dedi ki ben Müslüman olarak ölüyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü bir kelime şehadet getirdi. Ve İslam dini üzere vefat etti. Şimdi bak, dün daha söyledim. Kelime-i şehadet tek taraflı olmaz. Muhammedur Resulullah'sız olsa din arası diyalog FETÖ'cülerin çıkarttığı şirk olur. İşte şimdi bugün bana mesela biri attı. 2015'te TRT'de bir dizi var. Ben de sizinle paylaştım. Facebook'ta sitelerimde paylaştım. TRT'deki dizide FETÖ'cülerin hakim olduğu dönemdeki dizide herhalde nikahlarını kıyacaklar falan. Müslüman olmak istiyor musun? İstiyorum. Hadi benim söylediğimi tekrar et, tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah. O çocuk da söylüyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Bekliyorsun eşhedü en Muhammeden diyecek. Yok. Bir de eşhedü en la ilahe illallah. O da bir de eşhedü en la ilahe illallah. Tamam sizi karı koca ilan ettim. Sen neyse kalk git. 2015'teki Ramazan dizisini bak. Nasıl o zaman ben hep STV'deki şunu bunu bütün dizilere hep red diye yapıyordum ya ismen. Orada TRT bile ellerindeymiş. O dizide nasıl? Muhammed Resulullah'sız bir kelime-i şehadet. 100 senelik papaz, rahip burada kelime-i şehadet okuyarak İslam dini üzere ölüyor. Sen orada adama kelime-i şehadet Muhammed Resulullah'ı okutmuyorsun. Ondan sonra efendim, Müslüman oldun diyorsun adama ya. Ne beladan kurtulduğumuzu farkında mısınız? Şimdi TRT'deki dizilerde mesela o eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en Muhammeden abdühü ve resulü yıkılıyor ortalık. Onu da paylaştım. Şimdiki dizilere bak. 2015-16 döneminin dizilerine bak. Allah şirkten cümlemizi muhafaza eylesin. Hem de hoca kılığıyla, dindar kılığıyla, Müslümanların paralarıyla, yardımlarıyla, çoluk çocuklarını dindar yetiştirsin, namazla abdestli yetiştirsin diye gönderdiği FETÖ'nün okullarında şeylendi. Muhammed Resulullah'sız bir din çıkarttılar. Neler yaptık, reddiyeler, şunlar bunlar. Bizi hapse yolladılar. Mevla yolladı tabii. Bedel ödeyeceksin bu işte. Onun için şimdi hiçbir yer. Bedel ödemeden, efendim, FETÖ'nün döneminde FETÖ'cü olanlar, şimdi FETÖ'ye sövenler, sevenler. Pelikan rağbetliyken pelikancı olurlar. Pelikanın işi bitince pelikana söverler, sayarlar. Eyyamcı bunlar. Yani kıblesi seyyar yani adamlar. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Efendim, Hristiyan yaşadı. Bugün İslam dini üzere öleceğim dedi. Kelime-i şehadet okudu. Ben İslam dini üzere ölüyorum dedi. Öldü. Ne yapacağız o zaman? Onlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar kilisedekiler. Şimdi bu zat Müslüman olarak öldü. Onu büyük bir rahip, bir 100 yaşında eski bir rahip diye kilisenin içine gömseydiler. Zararı yoktu ki. Adam ne yapsın öldükten sonra nereye gömüleceğini utan etmez ki. O yine ne yapacak mahşere? Müslümanların arsa çıkacak, cennete gidecek. Ama birisi Müslüman zannedilerek veyahut da adı Ahmet Mehmet ama ezana hakaret eder, imama hakaret eder, şeriatla alay eder, dini İslam'ı hafife alır. Böyle çok ehli sünnet geçinen Sünni, Şii neyse Müslümanım geçen adam var. Halbuki Allah'ın dini Müslüman değil. Ama öldü mü nereye getiriyorlar? Camiye getiriyorlar. Ve ondan sonra cenaze namazını kılıyorlar. Biz de rastlaca kılıyoruz. Ne bileyim ki? Camiye geldiğine göre Müslümandır. Müslüman üstü zan da mükelleftir. Kılıyorsun. Bilmiyorsan Allah bilir diyorsun. Biliyorsan iyi biliriz. Ondan sonra götürüyor Müslüman mezarlığına gömülüyor. Diyelim ki bir evliyanın türbesinin yakınında mezara gömüldü. Bu nerede çıkacak şimdi ahirette? Bu kafir maşatlığında çıkacak. Ve kafirlerle haşr olacak. Çünkü cesetler de ne oluyor? Naklediliyor. Her Mekke'de Medine'de ölüp defnedilen Mekke'ye Medine'ye uygun mudur? Her burada ölüp gömülen burada mı kalacak? Makamı yüksekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifiyle onun kabrinin arası açılıp mahşere Medine'den çıkar. Çok böyle. Bak dediler ki bu 100 yaşında bir ihtiyar idi. Bugün İslam üzere öldü. Biz de bunu ne yapacağız, ne edeceğiz? Çünkü Müslüman olarak ölünce tabii bizim ayinlerimize göre, bizim geleneğimize göre, hemize göre hani de defnetmememiz lazım. Böyle biz de durduk kaldık. Siz nereden geldiniz? Biz de işte falan yerden. Yani öyle tayyi mekanla değil. Yani hakikaten gelinebilecek yerden yani yakın bir yere geldik. En yakın kiliseye mi gittiler? O zaman biz dedik ki huzu haca bedelehu. Siz bu cenazeyi alın. Bu çünkü size doğru döndü. Hristiyanların kıblesine dönerek öldü. Bu da madem İslam üzere öldüğünü söylüyorsunuz. Bizim haberimiz yoktu. Allah'ın işi gönderdi bizi buraya. Bunun yerine bunu alın. Değiş tokuş yapalım. Ve sellimu ileyna. Siz o 100 yaşındaki zatı bize teslim edin. Allah Allah. Onlar da tamam dediler. Müslüman öldü zaten. Biz ne yapalım bunu zaten. Bizim dinden çıktı dedi. Bu da bizim dediler, bu kadar senelik alimimiz, hocamız, velimiz diye geçinen. Al bunu da siz alın. Aldılar. Biz de diyor aldık diyor. O 100 yaşındaki zat bak hep günahsız öldü. Çünkü ölümüne yakın el İslam yetişik bu makablo. İslam geçmişini keser atar. 100 sene Hristiyan şirk üzere yaşar. Ama demek iyi niyetinde iyilik vardı, kalbinde iyilik vardı, aldanmışlık vardı, anlamamışlık vardı, saflık vardı. Bak orada bir iyi niyet var. Bunda da beyinlik var. Bu da o kadar tayyi mekan makamına ulaşmış ama keramete de ulaşsa bir adam peygamber olmadıktan sonra masum denemez. Masum ne demek değil? Peygamber olana kesin %100 imanlı ölecek. Allah'ın mekrinden, azabından emindir. Ama peygamberin bir altındakine sahabe-i kiram da olsa diyebiliyor musun? Diyemiyorsun ama sahabe-i kiram İslam üzere vefat ettikten sonra tabii şu onların hali belli hepsi de var. Ama evvelce sahabenin içinde olup da sonra dinden dönen mürtet olan oldu mu? Oldu. Münafık konuşmuyorum. Münafık zaten hiç Müslüman olmadı. sahabenin içerisinde Müslüman olmuş. Ama ona sahabe denmez şimdi. Niye denmez? Çünkü sahabe olması için iyi İslam üzere ölme şartı var. Onun mürtet olduğu bilindiği için o sohbet şerefi, sahabilik sıfatı ondan alınmış oluyor şu anda zaten. Sahabe-i kiram arasında diyoruz. Sahabe-i kiramdan demiyoruz bak. Sahabe-i kiram arasında bulundu. İmanlı ölseydi, imanlı ölebilseydi, münafık da değil. Hakikaten imanlıydı yani. Sahabeden olmuştu. İmanlı ölebilseydi ona radıyallahu anh diyecektik, sahabe diyecektik. Ama mürtet olan oldu. Sonra tekrar dönen oldu. Ona sahabe denir çünkü İslam üzere ölen oldu. Birkaç tane bu. 1-2-3 yani 110 bin küsur sahabeden birkaç tane böyle var. Onun için velilerin en büyükleri sahabe-i kiramdır. Öyle olduğu halde yaşarken hayattaki niye bu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh cennetle müjdelenmiş olduğu halde ağlayıp duruyordu? Bir ayağımı cennete atsam emin olmam. Ya derlerse çok ayağını geri. Onun için iki ayağımı cennete atıp da kapıyı kapatırsam ancak cennete giren çıkartılmayacak ayeti var. Yine Allah'ın verdiği güvenceye dayanarak bunu söylüyor. Aşere-i beşere cennetine müjdelenmiş on büyük zatın en başında o geliyor. Bütün peygamberlerin ashabından üstün. Musa Aleyhisselam'ın ashabında da onun gibi bir zat yok. İbrahim Aleyhisselam'ın ashabında da yok. Adem Aleyhisselam'ın evladında ashabında da yok. Ebu Bekir radıyallahu anh. Ama emin olmuyorum. Onun için işte bak. Veli durumunda görüntüsündeki bir adam sapıttı kaydı gitti. Hristiyan olarak öldü. Ha neydi şeyi? Onu burada beyan edilmiyor. Ama mutlaka bir Allah-u Teala'yı gazaplandıracak, kızdıracak bir ihlâssızlık, bir samimiyetsizlik, bir niyet bozukluğu, bir suikast, kasıt niyet demek, maksat edinmek var yani. Şeyh Ali el-Bekkâ, Kudsesur Hazretleri diyor ki, biz de o 100 yaşındaki zatı atıyor, İslam geriyi keser, atar. O şimdi tam ölürken Müslüman olduğu için geride hiç günah yok. Müslüman olduktan sonra günahları yazılmaya başlayacak zaten. Kafirin günah sevabı olmadığı için günahda yazılmaya ne gerek vardı? Mizanda, terazide iki gözü yok ki kafirin. Hiç hasenesi sevabı olmadığı için tek tarafı var. Kümbürtü cehenneme. Mizana da lüzum yok. Ama şimdi bu zat biraz yaşasaydı günah sevabı yazılacaktı diyelim. Ama şimdi son gün İslam dini üzere ölmek nasip olunca bu nasıl bir bahtiyarlıktı? Hiç günahsız öldü gitti. Onun için biz diyor onu teslim aldık diyor. Cenazesini yıkadık, kastettik diyor. Sonra cenaze namazını kıldık diyor. Sonra da defnettik. Çok ibretler var. Büyük dersler var. Ey akıllı kardeşim. Onun için ehl-i sünnetin itikadı. Ey gidi ehl-i sünnet ne diyor? Es-sa'idu kad yeşka ve şakiyyu kad yes'ad. Ehl-i sünnet itikadının metinlerindendir bu. Sa'id olan, yani imanlı yaşayan, namazlı, abdestli, Kur'anlı, zikirli, müttaki, takva üzere haramlara sakınan, bazen her zaman değil, bazı kereler sonradan şekavetle, bedbahtlıkla hayatını sonlandırabilir. Bu nasıl yaşıyor böyle? Kesinlikle böyle ölecek diyemez. Çünkü neden? O arada ne yaptı, ne etti? Teheccüd kılıyor, zikir yapıyor, 50 bin çekiyor. Ama o taraftan da gitmiş komşuya ah çektiriyor. Karısını deviyor, zulmediyor. Öbürüne işkence etmiş. Ne biliyorsun? Milletin parasını gasp etmiş. Yani oradan bir yerden bir zulümle Allah muhafaza sait görünen adam ve hakikaten de yani bir bütün icraatına baktığında sait kulların, Mesut Bahtiyar kulların durumunda diye yani jüriye inceletsen böyle not verirler. Ulema'dan jüri kursan. Ama şakı olabilir. Sonunda da çıkar bu. Ve şakıyı kaddes saat. Ehl-i sünnetin mezhebi budur. Şakıyı, bedbaht, mahrum, kafir, münafık, fasık, facir. Ama bu bazen ekseriyetle yaşadığı gibi gider ama bazen de bu saadetle, selametle, hidayetle, rüşt ile neticeleniyor ki bu da oldu. İşte 100 senelik rahip papaz son gün İslam üzere öldü. Aha sana işte belki kaç yaşındaydı bilmiyorum. O Şeyh Ali Bekki Hazretlerine keramet gösteren insan, kişi O da onlarca kaç yıllarını ibadette geçirmişti. Ben bu tarafa doğru öleceğim dedi. Boşuna yorulma. Onun için mesele budur yani. Efendi Hazretleri çok anlatırdı. İki kişi ahiret kardeşi olmuşlar. Bu Rulben tefsirinde de zikrediyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Efendim, birbirini Allah için ziyaret ediyorlar. Çünkü Allah için ihvan edinmek, Allah için kardeş edinmek, Allah yolunda kardeşleri artırmak çok önemli. Birbirine ahirette şefaat hakkı var. Fe inne likulli ehin şefaaten. Yani Allah için kardeş edinilen herkesin birbirine şefaat etme hakkı var. Yani beni sen Allah için sevdiysen, ben seni Allah için sevdiysem, ahiret yolunda, ilim yolunda, sohbet yolunda, zikir yolunda, ümre yolunda, hac yolunda Allah için kardeş ettiysem, birbirimizi arayıp sorduysak, ahirette birbirine şefaat ederiz. İçimizden kurtulan öbür kardeşin elinden tutacak. Böyle anlaşmalar yaptık, yapıyoruz. Hurşit Efendi ile yapıldı. Diğer birçok ahiret kardeşlerimiz şimdi vefat ettiler. Hızır Efendi gibi rahmetullahi aleyh hocalarımızla yani özel ahiret kardeşliklerimiz oldu yani. Bizi yani kabul ettiler yani böyle. Bunların faydası var. Şimdi de bizim bazı insanlarla oluyor, Müslümanlarla aramızda özel bir kuvvet gelişiyor. Kardeşlik hukuku gelişiyor falan. Kurtulan kardeşini ne tutacak? Allah-u Teala bu Allah için birbirini sevmek اَفْتَلُوا الْعَمَالِ الْحُبُّ لِلّٰهِ الْمُغْتُونِ اللّٰهِ. Amellerin en faziletlisi bak namaz, oruç, nafileleri konuşuyoruz. Farzlarda zaten fazilet şartı. Farzın fazileti mi aranır? Farz zaten borç. Nafile ameller içerisinde en faziletli amel nedir? Allah için Allah'ın sevdiğini sevmek, Allah için Allah'ın buğz ettiğine buğz etmek. Amellerin en faziletlisi. Diğer amellerle sana şefaat izni veriliyor. İşte beraat gecesi şu namazı kılan, regaib gecesi şu kadar namaz kılan, bu kadar hadis, bu kadar ulemanın beyanlarını naklediyoruz da o amellerle sana şefaat hakkı veriliyor. Bak yatsıdan sonra kılınacak namaz hakkında bir kitap yazdım size. Efendim, acayip bir şey. Cuma namazından, cuma gecesi kılınıyor mesela yatsıdan sonra. Efendim, öyle bir müjdeleri var, öyle bir faziletleri var. Bak o kitabı okumadınız mesela. Aklınız durur yani. Yunus Efendi, getir şu kitabı da şuradaydı. Orada benim kenarımda duruyor. Göğe kılacağım da. Bir gün hasta oluyorum. Bir gün usta oluyorum. Bir gün döküntü oluyorum. Bir gün şekerim çıkıyor. Bir gün yaram çıkıyor. Allah'ım yarabbim. Yarabbim. Bir şey yapamıyorum ya. Takatım gücüm yok. Azmim kırılmış. Ne bileyim. Cuma günü yastan sonra kılınıyor. 4 rekat. Ama tabii o surelerin. Ben şimdi cami açılsaydı. Bu korona bitseydi. Onu yapacaktım. 9 cuma hatta yapacaktım. Yeşil kitap orada bak yeşil. İnce yeşil. Solumda duruyor, solumda hemen. İşte bak, yeri gelmişken her Müslümanın şefaat hakkı var. Birbirine şefaat edilecek. Şimdi mesela bunu kim rahat ediyor? Bu kitabı almadınız. Hangi kitabımı okudunuz ki zaten? Kadir Gecesi'ni ihya sevabı kazandıran ameller. Kadir Gecesi'nde değiliz. Ama Kadir Gecesi ihya sevabı kazandıran ameller. Bak burada, efendim, şimdi size bunu bulursam, ya acayip bir yatsı namazından sonra kılınıyor. Bazı rivayetlerde hangi yatsı olursa olsun bu yatsı namazının sünnetini 4 kılma meselesinde o ayrı. Yani yatsı namazının son sünnetini 4 kılarsan o zaten bilinen bir şey. Bizim

0: ne yazılıyorsa aynı yazılır. Bu sahih hadis-i şerif. Ondan sonra efendim, tabi rükû secdeyi güzel yapmak lazım. Tadil-i erkana riayet etmek lazım. Burada malumat vermişim.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 19 Kasım 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
1: Hayder olarak yurt içinde her ay 2000'i aşkın ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırıyoruz. Temel gıda paketlerinin yanında kahvaltılık paketi, anlaşmalı marketlerde geçerli alışveriş kartı, dönemsel et ve giysi yardımlarıyla ailelerimizin yanındayız. Siz de bir ailenin sofrasına bereket olabilirsiniz. Bir kumanya paketinin bedeli 1250 lira. Kumanya yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız

0: ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
1: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılmaktadır. Kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık burs bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
3: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
4: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Orada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren, kıldığı andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor.

0: sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallah. Hepsine yemekler ulaşacak inşallah. Rahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
2: Reklamları dinlediniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 19 Kasım 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
0: Bu yatsı namazının sünnetini 4 kılma meselesinde o ayrı. Yani yatsı namazının son sünnetini 4 kılarsan o zaten bilinen bir şey. Bizim bütün ihvan kılar onu, yapar onu. İkindinin ilk sünneti gibi kılıyor yani. Tehayyattan sonra salli barik okuyor, kalkınca sübhaneke ile boş. Selam vermiyor ama. Yani 4'te selam veriyor. Bu yatsıdan sonraki sünneti 4 kılmak. Efendim, Bera ibn-i Azib radıyallahu anh rivayet-i hadis-i şerifte. Taberani de var, Mervezi de var, Münziri de var, hepsi kaynakları var. Anladım sen. Yatsıdan sonra ve sallallahu aleyhi ve sellem şakâne künneke misliğine minnetil kadir. Yatsıdan sonraki 4'te sünneti 4 kılan Kadir Gecesi kılmış gibi yazılır. Kadir Gecesi'nde kılmasa da. Ya bu gece Kadir Gecesi'nde değiliz. Ama Kadir Gecesi kılsaydın ne yazılıyorsa aynı yazılır. Bu sahih hadis-i şerif. Ondan sonra efendim tabii rükû secdeyi güzel yapmak lazım. Tadil-i erkana riayet etmek lazım. Burada malumat vermişim. Abdesti güzel alırsa diyor. Ondan sonra yatsıyı kılarsa yatsıdan sonra 4 rekat kılarsa rükûlerini secdelerini güzel yaparsa o rükûde ne okuduğunu da manasını bilirse, biraz şartlar biraz fazla ama neyse, Arapça bilmeyen mana bilemez. Allah'ı düşünürsün, Allah'ın huzurundayım diye. O künnelev mezletleyledir Kadir. Kadir gecesi mesabesine olur. Arada dünya kelam konuşmamak lazım. Çünkü Said ibn-i Cübeyr radıyallahu anh tabiinin ullarından Kasib ibn-i Ebi Eyyub radıyallahu anh diyor ki ben onunla diyor yatsıyı farzı kıldıktan sonra bir şeyler sorardım söylerim. Hiç cevap vermezdi. Niye? Son sünneti 4 rekat kılmadan hiç bana cevap vermezdi. Anladın mı? Onun için güzel kıraat meselesi var. Yine Kâbül-i Ahbar'dan ibaret. Yani müjdeler de var. Şartlar da var. Peki. Bosta hadis-i şerifler ve rivayetler var. Şimdi bazı rivayetlerde mescitten çıkmadan Ebu Hanife radıyallahu anh'tan gelen İmam-ı Azam'ın kendi müstedinde geçiyor bu. Muharib İbni Cisar radıyallahu anh. O da İbn Ömer'den. Ebu Hanife radıyallahu anh tabiinden de olduğu için. Tabi İbn Ömer sahabiyle arasında bir abi var. Men sallâne şâfî cemaat ve sallâ erbâ rekât kablen yehurcu emrel mescid. Yatsıyı cemaatle kılarsa, mescitten çıkmadan 4 rekat kılarsa. Aslında biliyorsunuz sünnetleri evde kılmak sünnettir ama ben size diyordum ki arada dünya kelamı konuştururlar. Kapıdan ayakkabını alırken, girerken, çıkarken eve girersin hanım, çoluk bir şey. Sünnetin sevabı kaçar. Tabii yine kılacaksın, sevabı kaçar diye sünnet kazaya kalmaz yani. Kılacaksın da. Bundan dolayı mescitte kılmak şu anda. Çünkü şu zamanda birçoğunun evi zaten caminin dibinde değil. Arada da konuşturan çok olur. Onun için mescitten çıkmadan bu hadis-i şerifte Ebu Hanife'nin müstedinde rivayet böyle. Hadis rakamı 178, sayfa 556-557. Taberani'de de var, Ömer Nesefi'nde de var. El-Kant fi zikri ulema-i Semerkant'ta. Mescitten çıkmadan kılarsa kâne kâne.

Adli leyletil kadir. Ki adli de olur. Kadir gecesine denk gibi olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii evine dönerdi. Sünnetleri evinde kılardı. Onun hücre-i saadetleri zaten mescidin içindeydi, hemen dibindeydi. Dört rekat kılardı, sonra yatağına sokulur. Vitri gece kılardı. Uyanacağından emin olduğu için, bizim gibi uykuda vitri kaçırma tehlikesi olmadan. Ama bizim için sallallahu aleyhi ve sellem uyumadan vitri kılın buyuruyor. Çünkü bizim gibilerin uyanmama ihtimali kuvvetli olabilir. Ondan sonra Ayşe annemiz radıyallahu anh'a öyle buyuruyor. Ebu Davud hadisidir. Ma salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle şakattu fedekale aleyh illa salla erba rekat. Benim nöbetim olduğu zaman, benim gecem olduğu zaman, benim yanıma geldiği zaman yatsıyı kıldırıp geldiğinde mutlaka dört rekat kılardı. Bu yatsının sünnetiyle alakalı müjdeler. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerif, bu da Deylemi'de geçiyor. Men salla erba rekat ba'del aşa. Şu kitapta ne kadar hadis var ya. Şu kitabı almadınız. 87. Risale. Rakamı 87. Kadir gecesini ihya sevabı kazandıran ameller. Allah. Men salli erba rekat ba'del şahsi mevtera. Dört rekat yatsıdan sonra kılarsa, sonra vitir namazını da kılarsa, fena mâlâ vitri, vitrini kılıp da uyursa, feve fî salâtin hattâ usbâ. Sabah çıkıncaya kadar, sabah namazına kalkana kadar sıralı namazda yazılıyor. Allah Allah, bu yatsının sünnetini dört kılmak ne kadar önemli ya. Sıralı namaz. Allah Allah. Ondan sonra İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette. Bak şimdi. Bunların hepsi ayrı hadis ha. 10. amel. Kaç amel var burada? Benim anladığıma göre 27 idi de 20. Son amel kaçmış? Kadir gecesi 27 amel. Bütün kitapları, her tarafı taradım. Şamile'yi taradım hatta. Kadir gecesinin sevabını kazandıracak amel. Allah. 27 amel. Şurada 27 amel var. Hangi gün, hangi, ne zaman yaparsın? Tabii her zaman hepsi gündüz olmasın. Yatsının son sünneti gündüz olur mu? Yani hangi gece, hangi gün o ameli yaparsan Kadir gecesinde yapmış gibisin. Dolayısıyla tane kaldı. Kadir gecesi senede bir kere, onu da Allah gizlemiş. Hangi gece rastladık mı, rastlamadık mı? Ramazan'da uğraşıp duruyoruz, denk gelme. Muvaffakat için çırpınıyoruz. Bu amelleri ne vakit yaparsan Kadir gecesinde yapmış az oluyor. Bu nasıl bir zenginlik ya? Bu ümmet ne bahtiyar, saadetli bir ümmet. Allah Allah. Ne buyuruyor? İbn Abbas hadisinde radıyallahu teala anhuma yarım sayfa kaynağı var. Taberani, Kıyamü'l-Leyl, Mervezi, Beyhaki, Deylemi, Heysemi, Suyuti. Allah Allah. Suyuti'nin iki kitabında geçiyor. Tefsir Dürül Mensur'da da geçiyor. Alel-Müttaki, Zebidi. Bunlar hep muhaddis. İhya Şarihi. İmam Murtaza Zebidi. Hepsine geçiyor ya. Ne buyuruyor? Men salli erba harekat, halfel aşağı ahira. Yatsının peşine dört rekat kılarsa. Kara firaketen üleyen. İlk iki rekatta kul ya kafirun ve kul vallaha okursa. İşte üçle dört zor. Onun için bunu cemaatle yapalım diye düşünüyorum. Ve kara firaketen uhrayen. Son iki rekatta tenzilü secde, secde suresi. Üç sayfa Kur'an'dan. Arada da secde ati gelince sabah namazlarında biz kılıyorduk ya mescitte. O şekilde secde yapıp kalkılıyor. Ve tebareke lezi biyedil mülk. Dördüncü rekatta tebareke okursa. İşte onu herkes ezbere bilmiyor ikisini. Bazıları tebarekeyi bilen biraz yine var da secdeyi bilen çok az. Kütübne lehu kâr bu harekat min leyletil kadri. Kendisi için ne yazılır? Kadir gecesine kılmış dört rekat gibi yazılır. Yine İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette Ebu Hanife radıyallahu anh vasıtasıyla Ebu Hanife Muharib İbn-i Disar vasıtasıyla İbn Ömer'den yine müsnette bu da. Bu da acayip bir hadis. Onu anlatıyorum şimdi. Men salli erba'an ba'del eşya. Kim yastan sonra dört rekat kılarsa, lafsulü beynevne bir teslim, aralarını selamla ayırmazsa, yani teayyat, salli barik okuyorsun, ikindinin ilk sünneti gibi. Kalkıyorsun ayağa, yatsının da ilk sünneti öyle zaten. Üçe kalkıyorsun, Sübhaneke ile başlıyorsun. Birinci rekatta ne okuyacak? Yekro firûlâ fâtiha kitâb tenzilü secde. Birinci rekatta Fatiha secde suresi. Ve firakat sâni fâtiha kitâb hamimet duhan. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra Duhan suresi. Etti üç sayfada altı. Ve firakat salise Fatiha'dan ve Yasin. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra Yasin suresi.
O da hemen hemen 5,5-6 sayfa. Ve ferakatil ahira bi fatihel kitab tebarekel mülk. 4'te de tebarek okursa. Şimdi bu bayağı bir şey. Yani bu hemen hemen değil mi 14 sayfa, 14-15 sayfaya tekabül ediyor. Şöyle Allah hayırlı uzun ömürle şu namazı yasının son sünnetini bu şekilde değil mi? 4 sure-i cellere beraber Allah Allah kılmayı müessere eyle ya Rabbi. Ne olur? Ne olur biliyor musun? Kütübe lehu kemen kamile etel kadir. Kadir gecesinin tümünü ibadetle, Kadir gecesini. Namazı Kadir gecesinde kılmış demiyor bu sefer. Kadir gecesinin tümünü ibadetle geçirmiş yazılır. Şuraya dikkat. Bu İmam-ı Azam mezhebimizin müçtehidi Ebu Hanife'nin kendi rivayet ettiği hadis ya. Ta kaynak soruyorsun İmam-ı Azam ya. Ve şüffi alehu fi ehli beytihi küllihim. O kişiye kendi hane halkından hepsine şefaat izni verilir. Annene, babana, karına, kadın yapıyorsa kocasına, oğluna, kızına, torununa neyse. O hane halkının durumu ne? Mimmen ve cebetle onlar. Hepsine de cehennem vacip olmuş. Yani hepsine derken şefaat hakkı verilen. E zaten adam kendini kurtarmış, şefaata ihtiyacı yoksa ona onu katmıyorum diyor yani. Kendisine cehennem vacip olmuş ne demek biliyor musun? Şimdi ölse cehenneme girecek. Şimdi ölse cehennemlik. Kesin. Cehennem vacip olmuş. Hakkında kesin karar var. Ama babası, oğlu, kızı, bak hanesinden biri, hane halkından biri bu 4 sureyle yatsıdan sonra 4 rekatı kılabiliyorsa o hane halkından hepsine şefaat hakkı verilir. Ya kardeşim zaten insanların çoğu bunu bilmiyor. Bari bilen, ben diyorum şimdi yapayım da belki ben bir insana bir Allah beni şefaatçi eder, bir çoluğum çocuğum torunumu kurtarır mıyım falan. Nerede? Kendimizi kurtaramıyoruz ya. 4 rekat namaz kılacağız. Belim ağrıdı, başım ağrıdı, şuyum ağrıdı. Ya kardeşim toplasan 12-13 sayfa Kur'an'dan. Adamlar 2 rekatta Kur'an'ı hatmediyorlardı ya. İmam-ı Azam 2 rekatta ayakta Kur'an'ı hatmediyor namazda ya. Hazreti Osman Efendimiz tek rekatta hatmediyor. Bunlar da insandı. Biz de insanız. Biz ne biçim insanız ya? La havle ve la kuvvete. Ve ücira kendisi de korunur, kurtarılır mı? Azabil kabri, kabir azabından kurtarılır. Kendine de kabir azabı gösterilmez. Kadir gecesi sevabı yazılır. Ailesinden cehennemi hak etmiş hepsine ne kadar varsa ehli beytinden, hane halkından hepsine şefaat çıkınır. Yetmedimse bu müjde ya. Ben onun için, tabi burada izahlar var, faydalı malumatlar var, onlar ayrı bir şey. Ne buyuruyor bak? Selman Farisi radıyallahu anh, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ta işittim diyor. Taif elinden bir adam kalktı ayağa. Hazreti Ali anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ya Resulallah, ekberûne neke kulte, bana gelen habere göre, ben sana şimdi geldim ziyarete, nasip oldu, sahabeden oldum. Ama ben önceden senin ashabından işittim. Sen buyurmuşsun ki men sallâ erbâ rekât bâdeşâ l-âkhir ekrofini yâsî muhammed duhân elif lâmîm tenzil ve tebârek el ezbiyedil mülk tudmenü lehu cennetü. Yatsıdan sonra 4 rekat kılarsa Yasin, Duhan, Secde ve Mülk sureleriyle okuyarak kılarsa cennet ona söz veriliyor. Sen böyle bir şey buyurdun mu dedi. Fekâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem sadaka men kâle âzâ. Bunu söyleyen doğru söylemiş. Ve ma kul taza illa min kavli Cibril inne kaleli. Ben bu lafı kendi kafamdan söylemedim bu müjdeyi, bu vaadi. Bana Cibril söyledi. Ben Cibril işte hadislerin vahiy olduğunun en büyük delili işte. Cibril bana söyledi. Dedi bana ki men salla rak'atin erbaten kara fi nazi suvar da mutule ul cennet. Kim 4 rekat kılar da tabii yastan sonra o belli de o burada şimdi o 4 rekat söylüyor. Bu sureler ama 4 sure okuyacak. Okursa cenneti ona söz verdim. Ya Cebrail Aleyhisselam nasıl söz verecek? Allah-u Teala ona bildirmeden Cebrail Aleyhisselam'ın lakabı emin, güvenilir. Vahye bir şey katabilir mi? Fekalelü Ali'nin radıyallahu anh. Burada size şimdi müjdeyi görüyor musun? Hazreti Ali sormasaydı ne yapacaktık? Dedik ya Resulallah. Femen levvedrazi suvaralarba. Bu 4 sureyi bilmeyen ne yapsın? Sizin çoğunuzun durumu.
Birini bilse öbürünü bilmez, öbürünü bilse öbürünü bilmez. Bu dördünü birden namazda, yahu namazda okumak, birçok hafız bu sureleri namazda oku desen, geçirsen imamlığa şaşırır. Birçok hafız. Yani şu anda Türkiye'deki hafızların %80'ine şu sure, dört sureyle yekten çalışmadan, hadi yekten dur bakalım şu dört sureyi oku dört rekatta desen. Çoğu. Yani 12-13 sayfa ne diyecek? 600 küsur sayfa Kur'an'a. Ama işte hazırlıklı değiller. Devamlı okumayan hazırlıklı olmaz ki. Bakıp çalışması lazım. Hafız da olsa. Namazda okumak kolay mı yani? Ondan sonra bu dört sureyi bilmeyen, ezberlememiş olan ne yapsın? Hey gidi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kale bu yakru fi kulli rekatin. Fatiha'tel kitab. Her rekatta bir Fatiha okuduktan sonra ve kul ya'l kafirun. Bi kul ya'l kafirun okusun. Merratin. Fatiha'tel kürsi. Bir de Fatiha'tel kürsi okusun. Kaç kere? Fatiha'tel kürsi okusun da. Hamse merrat. Beş kere. Dört rekatta da o zaman kaç Fatiha'tel kürsi oluyor? 20 Fatiha'tel kürsi oluyor. Dört rekatta beşerden 20 Fatiha'tel kürsi oluyor. Dört defa da kul ya'l kafirun okumuş oluyor. Allah. Ne olacak? Ayet-el Kürsi bin ayete tekabül ediyor zaten. Sırf Ayet-el Kürsi bin ayete tekabül ediyor. Fazilet bakımından. Kafirun da Kur'an'ın dörtte biri sayı hadis. Tadil-i Rubal Kur'an. Kur'an dörtte biri ne demek? Dörtte biri. 6600 ayetin dörtte birini zaten 2000'i geçiyor değil mi? Efendim. Dörtte bir efendim. Yani işte 2000'e yakın, 1000'den fazla şey diyor. 6'yı bölsen yani, 4'e bölsen. Efendim, dolayısıyla Ayet-el Kürsi'de 1000 ayet, 2000 ayeti geçiyor toplamı. Hem de nerede? Ayet-el Kürsi 1000 ayet de 20 kere okusun. 20 ile çarp, 20 bin ayet okumuş oluyor. Ayet-el Kürsi, şey, Kulya-ül Kafir'in Kur'an'ın dörtte biri. Dört kere okuyorsun her rekatta bir tane, bütün Kur'an etti. Dörtte biri okunca, dört kere okuyunca bütün Kur'an etti. Öbürü 20.000 ayet, Kur'an 6.000 ayet çarp oradan. O da 4-5 hatim ediyor. Anladın mı? Ama tabii sureleri bilsen, okusan o da muteber. Esası odur. Ama bilmeyene de böyle bir kapı açılmış. Ya, fevellezî nefsî bi'edî. Canım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. Mâ min mü'min yusallî hâdihi s-salâh. Hangi Müslüman bu namazı kılarsa. İllâ kâne rafîkî fil cennet. Cennette benim komşum olacak. Ve atâllâhu sevâb sittîne nebiyyâ. Allah ona 60 peygambere bu namazı kıldığında verdiği sevabı verecek. Peygamber oldu demiyoruz aşağı. 60 peygamber. Bu namazı 60 tane peygamber kılsaydı, bu namazda onlara vereceği sevabı 60'ının toplamını ona verecek. Peygamberlik ayrı bir mesele. Peygamberin diğer amelleri ayrı bir mesele. Ve atâullâhu bi kulli rekâ ibadet etsene. Her rekatına karşılık Allah bir sene ibadet yazacak. Dört rekatın demek dört senelik ibadet. Ve bi kulli âyetin sevâbe şehit. Her ayetine karşılık bir şehit sevabı yazacak. Bir şehit. Kulli âyetin kâfirun kaç ayet? İşte o yani diyelim altı şehit ediyor. Ayet-el Kürsi'de bir ayet, bir Ayet-el Kürsi bir ayet. Bin ayet sevabı var ama şimdi ayet rakam olarak konuşuyor. Ve kedevelu bi kulli hacerin ve mederin hacceten ve umreten. Her dünyadaki taş ve kerpiç sayısınca Allah hac ömre sevabı yazacak. Ve nevvarallahu kabrahu, kabrini nurlandıracak öldüğü zaman. Ve beyyada veccehu, yüzünü mahşerde hak edecek. Ve seter avratehu, ayıplarını setredecek, örtecek, açmayacak, dost düşman huzurunda rezil etmeyecek. Ve kadâ hacceti ömrünü dünya ve ahira. Dünya ahiret bütün isteklerini yerine getirecek. Ve istecabullahu dua. Allah ne dua istiyorsa peşine hacetini kabul edecek. Ve la yahruc min ed-dünya hatta yanzura ila mekani fil cennet. Cennetteki mekanını görmeden dünyadan çıkmayacak. Ölüm anında zaten ahiretten pencere perde açılıyor. Veya da ölmeden rüyada da gösterebilirler. Ve ebaşullahu aleyhi fî tilkel leyleti. O kıldığı gece. Yani bu gece kılıyorsan bu gece. Yektubun el-ül hasenat. Melekleri gönderir, sabaha kadar sevaplar yazar. Sabaha kadar sevaplar yazarlar. Ve estağfirun el-ül-leyletil kabile. Ve estağfirun el-ül-leyletil kabile. Gelecek geceye kadar. Şimdi bu gece kıldın. Yarın akşam oluncaya kadar o melekler ya Rabbi bu kulunu affet. Ya Rabbi mağfiret et. Günahlarını bağışla. İstiğfar ederler. Ve atâullâhu bi kulli şâhrin alâ cesedihi medîneten. Allah onun vücudundaki her kıl başına cennette bir şehir bina edecek. Oho cennetteki bir şehir. Bir tuğlasını dünya verseler vermezler.
Fe imma temin zelkel yevmen

Celle ile. Bu namazı kıldığı günü veya gece, yani günün, yani gece kılıyorsun da ertesi gün de ona tabi. Gününde de ölürse mate şehida, şehit olarak ölür. Bak, şehit olarak ölme müjdesini kazandıran bir müjde daha. Ve kâle Ali ibn-i Ebi Talib radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki, mâ teraktü âmüdü sebi'ûtü âmin habibi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Sevgilim Muhammed Mustafa'dan sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. İşittiğimden beri bu namazı hiç terk etmedim. İşittiğimden beri bu namazı hiç terk etmedim. Hep kıldı demek, her gece kıldı de. Allah Allah. Ve lâ teraketâ Fatımetü. Fatıma de terk etmedi. Eşi Fatıma annemiz. O da hiç bırakmadı bu namazı. Ve eftalü mâ tusallâ. Ama kılmak için gecelerden hangisini tercih edelim derseniz, kılacağınız gecelerin en faziletlisi fi leyletil cumuati. Her gece olur ama cuma gece eftal olur. Yu'ta hâzâ kullû limen sallâ mine ricâl ve nisâ. Erkek olsun, kadın olsun, bu namazı kılan herkese geride zikredilen sevapların hepsi verilecek. Velev fissenet merraten vahide. Velev ki her gece kılamasın. Velev ki her cuma gecesi kılamasın. Velev ki ayda bir kılamasın. Velev ki yılda bir kılsın. Senede bir kere kılsa, bütün bu müjdeleri senede bir kere de al. Ama senede bir kere de yapamazsak, bizden tembel aciz kim olalım? Sureleri bilen surelerle kılar. Sureleri bilemeyen kafirunla beş ater kürsi. Ne var bunda? Ya hocam ben de bunu bize niye ik diyorsun? Ya ben bu kadar kitap yazıyorum. Gece gündüz uyumuyoruz, etmiyoruz. Canımız çıktı, boynumuz kırıldı. Hastanelerdeyiz, boynumuza iğneler yaptırıyoruz ya. Kafamı kaldıramıyorum kitap bakmaktan, şey etmekten. 20 tane iğne yedim geçen gün, girdim boynumdan. Tamam bu hafta. Ya bu arada yazıyorsunuz lan, niye okumuyorsunuz siz ya? Allah size soracak ya. Bu ilimden hakkını ben isterim ya. Okuyun, amel edin bir Müslümana da. Neşredin, dağıtın, hediye edin, okusunlar, kılsınlar. Millet amele merak. Sen tembelsin diye. Seni yapmadığın amelden verdiğin, kitap verdiğin nice insanlar yapar. Selman radıyallahu anh bunu Hazreti Ali'den duymuştu. Hazreti Selman buyurdu ki, فَمَا تَرَكْتُ عَلَىٰ نَصَابَتْنِ عَلَّتُ الْمَوْتِ. Selman radıyallahu anh ne yapsın? 250 yaşına kadar yaşadı. Ölüm hastalığı vurana kadar bu namazı bir kere terk etmedim diyor. Ölüm hastalığı demek son zamana kadar da ağır hastalık, ben bilmiyorum rivayetlerde. Ölüm hastalığı da ki artık ağırlaştığımda diyor, kılamadım diyor. وَلَقَدْ صَلَّيْتُ عَفِلَيْتِ الْجُمَّةِ. Bir cuma gecesi bu namazı kıldım diyor. Tabi o sureleri onlar bildikleri için. Onlar kafirun Fatiha kürsüyle değil tabi. Yani. O dört sureyle kılıyor. فَسَمِيَتُ نَقِيْضًا مِنْ زَاوِيَةِ الْبَيْتِ. Cuma gecesi kıldım diyor. Evin köşesinden bir ses işittim. Hiç hatiften nida geliyorsa sahibi yok. اِسْأَلْ وَتَمَنَّ كُلَّ مَا تُرِيدِ. Dile ne dilersen, iste ne istersen, temenni et ne temenni eden. İstediğin, arzuladığın iste bak. Hacet namazı aynı zamanda bu. Ve mucu yevme salleytel melâketü testeğfirü lek ilâmil kıyâme. Bu namazı kıldığın günden beri, bak ertesi geceye kadar diyordu, Selman Farisi'ye ne denmiş? Kıyamet gününe kadar melekler senin için istiğfarda bulunacak. Allah Allah. Ve kad iştegelet melâketün uharu yektubûne lekel hasenâd. Biz sadece senin için istiğfarla mükellefiz. Başka melekler de var. Bu namazla görevli geldiler. يَكْتُبُونَ لَكَ الْحَسَنَاتِ وَيَمْحُونَ عَنْكَ السَّيِّئَاتِ مِنْ لَيْلَتِكَ هَذِهِ اِلَى مَا يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. Senin bu gecenden hesaba başlattık. Sura üfürüleceği mahşer gününe kadar onlar da sevaplarını hasenelerine yazacaklar. Seyyiatlarını senden mehvedecekler. Bu kitapta bu hadis-i şerifi tafsilatlı bir şekilde okumak istiyorsanız Arapçası zaten sayfa 109'da falan başlıyor da tercümesi 111'de başlamış. Tamam mı sen efendim? 115'e kadar gitmiş. İmam Suyuti'nin Zeylül Lalisi'nde var. İbn-i Arak'ten Şeriat'te var. Ebu Hanife Müsned'e, Ebu Hanife'de benzeri var. Ömer Nesefi'de benzeri var. Evet. Zaten Deylemi ikisi söyledi ya. Nasıl? Yatsıdan sonra 4 kılıp bunları okuyan zamintülü ölçene cenneti söz verdim. O zaten kesin hadis-i şerifte beyan ediliyor. Şimdi o kadar çok faziletleri var ki İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan yine hadis-i şerifte rivayet ediliyor. Katade bin Ezrak radıyallahu anh amelleri sormuş. Ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem? Sizin biriniz cuma gecesi, bak işte bu fazilette diyorum, eftaliyet. 4 rekat kılar. Fatiha'dan sonra

Secde okur, ikinci de Yasin okur, üçüncü de Duhan okur, dördüncü de Tebarike okur. Allah Teala bana bu namazı hususi olarak ihsan etti. Cibril'e emretti. Cibril bana emretti. Dedi ki bu namazı ancak iyi kullara, ebrar kullara, takva sahibi kullara öğreteceksin. Başkasına öğretmeyeceksin. E şimdi sen hoca herkese söylüyorsun televizyonda. E tamam da kim kılabiliyor? Yine ebrar kullara nasip olur yani. Herkes kılmıyor ki. Çünkü feynne ümenete abe emerraten vahideten kânekel kâim senetten leyla saim ne ara. Saim ne ara. Ömründe bir kere yapsa, bir sene gece sabaha kadar teheccüd kılmış, bütün gün oruç tutmuş yazılır. Ve gafarallahu mağfireten betten betlen fasla. Kesin, muhkem, şüphesiz günahları böyle şey gibi ondan koparılır. Fazaccel mescidü tazim elicalik. Sahabe-i kiram mescitte. Allah Allah, Allahu Ekber. Yeni mini minnedi mescit. Müjdenin büyüklüğüne bak ya. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Dedim ki ya Resulallah bu bir kere yapana veriliyorsa femali men yusurru aleyha. Devamlı yapana ne verilir? Kalemene tabi asitte mirar. Ömründe 6 kere kılabilmişse. Uhtiye mine sevap adede katrem tarih senetil ati bihafiya. Bu namazı kıldıktan sonraki bir sene sonraki güne kadar ne kadar gökten yağmur damlası dünyaya inecekse onların adedince efendim sevap ihsan edilir. Bir senede kaç damla gökten yağıyor? Okyanuslara ne kadar, bizim Beykoz'a ne kadar yağıyor demiyor. İstanbul'a ne kadar yağdı kimse hesap edemez. Nerede kaldı bütün denizlere, dağlara, ormanlara? Huzeyfe radıyallahu anh soruyor. Feinzade 6'dan fazla yaparsa yani. Kale buyurdu. Menetea beatis amirarin emine min fitnetil hayati ve fitnetil mevat. Ömründe 9 kere kısa. Ya şunu bile yapamadım ya. Ya şunu bir 9'la da Ahmet. Başına gelmeyen bela yok. Maddi manevi hastalık, dert, düşman. Ya bir kurtul şu hayatın mematı fitnesine kardeşim ya. Bu nefis ne tembel. Ağır aksak bir pislik ya. Allah, benim nefsimi ıslah et ya. Bana dua edin, bana tembellik çok arız oluyor. Bu namaz 9 kere kılarsa, hayatta yaşayacağında başına gelecek bütün fitne, musibet, günah, bela, kederden kurtulur. Ölüm anında bak, son nefeste imansız ölmemek ve imansız ölme tehlikesinden emin olmak. Fitne o demek. Seni karıştıran, seni tersine çeviren. 9 kere bu namazı kılsa ölümün fitnelerinden emin olur. Huzeyfe radıyallahu anh sordu. Fein ziyade daha ziyade ederse kâle fein etâbiye hamşâ aşrâtı merraten 15 kere kılarsa bundan fazlası yok. Fazlası yok kılamaz demek değil. Her gece kılıyordu işte Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Selman Rıdvanullahi aleyhi mecmain. Bu yani müjdelerin sonunda beyan ediyor. Ömrü hayatında 15 ile ben bunu 15 cuma gecesi sizinle yapacağım inşallah. Allah bana ömür verirse belime kuvvet verir, ayakta durur. Ayakta kullanmasam da oturak da kıldırılabilir. Nafilede uyumak caiz. Ayak oturak kılabilirim. Amin. Subhane Rabbil Alil Alil Vâb. Elhamdülillah. Sallallahu Teala ala Seyyidil Musallim Muhammedin ve ala Aleyhi Vesselam. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة علي العظيم اللهم نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حقا مع عبدنا وأمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم أن تشركنا في صالح ما أدعونك أن تشركهم في صالح ما ندعوك وأن تعافينا وإياهم من تقبل منا من تجاوز عنا وعن فإنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمن الله أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 19 Kasım 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyibat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-ı Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
1: Şifa-ı Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
6: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
2: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
7: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek, sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
11: Aşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
12: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
2: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
13: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Hayder olarak yurt içinde her ay 2000'i aşkın ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırıyoruz. Temel gıda paketlerinin yanında kahvaltılık paketi, anlaşmalı marketlerde geçerli alışveriş kartı, dönemsel et ve giysi yardımlarıyla ailelerimizin yanındayız. Siz de bir ailenin sofrasına bereket olabilirsiniz. Bir kumanya paketinin bedeli 1250 lira. Kumanya yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
19: Hikmetin esas manası, yani Efendi Hazretlerimiz ince ilimler derdi. Yani isabet. Yani çok bilgi var ama hangi bilgiyi nerede kullanacaksın? Çok insan var, hangisine hangi nasihatı yapacaksın? Hikmet. Hikmetsizlik çok. Bizim yaptığımız işlerin çoğu hikmetsiz. Hikmetsizliği ararsanız çok misal vermeme lüzum yok. Hemen hemen hepimizin ekseri yaptığımız hikmetsiz. Yani ne demek? İsabetsiz. Çoğu kere pişman oluyor muyuz? Oluyoruz. Hikmetli olsaydı pişman olur muyduk? Olmazdık. Ben ne kadar pişman olduğum şeyler var. Demek ki hikmetsizlikten. Anladım. Şimdi bir adam geldi. Adama bir şey anlatacağız. Bu adam Müslüman mı değil mi sormadan buna altın yüzük haramdır çıkart parmağından derse hikmetli olur mu, olmaz? Olmaz. Çünkü adam gavursa, adamın birine dediler ki ne? Altın yüzük erkeğe haramdır çıkar. Adam da dedi ki benim ismim Agop dedi ya. Çüş. Bizim Emri bin Marufçu çuvalladı. Ya kardeşim, adama bir nasılsınız, iyi misiniz, tanışabilir miyiz? Efendim, isminizi bahşeder misiniz? Adam dedi ki Agop. Sen şimdi Agop'a altın yüzük haram denir mi? Agop'a ne diyeceksin? Kardeşim, bizi Allah yarattı, yaşatıyor, yediriyor, içiriyor. Hak peygamber son olarak gönderdi. Biz sizin peygamberiniz İsa Aleyhisselam'a inanıyoruz. Ama siz bizim peygamberimize inanmazsanız ebedi ahirette azap var. Allah bütün peygamberleri haktır ve gerçektir. Efendim, ama son şeriat Kur'an şeriatıdır. Böyle ki işte Allah var falan anlatacaksın. Bir defa adama önce Allah'tan bahsedin, sonra peygamberden bahsedin. Değil mi şimdi? Yani bu kadar dinsiz var, donsuz var, ateist var, deist var. Adam zaten peygamberi kabul etmiyor. Peygamberi kabul etmeyene sarık sar denir mi ya? Önce bir peygambere imanı ettirelim adamı. Ya bunun hikmet, isabet, 12'den hedefi vurmak, konuşmanda, ekvalinde, efalinde, harekatında, sekenatında, otururken, kalkarken, yatarken, her şeyde hikmet. Müslüman bunun talibidir. Talibidir. Herkes de bu olmayabilir. Şimdi gittin, doktorda sıra bekliyorsun. Hastanede sıra bekliyorsun. Karşıda kadınlar oturuyor. Biliyorsunuz biraz koltuklar birbirine yakın oluyor. Doktorlarda şurada burada. 2 metre, 1 metre, sonra 3 metre. Karşıda kadın oturuyor. Şimdi bakacaksın. Bakacaksın. Karşına kadın gelen yere oturursan bu ne olur? Sen ona bakmasan bile kadın da çekinir. Şunlar hikmetsiz bir oturuş. Ne yapman lazım? Gidip karşına erkek gelen bir yer bulup oturman lazım. E bulamadın, çık öbür tarafa gibi, kenarda dur. Tam kadından karşı karşıya. Ne lüzum var? Hikmet yok. Anladın mı? Ondan sonra her meselede böyle. Lokantaya girdin, bütün milletin gördüğü yerde gidersin bakarsın köşede, kenarda, önüne duvar gelir. Hem yediğini kimse görmez, hem sen milleti görmezsin yani. E sen ne yapıyorsun? Çekiyorsun ortaya sandalyeyi, bütün millet bana baksın, ben de onlara bakayım. Hikmetsiz. Yanlış. Konuşuyorsun, bağır. Ya ne bağırıyorsun? Orta konuş. Bağırma. Hikmet. Bağırırsan hikmetsiz. Bütün milletin içine ha ha ya kahkaha atıyorsun. Yanlış hareket. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömründe bir kere kahkaha atmadı. Hikmetsiz bir hareket. Alışveriş. Anladın? Mesela ev alacaksın. Gidiyorsun pat diye bir ev alacaksın. Halbuki bu güneş görüyor mu? Güneş giren eve doktor girmez demişler. Ne tarafa bakıyor cephesi? Bakmadan alırsın. Ondan sonra buz keser. Devamlı kış. E hikmetsiz. Eve alıyorsun, gidiyorsun tuvalet. Lan tuvalet kıbleye arkası mı geliyor, önü mü geliyor? Arkası gelen, önü gelen olmaz. Ya sağına gelecek kıble, ya soluna gelecek. Böyle bir yer alırsan hikmetsiz. Anladın? Hikmetsizleri saymakla bitiremeyiz. Çünkü neden? Yaptığımız işlerin çoğu hikmetsiz. Birinden arkadaş oluyorsun, sana zarar getiriyor. Neden? Çünkü onu Allah için sevecektin. Allah için takvalık şartı arayacak. Sen adamdan bir menfaat gelir diye takva olmayan adamın peşine takıldın. Ondan sonra dolandırdı seni ki gittin. Yani hikmetsiz işlerde maddi zararlar da var. Manevi zararlar daha çok.

dünyana ve ahiretine yararlı bir şey bile türbünle ara. Bulamıyorsun yani. E o zaman bu adama bu kadar vakit niye verdin? Ben şimdi zaten çorba içerken bazı birileri bir şey konuşuyor, bakıyorum bir açık oturum falan. İran ne olmuş, Amerika ne olmuş, o ne olmuş, zaten vaktim hiç yok. Hiç vaktim yok. 5-10 dakikam yapacağım çorba içerken. Bir bakıyorum şimdi bir haber deneyeceğim. Bakıyorum. Adam boş konuşuyor. Hemen anlıyorum onu boş konuşuyor. Profesör. Boş konuşmak için profesör olmak lazım değil. Konuşur yani. Ondan sonra hemen geçiyorum. Bakıyorum duruyorum orada bir adam. Adam bilmiyorum nedir, necidir. Gazeteci midir, profesör, doçent, bir akademisyen bilmiyorum. Bakıyorum faydalı bir ilim. Aa hemen alıyorum. Diyor ki burası Hürmüz Boğazı. Buradan şöyle tıkandı. Bura açılmasa şöyle olur. İşte efendim İran'ın elinde şu kart var. Umman'ın elinde bu kart var. Ha tamam. Bir şey öğreniyorum. Öbüne bakıyorum. Laf salatalığı ya. Dur dur dur dur dur konuşuyor. Bir saat konuşup da hiçbir şey konuşmayan adam var. Ve size zerre kadar ilim sağlamayan insanlar var. Onun için insan Lukman-ı Hakim'den zerre kadar da olsa nasibi olan hikmetli ilim sahiplerinin sohbetlerini dinlemeli. Onların kitaplarını okumalı. Neden? Bir şeyler kazansın. Dağarcığına bir şeyler daha koysun. İlmine ilim katsın. Yoksa hiç bana ebedi lazım olmayacak bir şeyleri anlatıyor. Şimdi ben kaç gün sonra öleceğim belli değil. Her an ölebilirim. Bu kadar zaruri öğrenmem gereken tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf dolmuş. Benim bu kadar eksiğim var. Ben şimdi senin fuzuli, maymunlar nasıl yer, nasıl bilmem ne eder, dinozor bilmem ne, bir milyon sene evvel dinozorun kemiği çıktı falan. Ya ufak hatta biraz civcivler yesin ya. Dünyanın ömrü 7000 sene, 200 milyon sene evvelki dinozordan bahsediyor. Anlasana ki atlatmış, sıyırmış. Sıyrık. Bizim millet de bunları böyle dinliyor. Bir kaburga çıkmış. Ulan 5 sene sonra adamın kemiği kalmıyor. Kaç yüz senedir bu dinozorun kaburgası nereden çıktı ya? Bir de diyor ki kaç yüz milyon sene, bazı da atış serbest. Milyar diyor. Ya milyar senede bunun kaburgası demirden olsa demir kalmaz ya. Kemik nasıl kaldı ya? Milleti de inandırıyorlar. Urfa'da bulmuşlar bilmem min tepesi. Tamam çok güzel, çok eski. Tamam doğru, çok eski. Kaç sene sence? Bence 100 bin. Sence atış serbest? 200 bin. Sence 1 milyon sene ya. 3-3. 1 milyon sene değil, 100 bin sene değil, 10 bin sene evvel Urfa'da yoktu, Harran'da yoktu, Adem Aleyhisselam yoktu. Adem Aleyhisselam yokken Urfa'da kim ev yaptı ya? Ya ama kusura bakmayın, ağzımı bozmayalım. Yani bunları siz ilim diye, hikmet diye, ilginç diye izlerken ne tefsirleri kaçırdınız, ne ayetleri, hadisleri kaçırdınız, ne sohbetleri kaçırıyorsunuz? Boş boş işlerle, boş işlerle kendinizi meşgul ediyorsunuz. Yapmayın ya. Min husni islamil mer'i terku ma la yani. Hikmetlilerin en büyüğü kimdir? Şüphesiz ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın ondan büyük öğrettiği ilim sahibi yok. Lukman-ı Hakim de Resulullah'a geçebilir mi? Haşa ve kella sallallahu aleyhi ve sellem yüz binlerce milyonlarca hadisi şerifiyle bütün ilimleri, hikmetleri alemlere neşretti sallallahu teala aleyhi ve sellem. Lukman-ı Hakim'den de bazı şeyler anlatırdı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Lukman-ı Hakim'den öğrenmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ilimlerini kim öğretti? Sadece Allah öğretti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu dünyada fiziki manada hocası var mı? Yok. Üstadı var mı? Yok. Muallimi var mı? Yok. Müderrisi var mı? Yok. Niye? Nebi-ül Ümmi diyoruz. Annesinden doğduğu gibi hiç kimseden bir şey öğrenmemiş. Ama Allah ona bir anda vahiy göndererek bütün ilimleri, nasıl ki Lukman-ı Hekim'e bir melek göndererek dünyanın en hikmetli alimi yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: Allemeke ma lem tekün ta'lem. Bilmediğin her şeyi sana Allah öğrettiriyor. Onun için Allah'ın öğrettiğiyle hocaların öğrettiği senin benim gibiler bir olur mu? Rabbinin yoluna davet et. Ama nasıl davet et? Bil hikmeti, hikmetle. Ne demek hikmet? İsabetli yaklaşımlar sergile. Demin ne dedim? Adamın adını sormadan hemen yüzükten başlama. Usul üsturup, ikram, hediyeleşme, bir çay ikramı bile gönül alır. Vel mev'izatil hasene, güzel vaazlar, çok tatlı sohbetler. Bak ara sıra nedir? Şaka şamata. Neden? Sıkılır, oturmaz. Efendi Hazretleri ne yapıyordu? Sohbetin ortasında sizin uykunuzu bir kaçırayım diyordu, bir kıssa anlatıyordu. Bak, çünkü sabah namazında 4'te 5'te sohbet yapıyor. Yavuz Selim Camii tıkamaz. Sabah namazı çok erken o zaman. İşrak oluyor 5'te 5.30'da sabah. Sabahın 5.30'da adam 2'de 3'te kalkmış teheccüde. Gelmiş sohbete. Geceden var uykusu 2 saat. Uzak yollardan geliyorlar. Adam uyuyor. Ne uyuyorsunuz lan? Buraya uyumaya mı geldiniz? Uyuyan kalksın gitsin. O bir tane var şimdiki caminin imamı. Uyuyanı görmek istemiyorum. Uyuyan kalksın. Lan bir kere Efendi Hazretleri niye uyuyorsun demedi adama ya. Uyandıralım tadı. Anladın mı şimdi? Şimdi bir tane hoca efendi tam yanında oturuyor. Hatmi Şerif okurken bir uyudu, düştü efendinin üstüne. Efendi Hazretleri de döndü ona şimdi. Ben olsam ne yapıyorsun? Ne dedi? Bak şimdi bir şey dedi. Ondan sonra bana diyorsunuz geçe. Ben efendinin söylediğini söylüyorum. Ne dedi ona? Dün akşam cuma gecesi de değildi. Niye bu kadar yoruldun dedi. İlahiri. Nokta nokta. Şimdi ha. O onu daha unutur mu? Hikmetli ilimlerle, güzel vaizlerle, şakayla, sempatiyle, güldürerek. Allah Allah. Öbür türlü durmaz. Peygamber olsan durmaz. Ne diyor Kur'an? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Allah sana acıdı da sana yumuşak huy verdi Habibim. Sen onun için sahabeyi topladın. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ. Sert bir adam olsaydın, غَلِيْزَ الْقَلْبِ, kalbi katı olsaydın, لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Hepsi senin etrafından dağılır giderdi, bir sahabe kalmaz. Kur'an söylüyor. Kainatın efendisi, mucizeler sahibi, sert olsan dağılır diyor. Nasıl olacak o zaman? Hikmet. Onun için öyle buyuruyor. فَعْفُ عَنْهُمْ. Sana karşı bir yanlış yaparlarsa affet. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. Bak, bana karşı bir günah yaparlarsa benim affetmem için onlar adına istiğfar et. Bak. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ. Onları işte görüşlerine itibar etmek üzere istişareye dahil et, onlara da bir şeyler danış. Allah'tan vahiy gelen Cibril üzerine inen Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki arkadaşlarına işlerde danış, istişareli iş yap diyor. Senin benim gibi üzerine vahiy gelmeyen, Cibril'i hiç görmemiş, bir kere dahi benim yanıma Cibril inmeyen, devamlı iblis içimizde dışımızda cirit atan bizim gibi cahil adamlar kimseye danışmadan kafamızın buyruğuna gidersek işte Müslümanlara zarar veririz. O zaman sözümüzün tesiri olmaz. O zaman bizim arkadaşımız, Efendi Hazretimizden kalan ihvan kardeşlerimiz olmaz. Niye ihvanın %90, %95'i şu anda şura ile hareket ediyor bu fakirle, İbrahim Efendi hocamızla? Niye? Muhabbet, sohbet, tevazu, alttan alma, istişare, toplantı. Ve emrum şura beynehum. Aralarında işleri danışmalı diyor Kur'an. Öyle olmaz. Ben bunu seçtim, herkes buna rabıta yapacak. Oho! Öbürü de oradan çıkartsa, Efendi Hazretleri dedi, İsmail Ağa'nın şadırvanına eşeği bağlasanız, şeyh deseniz bayağı bir mürit bulur dedi. Öyle bir cahil bir topluluk var ki, İki uçuyor, bir kaçıyor, her taraf şek doldu. Onun için kardeşim, istişaresiz iş olur mu? Madem ki Mürşid-i Kamil Hazretlerimiz cemaat seçer buyurdu, ben şek bırakmadım, yolum Mehdi'ye kadar devam edecek, rabıtayı bana devam edin, ben sizi ruhaniyete yetiştiririm. E bitti.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi.
0: Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-ı Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
2: Şifa-ı Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Fars dersleri başlıyor. 15. bölüm başlıyor.
5: Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Bu mübarek dersler, Rabbimiz fazl-ı keremiyle bizleri bunlara katılmaya muvaffak eyliyor. Engelleri bertaraf ederek, bizlere yardım ederek, elimizi ayağımızı çalıştırarak, bütün imkanlarımızı kullandırarak Rabbimiz bizi burada topluyor. Allah'ımız fazl-ı keremiyle cemaatimizi daim eylesin.
6: Amin.
5: Sohbetlerimizi kaim eylesin.
6: Amin.
5: Amin. Ayrılmaktan, kaymaktan, caymaktan, şüphelenmekten muhafaza eylesin.
6: Amin.
5: Amin. Allah'ım sağlık, sıhhat, afiyet lütfederek, bahşederek ölünceye kadar hizmetlerimizi daim eylesin.
6: Amin.
5: Sizler bu cemaatin sohbetlerin vesilesi oluyorsunuz. Vesilenin hakkı vardır. Sizler toplanmasanız bu kelamlar, kelimeler ilham olmaz bize. Söylettirilmez. Onun için sizlerin cemaatin oluşmasında tesiriniz vardır, dahliniz vardır. Allah-u Teala sizleri de hayırla mükafatlandırsın.
6: Amin.
5: Ve ahirette bu cemaatlerin bereketini sizlere göstersin. Amin. Şimdi efendim 15. farz dersimiz Daha epey bir dersimiz var. Her hafta birini yapalım inşallah. Bunlar Allah'ın bize farzlarıdır. Ve bu farzlar 24 saatte geçerlidir. Yani Ramazan gibi senede bir ay değil. Bu farzlar her gün, her an mükellef olduğumuz farzlardır. E tabi Ramazan oruç farzı o senede bir kere. Bazıları hac ömürde bir kere. Ama şimdi burada okuduğumuz bu farz daima muhatap olduğumuz bir farzdır. 15.ye gelmişiz. O da nedir? 54 farzın 15.si şeytana düşmanlıktır. Şeytana düşman olmayı Rabbim bize ne yapmış? Farz etmiş. Şeytan nasıl bir şey? Devamlı bizimle beraber olan bir şey. Uyumak da yok ya. Onun için Efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri Kardeşallahu aleyhi ve sellem sorar, şeytan uyur mu? Yani insanlar tabii sohbette biraz Efendi babamızın huzurunda herkes şey yapamaz, tuturamaz yani cevap veremez. Heybeti var çok, azameti var.
7: Yani
5: bir büyüklük hissine kapılıyor insan, korkuyor. Anlatanlar öyle anlatıyor. Ondan sonra işte çocuklarına mama götürmek için çalışır mı diye sorardı. Onun tabirleri bu. Yine herkes nasıl bir soru, nasıl bir cevap ne durur? Tarla kazar mı falan? Dükkan çalıştırır mı? Yani ne manası var acaba bu sorular? Herkes sustuğu vakitte derdi. Evladım, böyle bir şeyler yapsa biz de biraz rahat nefes alırdık. Madem ki her dakika bununla uğraşıyoruz, sıralı vesvese veriyor bize, sıralı karıştırıyor bizi. Anlasanıza ki bunun hiçbir işi yok. Onun için Hasan-ı Basri Hazretlerine bir adam aynı soruyu sormuş. Enamu iblis, iblis uyur mu diye. O da tebessüm buyurmuş yani hafif gülmüş sonra levname levecetne rahate. Uysaydı biz de rahat ederdik. Efendim babanın sözüne uydu bak. Uyusaydı biz de biraz rahat ederdik. Demek hiç rahat edemiyoruz. Biz uyurken de o uyumuyor. Rüyada geliyor, onu kamyonu devirtiyor. Ondan sonra uğraşta dur. Efendim şimdi yine neyse her tarafta sıcak su var. Evvelce zor idi. Çok zor. Bir de gidersin misafirliğe. Misafirlikte gelir başına. Ondan sonra adama duşa gireyim diyemezsin. Allah. Herkes evliya mı ki desin sana ki sıcak su var? Adamın keşfi açık mıydı? Medine-i Münevvere'de Muhammed'in Zekeriyel Buhari Hazretleri var. Zekeriya Efendi derlerdi ona da. Adı Muhammed'in Zekeriya. Gavs, bir büyük kutup. Evliya Allah'ın reislerinden. Bizim Efendi Hazretlerimizi çok severdi. Efendi Hazretlerimiz hep onun yanında kalırdı. Ben de 83 senesinde 81'de gittim Efendi Hazretleri'nin hacca. Sonra çok ömreye heves ettim. Hacda kalabalıktan pek bir şey göremem. Kabe'ye bile yanaşamıyorsun. Sonra 83 senesinde ömreye gideyim dedim. Efendi Hazretleri de tek başına nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin? Sensin toy dedin, ne kasaba olur ne köy dedi bana. Yani kaç yaşındayım işte 83'te. 17 falan mı oluyor? 17-18 oluyor peki. Ondan sonra dedim işte efendim çok heves ettim şudur budur. İyi git bari falan. Birkaç talebelerle beni uçakta buluşturdular. Rahmetli Şadoğlu'nun talebeleri vardı. Onların evlerine koydum bavulu. Gittim sonra Medine-i Münevre'ye 40 gün kadar kaldım. Sonra Medine-i Münevre'ye geldim. Zekeriya Efendi Hazretleri kendi yerinde kalıyor. Hac zamanı gittim. Oralar giren çıkan ulema evliya çok idi. Umre'de kimse yok. O zaman. Şimdi her zaman var maşallah. Ondan sonra git yanında kaldım. Böyle omuz omuza yattık 10 gece kadar. Yan yana küçük bir yer. O zaten geniş odaları var ama orada kalmıyor. Küçük yerde kalıyor. O sıralı okuyayım bari. Uyanıyorum biraz bakıyorum okuyor. Biraz. Uyuyorum uyanıyorum bakıyorum. Böyle zaten uzanıyor okuyor. Ne zaman uyuyor bilmiyorum. Ondan sonra bana da kusur icap etti. Kusur icap etti şimdi ya kocaman evliya. Var o zaman 70-80 yaşına var idi. Yani şimdi suda 40 vakit yapıyorum bir de. Bir vakit gitse kırkım da bozulacak. Sabah namaz camiye yetişeceğim. Ravza'ya falan. Hiç daha bir şey demedim. Böyle kalktım. Ben dedi ki orada sıcak su var dedi. Ha işte öyle. Herkes evliya mı? Ondan sonra. Onun için. Onda şey var. Sonra formülünü öğrendim onu. Vessemâ-i vettârik suresi okuyorsun. Eûzü besmeleyle vessemâ-i vettârik. Denken innehu alâ raci'i lekâdir. Allah onu geri, suyu geri döndürmeye kadirdir diyor o ayette. Yani suyu geri döndürmek manasına değil de ahirete geri döndürmek. Ama orada mana döndürmeye kadir diyor lügatta yani şey. O şekilde onu okursan bir de kalbin üzerine Arapça Ömer yazacaksın. Ya Ömer. Hazreti Ömer'den kaçardı, isminden de kaçar. Sadece Ömer yazsan hiçbir şey musallat olamaz uykuda. Çok denedim bunu ben. Ondan sonra efendim daha Allah'ın izniyle başıma gelmedi. Yazıyordum. Mescemâvet tarifi okuyordum. Ondan sonra ya Ömer diye veya sade Ömer de olur Arapça. Yazdığım vakitte şey parmağınla yani yazı değil. Böyle üzerine yazıyorsun. O kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Ya Ömer mâ lekiyekeş şeytan fî fecc illâ seleke feccen gayra feccik. Sen ne adamsın dedi ya. Bayram günü kadınlar kızlar def çalıyorlar bayram diye. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de yatıyordu da o da dinliyor. Bayram olduğu için. Düğünde izin var, bayramda izin var. Çıngıraksız. Hazreti Ömer'i görünce oturdular deflerin üstüne, kırdılar defleri korkudan. Efendim dedi ya Ömer ne adamsın dedi. Şeytan seni dedi hangi yolda görse yolunu değiştirir başka yola gider. Yani biraz şeytan işi demeye de geliyor bu iş ama tabi haram olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinlemez. Ama dedi innel küllü kovmin aydın fâde aydûne. Herkesin bayramı var. Bugün de bizim bayramımızdır. Yani millete çok ilişme dedi. Hazreti Ömer Efendimiz'e. Öyle. Böyle bir düşman uykuda da ondan rahatlık yok. Hani biz uyuyunca o da uyusa uykuda kurtulursun. Uykuda da ne karışık şeyler gösteriyor, korkutmalar yapar, adamı bunaltır. Cin de şeytan, kâne min el cinni, şeytanın aslı cinlerden olduğu için o işleri de var. Allah şerrinden muhafaza eylesin. Şimdi şeytana düşmanlık etmek neymiş? Farzmış. Biz yapıyor muyuz? Epey bir samimiyetimiz var. Aramız iyi. Bu iş değil mi? Ya kafamıza keyif sokuyor. Biz de o keyifle beraber tam gaz gidiyoruz. Şu diziyi seyret. Şu filmi seyret. Şunu seyret. Bunu izle. Yazık oluyor bize ya. Yazık oluyor bize. Ömür bitiyor. Ben Allah için seviyorum sizi. Doğruyu söylüyorum size. Yani biz ilme bakalım. Bu ilimden ayrılmayalım. Kitap okuyalım çok. Derdimize çare arayalım ya. Bizim dünya kadar derdimiz var. Düşmanımız var. En büyüğü de kim? Şeytan. Bir de tabii nefis de var. O da şeytanı şeytan yapan bir bela. O da başka bir bela. Rabbim ne buyurdu? İnne şeytane lekum adun. Şeytan sizin için amansız düşmandır. Baba düşmanıdır. Adem Aleyhisselam'ın düşmanıdır. Ha, Hoca Efendi oraya okudu değil mi? He? Yatsı'da ne okudu? Yasin okudu da mübarek. Yasin 6 sayfayı okumadı hoş. Oradaki şeytanla ilgili yeri okudu. Halbuki biz ona demedik ki burayı oku. Onun bizden haberi yok. Bizim ondan haberimiz yok. Ne okudu orada? Estağfirullah. Elem ahedileykum. Ya beni Adem. Ella te'abudüş şeytan. Yarın ahirette Rabbim ne buyuracak? Şimdiden duyuruyor. Böyle diyeceğim ahirette. Ama ben böyle diye sorduğum zaman bir cevap veremeyeceksiniz. İşiniz bitmiş olacak. Hüccetiniz kesilmiş olacak. Onun için şimdiden cevabınızı hazırlayın. Ama ahirette böyle diyeceğim size. Ey Adem oğulları ben size vasiyet etmemiş miydim? Tembih etmemiş miydim? Sizi uyarmamış mıydım? Ne diye? La ta'budu şeytan. Şeytana tapmayın. Ne demek şeytana tapmayın? Şimdi puta tapan kime tapıyor? Şeytan tapıyor. Fareye tapan şeytana tapıyor. İneğe tapan şeytana tapıyor. Haça tapan şeytana tapıyor. Bütün batıl dinleri kurduran kimdir? Şeytan. Aslında o putçuluk nereden çıktı? Geçmiş peygamberlerin heykellerini yaparlardı. O dinde serbest. İslam'da bu heykel yasak oldu. İslam'dan önce heykel neydi? Serbest. Süleyman Aleyhisselam cinlere ne yaptırıyordu? يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ Ne istiyorsa cinler onun için yapıyorlardı. Zor işler. مِنْ مَحَارِيبَ Mihraplar. Böyle büyük büyük. Ve temâthîle. Heykeller. Yaptırıyordu Süleyman Aleyhisselam. Ve cifanin kel cevap. Koca kazanlar. Yani içine kaç kişi girer? Öyle kazanlar. Süleyman Aleyhisselam bütün milleti yediriyor, çürüyor. Ve kudûril râsiyat. Efendim, dağ gibi kazanlar, küpler, sahanlar böyle yaptırıyordu. Heykelde o zaman müsaade vardı. Şimdi bir peygamber veya bir alim, bir veli vefat ettiği zaman onun mezarının yanına heykelini yaparlar. Hangi şekilde? Kıyamda duruyor namazda mesela. Heykel öyle yaparlardı. Veya rükuda. Bir heykel yaparlardı rükuda. Bir heykel yaparlar secdede. Mesela heykel yaparlar böyle murakabede. Huzur üzere duruyor. Tefekkür. Bunlar niye yaparlardı? Sonraki ümmetler o heykelleri görüp de tefekkür etsinler. Yani ne diye bak bu zatlar böyle ibadetteydiler hep. Onların güzel hallerinden örnek olsun diye. Fakat sonra bir zaman geçti. Bu niyetle kullanıldıktan sonra şeytan geldi ne dedi onlara? Sizin atalarınız bunlara tapıyorlardı. Siz bunlara tapın dedi. Bu fikri o verdi. Ondan sonra tabii 50 sene 100 sene ara koptu. Ara kopunca cahillik artıyor. Cahillik artınca da şeytanın vesvesesi tutuyor. Geldi dedi ki mesela sizin atalarınız bunlara tapıyorlardı diye millet de tapmaya başladı. Putçuluk buradan başladı. Çok eski ümmette. Onun için şeytana tapmayın demedim mi size? Ne demek o? Şimdi Allah'ın helal ettiği bir şeyi birileri kalkıyor yasak ediyor. Buna şimdi örnek çok örnek verebiliriz de mesela helal olduğu halde yasak edilen bir şey. Değil mi şey bana? He? Baş örtmek. Allah'ın emri o hepten. Mesela. Diyelim ikinci evlilik. Bunlar ne? Yasak. Allah bunu ne etmiş? Emretmemiş. O şeye onun için misali uymadı biraz. Deminki neydi? Ha baş örtmek bu falan buna benzemez. Kur'an. Onlar emir. Şimdi bu öbürü emir değil. Burada ne var? Müsaade var. Şimdi ne etmişler bunu? Yasak etmişler. Peki Allah'ın yasak ettiği bir şeyi serbest etmişler. Ona misal çok. İçki serbest. Zina serbest. Hem de şey çıkarttılar serbest olsun diye. Yasa. Ondan sonra faiz serbest. Onu saymakla bitiremeyiz. Şimdi Allah'ın serbest ettiğini kim yasak edebilir? Kimse. Allah'ın yasak ettiğini kim serbest edebilir? Kimse. Amma ve lakin kim veriyor bu akılları? Ha? Şeytana tapmayın ne demek? Şeytanın aklıyla hareket etmeyin. Çünkü Allah'a karşı bu direnişi kim teşvik ediyor? Allah'ın kitabını yürürlükten kaldırmayın. Şeytana tapmayın. Ben size demedim. Şimdi bu tapma manasını anladınız. Ama şimdi kim tapmış olur? Bir adam faizi yerken haram bilse, içki içerken haram inansa, zina yaparken haram olduğuna inansa bu kafir olmaz. Haram olduğuna inandığı için şeytana tapmış olmaz. Anladın mı? Ama her kim efendim bu serbest ya kim karışır derse bu ne oldu? İtikadını bozduğu için şeytana tapmış olur. Günah yapmakla şeytana tapmış olmaz. Anladınız mı? Şeytana itaat etmiş olur. İtaat başka, ibadet başka. Şimdi birinin lafını dinlemek başka, ona tapmak başka. Bunların farkını anladınız mı?
3: Tabii.
5: Şimdi birinin lafını niye dinler? Ya zorundan dinler, ya da nefsine uyup dinler. İkisinde de tapmış olmaz. Ama onun lafını dinlerken, bu doğru söylüyor, Allah'ın kitabı yanlış. Böyle düşündüğü vakitte ne yapmış oluyor ona? Tapmış oluyor. Anladınız mı?
0: اِتَّقَذِ وَاَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِحَ بْنَ مَرْيَمْ
5: Yahudi Hristiyanlar için ne buyuruyor ayet-i kerime Tevbe suresinde? Hahamlarını, papazlarını Rab edindiler. Allah'a bıraktılar, onlara taptılar. Sonra Hristiyanlıktan, Yahudilikten dönenler, sahabeden olanlardan dediler ki, ya Resulallah, bu ayette buyuruyor ki Allah'a bıraktılar, papazlara, hahamlara taptılar. E biz tapmıyorduk ki onlara. Bu ayeti nasıl anlamak lazım diye sordular. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu cevabı verdi. Allah'ın kitabında, Tevrat'ta, İncil'de yasak olan bir şeyi papazlar rişvet karşılığı vesaire size helal ediyorlar mıydı? Ediyorlardı. Çünkü onların elindeydi. Helal ettik, tamam. Peki siz de onlara uyuyor muydunuz? Uyuyordunuz. Peki Allah'ın helal ettiği bir şeyi onlar size yasak ediyorlar mıydı? Ediyorlardı. Siz de onlara uyuyor muydunuz? Uyuyordunuz. İşte Rab edinmek budur dedi. Anladın? Çünkü helal haram etme yetkisi ancak kime ait? Allah-u Teala'ya ait. Bu yetkiyi biri kullanırsa sen de ona uyarsan. Ama şimdi uymanın iki şekli var. Ya keyfine uydu da uydun ona, ya da korkuttu seni. Silah dayadı kafana falan. Bu başka. Zorlanırsan, yani ölüm tehdidiyle falan, o zaman günahın yok. Canına hoş gelip de uyarsan günahı var. Ama kafir olmazsın. Yaptığının haram olduğunu bildikçe. Ama ne zaman dersen ki bu hahamla bu papazlar, şimdi öyle hocalar da var. Fetva veriyorlar mesela. Helala haram diyor, harama helal diyor. E şimdi bu kadar hocalar var. Yahudi Hristiyanları cennete doldurdular. O kadar hocalar var ki. Ya. Şimdi Allah-u Teala'nın buyurmadığı şeyleri uyduruyorlar. Hem de Allah adına iftira ediyorlar. Hem de ayetten, hadisten de kendilerine bir şey, delil çıkarıyorlar. Yok Bakara 62. Neymiş Bakara 62? Yahudi Hristiyan cennete gidecekmiş. Hadi git oradan sen. Nerede öyle bir şey yok orada ya? Orada iki şart varmış, Allah'a ahirete imanmış. Orada iki şart var, Allah'a ahirete iman diye iman şartları ikiye mi düştü? Allah'a imanın içinde altısı da var. Allah'a inanacaksın da kitabına inanmayacaksın. Öyle Allah'a iman olur. Bu ne acaba? Efendim, bir fetva soruyor. Getirmiş bir şey, işte şunu şurada buldum, yolda buldum, şu falan şurada falan. Ne olacak? Diyor, cahiluha haramuha imamuha helaluha diyor. Sen cahilsen sana uymaz diyor. Ben hocayım, bana uyar diyor. He? Ya hoca efendi diyor, bunu bulduk ettik falan, şimdi bir kenarından köşesinden paçasından falan hayvanın kuyruğundan bir şey bize düşmez mi ya, getirdik. Ve la sıcak ve la bacak, hepsi imama kalacak demiş, biliyor musun? Yani şimdi bunları eski hocalardan duymuşum ben tabii. Ben de uydurmuyorum hoş bunları. Mustafa Efendi vardı Hakkâzı'da, Allah rahmet etsin. Efendi Hazretleri'nin halifesiydi, vekiliydi. Efendi olmadığı zaman hadbi şerifleri o yapardı, dersleri o değiştirirdi. Çok büyük bir zat idi. Sonra vefat etti. Ben Rize'ye gitmeden sarıldı bana, ağladı 79 senelerinde. Dedi gelince beni göremeyeceksin dedi. Halbuki sopa sağlamadı işte, keramet gösterdi. Ben Rize'deyken vefat etti. Sonra rüyamda gördüm, gidiyorum Efendi Baba'nın o tarafta karşısında. Gidiyorum mezarına, baktım mezar açılmış. Allah Allah dedim. Niye buraya gömülmüştü Mustafa Efendi? Niye mezar açılmış? Ondan sonra o anda İsmail Ağa'da oluyorum camide. Rüyamda. Bir de baktım ki mihrabın önünde oturuyor. Gittim elini öptüm, dedim sen ölmemiş miydin? Dedi Efendi Hazretleri'nin işleri çok geri kalmış burada da. Bir zaman daha beni müsaadeyle buraya gönderdiler. Sonra Efendi Hazretleri'ne anlattım. Dedi ki hizmetlerinin devam ettiğine işarettir. Yani aynı Allah yazıyor ibadetlerini ona. Mübarek adam idi. Hakkâzılı Mustafa Efendi. Allah rahmet eylesin. O neler geldi, neler geçti. Efendim bu Efendi Hazretlerimizin ne adamları vardı, neler yetiştirdi. Ondan o anlatıldı böyle mesela şeyler. Biz de çocuktuk tabii. Çocukken kafaya girenler çıkmıyor bir daha. Şimdi yeni bir şey duyuyorum, hepsini unutuyorum. O eskiler kaldı kafamda mesela. Hokkabaz çok. Sahtekar çok. Şimdi bu Yahudi Hristiyan cennete girecek diyenden daha sahtekar kim olabilir? Hem de ayet dedi ya hanımına. Dikkat et, gitme dedi. Dedi ben anlarım dedi helalım. Yahu dedi hem tecavüz dedi hem zina yapacak hem de kitaptan da yerini buluyormuş dedi. Bir de böyle hocalar çıktı. Onun için tehlike büyük. Şimdi adam da Yahudi Hristiyan cennete sokuyor ama Kur'an'dan da ayet okuyor. Yerini buldu vakit. Bu sefer dinleyen de diyor ki adam ayet okuyor işte. İşte bir dahaki haftaki derste hüccetle amel etmek. 16. farz gelecek. Ne demek hüccetle amel etmek? Önüne gelenin lafıyla hareket edilmez. Delil getir. Getirdi bir delil. O zaman araştıracaksın. Araştırdın, ben sana 50 tane delil yazdım. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Ben bir kitap yazdım. O kitapta benim 150 küsur sayfa baştan yazım var. Orada bak ben ne kadar delil yazdım. Bir de onun tutunduğu çürük dala bak. Benim dünya kadar ayet hadis doldurdum oraya. Sen canın ekşili mi istiyor? Onun için büyük düşmanımız var. Fakat kötü alimler bu işe yardım ediyor. İmam Rabbani Hazretleri Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem 400 sene evvel mektubat yazdı. Mektuplar yazdı. O mektupları toplayanlar onu mektubat kitap yaptı. 3 cilt. O mektupta yazıyor. Diyor ki geçmiş ulemadan, evliyaullah'tan, Allah dostlarından keşfe açık bir zat şeytanı bir kenarda boş otururken gördü. Dedi ona ki ey la'in yani mel'un senin işin mi bitti bu kadar milleti saptıracakken sen niye kenarda boş oturuyorsun? Şaşırdı. Şeytan o vakit dedi ki şu anda bulunan kötü alimler, kötü alimden maksat insanların dinini, itikadını, fıkhını bozan, değiştiren, yanlış fetva verenler. Kötü alimler bu zamanda bu işi üstlendiler dedi. Bana dediler ki sen istirahatına bak çok uğraştın bu milletle. Biz senin yerine bu işi senden iyi yaparız. Hakikaten de dedi şeytan, onlar benden daha bu işte becerikli oldular. Neden? Ben çıkıp vaaz edemiyorum. Televizyonda çıkıp konuşma yapamıyorum. Bunlar hepsini yapıyorlar benim yerime de. Yani şeytan istirahata çekilmiş bunların yüzünden. Böyle adamlar var. Şimdi de sayıları arttıkça artıyor. Arttıkça artıyor. Arttıkça artıyor. Nedir anlamadım ya. Bir tane vardı işte o ben Resulüm diyen, peygamberim diyen bir televizyon kurmuştu. Peygamberlere vitir kıldırdım falan diyordu Miraç'ta falan. Şimdi adam açıyor onu, sakallı adam çıkıyor. Mürşide uymak lazım, tarikat çok önemli, tasavvuf falan. Birisi de dinliyor. Bir gün bir yerde rastladım, tam yanımda. Dedi ki, bu kanalı dedi hiç bırakmıyorum. Niye dedim, çok güzel konuşuyor. Ne konuşuyor? Efendim, işte hep tarikat diyor, tasavvuf diyor. E tamam da tarikat, tasavvuf, her sakallı gördüğünü baban zannetme ya. Tam o arada baktım, bir dakika mı ne dinlemiş değilim yani. O arada tam adam, sakallı bir adam konuşurken ne dedi? Dedi ki, işte efendim peygamber olmayan rasuller var. Ya adama dedim, sen ne anladın bundan dedim. Hiç dedi, peygamber olmayan rasul olur mu dedim. Her rasul mutlaka peygamberdir ama her peygamber rasul değil. Yani her nebi, her rasul mutlaka aynı zamanda nedir? Nebidir. Çünkü rasullük daha özel bir vasıf. Ama her nebi rasul değildir. Bu şimdi ne diyor? Peygamber olmayan rasuller var. Niye? İşte o evrene soğulup peygamber değilmiş de rasulmüş. Çünkü onu niye öyle yaptılar biliyor musun? O Edip Yüksel vardı bir de Avrupalarda. Reşit bir şey vardı. Neydi o? Reşat halife mi ne? Ona peygamber şey diyor, rasul diyordu o da. Hala da diyor herhalde bilmiyorum. O da ona rasul diyor falan. Şimdi bu rasul nasıl olacak ya? Diyor ki ayette diyor ki velakin rasulullah hatemen nebiyyin Efendimiz hakkında diyor ki Allah'ın Resulüdür, Nebilerin sonuncusudur. Nebinin de Türkçesi peygamber, yani Farsçadır peygamber de Türkçeleşmiş. O zaman ne oldu? Peygamberlerin sonuncusu dediğine göre Resullerin sonuncusu diye ayet yok. O zaman ne demekmiş? O zaman demekmiş ki Nebi daha gelmedi ama Resul gelebilir. Anladın? Onun için diyor ki peygamber olmayan Resuller. Arada biz o kayıt duruyor. Adam da sıralı onu dinliyormuş. Dedim sen hiç böyle bir şey anlamadın mı bu işte? Yok dedi. Ya sen aklına turp suyu sıkalım. Ne yapalım şimdi? O turp suyu niye şey oluyor? Bozulmasın diye mi sıkıyorlar acaba? Onu da bilmiyorum. Fakat bilen varsa söylesin. Kültür meselesidir bu işler. Belki biri bilir. Bana da söyle. Amma ve lakin önüne gelen hoca diye vaazı dinlenmez. Sakallı diye sohbeti dinlenmez. Yok çok takva bilmem ne. Uçuyor kaçıyor falan. Bunlar bizi alakadar etmez. İtikadı ehli sünnet olacak. Ameli dört mezhebin fıkhına göre olacak. İtikatta kıl kadar bir muhalefeti olanı olanın uçtuğunu görsek ona itibar yok. Onun için şeytan şimdi insan şeytanları minel cinneti ve nas. Cin şeytanları insan şeytan. Şeyatinul cin ins insan şeytanları teglibu şeyatinel cin. Cin şeytanlarına galip gelir diyor. Yani onları da aşarlar. Çünkü insan şeytanı adamı bağlayamaz. Şey cin şeytanı. Yani gelip de böyle elini kolunu bağlıyor. Bu insan şeytanı adama her şeyi yapar ya. Hepsinin şerrinden Mevla'ya sığınalım. Şeytan sizin düşmanınızdır. Fettehidû adûvâ, onu düşman edinin. Ne demek? Onun dostlarını da düşman edin. Onun dostları kimler? Ehl-i sünnet itikadından dışarı taş çıkmış olanlar kimin dostlarıdır? Şeytan dostları. Kafirlerin zaten hepsi kimin dostlarıdır? Şeytan dostları. Onları dost edenler ne hale geldi? Ne hale geldi? Ya Allah'ın taraftarları iken dünyaya hükmeden İslam ümmeti şimdi kafirlerden akıl aldıktan sonra 1,5 milyarlık nüfus dünyada ne hale geldi? Mahalle kadar hükmümüz yok. Çünkü düşmanı dinliyor. Şeytan sizin düşmanınızdır. E kafirler de şeytanın dostlarıdır. Düşmanımın dostu benim de neyim olması lazım? Düşmanım olması lazım. Ben ne yapıyorum? Şeytanı görünce avucu çekiyorum. Ondan sonra şeytanın en büyük dostu olan dinsiz, kitapsız, ehli bid'at, reformist adamlarla da o ne güzel, aman bana akıl ver, eksik olma diyorum. Bu ne periz, ne lanet olsun. Sen şeytanı düşman bildin mi şimdi? Ne oyun ya. Şeytan da zaten şeytanım diye karşına çıkmıyor ki. Hocayım diye çıkıyor. Şeyhim diye çıkıyor. Alimim diye çıkıyor. İnsanları saptıran bu kadar efendim insanlar ben şeytanın taraftarıyım der mi? Bir tek satanistler var, şeytana tapıyoruz falan diyenler. Onlar da kedi kesiyorlar, bilmem ne kesiyorlar falan. Birkaç kişi. Çünkü adam ben şeytana tapıyorum derse kim uyar ona? Kimse uymaz. Memlekette müşteri bulabilir mi? Bulamaz. Ama adam derse ki ben Rahman'a tapıyorum. Aa öyle mi? Hadi peşine. E kardeşim hıyarım var diyenin peşine tuzluğu alıp ne gidiyorsun? Allah Allah. Yani bunlar, ben hocayım. Yok ilahiyattan mezunum. Doçentim, profum, şuyum, buyum diyene sen ne gidiyorsun? Yok falandan icazetliyim, falan evliya bana el vermiş, o kol vermiş falan. Ne vermiş sana? Meydanda senin vaziyetin meydan. Allah Allah. Rüyamda gördüm ben Mehdi'yim, şuyum, buyum. Sabaha kalkıyor, fare rüyasında deve olmuş. Uyanınca yine fare. Yani bu adamların peşinde bu millet paralar döküyor ya. He? Paralar, mallar, mülkler, şunlar, bunlar. Değil mi? Daha bir tanesi bana demin, adam ben Resulüm diyor. Peygamberlere vitir kıldırıyorum diyor. Adam $1 milyon kanal kurmuş. Ben cübbeli hoca, takkeli hoca, şalvarlı hoca. Ne olursam olayım. Daha bir kişi bana demedi ki al şu kanalı sana tahsis edelim de istediğin kadar vaaz et. Bir Müslüman çıkmadı daha. Ben bu kadar ehli sünneti konuşuyorum. Ondan sonra bana diyor ki Flash TV'ye niye çıkıyorsun? Sen bir kanal kur, vallahi sana çıkacağım. Yok ki beni çağırmıyor ki adam. O diyor ki benim cemaata çatıyorsun. O diyor ki Vehhabi'ye çatıyorsun. O diyor mezhepsize çatıyorsun. O diyor Şia'ya çatıyorsun.
7: Herkes bir taraftan göbek bağıyla bir yere bağlı. Benim gibi bağsız adam nerede bulursun? Ben Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyım. Allah ayırmasın.
6: Amin.
7: Onun için düşman sarmış, her tarafı kuşatmış. Evler, ekranlar, her yer. Adam, ulan dansöz seyretmeyeyim, bilmem öpüşme sahnesi görmeyeyim diye İslami kanala geliyor. İslami kanalda da Ehl-i Sünnet'ten çıkıyor gidiyor. Yani şu anda İslami kanallar daha zararlı öbürlerinden. Öbürlerinde günah var. Bunlarda itikat bozukluğu var. Bunlar çok zararlı. Hazreti Muaviye ezan düşmanıydı diyor. Yani bunu televizyonda dinledim, İslami kanal. Millet de diyor ki en müteassıp kanal bu, bunu dinleyeyim. Ama adam Şii. Kalkmış Hazreti Muaviye'ye iftira atıyor. Sahabeye kafir diyor ya. E bunu bu millet dinliyor. Yaşlı kadınlar, sakallı dedeler, Müslüman diyor ki kötü kanalları açmayın yavrum diyor, iyi kanalı açın da iyi zehirlenelim diyor ya. Ne yapacağız? Af, af, af, af. Ben öldükten sonra mezarıma gelirsiniz, hoca haklıymış dersiniz ama neye yarar? Kardeşlerim, burada gayret lazım. Düşmanınızdır, düşman edinin diyor. Şeytanın düşmanlığını anlayan yok. Şia'yı kim kurdurdu? Vehhabi'yi kim kurdurdu? Bu diyalogçuluğu kim kurdurdu? Şu anda yeni bir din hazırlıkları var. Üç dinden karma. Sıralı Türkiye'de bunu aşlamaya çalışıyorlar. E bunu din adına yapıyorlar. Din adamları bu işte önde. Bakın İspanya'da biliyorsunuz üç tane devlet seçildi bu işte. Türkiye, İspanya, Yemen. Bu üç devlet değil mi? Bu diyalog için. Avrupa yani Amerika üç devlete vazife verdi. Bu üç devletten biri İspanya. İspanya'nın havaalanında orada bir sergi yeri var. Google'dan girdiler, bana gösterdiler yani. Ben seyrettim bunu Google'da ama ne diye girdiler bilmiyorum. Onu da öğrenirim İspanya'da. Ne var orada? Bir Müslüman secdede. Secdedeki Müslümanın yanında yerde efendim yok, Kur'an değil. Müslümanın yanında İncil var. Secdede yerde İncil koymuş, Müslümandan yanına secde etmiş. Müslümanın, Müslüman secdede olduğu için sırtına Hristiyan binmiş. Hristiyan binmiş, Hristiyan'ın elinde de Tevrat var. Halbuki Hristiyan'ın kitabı değil o ama işte diyalog ya. Hristiyan'ın eline de ne vermişler? Tevrat'ı vermişler. Hristiyan'ın kafasına da şuradan Yahudi binmiş, ayaklarını uzatmış, en üstte Yahudi, onun eline de Kur'an vermişler. Diyalog işte bu. Böyle bir salça. Böyle bir saçma salça. Anladınız mı? Bunu adamlar orada sergiliyor. Ama biz sizi uyarıyoruz, uyarıyoruz. Bu diyalogçulardan alakanızı kesin. Kimse bir şey anlamıyor. Bunlarla iş olur mu ya? Dinini satmışlar. Satmışlar dinlerini ya. Ondan sonra cübbeli gel aşağı. Ne yapalım? Ne kadar ömrümüz varsa, ne kadar fırsatımız varsa hakkı söyleyeceğiz. Kuyruk sallayıp, hoşaf soğutarak 1000 sene yaşayacağıma hakkı söyleyerek 2 gün yaşayayım. Ben doğruyu konuşacağım. Kim sevmezse sevmesin. Kim beğenmezse beğenmesin. Onun için İslami cemaatlerde bana karşı rahatsızlık var. Millete bütün dinlemeyin, dinlemeyin. Niye dinlemeyin? İpi pazara çıkacak. Onun için. Şeytan düşmanınızdır, şeytanı düşman bilin. Şimdi bu ayetin manası ne demek? Şeytanın dostlarını tanımıyorsun ki. Sen şeytandan nasıl korunacaksın? Şeytanın kurdurduğu batıl mezheplerden sakınmıyorsun. Şeytana tapmayın demedim mi size diyecek Allah yarın ahiret. İnnehu lekum aduvun mubin. O sizin açık düşmanınızdır. Baba düşmanınızdır. Adem'i cennetten çıkarttı babanızı. Size dost olur mu? Ve ni'buduni. Siz ancak bana tapın. Hâdâ sırâtu mustakîm. Dost doğru yol budur. Allah'a ibadetin içinde ne var? La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Sade la ilahe illallah ibadet olur mu? Muhammedur Resulullah'sız din olur mu? Sırat-ı müstakim olur mu? Adam ne diyor? Allah diyor Yahudi Hristiyanlara sade la ilahe illallah deseniz de kurtulursunuz dedi diyor. Onlara Muhammedur Resulullah şart değil. Nasıl böyle bir şey var? Neymiş efendim? Teâlâ evlâ kelimetin sevâin beynenâ beyneküm. Ellâ ne'abude illallah. Öyle müşrike bir şey ya. Gelin ortada müşterek kelimeye, ey ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar. Neymiş ortak kelime? Allah'tan başkasına tapmayacağız, ona hiçbir şey ortak tutmayacağız. Bazımız bazımızı Rabler edinmeyeceğiz. Falan falan. Adam ne diyor? Bakın arkadaşlar, bu ayette sadece Allah'a ibadet ve şirk koşmamaya davet ediliyorlar. Ne yok? Muhammedur Resulullah yok diyor, dikkatinizi çekerim diyor. Halbuki Muhammedur Resulullah yok mu orada? Var. Niçin var? Çünkü Allah'a ibadet ve ona ortak koşmamak neyi gerektiriyor? Müslüman olmayı gerektiriyor. Peki bu ayeti Resulullah'tan iyi kim anlayabilir? Kimse anlayamaz. En başta müfessir kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah bu ayeti kime yazdı? Rum kralı Hirakle yazdı mektupta. İslam'a davet ettiği mektupta bu ayeti yazdı. Bu ayeti yazmadan evvel ona ne dedi? Gel ortak kelimeye sadece Allah'a tapalım. Ondan sonra bana inanmazsan inanma. Öyle mi dedi? Ne dedi başına? Dikkat et. Buhari'de geçiyor. Buhari'de. Hirakle yazılan mektup. Ne diyor orada? Diyor ki min Muhammedin Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila Hirakl azimur Rum. Allah'ın elçisi Muhammed'den Rumların büyük kralı Hirakle yazılmıştır. Emma ba'd elhamdülillah ve selamun ala ibadillezî istafa. Hamd Allah'a mahsustur. Selam Allah'ın seçtiği kullar üzerine olsun. Yani sana selam olsun demiyor. Selam Allah'ın seçtiği kullar üzerine olsun. Emma ba'd fe inni ed'ûke bi di'âti'l İslam. Ey Hirakl diyor, ben seni İslam'a çağırıyorum. Eslim, teslem, Müslüman ol, kurtul. Yutikallah ecrake merrateyn. Allah sana iki kat mükafat verecek. Eski dine de uydun, şimdi İslam geldi. Buna uyduğun için iki kat sevap alırsın. Fein tevelleyt, İslam'a girmezsen feinne me'aleyke ismel yerisin. Sana uyan bütün fellahların, ziraatçilerin, tarlı, köylü, kentli hepsi senin yüzünden Müslüman olmamış olur. O zaman hepsinin günahı vebali boynunda kalır. Çünkü sen başı çekiyorsun diyor ona. Ondan sonra neyi yazmış? Kul ya ehlel kitap teala evlâ kelimetin. Ey ehli kitap, aramızdaki müşterek kelimeye gelin. O da nedir? Allah'a tapacağız, ona ortak koşmayacağız. Şimdi başında Müslüman ol diyor. Peşinde de bu ayeti getiriyor. O zaman bu ayetin manası neymiş? Allah'a tapacağız, şirk koşmayacağız, birbirimizi Rab tutmayacağız. Niye? Ya hahamlar, babazlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme millet inanır da reisliğimiz elimizden gider diye ne dediler? Onun vasıflarını Tevrat'tan, İncil'den çıkarttılar, gizlediler. Onun için onlara uyanlar, onları Rab tutmuş oluyor. Yani Rab tutmayacağız birbirini. Ne demek? Yahu haham papaza bakmayacağız. Allah'ın hakiki kitabına bakacağız. Fein tevellev, eğer onlar yüz çevirirse Habibim, İslam'a girmezlerse fekûlû şehidû biennâ müslimûn, o zaman din onlara ki siz Müslüman olmadıysanız şahit olun ki biz Müslümanız, ahirette görüşürüz. E bu ayet, bu ayette Muhammed Resulullah yokmuş da, yani o zaman ne demekmiş bu? İşte Müslüman olmaya gerek yokmuş. Yani sadece Allah'a ibadet etmek yetermiş. E nasıl ibadet edecek? Tevrat mensuh. Hükmü kalkmış. İncil mensuh. Hükmü kalkmış. Hükmü kalkmıştan ibadet olur mu? Hayrettin Karaman ne diyor? Ve amile salih. Tevrat'a İncil'e göre diyor, amel yaparsa o da ameli salih olur. Nasıl ameli salih olacak bu sana? Yahudi Hristiyanlar cennete girecek görüşü. Kimin kurdurduğu mezhep? Şeytanın kurdurduğu mezhep. Öbür o üç Muhammed'in sahibinin kurdurduğu mezhep, Mustafa İslamoğlu, o ne diyor? Kadere inanmak lazım değil. Tartışmalı fazlalıktır. Kimin kurdurduğu mezhep? Şeytanın kurdurduğu mezhep. Yok Ehl-i Beyt mezhebi var. Ehl-i Beyt mezhebi diye bir mezhep yok. Ehl-i Beyt'in hepsi Ehl-i Sünnet'tir. Fıkıhta dört mezhebin içinde. Ehl-i Beyt. Dünya çapında bu kadar Ehl-i Beyt tanıyoruz biz. Kimi Hanefi, kimi Şafii, kimi Maliki. Seyyid Maliki Hazretleri geliyordu mesela. Ehl-i Beyt'in reisi. 36. sonra Maliki mezhebi. Öyle Ehl-i Beyt mezhebi diye başka bir fıkıh mezhebi yok. O kimin kılıfı? O Ehl-i Beyt mezhebi lafı neyin kılıfı? Şia'nın kılıfı, şeytanın mezhebi. Anladınız mı? Ne bileyim, yine bu gece deşildik biraz. Yine açıldık, fazla açıldık. Allah korusun, muhafaza etsin. Siz pek bir şey anlamıyorsunuz. Aa, hoca ne güzel konuşuyor. Ama adamın mezhebi gitti. Adam katır trilyon milyar dolarlık bütçe ayırmış. Gidiyor. Zemin gidiyor alttan. O zaman Cübbeli Hoca'ya bunlar ne yapar? Cübbeli Hoca'ya bayağı bir iyilik düşünür bunlar. Ama Allah da iyilik düşünür. Allah'ın iradesi onların iradesinin fevkindedir. Allah'ın kudreti onların kudretinin fevkindedir. Allah var, şeriki yoktur. Celle şanı celle. Allah var, gam yoktur. Efendi Hazretleri bana öyle dedi. Ahmet korkma dedi. Allah var, korku yok. Birkaç kere söyledi onu. Ondan sonra da dedi ki Kayseri'de bir adam vardı dedi. Ben Kayseri'de kaldığım zaman o dedi meczup idi dedi. Kaldırımlarda gezer dolaşırdı. Sadece bu lafı tekrarlardı. Allah var, korku yok. Allah var, korku yok. Efendi Hazretleri her şeyi, yolu o veriyor. Ben bu işlere ilk başladığımda, sorduğumda efendim ne yapayım, böyle şeylere biraz eşeleyim mi, deşeleyim mi? Yoksa biraz duralım mı? Fekatilu evliya şeytan. Şeytanın dostlarıyla cihat edin dedi. Bu ayeti okudu. İnne keyde şeytan kâne zayıfa. Şeytanın hilesi zayıftır, tutmaz dedi. Şimdi şeytanın dostları kim olduğunu anladınız mı? Ehli sünnet dışı olanlar. Şeytan düşmanınızdır. Onu düşman bilin. Düşman bilin. Ben biliyorum şeytan düşmanımızdır. Şeytan kim? Şeytandan haberin yok ki. Kim olduğundan haberin yok. Şeytan da gelip sana ben şeytanım demez ki. Evliya kılığında gelir. Onun için evet, şeytan gelir adamı günaha düşürür, belaya düşürür. Ne yapmak lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyküm bil istiğfar vel isti'adet inde kulli masi. Bir günaha düştün. Hemen ne yapacaksın diyor? Estağfurullah. Af isteyeceksin. Bir de istiaze. Ne demek istiaze? He? Ne demek istiaze? He? İstiaze ne demek? Yani nasıl sığınacaksın? Euzubillahimineşşeytanirracim demek. İstiaze demek, şeytandan, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak. İstiaze o demek, anladın? Mübarek adamlar. Şimdi bir günaha düştün, ne yapacakmışsın? Estağfirullah, estağfirullah. Ondan sonra ne yapacakmışsın? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bir masiyet. Veya günaha düşmeden evvel, şeytan aklına ne getirdi? Bir günah fikri getirdi. İki tek atsam dedi yani. Değil mi? Veya gitsem şu kadına el uzatsam, tokalaşsam falan, otursak, sarılsak falan bir şeyler. Şeytan böyle şeyler getiriyor aklına. Ne yapacaksın hemen? Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Kaçmadı bir daha, kaçmadı bir daha. Kaç kere? 10 kere. 10 kere de yalnız şu lafız daha kuvvetlidir. Levenzenle okuyoruz ya sabah akşam onun başında. Eûzü billahi semî'il alîmi mineşşeytanirracim. Ama bunun manasını düşünerek, her şeyi duyan, her şeyi bilen Allah'a sığınıyorum. Nedir? Kimden? Kovulmuş şeytanın şerrinden. 10 defa. Bunu 10 defa manasını düşünerek okuduğum vakitte şeytan kaçar.
4: 15. bölüm devam edecek. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
8: Şimdi reklamlar.
9: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yetiştirelim. yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
4: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, Ork.tr. Sıcak bir yemek.

0: ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
3: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
2: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. lalegulvakfı.org.tr.
6: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet

0: veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
5: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
4: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
6: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam ediyor. 15. bölüm devam ediyor.
8: Ama sen tabii karıyı görmüşsün, çıplak karıyı. Bir anda ne havuzu çekiyorsun ama kafada huzur yok. Manayı düşünmüyorsun. Şeytan da senden alay ediyor, dalga geçiyor. diyor. 100 kere okusan da ben seni günaha düşürürüm. Niye düşürürüm? İşiten Allah'a, bilen Allah'a sığınıyorum diyorsun ama Allah'ı düşünmüyorsun. Onun için huzur üzere olmak lazım. Ve tesmiyet inde kulli taatin, her hayırlı işte ibadet yaparken de ne çekmek lazım? Bismillahirrahmanirrahim. Namaza abdese başlarken besmele, gusle başladın, besmele, namaza başladın, besmele, besmele. Her hayırlı işin başında besmele. Günah durumu olduğu zaman da hemen eûzu estağfirullah. Ama hoca efendi ne var? Halime Hanım merkep hikayesi var. Efendim, çalekli Halime Ağa ne derdi? Eşek 9 türlü yüzgeç bilir, denize düştüm hepsini unutur, boğulur derdi. Eşek 9 türlü yüzme bilirmiş. Karada. Kurbağalama, işte köpekleme, neyse. Ne zaman lazım? Denize düşünce. Ama denize düştü ve hepsini unutur, boğulur derdi. Efendi Hazretleri anlatırdı bunu. Şimdi bizim de bayağı bir malumatımız var. Şu kitabın şu sayfasında, şuradan buradan. Ama bir günah meselesi, frenler patladı. Ondan sonra aklında bir şey kalmadı. Günah bitti. Bittikten sonra, ulan biz ne diyecektik? Zaten yiyeceğin naneyi yedin. Şimdi ne dersen de demiş adam yani. Ama yine de fayda var mı? Var. Günah yaptığın halde yine ne demen lazım? Estağfirullah. Bir de la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah dediğin zaman hangi günah olursa olsun o ondan ağır geliyor. Bu sefer sol tarafta bir şey yazdırıldı. Hemen sağında ondan fazla mukabili var. Günah yapan peşine ne yapsın? En azından la ilahe illallah etbi'i seyyiyetel hasenete temhu. Hoca sen millete günah yapmanın formülünü niye öğretiyorsun? Kardeşim Resulullah'ın buyurduğunu sana söylüyorum. Günah yapmamak elimizde, yani elimizde ama melek değiliz, peygamber değiliz. Günaha düşme payımız var. O zaman ne diyor? Kötülüğün peşine bir iyilik yap ki o iyilik kötülüğü ne yapsın? Sildirsin. Veyahut en azından dengeleyecek kadar fazla bir sevabın olsun. Sola karşı sağ tarafta ağırlık olsun. Anladınız mı? Peki efendim. Enes İbni Malik radıyallahu anh'a rivayet edilen bir hadis-i şerif. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnne şeytane vâdu'un hurtûmehu alâ kalbi ibn âdem. Şeytan hortumunu, ne gibi bir hortumu var? Fil gibi. Evliya Allah'tan birisi dedi ya Rabbi bana şeytanı göster. Bana nasıl vesvese verdiğini göster. Mana aleminde daldı. Ondan sonra Rabbim ona gösterdi. Şeytan hortumu, fil hortumu gibi. O hortumunu ne yapıyor? Arkadan doğru geliyor. Tam kalbin arkasından kalbe sokuyor. Kalbin arka tarafından. Onun için kan aldırırken hicamet, hacimat diyorlar ona. Biz ne yapıyoruz? Kalbin tam arkasından kan aldırıyoruz. Neden? Orada şeytanın alakası var. Pıhtı kan meselesi. Sünnet-i seniye üzere kan aldırırken o çıkıyor. Yani onun da faydası var şeytana karşı. Evet. Hortumunu Adem oğlunun kalbine takar. Feindekarallah hanes. Şeytanın adı nedir? Hannas. Min şerril vesvasil hannas. Ne demek hannas? Çok geri kaçan. Böyle geri geri geri gider. Ama ne zaman? Kul Rabbini zikrettiği zaman. İzâ zekeral insânu rabbehu haneses şeytanu ve vella. Hadis-i şerif. Zikrettiği zaman derken deminki gibi dilinden ne kadar zikredersen et. Öte yandan çıplak kadına bakıyorsun. Öte yandan efendim çalgı dinliyorsun. Öte yandan faiz diyorsun. Yani aklın zikirde değil. Gözün, kalbin, fikrin başka yerlerde, dilini otomatiğe bağlamışsın. La la la la la la la la la. Sübhanallah, sübhanallah. Ama kalpte yok zikir. Zikrin esas yeri nere? İnsan Allah'tan haberdar olacak. O vaziyette dilinden zikretmesen bile zikirdesin. Çünkü kalp zikirde olduğu için. Kul Rabbini hatırladığı anda şeytan geri kaçar. Çünkü zikir bir nurdur, şeytan da nardır. Nar ateş demek. Yani o sizin yediğiniz nardan değil. Adam geldi. Arap'ın birisi. Tam efendim kış, üşüdü. Girdi içeri, soba var. Sobanın başında ellerini ovuşturuyor falan. Dedi ennâru fâkiyetü şitâ. Orada da bir yarım hoca var. Bu yarım hocalar çok sıkıntı ya. Yani o ne demek istedi? Ateş kışın meyvasıdır. Yani insan üşüdüğü zaman meyveden daha fazla ateşten lezzet alır ısınmak için. O da anladı onun nar dedi ya. O da diyor ki bizim orada da çok olur. Ulan ne alakası var? Yani o başka bir nardan bahsediyor. Zikir nurdur, şeytan nardır. Ne demek? Ateşten yaratılmıştır. Allah'ın nuru geldiği vakit ateş gider. Ve izâ gafele raci'a ve vesveseyle. Ama insan Allah'ı unuttuğu anda şeytan döner, hortumunu takar, karıştırmaya başlar. Ve innesiyallah, kul Rabbini unuttuğu anda unutmayacaksın. Onun için dualarım kitabından başlıyorsun yataktan kalkarken zikir, bir daha yatarken zikir. O arada abdest, halaya girerken zikir, çıkarken zikir, abdeste başta zikir, ortasında zikir, sonunda zikir, namaza başladığın zikir, evden çıkarken şu zikir, şu dua, camiye girerken şu dua, şu dua, şu dua. Mesela şeytana karşı bir günlük sigorta istiyorsanız, garanti öyle, bilmem ne sigortası değil, Allah'ın sigortası. Korunmak istiyorsanız bir duası var. Camiye girerken, hocam ben haftada bir camiye giriyorum zaten. O zaman sana günlük sigorta yapamam, kusura bak. Her gün camiye gireceksin ki günlük sigortanı yapayım senin. Nasıl yapayım? Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi böyle konuşuyorum, ondan sonra da diyorlar ki uydurdu. Tövbe estağfurullah. Dur bakalım size kaynağını da verelim. Efendim, mescide girerken ne diyecek? Açtım, o sayfa geldi. Vallahi bak. 86. Bil sayfayı Firiste bakacaktım. Ya geldi. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anh. Anhuma demek lazım. Babası da sahabi. Ne diyor? Mescide girerken ne derdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eûzü billâhil azîm ve bi vecihil kerîm ve sultânihil kadîm mineşşeytânirracîm. Kısa. Dualarımda tabii mübarek. Burada ne yok ki? 86-87'de duanın okunuşu var. 86'da hadis var. Şimdi yani ben, bu Mevla'nın sohbeti bu. Bak imam orada şeytana tapmayını okudu. Haberim yok. Bu da açıyorsun, bura geliyor. Haberim yok. Burada Allah'ın sevkiyle yönetiliyoruz. Kimse kendi kafasından bir plan yapmıyor. Ben burada ne konuşacağımdan bile haberim yok. Telefon ettim arkadaşlara, daha ezan vaktinde dedim. Neredeyiz dediler, 15. farzdayız. Ne yakın şeytana tapınmak? Daha namaza durarken onu duydum yani. Kitap da yoktu yanımda. Eûzü, ben sığınırım. Billahil azim, büyük Allah'a. Ve vecil kerim, onun keremli cemaline, zatına. Ve sultanil kadim, ezeli olan, evveli olmayan güçlü saltanatına sığınırım. Kimden sığınırım? Mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytan şerinden. Camiye girerken daha sabah namazına bunu dediği zaman diyor, şeytan da der ki, şeytan onunla beraber geliyor. Camide ne yapabilirim? Namazın içinde ne yapabilirim? Bitince ne yapabilirim? Hep devamlı adamın peşin. Herkesin şeytanı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, esleme şeytani. Benim şeytanım Müslüman oldu diyor. Yani bana görevli olan cin Müslüman oldu diyor. Bana hiç kötülük emredemiyor diyor. Peki Resulullah'tan başka cini, şeytanı Müslüman olan var mı? Yok. Onun için koruma lazım. Eğer diyor camiye girerken bunu okuduğu anda şeytan der, hufiza minni sairel yevm. Bundan uğraşmayalım diyor. Bugün daha bitene kadar benden kurtuldu. Daha korundu benden, bir şey yapamam ona diyor şeytan. Camiye girerken. Daha burada çok. Mesela şimdi dualarım kitabında şeytan tehlikesine karşı ne yapmak lazım? Burada Firiste ne harfi var? Ş harfi var. Ş harfinden baktığın zaman da ne çıkıyor? Efendim, şeytana karşı korumalar. Bak, Firist'i bile bulamıyorum. Demin nasıl tak diye açıldı. Firist'e şey harfi arıyorum yani. Ne var burada? Kaç tane sayfa var biliyor musun? Ama hepsinde de hadis var. Evet, şeytandan sığınmak. 86'da var. Bu bir demin dediğim. 164, 173, 205, 218, 244. Bu özel. Bir de şeytanı uzaklaştıracak zikir ve ayetler. Şeytanı uzaklaştıracak. 80, 86, 95, 102 gidiyor. 164, 241, 218, 222, 230, 280, 311, 313. Kaç yerde şeytanı uzaklaştıracak efendim zikirler? Bilmiyorum. 222'ye bakalım bakalım. Ne çıkacak? Şeytanı uzaklaştıracak tabii. Çok şeyler var. Ha, acayip bir şey çıktı. Evet. Diyor ki Üheyb İbni Vert Hazretleri, büyük zat, eski zamanı anlatıyor. Bir adam gece vakti kalktı, efendim çöle doğru çıktı. Baktı fısıltılar, sesler, gürültüler. Allah keşfini açtı. Sonra bir kürsü getirdiler, koydular. Şeytan geldi, üzerine oturdu. Yardımcıları toplandılar. Bak şimdi meseleye bak. Şeytan dedi ki, Urve bin Zübeyr, büyük zat. Urve bin Zübeyr'le baş edemiyorum. Bu kadar şeytansınız dedi. Hepiniz toplandınız dedi. Kim baş edecek gelsin dedi. Urve bin Zübeyr Hazretleri'yle baş edemiyorum dedi. Beni yeniyor dedi. Kimse cevap veremedi. Bir tanesi dedi ki, onun hakkından ben gelirim dedi. İblisler toplandı. Ben onun hakkından gelirim. Medine'ye doğru gitti. Urve bin Zübeyr Hazretleri radıyallahu anh Medine'de. Bakayım vaziyetine abicim. Durdu. Geri döndü. Meclis kurulmuş, şeytanlar toplamış. Dedi ki, la sebileli ila urve. Adam seyrediyor orada. Bu Vüheyb İbni Verd Hazretleri keşfini açtı Mevla, seyrediyor. İblis geldi, dedi ki, Urve'ye ben bir şey yapamam, vazgeçtim dedi. Dedi, niye dedi yapamazsın? Dedi ki, sabah akşam bir dua okuyor. Kim onu okursa, hepimiz toplansak da varamayız onun yanına dedi. Neymiş o? Ha. Şimdi bu adam bunu duydu. Fakat şeytan onun okuduğu duayı orada tekrar etmedi. Tekrar etmeyince bu zat duydu bir duayla korunduğunu ama o duanın ne duası olduğunu anlayamadı. Şeytan çünkü şu dua demedi. Bir dua okuyor dedi. Bu sefer sabah oldu diyor. Aileme dedim ki beni yola hazırlayın, Medine'ye gideceğim. Eşyamı hazırladılar, Medine'ye vardım. Dedim ki Urve bin Zübeyr diye bir zat var mı? Var dediler. Bana gösterir misiniz? Falan yerde dediler. Adresi aldım gittim. Baktım yaşlı bir zat, pir-i fani. Allah dost. Dedim ki sabah akşam bir şey okuyorsunuz Efendi Hazretleri. Ne okuyorsunuz? Durdu. Dedi ki çok şeyler okuyorum dedi. Hangisini söyleyeyim dedi falan. Dedi yok bir şey var dedi. Şöyle oluyor böyle oluyor. Haber vermedi diyor bana. Bildirmedi. Bu sefer ben dedim ki efendim benim başıma böyle bir hal geldi. Ben sahrada gece vakti büyük gürültülere kapıldım. Sonra iblislerin arasına karıştım. Bana gösterildi. Böyle bir şey yaşadım. Bunu deyince dedi evladım yani okuduğumuz çok şey var ama de acaba şundan olabilir mi dedi. Bunu söyledi. Sabah akşam ne diyorum? Âmentü billâhil azîm. Büyük Allah'a iman et. Ve kefertü bil cibti ve tâhûti. Allah Allah. Şeytana da küfrettim. Putta küfrettim derken ana avra sövdüm demek değil. İnkar ettim yani. Reddettim demek ha. Sizin de Türkçe'de hep küfret. İnnellezîne keferû. O kimseler ki küfrettiler. Bunlar da zannediyor ki sövenler cehennemde kafir oldular. Ya adam sövmekle günahkar olur. Kafir olmaz. O keferû demek inkar ettiler demek. Ama hocalar mana verirken keferû küfrettiler diyor ya. Millet de tabii yeni halktan küfrettiler. Ne oldu küfredenler? Fînâri cehenneme, cehennemin dibine hâlidîne ve ebedi kalacak. Ya adam küfretmekle ebedi kalmaz ki. O ne demek keferû? Kafir oldular demek. Yani inkar etmek. وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوِثْقَى Allah'ın en sağlam kulpundan yapıştım. لَنْفِ سَعْمَلَى O kulp asla bozulmaz. Ona tutunanı asla kimse koparamaz. İslam kulpu, sırat-ı müstakim, ehl-i sünnet vel cemaat. وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Hakkıyla işiten Allah, her şeyi bilen Allah. Ben bu duayı dedi, sabah 3 kere okurum, akşam 3 kere okurum. O zat da dedi ki, desene bundandır, başka ne olacak dedi. Bak şeytanlar toplan. Baş iblis geldi. Hanginiz Urve bin Zübeyr'i saptırabilirsiniz? Bir günah işletmek istiyor. Bir günah. İşletemiyor. Birisi dedi ben hallederim. Gitti geldi. Biliyorsunuz şeytan dakikada gider gelir. Gitti gel dedi ki benim yolum yok yanaşamıyorum dedi. O zat da gitti duayı öğrendi. Ne kadar önemli bir mesele. 223. sayfada duası var. Âmentü billâhil azîm ve kefertü bil cibdi ve tâhûti ve istemsektü bil urvetil vüthâlen fisâme lehâ vallâhu semî'un alîm. Bunları okuyacağın yerde dizilerden, filmlerden, reklamlardan şeytanın maskarası oldun be adam ya. Üç defa şunu oku ne var? Ondan sonra şeytan defolsun gitsin. Şeytan defolup gitti mi hastalıklar da gider. Hastalık da yapıyor bu cinler, bu şeytan. Kan kanserinde cinlerin parmağı var. Kanda oynuyorlar çünkü. Şeytan insanın kan damarlarında gezer diyor hadis-i şerifte. Bazı bedene vuran hastalıkları da sebep oluyorlar. Bu şeytanı uzaklaştıran duaları okusan vücudun da sağlam olur. Çünkü başında var yüzlerce cini şeytanı toplamışsın. Bir okumuyorsun ki. Âmentü billah dediğin yok be adam. Bir Allah'a inandım şeytanı küfrettim desene ya. Ne? İnşallah amel edersiniz. Bu dualarım kitabı bunun geçmez bunun zamanı bunun. En evvel bunu yazdım. Hala bundan konuşmadığımız dolu şey var. Bunda çok ilim var. Peki Vehb İbn-i Münebbi Hazretleri ne buyurdu? Tabiinin ulularındandır. İttekillâ ve lâ tesubbeş şeytan fil alâni ve tutu'u fissir. Allah'tan kork dedi. Gizli gizli şeytana itaat ediyorsun. Ortalıkta da şeytana lanet okuyorsun dedi. Ne demek o? Kimse görmediği yerde her günah yapıyorsun. Şeytana itaat ediyorsun. Milletin olduğu yerde de Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah belasını versin bu şeytanın falan. Böyle yapma numara diyor yani. Ha? Anlıyor musun? Madem ki dışarıda lanet okuyorsun, gizli kaldığında da lanet oku, ondan uzak ol. Hasan-ı Basri Hazretleri, evet, ne buyuruyor? İblis aleyhillâne şöyle dedi. Muhammed ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem, bütün günahları süsledim. Günahları yaldızlı gösteriyorum, cicili, boyalı falan. Böyle insanın günaha karşı meyli olur. Şimdi Hasbi Hoca derdi, Allah rahmet etsin. Kendi hanımın derdi dışarıdakinden daha güzel. Hanımını Allah sana serbest etmiş. İstersen hepten çırılçıplak olsa, sen ona baksan, zevk alsan, sevap. Hiç günahı yok, helalın. Hanımın da daha güzel ama şeytan onu ne yapmaz? Hoş göstermez. Ya balkonda dururken karşıki balkondan kadın çamaşır asmağa çıktı. Oradan hırsızlama bir baksak şöyle kaptırsa falan ondan bir zevk alır halbuki hanımından daha çirkin. Allah. Komşunun tavuğu komşuya kaz gelir diyorlar ya işte. O şeytan onu kaz gösteriyor. Niye? Haram yesin diye. Anladın mı? Ya diyor bizde de tavuk var, var mı? Komşunun tavuğu daha tavlı diyor ya. Ya kardeşim keseceksin kendi tavuğunu ye. Yok bekliyor ki komşunun horozu uçsun buraya diye. Ondan sonra aldı horozu kestim. Lazım biri. Komşu geldi ulan nerede dedi benim horozum. Ulan sen mi kestin şudur budur dedi. Dedi Allah'ın kuşu dedi bizim bahçeye uçtu dedi ya. Ulan Allah'ın kuşu olur mu herifin horozu be. Allah'ın kuşu her şey ama adam parayla aldı onu gökten inmedi ki aşağıda. İşte onu bekliyor yani. Kendi tavuğunu kesmez. Bekler ki bu yolunu şaşırıp da bizim bahçeye gelirse ben de derim ki Allah'ın kuşuydu falan. Numaralara bak ya. Şeytan diyor ki günahları süsledim süsledim ama fakat o zahri bil istiğfar. Estağfurullah diye diye diyor belimi kırdılar. Şeytandan itiraf. Tamam mı? Şeytanın Google'da bir sitesi yok mu ya? Şeytan.com itiraf.com şeytan diyor ki estağfurullah diye diye belimi kemiğini kırdılar diyor. Onun için estağfurullah estağfurullah. Şeytan hadis-i şerifte var. Ehlektün nase bizzünub. İnsanları günahlarla batırdım. Ve ehlekûni bilâ ilâhe illallahü l-istiğfar. İhsan Efendi hocamız Allah rahmet etsin. Çok okurdu bu hadisi. Onlar da beni la ilahe illallah diyerek, estağfurullah diyerek batırdılar diyor. فَلَمَّا رَيْتُ ذَٰلِكَ Baktım ki diyor şeytan, bir kürek ileri, iki kürek geri. Ben böyle bunlara bir şey yapamayacağım. Hep kazık yiyen ben oluyorum. Ne yaptım? اَهْلَكْتُونَ بِلَهْوَا Onları ehli sünnet dışı inançlara sürükledim diyor. Ehli sünnet dışı inançlara sürükleyince, ayetlerle, hadislerle sürükledim diyor. Bak bu hususta da ayet var, şu hususta da hadis var. O nedir? Yanlış yorumlamalarla birkaç tane sapık hoca çıkıyor. Başörtmeye lüzum yok. Kur'an'da böyle bir şey yok. Göğsünüzü örtün, fular takın. Ama bu nereden çıktı şimdi? Öbürü de diyor ki, bak diyor, başörtmek hakkında ittifak yok. Bu hoca da boynunuzu örtün dedi. İhtilaf çıktı diyor. Lan ne ihtilafı çıktı? Bunun ihtilafı horozdan kurban olur diyen adamın ihtilafı muteber olur mu ya? Ama mesele o değil işte. Bir ihtilaf çıktı. Tamam, farziyet kalktı. Nereden kalktı? Şeytan diyor ki, baktım ki günahla baş edemiyorum. Adam bir la ilahe illallah diyor, sildiriyor. Bir estağfurullah sildiriyor. Ben de diyor, yanlış inançlara, ehli sünnet dışı fikirlere onları boğdum. Fakat وَيَحْسَبُونَ اَنُوا مُهْتَدُونَ Onlar kendilerinin günah yaptığını anlamadıkları için. İçki içse estağfurullah diyecek. Zina yapsa estağfurullah diyecek. Ama şimdi kaderi inkar ediyor. Kaderi inkar ederken de diyor ki Kur'an'da yok ve Buhari'de yok. Bunu diyerek inkar ediyor. Kendini hidayette zannettiği için estağfurullah da demiyor. Şeytan dedi ki o zaman yanıma kar kaldı diyor. İtikatlarını bozunca yanlış inançlara sevk ettim. Onlar da kendini doğru yolda sandığı için estağfurullah demediler. Ben de diyor yaptırdığım günahlar, yani inanç günahları yanıma kar kaldı diyor. Ne yaptım o zaman? Ben de diyor öyle günahlar فَسَوَّلْتُ لَهُمْ ذُنُوبًا لَا يَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهُ مِنَا öyle günahları süsledim onlara ki istiğfar da etmesinler. Çünkü adam onun günah olduğunu düşünmüyor ki istiğfar etsin. Ben doğru yapıyorum diyor. Ben ne var diyor. Anladın? İşte şeytan şu anda oradan giriş yaptı. Ve hiye nedir? اَلْهَوَا وَالْبِدَعُ ehli sünnet dışı reformlar. Teravih 8 rekat. Bidata bak şimdi. Uydurmaya bak şimdi. Ondan sonra efendim kaza namazı yok. Neymiş? Kaçtı kaçtı tamam. Kaza namazına lüzum yok. Hayız kadın namaz kılar falan. Cık, öyle bir şeyler ki dinde imanda yeri yok. Ama fennüm la yaravne masiye. Ben doğru fetva veriyorum diyor. Yaptığının günah olduğunu da düşünmüyor. Dinleyen de bu hocadır, profesördür diye dinliyor. Bu sefer istiğfar etmiyor. Feki feravne tevbe temine. Adam günah işlediğini bilmiyorsa hiç tevbe etme lüzumunu hisseder mi? İşte şeytan burada ben başarılı oldum diyor. Onun için biz en azından günahı günah biliyoruz. Bu sohbetlere devam edenler, bizi takip edenler en azından helalı haramı bilir. En azından ehli sünnet itikadını bilir, doğruyu yanlışı bilir. Evet, her doğruyu yapamasa da, her yanlıştan kaçamasa da en azından yanlış yaptım estağfurullah demeyi bilir. En azından bu günahtır demeyi bilir. Ama reformistleri, bid'atçileri, mezhepsizleri takip edenler günahı sevap, helalı haram, haramı helal bilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları için oradaki büyük tehlike istiğfar etmeyi bile düşünemez. Çünkü onu günah bilmez. Şimdi bir kadın hayız halinde namaz kıldı. Ne kadar kapalı kadınlar şu anda hayız halinde oruç tuttular bu Ramazan. Bu sapık hocaların yüzünden. Ve namaz kıldılar. Şimdi o kadınlar istiğfar eder mi? Niye etmez? Hoca dedi diyor. Onun için sıkıntı buradadır. Ben de onlara öyle günahlar yaptırıyorum ki diyor estağfurullah demeye lüzum yok. Çünkü diyor ki ben sevap yapıyorum diyor bir de. Niye? Hoca dedi diyor. İşte şeytan büyük bir belayla karşı karşıyayız. Allah bizi muhafaza eylesin abi. Dualarım kitabındaki şeylere sarılın. İnşallahurrahman. Şimdi kısaca dua yapacağım. Amin. Sübhane rabbiyel aliyyil aliyyil vâb. Elhamdülillâh rabbil âlemîn. Vessalâtu vesselâm. سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل آمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله آمين اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما علمنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين
9: 15. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri sona erdi.
10: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
9: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
11: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
12: Allah hayat hürriyeti veriyor. Bakın, insanlar diyorlar ki benim elimde yetkim olsa veya efendim bir hani meşhur olandan gideyim, bir piyangoyu bir kazansam 50 milyon para kazanırım. Millet diyor ki hayrını göremez. Yanlış, görür. Ya arkadaş, 50 milyon az bir para değil. 100 milyon az bir para değil. Ev alır, villa alır, araba alır, bir şeyler alır. Aylık efendim 50-100 milyona yakın paralar alır. 30-40 sene neyse dünyanın tadını çıkartır. Yanlış düşünüyorsun arkadaş. Yani adam 30 sene dünyanın tadını çıkartır. Ben de açık söyleyeyim. Burada hayrını göremez. 30 sene zaten ömrü o kadar. O zaman şöyle söylemek lazım. Haram geberene kadar tadını çıkartırsın demek lazım. Onun için yani insanlara, gençlere şu söyleniyor. Yanlış yaparsan, zina edersen belanı bulursun. Adam 100. zinasını yapıyor, bir şey bulduğu yok. Bakın net konuşuyorum ha. İçki batağında bir bela bulduğu yok. Zina batağında bir bela bulduğu yok. Haram batağında bir bela bulduğu yok. Yalan, dolan, ihanet, yanlışlık bir bela bulduğu yok. Yanlış düşünüyorsun arkadaş. Düzeltmek lazım bu işi. Müslüman 50 defa hacca gitse Allah aferin kulum, böyle bir şey olmuyor. Müslüman veresiye çalışır. Allah'a meydan okuyan, benim olduğum yerde Allah'ın dediği olmaz, o da veresiye çalışır. Ölünce huzuhu fegullu. Mevla Teala 100 senede yaşasa, 400 senede yaşasa, hürriyeti bitince huzuhu, tutun bunu, fegulluhu, vurun zincire. Ondan sonra başlıyor. Biz insanlara ahiret inancını anlatmamız lazım. Yani yapılanlar yanına kar kalmayacak. İmam-ı Gazali söylüyor, çok etkileyici bir şey. Ben onu ilk okuduğum zaman vücudum titremişti. Onun için elhamdülillah defterime büyük günah yazdırmadım. Bu Allah size daha büyük tesir nasip etsin. İmam Gazali diyor ki alim gibi alim. Günahlar işleme hürriyeti var ancak diyor. Hangi günah işleyeyim de cehenneme gitmeye değer? Hangi günah ya? İçki mi? Zina mı? Kaç dakika sürer ya? Bunun zevki kaç dakika sürer? Cehenneme gitmeye değer mi? Sonsuz ateş, sonsuz susuzluk. Yandım dedikçe azap artıyor. Vurulacak zincire, ellerin ayakların bağlanacak. Hürüm özgürüm. Özgürsün zaten. Özgürlüğün yetmiyorsa ben de sana özgürlük veriyorum. Ağzın yetmiyorsa burnundan da içki içebilirsin. Ama ölünceye kadar. Ondan sonra ne olacak? İnsanlara ahiret inancını anlatmamız lazım. Günah işlersen belanı bulursun. Allah aceleci değil. Yanlış bir tespittir bu. Aramızda akıllı insanlar var. Hepiniz akıllısınız. Soruma cevap vereceğinize inanıyorum. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ne kadar yaşadı? Evet, doğru gidiyor. 950 sene Nuh Aleyhisselam'ın peygamberliği var. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi yaşadıkça gavurluğunu arttırdı. Ömür olarak kaç seneyi gördük şu anda? Söyledik. Yani insanlar ne kadar yaşamış oluyor? 950 bin yıl. Bin yıl ömür mü değil mi? Bin yıl hürriyet mi değil mi? Bin yıl boyunca putperestlik yaptı. Allah'ın dediği değil, benim dediğim olacak. Heykeller yaptılar, heykellere taptılar. Mevla Teala efendim senin, onun yani Avrupa, Amerika gibi 70-80 sene değil. Günümüzün insanların gavurluğuna Mevla 70-80 sene yeter, bu kadar gavurluk diyor. Bizden evvelkiler 900 sene gavurluk yapmış. Mevla müsaade etti mi etmedi mi? Adamlar hastalık bile görmediler. Bu Allah'ın hürriyetidir işte. Anladın? İyi anlayacaksın. Allah aceleci değil. Mevla azabını acele etmiyor. Günümüzün insanları bu manada inanılmaz bir şekilde ölüm, Azrail, öldükten sonra hesap unutmuş vaziyette. Yani haramlar, günahlar, bilmem neler, efendim farklı farklı medeniyet, uygarlık, çağdaşlık, bilmem kelime. Ya kelime oyunlarıyla bir yere varamazsın. Ben buna şöyle bir misal veriyorum. Mayıs aylarındayız. Efendim ilkbaharın sonu. Bundan sonraki gelen mevsim hangi mevsimdir? Cevap verin. Yaz mevsimi sıcak mı, soğuk mu? Adama diyorum ki, beyefendi, şu anda itibaren bak rüzgarlar esiyor ama bu andan itibaren 30-35-40 dereceye kadar havalar ısınır. Reddediyorum, kabul etmiyorum. Bundan sonra efendim böyle tekrar ilkbahar gelecek. Adamın reddediyorum demekle yaz geri döner mi? Cevap verin. Dönmez. İşte insanlar bunu yapıyor. Yani bir şey anlatıyorsun. Geçmiş ulema, büyükler, üstadlar, en meşhur Timur Hoca, tırnağını söktüler adam. Niye bunu söylüyorsun? Ya söylemese de bu böyle değil mi? Ya yaz geliyor, sıcak geliyor diyorum. Reddediyorum. Ya beni reddedebilirsin ama Allah'ın emri bu. İçkidir, kumardır, faizdir, zinadır. Allah'ın mülkünde Allah'ın dediği olmaz. Almanya, İsviçre, İtalya'nın dediği olur. Benim olduğum yerde Ahkamuddin geçersizdir. Diyebilirsin. Diyebilirsin ama bunun sonucu sonsuz cehennemdir. Reddediyorum. Uygarım. Çağdaşım. Ha bunu deyince iş bitiyor öyle mi? Aklı sepette ya. Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten. İsa Aleyhisselam ata binmiş, hızlı bir şekilde bir yere gidiyor. Kendisine inanan güçlü iman ehlinden bir tanesi havari. Dedi ki ya İsa, bu telaşa nedir dedi. Dedi ki hakkı bilmeyen ahmak bir adamın şerrinden kaçıyorum dedi. Ya şimdi biraz düşün ya. Allah sana bir hayat hürriyeti vermiş. İtaat edersin kurtulacaksın. İsyan edersen kaybedersin. Ya sen bilirsin arkadaşım, Allah inanç hürriyetini herkese vermiş. 8 milyar. 8 milyarın içerisinde ben bir ferdim, kul. Ben de inanç hürriyetimi itiraf ediyorum yüksek sesle. Siz de eşlik edebilirsiniz. Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun helalini helal, haramını haram kabul ediyorum. Ahkamı dini tasdik ediyorum. Rabbimin dediği doğrudur. Çünkü en iyi, her şeyin en doğrusunu bilen Allah'tır. Tamam sen böyle düşünüyorsun da bu kadar içki, kumar, faizler. Kim sahip çıkıyorsa o hesap verir. Benimle ne alakası var? Musa aleyhisselam Firavun'un sarayında. Musa aleyhisselam ahkamı dini kabul etti mi etmedi mi? Cevap verin. Ya Musa sen kabul ettin, bu kadar firavunlar ne olacak? Allah böyle bir şey buyurmadı. Efendimiz aleyhisselatü vesselam Mekke'de yüz binlerce müşrik vardı. 130 kişi iman etti. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen iman ettin ama yüz binlerce müşrik var, ne olacak? Böyle bir şey yok. Bu yanlış bir düşünce. Günümüzün insanları hemen böyle söylüyor. Tamam sen kabul ettin de bu kadar gavur ne olacak? Bana ne? Bana ne olacak? Onun iradesi benim elimde değil. Benim iradem onun elinde değil. Nuh aleyhisselama ya Nuh niye oğlunu gemiye bindiremedin diye Allah Nuh aleyhisselama sitem etmiyor. Çok tuhafınıza gidecek. Niye bana ne dediğimi anlayacaksınız. Allah buyurdu ki وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُورَكُونَ Senin hükmünü, benim ahkamımı kabul etmeyen oğlum da olsa onun hususunda bana dua etme. Ya Nuh اِنَّهُمْ مُورَكُونَ O da boğulacak dedi. Yani sana ne oğlundan demeye getirdi Allah Celle Celaluhu. Ayet okuyorum ben size. Onun için gavurdan ben mesul değilim. Sadece söylemekten mesulüm. Adam söylüyorum inkar ediyor. Ya edebilirsin arkadaşım. Kendini ispatlıyorsun. Allah'a meydan okuduğunu ortaya koyuyorsun. Bari sessiz ol da gavurluğunu bilmeyeyim. Şahitlik yapmayayım sana. Adam gavurluğunda freni patlatmış. Efendim her şeyi dümdüz konuşuyor. Bari söyleme sus. Belki ileride aklın başına gelir de cehennemin dibine gitmekten kendini kurtarırsın. Bu kadar sefih bir toplumla birlikte yaşamak gerçekten zor bir şey. Sizi kastetmiyorum ama yeryüzünün 8 milyarın 7'si ne yaptığının farkında değil. Kimin mülkünde yaşıyor farkında değil. Zannediyor ki cümle kurunca aydınım münevverim deyince her şey bitecek. Ha bitiyor bitiyor. Limiti biraz yukarıdan devam ettirdik. Biraz indirelim. Allah son nefeste iman nasip eylesin. Gerçeklerle yüzleşelim. Ben gerçek dostum. Ben sizi Allah için seviyorum. Din kardeşlerimi seviyorum. Kapı kapı dolaşıyorum. Bunu kalbimin derinlikleriyle rahat bir şekilde efendim söyleme cesaretini kendimde buluyorum. Anacığınız babacığınız sizi seviyor ama ben sizi anacığınızdan babacığınızdan yemin ederek daha fazla seviyorum. Onlar sizin dünyaya gelmenize vesile oldular. Ben sonsuz ahireti kurtaralım diye kendimi parçalıyorum. Allah hepinize, hepimize, bütün iman ehline firdevs cennetini nasip eylesin. Bu işin şakası yok ya. Samimi söylüyorum.
13: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
14: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
15: Şimdi reklamlar.
16: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
17: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
18: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
17: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
15: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
19: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir bir insana sohbet götürmek.
20: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
21: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, Adak Akika ve Şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Bu bir yeniden iletimdir.
24: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
25: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
26: Küftü şeytan ki bima erreyteni, gerdi fiili hodnihan divu deni, küftü adem ki zalemna nefsena, o zifili hod, nebud gafil çuma. Adem Aleyhisselam dedi, ya Rabbi, biz kendi nefsimize zulmettik. Kendi kusurundan, suçundan gafil olmadı bizim gibi. Biz suç işleriz, gafil bilmeyiz suç işlediğimiz. Şeytan ne diyor? Küftü şeytan ki bima avecin. Mevla diyor, sen beni ihva ettin. Sen beni yoldan çıkardın. Bak Allah'a kusur buluyor. Adem Aleyhisselam, yok ya Rabbi. Yok, sen bize bir şey yapmadın. Biz aldandık. Geldi fiili hot nihan diyu deni. Alçak diyu. Şeytan kendi suçunu gizliyor ve Mevla'ya yüklüyor suçu. Neyse geçelim oradan. Adem babamız çok ağladı. Yani cennetten indirildiği vakitte ağladı, çok ağladı. Gözlerinin yaşından göl oldu. Mevla buyur, hadi madem ki bu kadar ağlıyorsun ve kusuru da aldın üzerine, suçunu itiraf ediyorsun, şu duaları oku. Bir takım dualar aldı Mevla'dan. Onlara devam etti. Fetâbe aleyh. Mevla tevbesi kabul etti. Elhamdülillah. İnnehu huvettevvâburrahîm. İnnehu muhakkak Mevla. Huvu ettevvâbu. Mübalehiyle tevbeleri kabul edici. Errahîm. Ziyade acıyıcıdır. Nihayet derece acıyıcıdır kulunu. Ve ona hakkı nimetler veriştir. Tekrar kul nehbitu. Biz dedik ki inin. İnin mi gel? Cemiyen hepimiz. Adem Aleyhisselam, Havva validemiz, şeytan, yılan. Beraber inin. Fe imma ye'tiyennekum minni huden. Şimdi ya Adem ve Havva, neler oldu neler oldu. Bir emrini kırmakla neler geldi başınıza, neler geldi. Netice cennetten çıkarıldınız. Şimdi benden size bir huda gelecek. Yani kitap gelecek size. Onu sahife verdi Adem Aleyhisselam Mevla. İndirdi. Femen tebi'a hudaya. Her kim benim hudama tabi olursa, benim kitabıma tabi olursa, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, hiç daha korku yok onların üzerine. وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ, hiç mahzun da olmayacak. Burayı iyi tutalım. Cemaat bismi. Bak cennetten çıkarılmış. Bir daha girmesi imkan yok. Tek bir kabı açtı ona Cenab-ı Hak. O da indirdiği kitaba tabi olmayı olursa bu şartla tekrar cennete koyacak. Ne dünyada ne ahirette korku yok, mahzun olmak da yok.
0: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
3: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
4: Bugün yani gençliğimizin en büyük tehlikelerinden biri de hangisi? Maalesef zinaya düşme tehlikesi. Ya o kadar kolay oldu ki, yani buna ulaşabilmek, bu çirkin fiil yapabilmek çok kolaylaştı. Onun için dikkat etmek lazım. Onun için hassasiyetle Allah'ın ayetlerine kulak vermek lazım. Bak Mevla bir ayet-i kerimede ne buyurdu estağfirullah? وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا, zinaya yaklaşmayın diyor. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا, zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Kötü bir yol. O yola yaklaşmayın. Ve işe nereden başlıyor? Allah-u Teala ne yapıyor? İşe gözden başlıyor. Ya çünkü fuhşun kapısı önce müstehcen, şehvet dolu nazarlarla, bakışlarla başlar. Daha sonra da ne olur? Diğer kapılar açılır. İşte bu sebepten İslam daha ilk oraya götürecek olan kapıyı kapatıyor. Gözden başlıyor ve işte Nur suresinde Mevla ne buyuruyor? Estağfirullah. Kullil müminin. Mümin erkeklere söyle. Ne söyle? Yavuzlu min efsarihim. Gözlerini sakınsınlar. Gözlerini haramdan sakınsınlar. Gözünü muhafaza edeceksin. Evet. Ve yahfezû furûcehum, ve ırzlarında korusunlar. Ya iffet deyince, namus deyince, hani iffet, namus hep kadına ifade edilir yani. Namuslu kadın, iffetli kadın olmalı. Erkeğin namuslusu olmamalı mı? Erkeğin hani iffet deyince, namus deyince erkek de dikkat etmemeli mi? Eğer erkek için namus söz konusu olmasaydı, eğer erkek için iffet söz konusu olmasaydı, Yusuf Aleyhisselam'ın kaçtığı neydi? Ya bak Mevla ne buyurdu? يَهُبْلُوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ, gözlerini haramdan sakınsınlar ve namuslarını, ırzlarını korusunlar, Allah buyuruyor. ذَلْكَ اَزْكَى لَهُمْ, bu onlar için daha temiz bir davranıştır. اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ, şüphesiz o Allah onların yaptıklarından haberdardır. Her yaptığımızdan haberdar. Önce gözüne dikkat edeceksin. Ve arkasından da ne diyor? namuslarını korusunlar diyor. Gözüne dikkat etsin, sakınsın haramdan, ırzlarında korusunlar. Demek ki gözle namusu korumanın çok yakın alakası var. Onun için önce ne yaptı Mevla? He? Gözlerini korusunlar. Çünkü gözünü korumadığın zaman, baktığın zaman o bakışlar ne yapacak? Onun filmini çekecek, fotoğrafını çekecek, düşünmeye başlayacaksın. Gönlünü meşgul edecek, kalbini meşgul edecek. He? Belki de görüşmek, konuşmak için planlar, programlar vesaireler. Bak işi nereye kadar götürebilecek. Onun için Mevla ne diyor? Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve namuslarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz davranıştır. İş gözde başlıyor demek ki gözde bitiyor kıymetli kardeşlerim. Ha sadece erkekler mi? Kadınlara da Mevla Teala ne buyurdu? Onlar da ne yapacak? Dikkat edecek. Ve kullil müminat. Mümin kadınlara da söyle. Yağzudne min efsarihinne ve yahfedne furucehünne. Gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar. Demek kadın olsun, erkek olsun gözlerini ne yapacak? Haramdan sakınacak. Dikkat edecek. Çünkü göz çok önemli. Ya yani gönlün dışa açılan penceresine gözler. Çünkü gönül en çok nereden etkileniyor? Gözden etkileniyor. Çünkü gözüne sahip çıkmazsan kalp mahvolur, perişan olur. Ya göz vesilesiyle baktığın şeyler eğer kötüyse, haramsa, Allah'ın yasakladığı şeylerse hep ne yapıyor? Göz kanalıyla oradan ne yapıyor? Kalbe akıyor. Kalbi pisletiyor, kalbi berbat ediyor. Kalbi tarumar ediyor yani. Onun için gözüne sahip çıkmayan adamın kalbi mahvolur, perişan olur. Yani şöyle düşünelim. Hani bir kale düşün. Kalenin de kapısı var. Hah işte kalenin kapısı neyse gözde o. Öyle şimdi düşman taarruz edecek. Ha taarruz ederken ne yapıyor? O kapıyı açmaya çalışıyor. Eğer kapıyı açarsa kaleye girmek daha kolay olur. Kalenin kapısı kırıldı mı, oradan girdi mi, yakar, yıkar, tarumar eder, kaleyi mahveder, perişan eder düşman. Taş taş üstünde bırakmaz. İşte o kapı gözdür. Kalp kalesinin kapısı göz. O göz açıldı mı, o göz kapısı olmadı mı, oradan haramlar girdi mi, kalbi ne yapar? İstila eder, mahveder, perişan eder. Kalp cemiyeti diye bir şey kalmaz, Allah muhafaza. Onun için İslam ne yapıyor? İşe gözlerden başlıyor. Gözünü koruyamayan, he? Yani kale kapısını muhafaza edemeyen, kaleyi de şehri de muhafaza edemeyeceği gibi, gözünü muhafaza edemeyen, kalp şehrini de muhafaza edemez. Masiva dolar, kalp cemiyeti elde edilmesi mümkün olmamış olur kıymetli kardeşlerim. Hiç kimse, ama hiç kimse, ama canım göz benim değil mi ya, ister bakarım ister yumarım diyemez. Çünkü gözleri veren Allah ne yapacak? Soracak. Ya Mevla bir ayet-i kerimede öyle buyurdu estağfirullah. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ buyurdu. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ Muhakkak kulak, göz ve kalp كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Bunların hepsi yaptığından sorumludur. Kulakta, gözde, kalpte. He? Demek bunlar sorumlu, mesul. Allah soracak. Nereye baktın, ne dinledin, ne düşündün demek. Çünkü zaten gözde var, bak dikkat et, kulak, kalp de var. Ne kadar irtibatlı görüyor musun? Ya demek kalbe o pınarlar, gözden, kulaktan iyi şey görüyorsan, iyi şey dinliyorsan, iyi şey akacak. Ya nur akacak ya da pislik akacak, Allah muhafaza. Demek bunlar sorulacak kıymetli kardeşlerim. Çünkü Mevla bize ne yaptı? Bütün uzuvlarımızı hepsini verdi sıfır kilometre. Öyle hatta hiç göremiyorduk, konuşamıyorduk, yürüyemiyorduk. Yavaş yavaş büyüdük, efendim serpildik. Ve ne oldu? Göz görmeye başladı, kulak duymaya başladı. Ha bir zaman gelecek ne olacak? O gözler gene görmemeye başlayacak yaş ilerledikçe. Çünkü tekrar ne oluyor? İlk efendim çocukluğa adeta dönüş yaşanıyor. Gözler daha az görüyor, kulaklar daha az duyuyor. Dişler ona keza, ayaklar ona keza. Şimdi Mevla sana tertemiz, pırıl pırıl kullanılmamış verdi. Ne yaptık? Biz onları kullandık. Baka baka, dinleye dinleye. Hepsini kullandık mı? Kullandık. İşte ne oldu? Zamanı geldi, eskidi. İşte Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapacak? Onu soracak. Evet, nereye baktın? Nerede kullandın bunu? Yani şimdi komşudan, komşu geldi senden, bir balta istedi mesela. odun kıracak. Ama gitti oduna vurmuyor da taşa vuruyor. Hani baltayı taşa vuruyorsun. Ne yaptı şimdi bu adam? Emanete hıyanet etti. Bir de getirdi baktı ki ağzı körelmiş. Ya sen ne yaptın bunu? Nerede kullandın? Sana bunu emanet verdik ama sen emanete hainlik ettin, hıyanet ettin, emaneti muhafaza etmedin. Ha işte Allah da bize ne yaptı? Uzuvları verdi. Eğer gözü harama bakarsak baltayı taşa vurduk demektir. Evet, Mevla neyi emrettiyse, neden yasakladıysa ona riayet edersek emaneti hakkıyla muhafaza etmiş olacağız.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla her çarşamba saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden, ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor, seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki, sen bize şu denizi gösterip dalarsan, biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek sultanı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak?

Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail 1000 melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarla.

dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında Peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah, sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.

0: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
0: Hüsamettin Manlıoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat başlıyor.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم عن الحسن بن علي قال من طلب الدنيا قعدت به ومن زهد فيها لم يبالي من أكلها إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. En son ders olarak kamil müminin özelliklerini sayıyorduk. Bugün inşallah tamamlamış oluruz. Onlardan en son söylediğimiz de mümin faydasız, boş şeylerden uzak durmalı demiştik. Okumuş olduğumuz son ayeti kerimede de Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Boş şeylerin yanından geçtiklerinde vakarla geçip giderler demiştik. Yani mümin omuzlarında ağır yük olan kişidir. Dünya hayatı bizlere imtihan için ikram edilmiş bir hayattır. Dolayısıyla bu hayatı kazanmak o kadar da kolay değildir. Çünkü şeytan aleyhillâne ve nefis birlikte insan oğlunu yoldan çıkarmak için ellerinden gelen ne varsa yapmaktalar. Dolayısıyla bizler her an bunu bilerek ve üzerimizdeki sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu da düşünerek hakikaten imtihanda olduğumuzu her daim aklımızda tutarak hayatımızı devam ettirmeliyiz. Müminlerin dünya hayatında kendilerini en fazla meşgul eden şey dünyadır. Yani dünyalık şeylerdir. İnsanı çok fazla meşgul eder. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Çünkü imtihandayız. İmtihanı kazanmamız gerekir. Bu imtihanı kazanmak için dünyanın bizi aldatmaması gerekir. Bakınız, Anil Hasan ibn Ali kale. Hasan bin Ali'den rivayet ediliyor. Diyor ki: Men talebe dünya kadet bi. Kim dünyayı hırsla isteyecek olursa kadet bi, dünyayla oturur kalır. Yani yoluna devam edemez. Halbuki dünyada yapması gereken o kadar çok ahiret için işler var ki onlara yol bulamaz. Dünya onu tutar, bulunduğu yere oturtur, kalır öylece diyor. Ve men zehide fiha, kim de dünyada zühd gösterirse, yani dünyaya değer vermeyecek olursa, lem yubali men ekeleha, o dünyayı kimin yediğini aldırış bile etmez. Umurunda olmaz onun artık o. Çünkü Müslüman dünya hayatının bir imtihan yeri olduğunu, kendisine verilen verilmeyen ne ise onların sadece bu imtihanda tesiri olan şeyler olduğunu bilmesi lazım. Eğer şu dünya dediğimiz şey de İmam Rabbani Kuddisesi ruhunun ifadesiyle kişiyi Allah sevgisinden, Allah muhabbetinden, peygamber sevgisinden, peygamber muhabbetinden uzaklaştıran her şeydir. Dünya dediğimiz odur ha. Adamın serveti var ama Allah yolunda harcıyor. O servet onun için dünya değil. Çünkü Mevla'nın yolunda harcamasını biliyor. Güzel bir şey o. Onu becerebiliyorsa ne mutlu ona. Ama sırf zengin olup rahat bir hayat yaşayayım, onun dışında ne olursa olsun, böyle bir dünya bağlantısı insanı hakikaten perişan eder. Onun için وَمَنْ زَهِدَ ف۪يهَا kim de dünya hakkında züht gösterirse, yani dünyaya değer vermezse, kendini Allah'tan uzaklaştıran şeye Müslüman değer verebilir mi yahu? Vermemeli. Eğer vermezse لَمْ يُبَالِ مَنْ اَكَلَهَا bu dünyayı kimin yediğine aldırış etmez. O dünyanın nimetlerinden fazla istifade etmiş etmemiş umurunda dahi olmaz. Niye? Çünkü onun dünya hayatında kendine ait olan şeylerin hepsinin Allah'tan geldiğine ve Allah yolunda harcayacağına inanan bir kişidir. Öyle olunca o dünyayı kimin yediğine aldırış etmez diyor. اَرْرَاغِبُ ف۪يهَا اَدْنْ لِمَنْ يَمْنِكُهَا dünyaya rağbet eden kimdir? O dünyaya malik olan kişinin köleşidir. Kimlerse onlar onlara köle olur. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Allah muhafaza eylesin. Niçin var olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Allah'a kul olmak için varız dünyada. Hakkıyla kul olmak için varız dünyada. Dolayısıyla dünya hayatını dünya metaından ibaret zannederek her şeyini kişi o meta elde etmek için harcayacak olursa kadet mi? Söylediği oydu zaten geldi. Öylece oturur. Kalır kaldığı gibi. Ama kim züht gösterirse, yani kim dünyaya değer vermez, ancak dünya hayatında yaşaması itibarıyla helalinden kazancını elde eder ve tüm varlığını İslam'a harcarsa, ömrünü öyle kullanacak olursa, dünyayı o yemiş, bu yemiş ona da aldırış etmez. Derdi o değil çünkü. Dünyaya rağbet eden kişi de kimdir diyor, o dünyaya malik olanın köleşidir. Çünkü dünyaya rağbetin varsa ona köle olacaksın ki rağbetini yerine getiresin. Allah korusun bizleri. Edna ma fiha yekfi. Şu dünyada olan en az bir şey sana yeter. Yeter sana diyor. Ama ve kulluha la tuni. Tüm dünyayı sana verseler sana yetmez. Çünkü senin gözün daha fazlasını ister o zaman. Eğer sen meylini bütünüyle dünyaya vermişsen inan o meyil senden bitmeyecek. Senin dünyaya dair arzu ve isteklerin bitmeyecek. İnsan şöyle gerisine doğru bir baksın. Eğer daha önceden fakr-ı zaruret çekiyor idiyse, şu anda da zengin ise, bakın o dönemde demiş olduğu şu şu şu olsun bana dünyada yeter dediklerini artık gözü dahi görmüyor. Onun çok daha ötesine geçmiş, istekleri bitmiyor. Onun için dünya hayatının imtihan yurdu olduğunu ve biz bu hayatta aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği gibi başka hadis-i şeriflerinde yolcu adam bir ağacın altına atıyla beraber durmuş, orada gölgede biraz dinleniyor. Sonra da ayrılıp gidiyor. İşte dünya budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Dünya bu. Sen bu dünyaya kapılıp tüm hayatını o dünyadaki şeylerle harcayacak olursan Mevla'ya hakkıyla kul olmak senin için söz konusu olmaz. Onun için dikkatli olmak zorundadır. Ya bak ve kullu halatuni tamamı dünyanın eğer senin gönlün dünyaya ait olursa ne yapar? İnsanı zengin etmeye yetmez. Bütünü ha yetmez daha fazlasını istersin. İnsanoğlu böyle. Men i'tedele yemmâhu fîhâ fehu mağrûrun. Dünyada iki günü eşit olan nedir? Aldanmıştır. Dünyada iki günü eşit olan aldanmıştır. Yani bizim bir sonraki günümüz bir öncekinden daha ahiret için bizim adımıza faydalı olmalı. Eğer eşit oluyorsa aldandık demektir. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ خَيْرًا مِنْ غَدِهِ فَهُوَ مَغْبُونٌ ya. Günü geleceğinden yani yarından daha hayırlı olan zarardadır. Yarın daha hayırlı olması lazım. Ertesi gün daha hayırlı bir önceden olması lazım. Akışı böyle olması lazım. Yani sen her gün Mevla Teala'ya manen daha yakın olan kişi olma özelliğini taşımalısın. Eğer öyle olmazsa, yarının bugününden daha yani daha düşük konumda olursa sen aldanmışsın. Zarardasın yani. Ve men lem yetefakkadin nuksane. an nefsihi diyor. Kendi nefsindeki eksikliği ve gerilemeyi fark edip feynahu fî nuksanin arayıp sormayan kişi hiç şüphe yok ki noksandadır, eksiktedir, zarardadır. Eksilmektedir onun durumu. Allah muhafaza etsin. Rabbim korusun bizleri. Yani dünyacı olmaktan Allah bizleri korusun. Dünyacı olanların akıbetleri inanın hayır değildir. Neden? Çünkü dünyacı olan dünya ile fazla meşgul olur. Ahireti bırakır. Ahiret yaşantısı için çalışması gereken, yapması gereken şeyleri yapmaktan geri durur Allah korusun. وَمَنْ كَانَ فِي نُقْسَانٍ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ Eğer bir adam her gün daha bir eksilmeye gidiyorsa ahiret hayatına yönelik, onun için ölüm daha hayırlıdır. Niye? Her gün zarar ediyor. Her gün zarar ediyor biraz daha. Ölüm daha hayırlı. En azından çok zarar etmeden ahirete gitsin. Ya hakikaten çok şey anlattı bize. Biraz uzun hadis-i şerifte ama çok şey anlattı bize. Yani şu dünya hayatındaki varlık sebebini bize en ince noktasıyla vermiş oldu. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kişinin İslam'ının güzelliğindendir. Manası olmayan boş işleri terk etmesi. Yani Müslüman'ın boş işlerle, faydasız şeylerle neşi olmaması lazım? İşi olmaması lazım. Yahu sen Allah'a ve Resulüne karşı sorumluluk içerisinde olan Müslüman'ım demekle yüklendiğin büyük bir sorumluluk var. Dünya hayatında ne yaparsan yap, yaptığın şeyi Allah için yapmalısın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmadı mı? Yaptı. Sen de onun ümmetindensin. Sana düşen de o vazifedir. Onu takip etmektir. Onun için gerçekten dünya hayatının bir imtihan yurdu olduğunu bilelim. Her daim imtihanda olduğumuzu ve imtihanın sürekli olduğunu, ölene kadar devam ettiğini bilelim. Allah Teala uyandırsın bizleri bu konuda. Mümini kemale erdiren esbaptan birisi de merhametli olmasıdır. Müslüman merhametli olmalıdır. Niye? Bakınız. Ayet-i kerime okuyayım size evvela. Hadis-i şerif de okuyacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kümme kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bil sabri ve tevâsav bil merhameh. Ulaike ashabul meymeneh. Ya. Sümme kâne minellezîne âmenû. Sonra iman edenlerden olanlar. Ki kamil insanları anlatıyor bize bu ayet-i kerime zaten. Ve tevâsav bil sabri ve tevâsav bil merhameh. Birbirine sabır ve merhameti tavsiye edenler. Ulaike ashabul meymeneh. Ahiret mutluluğuna erecek olan kişiler işte onlardır. Yani birbirimize sabır ve merhameti tavsiye etmeliyiz. Sabra dair daha önce konuşmuştuk. Ve çok merhametli olması lazım Müslümanlar birbirlerine karşı. Niye? Allah aşkına. Yarın ahirette Allah Teala'dan affımızı istemeyecek miyiz? Hem de ne kadar? E sen dünyada kimseyi affetmiyorsun ya. Yarın ahirette hangi yüzle Allah'tan affını talep edeceksin? Ahide. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? La yerhamullah men la yerhamu ennase. İnsanlara merhamet etmeyene Allah Teala merhamet etmez. E buyur. Yarın ahirette Allah'ın merhametine muhtaç mıyız? Hem de ne kadar? Çok fazla. Bizi affetmeyecek olursa halimiz perişandır. Dolayısıyla o zaman dünyada insanlardan affetmesini bil. Affet insanlardan ya. Sana karşı bir yanlış yaptı. Yapabilir insandır. Sen de yapabilirsin, insansın. Yani noksanız biz. Eksiklerimiz çok. Dolayısıyla yanlış yapma ihtimali bizde yüksek. Yaparız. Bir başkası bize yanlış yapar. Onu güzel dille uyarmalı ve ona merhamet etmeliyiz. Onun için gerçekten dikkatli olmalı Müslümanlar bu konuda. Bakınız yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? An Abdullah ibn Amr'in kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Amr anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Errahimun yerhamuhumur rahmanu. Ya dünyada merhamet edenler birilerine, onlara da Allah Rahman merhamet edecek yarın ahirette. Dünyada da merhamet eder Mevla Teala. Hiç anlayamazsın bile. Öyle merhamet eder ki Rabbim. Sen ki bir kul olarak Allah'ın yarattığı başka bir kula merhamet ediyorsun. O zaman Allah sana niye merhamet etmesin yahu? Rahman diyor. Çünkü çok merhamet edendir Mevla Teala zaten. O sana merhamet eder. İrhamu men fil ardi. Yerhamkum men fis semai. Yeryüzünde olanlara merhamet edin ki gökyüzünde olanlar, gökte olanlar sizlere merhamet etsin. Eğer biz Allah'ın bize merhametini, melekleriyle bize yardımını istiyorsak, o zaman dünyada biz insanlara merhamet edeceğiz. Özellikle tabii ki Müslümanlara. Merhamet etmeliyiz. Mevla Teala bu konuda bizi uyandırsın. Çünkü dünyanın dört bir yanında, şu an itibarıyla kafirlerin Müslümanlar üzerinde uyguladıkları zulümler var. Dolayısıyla zulme uğrayan Müslümanlar çok fazla bizim merhametimize muhtaçlar. O merhameti her açıdan göstermesi gerekiyor yeryüzündeki Müslümanların. Allah Teala bu sayede belki Müslümanlar arasında bir birliktelik sağlayacak ve eski hakimiyetlerini onlara ikram edecek. Onun için merhameti elden bırakmayalım. Errahimu şücnetun minerrahman. Rahim, akrabalık bağı, Rahman'dan gelen bir bağdır. Evladan bir bağdır. Femen vasalaha vasalahullahu. Kim bunu korursa Allah o kişiyi korur. Akrabalık bağını koruyanı Allah korur. Femen kata'aha kata'ahullahu. Kim bunu kesecek olursa Allah Teala ne yapar? Ondan rahmetini, rahmet bağını keser. Dolayısıyla bizler inananlar olarak Allah Teala'nın kullarına en çok merhamet etmesi gereken kişiler. Müminlere merhametimiz belli. Bir zulüm altındaysa ona yardımcı olmalıyız. Kafirlere karşı merhametimiz ne olur? Onları dine davet etmek olur. Onlara İslam'ı anlatmak olur. Etkilenmelerini sağlamak olur. Ve senin bu çalışmandan dolayı eğer onlardan dine giren olursa ne mutlu sana yahu. Bu da ona karşı merhametin olur ha. An İbni Ömer, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İbni Ömer anlatıyor radiyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnnemâ yedhulul cennete men yercûhâ. Cennete ancak cenneti ümit eden girer. Bizim hepimizin ümidi nedir? Yarın Allah'ın izniyle ahirette cennete gireceğiz. İşte o ümitte olanlar cennete girer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَاِنَّمَا يُجَنَّبُ النَّارَ مَنْ يَخَافُهَا. Bak, cehennemden uzak kalır. Kim? Cehennemden korkan. Eğer ateşten, cehennemden korkuyorsan ondan uzak tutulan olursun yarın ahirette. Senin oraya girmen söz konusu olmaz. وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ يَرْحَمُ. Bak hadis-i şerif gene öyle bitiyor. Allah Teala merhamet eder. Kime? Sadece merhamet edene. İnnema var orada. Sadece merhamet edene. Ancak merhamet edene. Sen dünyada insanlara, özellikle mümin kardeşlerine merhamet ediyorsan, sen onlarla irtibatını şeriat dairesinde, şer'i çizgi içerisinde devam ettiriyorsan, hoşuna gitmeyen şeyi olabilir. O da senden bazı şeylerden hoşlanmayabilir. Ama müminler mutlaka birbirlerine merhamet etmelidirler. Hak ve hakikati anlatmalıdırlar. Çekinmemelidirler. Söylemelidirler. Uyandırmalıdır yanlışta olan Müslüman kardeşini. Vazifedir bu ha. Bu bizim vazifemizdir. Ve bunu bir merhamet göstergesi olarak Müslüman yapmalıdır. Bunu öyle yaparsa yarın ahirette Allah'ın merhametini hak eder. Allah'ın merhameti de bizi orada kurtaracak olan en önemli şeydir. Ya bir mümini kamil manada mümin yapacak olan özelliklerden bir tanesi de emri bil maruf, nehyi anil münker yapmaktır. Bu Müslümanın en önemli vazifesidir. Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu bu konuda gerçekten çok titiz idi. Çok ama. İlla bir grubun, insanların dini konularda uyandırmak için, bilmedikleri şeyleri onlara anlatmaları için mutlaka bir grup her daim hazır tutardı. Bu önemli. Bakınız Allah Teala bize ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Vel mu'minune vel mu'minatu. Bazıhum evliya baz. Ye'murune bil ma'ruf ve yenhevne anil münker. Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır diyor Allah Teala. Ne yaparlar? İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Kötü işlerden insanları sakındırırlar. Kötü iş var mı? Çok. Hele yaşadığımız şu dönem itibarıyla, dünyanın her yerinde, bizim yaşadığımız bu coğrafyada da, her türlü kötülük var, yok değil, var. Bizim vazifemiz insanları bu noktada uyarmaktır. En tatlı dille ikaz etmektir. Bu konuda gerçekten müminlerin çok ama çok fazla çalışmaları gerekir. Elhamdülillah. Bu konuda hakikaten cemaat olarak, camia olarak emir bil maruf konusunda gerçekten çalışmalar var. Allah daha ziyade eylesin. Çünkü insanların çok fazla ihtiyacı var buna. Allah Teala hakikaten hepimizi bu anlamda kullanıyor. Kullansın Rabbim inşallah. Daha fazla kullansın bizi. Ki biz de kendimize gelelim. İnanın emir bil marufa çıkan delikanlılar döndükleri zamanda onları şöyle bir seyredin. Şöyle bir takip edin bir saat. Çok daha farklı oluyorlar eskisinden. Neden? Çünkü insanların hallerini görüyorlar. Dolayısıyla bizim böyle bir halde olmamamız gerekir düşüncesi onlarda yerleşiyor. Artı İslam'a göre nasıl yaşaması gerektiğini onlara anlatıyorlar. Bu konuda kendilerini yetiştirmiş oluyorlar. Çok güzel bir şey. Yine kamil müminin özelliklerinden biri günahlarda ısrar etmemek. Bizler yani insanoğlu şeytan aleyhillâne ve nefsin tasallutu altındayız. Bunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak. Bana bir şey ol, yok öyle bir şey. Şeytan kimleri yoldan çıkarmıştır? Nefis kimleri yoldan çıkarmıştır yahu? Çok fazla. Bu konuda mahirdir. Bunları unutmayalım. Dolayısıyla biz her daim kendimizi korumak zorundayız. Kendimizi korumak günah işlememek en güzeli. Ama insanız. Evvelün nasi, evvelün nasin. İnsanların ilki ilk unutandır. Adem aleyhisselam yasak meyveden yedi, dünyaya gönderildi. Dolayısıyla eksiyiz yani, noksanız, yanlış yapabiliriz. Ama şunu asla Müslüman yapmamalı. Neyi? Yanlışta ısrar etmeyi yapmamalı. Onu helak edecek olan işte odur. Müslüman yanlış yapmaz değil, yapar. İnsandır çünkü. Noksanız biz. Dolayısıyla yanlış yapabilir. Ama yanlış yaptığını anlar veya biri anlatır da öğrenirse derhal ondan vazgeçmesi gerekir. Onun için Allah Teala bize buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, Allah'a samimiyetle tövbe edin. Niye Allah Teala bize tövbeyi, samimiyetle tövbeyi emir buyuruyor? Biliyor ki kullarından yanlış işler sadır olacak. Onun için bana tövbe edin, çekinmeyin. Hani der ya büyük zatlar, bin defa tövbenden dönmüş olsan da gene gel. Niye? Başka yol yok ki. Allah aşkına kimden affımızı dileyeceğiz ya? Allah'tan. Yanlış yaptık. Tövbeyi kime yapacağız? Allah'a. Onun için ama nasuh olması en güzeli tabii. Bir daha o yanlış fiile dönmemek üzere tövbe etmek en güzelidir. Yine günah işlediği zaman kişi hemen Mevla'yı hatırlamalı ve tövbe etmeli. Çünkü Allah ayet-i kerimesinde Ali İmran 135. ayettir bu. Ne buyuruyor bize? Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ. Kamil müminleri anlatırken Mevla Teala bize bir çirkin iş yaptıkları zamanda veya kendilerine zulmettikleri zaman, bir müminin kendine zulmetmesi ne demektir? Şeriata aykırı olan bir işi yapmasıdır. Bir mümin şeriata aykırı olan bir işi yaptığı zaman kendisine zulmetmiş olur. Böyle olduğu zaman zekerullaha, Allah'ı hatırlarlar. İyi kullar böyle olur. Hemen hatırlar, hatırlayınca festağferu li zunubihim, günahları için af talebinde bulunurlar Allah'tan. Ve men yağfiriz zunube illallah, Allah aşkına günahları Allah'tan başka kim affeder? Sadece Allah affeder. Öyleyse bir mümin ki insandır, noksandır, eksiktir, illa hatası olur, illa yanlışı olur, olmaz diye bir şey yok. Peygamber değiliz biz ya, masum olan peygamberlerdir. Onlardan bile zelle sadır olur diyor alimler. Dolayısıyla illa kusurumuz olur. Sığınacağımız tek yer var Mevla Teala'dır. Onun affına sığınmalıyız. Tövbe ederek ondan af dilemeliyiz. Bu önemli bir konu. Ve lem yusirru ala ma fa'alu ve hum yef'alun. Ya'lemun, estağfurullah. Bile bile yaptıklarında ısrar etmezler. Müminlerin özelliği bu olmalı. Yanlış yapabilirsin ama bile bile yanlışta ısrar etmek yoktur. Yaptığın yanlışlarla bile bile ısrar etmeyeceksin, vazgeçeceksin. Müminin önemli vasıflarından birisi de budur. Dolayısıyla Allah Teala hepimizi uyandırsın. Mevla Teala şeytan aleyhillanenin tasallutundan, nefsin hegemonyasından bizleri kurtarsın. Gerçekten şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Biz eksiyiz, Mevla'ya her daim muhtacız. Efendimiz'e her daim muhtacız biz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu ahkama muhtacız. Eğer hayatımızda onun getirmiş olduğu ahkam, Allah katından vahiy yoluyla bize getirmiş olduğu ahkam ve sünnetlerle takviye ettiği, bize aktardığı o ahkamı yaşarsak ne mutlu bize. Ama yaşayamaz da bazen yanlışlara düşersek, orada yapacak olduğumuz Allah'tan affımızı istemektir. Yapacak başka bir şey yoktur çünkü. Allah muhafaza eylesin. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Tubu ila rabbikum. Rabbinize tövbe ediniz diyor. Fevallahi inni etubu ila rabbi tebareke ve teala fil yevmi mi'ete merra. Allahu ekber ya. Ben diyor tebareke ve teala Rabbime günde 100 defa tövbe ediyorum. Ya tövbe ediyorum diyor 100 defa. E biz neyiz ya Allah aşkına? O peygamber biz, bize öğretiyor tabii ki. Öyle olun diyor bize. İnşallah öyle oluruz da şu dünya hayatını büyük bir kazaya belaya düşmeden tamamlayarak ahirete gideriz. Zaman çok çabuk geçiyor ha. Ben şöyle bir geriye bakıyorum. Allahu Ekber diyorum ya. Ağustos'un 10'unda 65 yaşına girmişim. Allahu Ekber diyorum ya. Bu kadar yıl ne zaman geçti ya? İnan 105 yaşına gelsen de aynısını diyeceksin. Bu hayat bir şekilde geçiyor. Dolayısıyla biz bu hayatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı şekilde, ashab-ı kiramın yaşadığı şekilde, Allah'ın veli kullarının yaşadığı şekilde yaşamak için elimizden gelen bütün gayreti gösterelim yahu. Aldatmasın bizi nefis. Aldatmasın bizi şeytan aleyhillâne. Yarın ahirette ne diyecekti bize şeytan aleyhillâne? Bismillahirrahmanirrahim. İlla en da'amtukum festecebtum li. Benim yaptığım sizi bir çağırmaktı. Çağırdım sizi, koşa koşa gelip bana icabet ettiniz. Halbuki Allah diyor ha, şeytan aleyhillâne bunu ahirette diyecek. Size peygamber gönderdi. O peygamberle hak, hakikati, her şeyi size beyan etti. Siz ona tabi olmadınız da. Ben sizi bir çağırdım, koşa koşa bana geldiniz ya. فَلَا تَلُومُونِي لُومُوا أَنْفُسَكُمْ. Beni tenkit etmeyin ya. Kendinizi tenkit edin. Benim ne suçum var? Ben vazifemi yaptım. Çağırmaktı vazifem. Çağırdım sizi de. Koşup geldiniz, gelmeseydiniz. Yarın ahirette şeytan aleyhillâne böyle diyecek yahu. Dolayısıyla biz şu hayatı Allah Teala bizden nasıl istiyorsa o şekilde yaşayarak geçirmeye çalışalım. Yoksa Allah muhafaza etsin, ilerisi karanlık olur. Fakat bu vakit ne hikmetse çok çabuk geçiyor yahu. Mevla Teala bizlere şu dünya hayatında ne şekilde yaşamamız gerekiyorsa o şekilde yaşamayı nasip eylesin. Mevla Teala bizleri Rabbime sonsuz şükürler ve hamd-ı senalar olsun. Efendi Hazretleri Kuddüs'e ruhu gibi muazzam bir değeri bize göstererek şu hayatı ne şekilde yaşamamız gerektiğini bize öğretti. Bundan sonra eğer biz yanlış yaparsak Allah muhafaza eylesin, affımız çok zor olur ha. Onun için Allah Teala bizleri Efendi Hazretleri Kuddüs'e ruhunun bize öğretmiş olduğu öğretiler ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısının ta kendisiydi yahu. Hiç unutmuyorum. Bir konu vardı, konuyu söylemeyeceğim. Bu konuyu bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuya dair bir hadis-i şerifi var mı? Ne söylemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hemen yahu hemen yapacağı hiçbir şeyin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısına aykırı olmasını bir tarafa bırak. Ufacık bir yanlığı olsa asla kabul etmez. Böyle bir insanın yanında yetiştik. Elhamdülillah. Allah'ıma şükürler olsun. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ömrümüzün sonuna kadar o öğretilerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği ki Efendi Hazretleri de aynı şeyleri öğretti bize. Onlarla şu hayatı yaşayıp şu çeneyi ve gözleri kapamayı bizlere öyle nasip eyle ya Rabbi. Ecdadımızı, bizden gelecek olan nesilleri de yine İslam üzere yaşantılarını devam ettirmeyi onlara da ikram eyle ya Rabbi. Analarımıza, babalarımıza merhamet eyle. Varsa taksiratları affeyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. O hal ile hallendiğimizi ardımızdan dua edecek nesiller bırakmayı hepimize nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Hüsamettin Mannoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat sona erdi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Bir soru, bir cevap.
3: Farz namaz borcu olan kişi nafile namaz kılabilir mi? Biraz önce cevap vermiştik zaten.
4: Evet.
3: Teravih namazı, evabil, teheccüd gibi namazları kılan kişiler hamallık yapmış olur diye duyduk.
4: Evet.
3: Diye söylüyorlar. Bu konuda bize bir cevap verir misiniz?
4: Bu konuyu aslında dediğiniz gibi birkaç soru öncesinde cevap verdik. Hı-hı. Yani bu mesele Hanefi mezhebiyle Şafii mezhebi arasında ihtilaf edilen konulardan bir tanesidir. Şafii mezhebine göre bir insanın borcu varsa bu borcunu ödemek önceliklidir. Asli Hı-hı. ihtiyaçlarının haricindeki bütün vakitlerini bu borcunu ifa ile geçirme mecburiyeti ve vücubiyeti vardır. Bu sebepten dolayı Şafii fıkıh kitaplarında denir ki bir insanın kaza namazı borcu varsa nafile kılması caiz değil. Evet. Ama bu nafileye endeksi olan bir mesele değil. Bu insanın vaktini başka bir şeyle geçirmesi caiz değil. Bu namaz da olabilir, işte biriyle oturup sohbet de olabilir veyahut da işte bir dinlenme de olabilir ihtiyaç haricinde, hı-hı. asli ihtiyacının dışında. Bu meseleyi bu şekilde kurguluyorlar. Burada ama Hanefi mezhebi ise böyle değil. Borcun varsa bu ömür içinde genişlik vardır. Sen bu borcunu bu ömrünün sonuna kadar bir şekilde ifa ediyorsan bunda bir fevrilik, hemen onu yap diye bir mükellefiyet bu bağlamda yoktur. Yeter ki ölmeden bunu ne yapacaksın? Yerine getireceksin. Dolayısıyla Hanefi mezhebine göre bir insanın kaza borcu olması nafile namazlardan geri durması için bir ruhsat değildir. Nafile namazların yerine getirsin, kazalarını da ödesin.
3: Evet.
4: Hattı zatında Ömer Nasuh Efendi'nin ilmihalinde bu konuda güzel bir ifade var. Diyor ki kaza zaten kazaya kalmıştır, vakti geçmiştir. Nafile namazların özellikle ravatip sünnetler, namazların farz namazların öncesi ve sonrası sünnetler vakitli namazlardır. Belli bir vakti vardır. Bu vakitleri ise kaçırmamızın bir manası yoktur. Biz evet. zaten bir cerime, bir suç işlemişiz. O suçtan dolayı Mevlamızın affına mazhar olmamız gerekirken onu konuda gayret etmemiz ve onun gayreti de ibadetlerimizi arttırmamıza bağlıyken nasıl olsa kazamız var diyerek de nafilelerden geri durmak da doğru bir şey değil. Aklı selim olan bir insanın yapacağı bir ameliye değildir. O yüzden en azından Fetavaindiye'de de ifade edildiği üzere bir günlük kazamızı her halükarda kıralım. Tamam. Bundan daha aşağı indirmeyelim ama nafile namazları, kuşluğumuzu, evvabimizi, teheccüd namazımızı, namazımızı, işrak namazımızı, namazların öncesinde ve sonra arasındaki ravatip sünnetlerden de asla geri durmayalım. Doğru bir
3: özellikle
4: şey değil.
3: Özellikle bu teravide, Ramazan'da teravide çok şey yapıyor. Ya benim çok kazan var zaten deyip hem teravih kılmıyor
4: hem de kazada kılmıyor.
3: Evet.
4: İbn Hacer Şafii mezhebiyle alakalı bunu ifade ediyor. Yani hatta bir hocamız şöyle bir misal veriyordu. İşte deve kuşuna diyorlar hani uçsana diyor ben kuş değilim. O zaman yük taşı ben deve değilim sen nesin? Evet. Şimdi Şafii mezhebine göre kazası olan bir kimse evet nafile kılamaz ama boş oturması da caiz. Evet. Hani teravih namazına gel yok benim kazam var teravih kılmam caiz. Peki ne yapacaksın şu anda? İşte evde oturacağım işte biriyle muhabbet edeceğim veyahut arkadaşlarımla sohbet edeceğim. Bu doğru bir şey değildir. Senin onu yapman da caiz değildir.
3: Evet.
4: Sen o vakti gideceksin kazayla geçeceksin. Git o zaman ki artı Şafii mezhebine göre şöyle bir mesele daha vardır. İmam ile cemaat arasında bir uyum şartı yoktur Şafii fıkhına göre. Hı-hı. Çünkü herkes kendi Fatiha'sını okuduğu için evet. imamın namazı farklı, cemaatin namazı farklı olabilir. İmam efendi nafile bir namaz kılarken sen onu kazana niyetle o namazı kılabilirsin.
3: Evet.
4: Böyle bir kolaylık da var, bir avantaj da vardır. O yüzden git kazanı kıl, boş durma, boş vakit geçirme demek lazımdır.
3: Evet hocam.
2: Bir soru, bir cevap.
5: Şimdi reklamlar.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
7: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
9: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
11: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
12: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz, kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Lale Gül efendim, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
13: Bu millet para ne taraftaysa o tarafa gidiyor. Ne kadar yazık şey. Dinukum dinarukum. Sizin dininiz, sizin altınınız, gümüşünüzdür. Kabile şerifinin gereğince bu durum böyle oldu. İşler bozuldu. Bu taraf sahipsiz kaldı. Ve işsizlendi. Başımızın çaresine bakmak lazım. Nedir? Elimizden geldiği kadar medrese açacağız. Arapça okutacağız. Tefsir, hadis, ilmi kelam, fıkıh, tasavvuf ve bunlar yolunu Arapça okutacağız. Hoca yetiştireceğiz. Hoca lazımdır. Mühendisten de ziyade, doktordan da ziyade, her meslekten ziyade hoca lazımdır. Neden? Çünkü biz bu dünyaya Mevla'nın dua-i şerifini kazanmak için ve bu dünyada Mevla'yı bilmek için ve Mevla'ya yapacağımız ibadetleri öğrenmek için ve o ibadetleri yaşamak için dünyaya getirildik. Eğer bunları beceremezsek ahirete hazırlıksız gitmiş oluruz. Dünyadaki evler, elbiseler, yemekler, içmekler, sular hep dünyada kaldı. Eğer İslami yaşayarak, Kur'an-ı Azimuşşan'a uyarak ahiretten köşkler kazanmadıysan, elbiseler, yemekler, içmekler kazanıp gitmediysen orada durumun iyi değilsin. Yemek var ama cehennemde biten ağaç zekkumdur ismi. İnne şecerete zekkum. Ta'amul esrim. Allah Allah. Zekkum ağacı, zekkum ağacının meyvesi ziyade günahkarların yiyeceğidir. Kel mühli. Eridilmiş tunç gibi, bakır gibi. Yendiği vakitte yağlı fil butun. İnsanın karın, insanların karınlarında kazan gibi, tencere gibi kaynayacak. Allah çok acayip şey. Hiç dayanılacak şey değil. Suyu kederlik. Evet, ateşte eridilmiş ziftleri insanın çıplak bedenine yapıştıracak Cenab-ı Hak. Etme. Bismillah. Serabiluhum min katranim. Allah Allah. Gömlekleri katrandan, ziftten. Ve tevşâ vücûhehum min nâr. Yani dünyada İslami şeriatı öğrenip yaşamazsan mutlaka ahirete giderken harçlıksız gitmiş olur.
0: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
10: Hadis-i Şerif'te ne diyor? Cüveyri annemiz radıyallahu anh'a validemiz. Teheccüd namazında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında Cüveyri annemizin nöbetindeydi. Oradan sabah namazına mescide çıktı. Cüveyri annemiz de oturmuş, işte sünneti kılmış, cemaate kadınlar gitmiyor. Hane-i saadetlerinde sabah namazını kıldı. Ondan sonra işrağı bekliyor, kuşluğu bekliyor. Teheccüde kalkmış, kuşluğa kadar yani. Kuşluk demek gündüz bayağı yükseliyor. Yani şu andaki hesapla 9-10'larda falan en az. O saate kadar Cüveyri annemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Zevce-i Tahiresi bizim annemiz, zikir yapıyor. Hiç yerinden kalkmamış. 4 saat, 5 saat teheccüd nerede, kaba kuşluk nerede? Zikir yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mescitte işte işrağı beklemiş, gelen giden işte soruları oluyor veya zikir yapıyor, ibadet yapıyor, kuşluğu kılıyor, neyse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kuşluk vakti onun odasına dönmüş. Nöbet oluyordu ya, nöbetinden kimden çıktıysa onun odasına. Gündüz de onda, geceleri nöbet değişiyor. Eşleri arasında. Cüveyri annemizin odasına geri dönüyor. Bakıyor Cüveyri annemiz hala oturuyor. Yani zikirde devam ediyor. Ona diyor, mazildi fi meclisi killedi küntifiya, celestifiya. Ben diyor seni bıraktığımdan sonra sen hiç ayağa kalkıp abdeste şuraya buraya bir işler yaptın mı namazdan sonra veya iştiraktan sonra? Yoksa benim seni bıraktığım bu zikir hali üzere ben çıktığım şimdi geldiğim zamanlara kadar hep aynı oturuyor muydun? Annemiz diyor ki ben hep aynı oturuyordum kıpırdaşmadan zikir yaptım. Nerede öyle kadınlar şeyler? Efendim. Annemiz daha bütün ümmetin anneleri onların ibadetlerine kim yetişebilir? Erkek yetişemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle bir şey buyuruyor. Bu hadis var ya, bu müjde sahih hadis bu. Benim ezkarda geçer. Ya ezkar davatta birde midir, ikide midir bilmiyorum. İlla ciltlerde var. Benim kitaplarımda. Bu sahih hadis-i şerif nasıl müjdedir biliyor musun? Bütün dünya ve içindekiler benim olmak ile bu hadis-i şerifin müjdesini bilmek arasında tercih etmek üzere bana teklif gelse bütün dünya ve içindekilerimi sana verelim ya da bu hadisi bilmiyordun sana bu hadisi mi ilmini nasip edelim, amelini nasip edelim derse. Eğer ben bütün dünya ve içindekileri tercih edersem avanak oğlu avanağım. Niye? Çünkü bütün dünya ve içindekiler kıyamete kadar devam edecek mi bende? Ben ölene kadar değil mi? Ben ne zaman öleceğim? Kaldı kaç sene? O zaman peki bu hadisi öğrenmeyi tercih edersem neyi kazandım? Sonsuz cennetleri kazandım. E ben burada 2-3 sene daha yaşayacağım belli olmayan bütün dünyayı alsam ne olur, satsam ne olur? Ama mutlaka öleceğim kesin. E o zaman ahirete gideceğim de kesin. E orada ne yapacağım? Bu ameller bana yeter mi? Bu ameller. Peki bu kadar kul haklarıyla ahirete çıkarsam ne olacak? Orada ne ödeyeceğim? Sevabım ne kadar ki kimine yetsin? Ha, bu hadis o kadar önemli işte. Ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Cüveyriye annemize? Kaynaklar ne söylüyor hocam? Levvüzinet. Lekad kultu ba'deki. Lekad kultu ba'deki kelimatin. Levvüzinet bi kelimatike müzül leyletimi. Öyle bir şeydir. Hadis-i şerif ümmetin. Çok sahih kaynaklar var. Ya Cüveyriye. Cüveyriye annemizin ismini de kızlarınıza takın. Anladın mı? Annelerimizin isimlerini kızlarınıza takın. Çok sevap. Şefaat eder annelerimiz size. Hanımın adını bu saatten sonra değiştiremezsiniz tabii. Onun için kızlara takın. Cüveyriye validemiz. He? Ahmet'in

diye buyuruyor. Lekad kultu ba'deki kelimatin, ben senden sonra öyle kelimeler söyledim ki. Kaç kere söyledim diyor. Bak sen teheccüden kuşluğa kadar en az 5 saat var. En az. Ne dedin? Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Okumuş, okumuş, okumuş, namazlarını kılmış, zikir, zikir, zikir, zikir. 5 saat belki, 6 saat. Bak ne buyuruyor. Lekad kultu ba'deki kelimatin. Ben senin yanından çıktım ya. O arada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de farzı kıldırdı, işrak kıldı, onlar ayrı bir şey. Senden sonra şu kelimeleri 3 kere söyledim. Sadece 3 kere. Ama levvüzinet bi kelimatike müzilleyle levezenetünle. Senin geceden beri bu saate kadar yaptığın bütün zikirleri terazinin bu kefesine koy. Benim 3 kere okuduğumu öbür kefeye koy. Hepsini tartar alır aşağı. Şimdi 6 saatte, 5 saatte kaç Sübhanallah, elhamdülillah denir? Binlerce. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, senden sonra ben şu kelimeleri 3 kere söyledim. Hangi kelimeler ya Resulallah? Sübhanallah ve bihamdi. Tamam, bu zikir. Şimdi Sübhanallah ve bihamdi okuduğun zaman kaç kere okumuş oluyorsun? 1 kere. Burada 5 saat okudu. Ama peşine ne ekledi? Adede halkihi, mahlukatının sayısı kadar. Ve rıdâ nefsihi, zatını razı edecek kadar. Ve zinete arşihi, arşının tartısı kadar. Ve midâde kelimâti, kelimelerinin mürekkebi kadar. Şimdi bir Sübhanallah ve bihamdi dedin. Peşine de bunu dedin. Bir daha Sübhanallah ve bihamdi dedin. Yine peşine adede halkı ve rıdâ nefsî ve zinete arşî ve imdâd-ı kelimât dedi. Bir daha Sübhanallah ve bihamdî adede halkı ve rıdâ nefsî ve zinete arşî ve imdâd-ı kelimât dedi. 5 saat, 6 saat Sübhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber tesbih namazında okuduğumuz bakiyatü salihat zikrini 5 saat bunu tekrar etsen her birinden kaçar tane söylemiş olursun? Herhalde 1000'i geçer 5 saatte. Binlerce yani. Her birinden binlerce olur yani. Değil mi? Yarım saatte tesbih namazında tabii namazın rükû secdeleri falan da var. 300 taneyi okuyoruz. Yarım saat bile normalde namazın diğer kıraatları şeylerini çıkarsan yarım saat sürmüyor 300 tane yani. Bir saatte belki de 600-700 tane söylenir. Rahat. Rahat 700 tane söylenir. 5 saatte 5 kere 35 yani. 3500-4000 tane söyleyebilirsin 5 saatte. Ama sallallahu aleyhi ve sellem, peki demin okuduğum 3 kere kaç dakika tuttu? 1 dakika tutmaz ki. Sübhanallah ve bihamdihi, adede halkihi ve rıdâ nefsihi ve zinete arşihi ve midâde kelimâti. Kaç saniye? 10 saniye olsa ne? 30 saniye olsa. Ey Cüveyriye, senden sonra şu kelimeleri 3 kere okudum ki senin geceden bu saate kadar yaptığın bütün zikirleri terazinin o kefesine koysan benim kelimelerim onlardan ağır gelir. Değil 5 saat. Bir adam 5000 saat Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber dese. Bir adam 100 sene, 200 sene ömrü boyunca Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber dese. Koyduk buraya. Bir adam da bu kelimeyi 3 kere söylese. Hangisi ağır gelir? Yine bu ağır gelir. Niye? O milyonlarca söylese bile Allah'ın yarattıklarının sayısınca dediğin zaman milyarlar giriyor. Arşın ağırlığı dediğin zaman hiçbir maddi şey arşın şu anda, arşın dışında hiçbir maddi boyut o tartıyı bulamaz. Allah'ın kelimeleri bitmez diyor, mürekkepleri nasıl bitse. İşte onun için sana ne öğretmişler? Bu hadisi bilen kadar zengin yoktur. Ama bilmek yetmez. Amel etmezsen boşuna. Amel edecek. İmam Rabbani Hazretleri öyle buyurur. Ömrü az kalan, benim gibi yaşlanmışlar, ölüme yaklaşanlar, gençler ne kadar yaşayacak? Onlar da onu bildiği yok ki. Bu zikri yapsınlar. Neden?
en kısa yoldan en fazla sevabı tartıya koymak için, mizanda hasenata koymak için, Araf'ta bekletilmemek için 50 artı 1'i

0: bulmak için kulaklarından alacaklılar bile başına gelse, alacaklarını aldıktan sonra sana yine seni cennete götürecek, cehenneme gitmeden cennete geçirecek kadar bir ameli salih sevabı kalması için Müslüman uyanık olacaksın. Boş konuşacağına bunu ezberle. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Ananız babanız size bu iyiliği yapmaz. Ben öğretiyorum size bunu. Yapın diye. Ben yapmaya çalışıyorum. Siz de yapın da kazanın, zengin olun. İlla bir kul hakkı, bir şeyler ahirette çıkabilir. Çok zengin olursak, değil mi? Borçları da ödesek yine bir bakiye kalır. Kalanla da cennete gideriz inşallah. Ama en mühim mesele ne? Kul hakkına zaten baştan girmemek. Girdinse de mutlaka helallaşmak.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM. Bir soru, bir cevap.
3: Benim bir arsam vardı, bir vakfa hibe ettim. Henüz tapusunu vermedim. Satılığa çıkarılmıştı vakıf tarafından. Piyasa malum, bu arada ummadık bir yerden ödemem gereken bir borcum vardı. Bunu ödemem için vakfettiğim yeri satıp borcunu ödedikten sonra geri kalanı versem, diğer kısmını da daha sonra ödesem olur mu demişler vakfettiğim arsayla alakalı.
4: Şimdi tabii burada bazı detaylar var. Önemli detaylar var. Birincisi vakıf ifadesini kullanıyor ama vakfedilen kurum tarafından satışa arz edildiğinden bahsediyor. Evet. Vakıf gerçek anlamda bir vakıf satılmaz. Ancak satılmasının meşru olabilmesi belli başlı şartlara bağlıdır. Hı-hı. Ki ama burada anladığımız kadarıyla zaten verirken de o kurumun onu satma gayesiyle aldığı biliyor.
3: Evet.
4: O zaman bu bir vakıf değil de daha fazla bir hibe, hediye. Peki hibe nasıl tamam olur? Hibede tamam olabilmesi kabza bağlıdır. Yani söz gelimi, ben size desem ki şu cübbeyi işte Suat sana hediye ettim desem, sen de teşekkür ederim hocam ben de kabul ettim desek bu yeterli değil. Bunu senin benim teslim alman lazım. Gerekir.
3: Evet.
4: Yani benim bunu sana vermen ve senin de bunu teslim alman gerekir. Teslim alma ameliyesi gerçekleşmedikçe hibe tamamlanmayacak.
3: Hı.
4: Şimdi kardeşimiz diyor ki ben bu arsayı verdim diyor. Onlar satışa arz etti ama tapusunu vermedim diyor. Burası önemli.
3: Evet.
4: Tapusunu vermemesi neden kaynaklı? Bu da çok önemli. Hı. Yani hani verdim onun oldu ama tapu işte işlemleri ameliyesi için belli bir zamana ihtiyaç var. O zaman sıra gelmediğinden dolayı mı? Yoksa yok daha tapuyu vermedim ileriki zamanda vereceğim şeklinde ise burada o zaman hibe henüz tamamlanmadı demektir.
3: Evet.
4: Karşı tarafın çünkü teslim alması olmadı. Çünkü arsanın teslim alınması günümüz itibariyle aidiyetini ifade eden tescilin karşı tarafa intikal etmesi. Hı-hı. Yani tapunun karşı tarafa intikal etmesi. Tabii bu mutlak değil, mukayyet. Bazı noktalarda değişebilir. Yani söz gelin ben sana bir arabayı hediye etsem veya bir arabayı satacak olsam arabayı da teslim etsem anahtarını versem ama noter kapalı olduğu için hafta sonu işte pazartesi günü noterde devrini yapacağız desek bu araba hala sana verilmedi demek değil.
3: Evet.
4: Artık sen almışsın. Kaza bela bir şey olursa senden gider. Bayiden gitmez. Meseleyi yani mutlak manada her şeyi topu üzerine endekselimi kastetmiyorum. Ama burada bunu vermesi ifade ederken karşı tarafa topuyu özellikle vermemesi bu hibenin tamam olmadığını gösteren bir durum. O zaman böyleyse bu mal hala benimdir. Sadece söz verdim. Vereceğim diye söz verdim. Ama an itibariyle oraya benim ihtiyacım var vermiyorum diyebilir.
3: Evet.
4: Ama böyle de olmayabilir. Yani vermiştir dediğimiz gibi tapuda farklı bir ameliyelerden dolayı bir tehirden kaynaklandıysa o zaman bu hibeden rucu gibi olur ki hibeden rucunun sahih olduğu yerler vardır ama burada bunun sadaka olmaması ki hani kamuya taallük eden bir yere veriliyorsa bu bir sadakadır.
3: Evet.
4: Bir hediye şeklinde de değildir. Sadakadan ise rucu geçerli değildir. Hmm. Dolayısıyla burada bu kardeşimize tavsiyemiz kendi şahsi adına bizim danışma hattını arasın.
3: Evet.
4: Oradaki arkadaşlarımızın kendisine yöneltecekleri suallere vereceği cevabı göre alacağı cevap da şekillenecektir.
2: Bir soru, bir cevap.
1: Dünyada her 7 çocuktan biri çok kötü koşullar altında çocuk işçi olarak çalıştırılıyor. Çocuk işçiliğine duyarlı olun. Çocukları çalıştırmayın, çalıştırılmasına izin vermeyin.
2: Can feda.

Selamun aleyküm değerli dinleyenlerimiz. Haftanın ilk Can Feda programına hoş geldiniz. Afiyetlesinizdir umarım. Bugünkü yarışmamızın sorusu yine Cübbeli Ahmet hocamızın sohbetinden olacak. Bizlere 0-549-691-80-80 üzerinden ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim.

Allah Allah. Kayseri'den Abdullah Elgün, hoş geldiniz efendim. Şerife abla burada, kasap demek ki küsmemiş, o da burada. Pendik'ten selamlar, Kezban abla hoş geldiniz. Melek Orhan abla burada, Selma abla da burada. Hediye için aranmaya devam ediyor dinleyicilerimiz. Sadece bir kişi telefonunu açmamış. 11.99 ile bitiyor telefonu, onu da hatırlatalım. Maltepe'den Fatma annem hoş geldin. Emine abla, elhamdülillah bugün katılabildim. Bu dönem çok özlemiştim. Rabbim bizi buralardan ayırmasın. Amin efendim.

0: dediğine.
1: Enes Bayram o da burada. Tekirdağ'dan kim var? Tamam, soru geliyor. İrfan geldi, hoş geldi. Rabia abla da geldi. Efendim Sultan Gazi'den Hatice abla, Maraş'tan Nermin abla, Hacer Bayat abla. O da burada. Malatya'dan Ahmet, ben de buradayım demiş. Artvin'den selamlar. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz.
2: Selamun aleyküm Ercan abi, ben de buradayım.
1: Aleyküm selam.
2: Hayırlı yayınlar.
1: Teşekkürler. Saygılar kıymetli abim. Efendim Reyhan abla yeni dinleyicilerimizden, Aynur abla burada, Ayfer annem burada, Gökçe abla da geldi, hoş geldi. Bayram Tuncay, Safiye abla siz de hoş geldiniz. Efendim 0549, yarın turnuva var, son çarşafı şerifimizi göndereceğiz. 691 80 80'den bizlere ulaşabilirsiniz. Sorumuz şöyle:
3: hastalıklara sabır hakkında o kadar rivayetler var ki efendim, bir de tabii ibadetlere devamda sabır, bir de günahlardan sakınmakta sabır. Onları anlattım. En zoru ve en faziletlisi o 900 derece cennette kazandırır. O çok yüksek bir makamdır.
1: Evet, en zor ve en faziletli sabır hangisiydi? Günün sorusu bu olacak. 1,5 dakikalık bir kayıt var sizler için hazırladım. Daha fazla dinlemek isterseniz 11.02.2010 yazıyoruz YouTube'a. Cübbeli Ahmet hocamızın sohbetinde var, mescit sohbeti. Günaha düşmemeye sabır, hastalıklara sabır, ibadetlere devam etmeye sabır. 3 tane şık var bugün kıymetli dinleyenlerim. En zor ve en faziletli sabır, günaha düşmemeye mi, hastalıklara sabır mı, yoksa ibadetlere devam etmeye sabır mı? Doğru cevap verenlerden bir dinleyicimize Ruhul Furkan tefsirinden bir cilt göndereceğiz. Efendim Rabbim bizlere günah karşısında direnebilmeyi, ibadette sebat edebilen, hastalıkta ve sıkıntıda isyan etmeyen kullarından olmayı nasip eylesin. Amin, amin, amin, amin. Günün sorusu böyle, bir kez daha dinleyelim.
3: Hastalıklara sabır hakkında o kadar rivayetler var ki efendim, bir de tabii ibadetlere devamda sabır, bir de günahlardan sakınmakta sabır. Onları anlattım. En zoru ve en faziletlisi o 900 derece cennette kazandırır. O çok yüksek bir makamdır.
1: Evet, en zor ve en faziletli sabır kıymetli dinleyenlerim. Günaha düşmemeye sabretmek, hastalıklara sabretmek, ibadetlere devam etmeye sabretmek. Resul hoş geldin ama aradığımız cevap değil diyelim. Yanlış demeyelim de. Hollanda'dan Şenol, hoş geldin Şenol abi. Belçika'danmış, özür dilerim. Yanlış. Harun Başer Bahçelievler'den katılıyor. O da aradığımız cevabı vermeyen dinleyicilerimizden. Kasım Sirkeci yanlış. Tam benim günüm bugün yani. Ortalık curcuna, yanlış cevaplar havada uçuşuyor. Bursa'dan Şaban Gülenç, hoş geldiniz efendim. Doğru cevap, tebrikler.

0-549-691-80-80 Eşref Ali Soydemir hoş geldiniz. Maalesef ama Musa Saraçoğlu sen de hoş geldin. Aleyküm selam. Selam yollamış Sare Nur abla. Erzurum'dan yazıyor. Erzurum'da 2'de 2 başladık. Ankara'dan Uğur Mumcu'dan Kaya Tuncer. Kaya abi hoş geldin. Saygılar. Her vakti. Yani üç şıktan birini seçelim. Hatice Korcuklu Bursa'dan yazıyor. O da doğru cevap göndermiş. Zonguldak'tan Meliha abla doğru. Efendim. Yusuf Meral doğru değil maalesef. Asiye abla Sancaktepe'den doğru. Azerbaycan'dan hoş geldiniz efendim. Ama aradığımız cevap değil maalesef.

Esenkent'ten Ahmet abi hoş geldin. Doğru cevap. Bursa'dan Şaban Gülenç doğru cevap. Tabii isimlerini yazanları buluyorum. Aha, Erzurum'dan bir yanlış cevap geldi Sevda abla. Ben de buradayım. Mehmet Yonca hoş geldin. Aleyküm selam. Seçkin Sema Ekşi abla doğru. İzmit'ten. Meryem Baykoz doğru. Ümraniye'den Zafer Bey hoş geldiniz. Doğru.

0: Hilmi Akpınar Kayseri'den katılıyor. Hilmi abi saygılar. Ama aradığımız cevap değil. İstanbul'dan Sümeyye abla, o da doğru cevap gönderenler arasında. Bursa'dan da Tuğba abla doğru cevap. Efendim, radyolarını yeni açanlara tekrar edelim, soru neymiş?
1: Hastalıklara sabır hakkında o kadar rivayetler var ki efendim, bir de tabii ibadetlere devamda sabır, bir de günahlardan sakınmakta sabır. Onları anlattım. En zoru ve en faziletlisi o 900 derece cennette kazandırır. O çok yüksek bir makamdır.
0: Evet, birazdan o sabır çeşidinin hangisi olduğunu öğreneceğiz. 11.02.2010 tarihli mescit sohbetinden aldık. En zor ve en faziletli sabırın hangisi olduğunu, sabrın. Efendim, günaha düşmemeye sabretmek, hastalıklara sabretmek, ibadetlere devam etmeye sabretmek. Üç şık da birbirinden kıymetli, birbirinden değerli, ecirleri, faziletleri var. Bu hadisi şerifte bahsedilen o sabır çeşidi hangisiydi kıymetli dinleyenlerim? Erzurum'dan Münevver abla, o da yanlış cevap göndermiş. Muhammed Sırrı Ödemiş, o da aradığımız cevabı gönderememiş maalesef. Efendim, şöyle isimlerini yazanları bulmaya çalışıyorum. Bağcılar'dan Çiğdem abla, hoş geldiniz. Doğru cevap. Bakalım tesbihçi dede ne demiş?
2: Selamünaleyküm. Aramlara selam. Sabır. Ercan'cığım.
0: Evet, bir kez daha hatırlatalım. Günümüzün duası bu olsun. Rabbimiz bizlere günah karşısında direnebilmeyi, ibadette sebat edebilen, hastalıkta ve sıkıntıda da isyan etmeyen kullarından olmayı nasip eylesin efendim. Amin. Üç şıkı da birini seçmesi çok zor. En zor ve en faziletli sabrın hangisi olduğunu Cübbeli Ahmet hocamız kaynaklarıyla anlatıyor. Günaha düşmemeye sabretmek, hastalıklara sabretmek, ibadetlere devam etmeye sabretmek.
1: Hastalıklara sabır hakkında o kadar rivayetler var ki efendim, bir de tabii ibadetlere devamda sabır, bir de günahlardan sakınmakta sabır. Onları anlattım. En zoru ve en faziletlisi o 900 derece cennette kazandırır. O çok yüksek bir makamdır.
0: Evet, Hacer annem demiş ki şimdi doktora gidiyorum ben. Yani şimdi burada kopya mı anlamalıyız Hacer annem? Bak, bu kopyadan dolayı sonra yanlış cevap verenler olur. Aha, benim zikrim gelmiş.

0: Ankara'dan Levent, hoş geldin. O da doğru cevap göndermiş. Ercan kardeşim, sanki hocam kayıtta kopya veriyor gibi. Bakayım ben yakalayabildim mi?
1: Hastalıklara sabır hakkında o kadar rivayetler var ki efendim, bir de tabii ibadetlere devamda sabır, bir de günahlardan sakınmakta sabır. Onları anlattım. En zoru ve en faziletlisi o 900 derece cennette kazandırır. O çok yüksek bir makamdır.
0: Efendim evet, şu an fark ettim, tam tersi, öyle bir kesmişiz ki sohbeti, çünkü başını sonunu bir anda parçalıyoruz, böyle bir 10-15 saniye çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kayıtta bir yanlış yönlendirme olabilir şıklarda, çünkü hocam orada bir vurgu yapmış, arkadaşlar da onu direkt kesmiş, biçmiş. Sanki o cevabı veriyorum resmen böyle deyince de, yani çok bayağı bir kopya oldu. Artık yanlış cevap gelmesin. Bilmiyorum, yakalayabildiniz mi konuşmalarımdan? Yanlış cevap bakayım gelirse demek ki yakalayamadınız. Bu kim?
2: Selamünaleyküm Ercan abi. Hastalığa sabır seçiyorum.
0: Tamam, seçtin abi. Finalde bakacağız. Efendim, en zor ve en faziletli sabır hangisiydi? Günaha düşmemeye sabretmek, hastalıklara sabretmek, ibadetlere devam etmeye sabretmek. Bu kayıtta da sanki bir şık çok öne çıkıyor. Ama tamamen sizi yanıltmaya yönelik kesilmiş gibi hissettim şu an, ki öyle. Bakalım.
1: Hastalıklara sabır hakkında o kadar rivayetler var ki efendim, bir de tabii ibadetlere devamda sabır, bir de günahlardan sakınmakta sabır. Onları anlattım. En zoru ve en faziletlisi o 900 derece cennette kazandırır. O çok yüksek bir makamdır.
0: Evet, bir şıkkı çok ön plana çıkartıyor bu ses kaydı, çünkü parçaladık onu, bir kez daha hatırlatalım. Bunun şurası çok güzel bak, dur, tam da denk geldi.

0: Bak ben bile unutmuştum. Bugün doğum günümüş. Emine abla sen benim doğum günümü nereden biliyorsun? Nereden hatırladın mübarek? Allah razı olsun. Allah evladını saliha kullarından eylesin. Amin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Beni söylemiyor.
0: Evet, Enes Bayram doğru cevap değil maalesef. Sarıyer'den Esma abla hoş geldiniz. Doğru cevap değil.

0: İslamiyet demek, Allah-u Teala'nın emirlerini üstün bilmek ve kullarına merhamet etmek demektir.
1: Can feda.

Başkalarının kusurlarıyla uğraşmak insana bir şey kazandırmaz. Ancak vakit kaybettirir. İnsan kendi kusurlarına bakmalı. Bu ona yeter. Cenab-ı Hak akıbetimizi hayır eylesin.

0: Evet, bu eserde de bir kopya bıraktık. Alabilen dinleyicilerimiz var mı merak ediyorum. En zor ve en faziletli sabrın hangisi olduğunu öğretiyor Cübbeli Ahmet hocamız. Birazdan doğru cevabı duyacağız 18 dakika sonra. Ve bir dinleyicimize de Ruhul Furkan tefsirinden bir cilt hediye edeceğiz. Kargo ücreti yok, onu da hatırlatalım. Hocamı dinliyoruz.
1: Hastalıklara sabır hakkında o kadar rivayetler var ki efendim, bir de tabii ibadetlere devamda sabır, bir de günahlardan sakınmakta sabır. Onları anlattım. En zoru ve en faziletlisi o 900 derece cennette kazandırır. O çok yüksek bir makamdır.
0: En zor ve en faziletli sabır, günaha düşmemeye sabretmek miydi, hastalıklara mı sabretmekti? Ya da ibadetlere devam etmeye sabretmek mi? Efendim, Rabbimiz bizlere günah karşısında direnebilen, ibadette sebat edebilen, hastalıkta ve sıkıntıda isyan etmeyen kullarından olmayı nasip eylesin. Amin, amin, amin. İstanbul'dan Şeyma abla, hoş geldiniz. Yanlış cevap. Evet, kardeşim ilahideki kopyayı yanlış anlamadıysam Mehmet Sümer abi, maalesef yanlış anladık. Rukiye abla, hoş geldin Bağcılar'dan. Yanlış. İlker Karaoğlu Bolu'dan katılıyor. Aradığımız cevap değil. Yahu illa var ya, size eserin tam o kısmını söyleyeceğiz he. Dur. Nerede? Aa, bulamam böyle. Gittim. Ama güzelmiş her zaman. Dur, şurada da vardı. Nerede o eser ya?

0: 0549 hala alamadın mı abi? Daha neler, daha neler? 3 tane şıkkımız var. Günaha düşmemeye sabretmek, hastalıklara sabretmek, ibadetlere devam etmeye sabretmek. En zor ve en faziletli olanı.
1: Hastalıklara sabır hakkında o kadar rivayetler var ki, efendim, bir de tabii ibadetlere devamda sabır, bir de günahlardan sakınmakta sabır. Onları anlattım. En zoru ve en faziletlisi o 900 derece cennette kazandırır.
0: Evet.
1: O çok yüksek bir makamdır.
0: Devamını birazdan dinleteceğim. Ses kaydı bitti zannettim. Özür dilerim. Fatih'ten Ramazan Akkaş abi. Bu eseri paylaşmam mı gerekiyordu cevap vermen için? Ya senin gibi bilgin birisi böyle kopyalara gereği bile olmamalı. Başka bir şık kaldım. Artık şıkları teke eleyeceğim he.
2: Selamünaleyküm Ercan abi. Abi çalışıyorum o yüzden. Ses olabilir kusura bakma.
0: He.
2: Sultan Gazi'den Kasım Sirke Cami'den. Hastalıklara karşı sabretmek.
0: Ya Kasım abi sen gerçekten şu an çok iyi çalışıyorsun. İşine bayağı bir odaklanmışsın. Helal olsun sana. Yani kulağın hiçbir şekilde bizde değil ama olsun. Çok iyi. Yani adamcağız o kadar yoğunlukta soruyu duyabilmiş ya. Ankara'dan Oya abla hoş geldin. Havva abla doğru cevap göndermiş. Efendim ipucu gayet güzeldi. Ayşe abla yani bayağı açıktı. Evet Ercan yeni bindim arabaya. Radyoyu açtım. Program devam ediyormuş. Hemen yolladım. Tamam tamam. Ataşehir'den Kafiye abla siz de hoş geldiniz efendim.
3: Selamun aleyküm. Ercan kardeşim nasılsın? İyi misin? Benim Mahmut, Malgoç. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin, şifa versin. Seni tekrardan izlemeyi çok bekliyorduk. Allah şükürler olsun. Sesini duydum, iyi geldi.
0: Evet.
3: Allah razı olsun, Allah'a emanetsin.
0: Abim saygılar, teşekkürler. Allah razı olsun güzel düşüncelerin için. Eksik olma.
4: Ercan'ın değişmez doğru cevap şıkkı ikinci şık.
0: İkinci şık mı? Bak günaha düşmemeye sabretmek birinci şıkta, hastalıklara sabretmek ikinci şıkta, ibadetlere devam etmeye sabretmek üçüncü şıkta.

0: Yasemin Fidan kardeşim, hoş geldin. Doğru cevap vermişsin. Tebrikler. Bu arada doğum günü tebrik mesajları için çok teşekkür ediyorum. Okumuyorum ama görüyorum. Allah razı olsun. Şu erkek dinleyicilerim de doğum günüm sebebiyle bir sesli bir dua etsinler de bir duyalım ya. Aa, kimsenin dua ettiği yok ha.
1: Günahları sabır Ercan abi.
0: Hoş geldin Fatıma Zehra ablamızın evladı. Rabbim saliha kullarından eylesin.

0: Abi kafamız iyice karıştı demiş. Arkadaşlar nasıl karışabilir kafanız? Gerçekten merak ediyorum. Fatma abla. 0549 evet numaramızı tekrar edelim. Ay, çok da ediyoruz aslında ama yakalanmıyor herhalde. 691 80 80 0549 691 80 80. Evet. Bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numarası.
1: Ercan abi doğum günün kutlu olsun. Vatana millete hayırlı olsun.
0: Sağ ol kasap. Mesajın devamı varmış gibi hissettim ama yarıda kestin. Bu kadarla mı idare et diyorsun?
2: Canım kardeşim sen sevdiklerin ve seni sevenlerle birlikte Rabbim huzur mahşerde.
0: Var ya bu çocuğun ağzı laf yapıyor. Ha, bak daha bazı dinleyicilerim acaba ne desem diye düşünüyordur muhakkak. Ben de olsam bayağı bir... Bu hemen pat diye konuşuyor yazıyor. Maşallah diyelim. Amin devam edelim.
2: Peygamber Efendimizin sallallahu hemen yanı başında hayırla anılanlardan ve cennete girenlerden eylesin. Amin. Rabbim sağlık şifa nasip etsin.
0: Amin efendim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başka dua eden yok mu bu kardeşinize? Hadi duyalım ama öyle olmaz. Hep birlikte duyalım amin diyelim.
3: Ercan kardeşim yine 20 olduğun yaşını Rabbim.
0: Abi ben senin konuşmanı çok beğeniyorum. Bayılıyorum ya. Çok güzel bir ses tonun ve çok güzel bir şiven var. Allah razı olsundur dinleyelim.
3: Ercan kardeşim yeni girmiş olduğun yaşını Rabbim sağlıkla, sıhhatle, afiyetle, huzurla, mutlulukla geçirmeni Cenab-ı Allah'ta niyaz ederim.
0: Amin.
3: Benim günün tekrardan hayırlı mübarek olsun.
0: Allah razı olsun efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun.

0: Efendim, hediyeleri ulaşmayan varsa lütfen bana yazsın. Bugün tüm numaralar arandı çünkü. Aranmayan varsa diyeyim daha doğrusu.
1: İyi ki varsın. Allah hayırlı uzun ömürler nasip etsin inşallah.
0: Amin efendim, amin cümlemize. Amin Ahmet Bey, teşekkürler, sağ olun.
2: Selamun aleyküm Ercan abi. Doğum günü kutlu olsun. Rabbim sana hayırlı uzun ömürler versin.
0: Aleyküm selam. Amin. Amin.
2: Rabbim yolunu bahtını açık eylesin.
0: Amin. Amin.
2: Rabbim sana bütün güzellikler nasip eylesin inşallah.
0: Amin. Amin. O arkadaki abi kim? Helal olsun mübarek. Bak ne güzel.
3: Ercan abi. Allah-u Teala önce beni sonra seni zengin etsin.
0: Ay abi, hesabını verebilir miyiz acaba? Yani yeterli bir zenginlik, hani bir ev, bir araba falan, hani bir de Bodrum'da bir neyse. Yani herkes zenginlik istiyor ama hesabını verebilir miyiz? Onu da düşünmemiz gerekiyor. Nice insanlar zenginlikleriyle helak oluyorlar değerli dinleyenlerim. Yani etrafınızda görüyorsunuzdur. Bu konuda size en son akıl verecek kişi benim tabii ki. Ama hatırlatacağım yani. Çok parada gözümüz yok, anlayacağınız. Efendim, mesaj kutum çok teşekkür ederim, dualarla doldu.
4: Selamun aleyküm Ercan abi. Rabbim
0: aleyküm selam.
4: İmanla Kur'an'la yaşayıp imanla Kur'an'la ölmeyi
0: amin.
4: Nasip etsin. Rabbim
0: amin.
4: Bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şey eylesin.
0: Amin.
4: Doğum günün kutlu olsun.
0: Amin. Ay, amin. Doğum günü kutlu olsun, amin dedim. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim 0-549-691-8080'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün reklamla bitireceğiz programı. Bu aralar öyle yapalım istiyorum. Yarın da turnuvamız var. Özel dikim çarşafı şerif hediye edeceğiz. Son çarşafı şerif bu, bilginiz olsun. Katılmak isteyenler olursa yarın 12'de erkenden bekliyoruz. Program başlar başlamaz 3 kişi alıyoruz. Sonra elenen olursa yerine birini dahil edeceğiz. Ve bu son çarşafı şerif.
5: Selamünaleyküm Ercan abi, doğum günü mübarek olsun.
0: Aleyküm selam, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun efendim. Ya Yasemin abla, bu senin çocuğun mu? Ya zorla okutmuş gibisin sanki çocuğu. Gel de buraya, hani çocuğun hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi. O nefes alışından hissettim he. Ya çocuk öbür odada oturuyordu herhalde. Bir anda çocuğa zorla ses kaydı mı attırttın?

0: Arada kaynayan mesajlar olduysa özür diliyorum ama tamam, doğum günü muhabbetini kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim cümlemize imanla ölebilmeyi nasip eylesin efendim. Amin amin. Konuya geliyoruz. Son 6-7 dakika var. Cübbeli Ahmet hocamızın 2010 yılında yapmış olduğu bir sohbetten bir bilgi bu.
1: Hastalıklara sabır hakkında o kadar rivayetler var ki efendim, bir de tabii ibadetlere devamda sabır, bir de günahlardan sakınmakta sabır. Onları anlattım. En zoru ve en faziletlisi o 900 derece cennette kazandırır. O çok yüksek bir makamdır.
0: Evet, günaha düşmemeye sabretmek mi, hastalıklara sabretmek mi, ibadetlere devam etmeye sabretmek mi? Burada hadis-i şerifte bahsedilen sabır çeşidi hangisiydi? Efendim, bugün program boyunca hep bu duayı ettik. Rabbimiz bizlere günah karşısında, günahlar karşısında direnebilen, ibadette sebat edebilen, hastalıkta ve sıkıntıda isyan etmeyen kullarından olmayı nasip eylesin. Amin. Amin, amin. 0-549-691-80-80. Bak az önce ne dedim? Bu çocuğa zorla mesaj mı okuttun? Yasemin ablam demiş ki evet evet aynen öyle oldu. Nereden anladın diyor. Bak.
2: Selamünaleyküm Ercan abi, doğum günü mübarek olsun.
0: Bak, çocuk odada geziyormuş, bir anda annesi böyle kolundan çekmişti, gel şunu söyle demiş gibi. Yeşil kubbe altında
3: nur paresi. Ercan kardeşim selamünaleyküm.
0: Vay maşallah, sese bak.
3: Yeni yaşın eski yaşından hayırlı olsun. Rabbim eşim ve çocuklarımla hayırlı bir uzun ömür nasip etsin.
0: Amin efendim, amin. Salih abi ne güzel sesin var böyle. Hani iftar sonrası edilen dualardaki ses tonun gibi var. O seslere benzeyen bir ses tonun var. Biraz daha uzatsana duayı. Hem nasiplenelim hem de sesinden nasiplenelim. Efendim son 5,5 dakika. Katılmak isterseniz benim Ruhul Furkan'ımdan şu cilt, genelde herkesin evinde 20. cilt eksik, onu gönderebiliriz. Ama bir dinleyicime göndereceğim. Şu zamana kadar kazanan tüm numaralar aranmış. Az önce kontrol ettim, arkadaşla konuştum. Varsa eğer aranmayan, gözden kaçan lütfen bana bildirsin. Bir şık seçelim. Hatta şık seçmenize şöyle yardımcı oluyorum. Şöyle. Nerede? Dur, geliyor birazdan. Günaha düşmemeye sabretmek. Nice yüz bin günah ettim. Ya hastalıklara sabretmek, ibadetlere devam etmeye sabretmek. En küçüğü daha benzer. Hem doğum gününü bitirelim diyorsun hem de adamı uzat diyorsun. Abi ne yapayım, adamın sesi çok güzeldi. Bak aha.
3: Ercan kardeşim. Ben daha çok uzun uzun konuşuyorum fakat şu an araba sürmekteyim. Trafikteyim yani.
0: Ya böyle 90'lı yılların Türkçesi var bak, sürmekteyim. Hangimiz kullanıyoruz ki?
3: Konuşuyorum fakat şu an araba sürmekteyim.
0: Maşallah. Tamam,

Şöyle mesajlara bakalım. Ama hepsi doğum günü mesajı. Nereden bulacağım bir cevapları? Ha, İzmir'den Ayşe Altaş abla doğru cevap. Efendim Üsküdar'dan Rüveyda abla doğru. İsmi okunan okunmayanlar arasında çekiliş yapıyoruz. İsminiz okunmayınca ben çekilişe dahil olmadım mı diye düşünmeyin lütfen. Sarıyer'den Bülent Bey. Aradığımız cevap mı? Kısmen. İstanbul'dan Ahmet, hoş geldin, doğru. Asuman Işık Sivas'tan katılıyor, doğru cevap göndermiş o da. Esenyurt'tan Meryem'in annesi, o da doğru cevap göndermiş efendim. Malkara'dan Selma abla, Çayırova'dan Zeynep abla.

0: ahiret günü her şey aşikar ortaya getirilecektir. İşte dünyadan getirdiklerin. Buyur sen de bak. Beğeniyorsan kabul. Ama senin bile beğenmediklerini ben nasıl kabul edeyim diye Cenab-ı Hak buyuracak. Cenab-ı Peygamber aleyhisselam ne yaparsanız yapın arkasından tövbe edin buyuruyor. Tövbe edelim. Tövbe edelim.
1: Ey Müslümanlar! Şunu iyi biliniz ki bir hiç olarak yaratılmadığımız gibi yaptığımız işlerden de sorumsuz kalacak değiliz. Geleceği muhakkak olan bir hesap günü var. Bugünün tek hakimi, azamet ve kibriya sahibi olan Yüce Allah'tır. Ahiret yürekleri parçalayan, çocukları ihtiyar yapan, babayı oğuldan, kardeşi kardeşten kaçıran müthiş bir gündür. Bununla beraber Allah'ın rahmetinden ümit keserek hüsrana düşmeyiniz. Çünkü onun rahmeti gadabını aşmıştır.
2: Efendim doğru cevap neymiş? 2010 yılına gidelim bakalım.
3: Hastalıklara sabır hakkında o kadar rivayetler var ki efendim, bir de tabii ibadetlere devamda sabır, bir de günahlardan sakınmakta sabır. Onları anlattım. En zoru ve en faziletlisi bir günaha düşmemek için sabretmektir. Yani içkiye alışkanlığı olan adam, kumara merakı olan adam, zinaya düşkün bir adam, o harama düşmemek için verdiği mücadele ve sabır o 900 derece cennette kazandırır. O çok yüksek bir makamdır. Namaz gibi ibadetlere 5 vakit devam etmek, efendim, abdese, gusle, bunlar da sıralı devreye giriyor. Bunlar bir kere, iki kere olacak şeyler değil. Hayat boyunca devam eden ibadetler, bunlara devam 600 derece kazandırıyor. Hastalıklar bunlara göre tabii 300 derecede kalıyor ama o da nedendir? Zaten Allah-u Teala bir musibet verdiği zaman da sen onu istesen de istemesen de katlanmak durumunda kalıyorsun. Burada fark eden nedir? Razı mısın, değil misin? Razı mısın, değil misin? O ona bakıyor Mevlamız. Razı olandan razı oluyorum diyor. Men radıya felehu rıza. Ve men sekata felehu sekat. Kim benim hastalığımdan, fakirliğimden, hakirliğimden, verdiğim dertten, kederden razıyım diyorsa Allah'a, ona rızam var, helal olsun diyor. Kim kızgınsa, niye oldu, ya olmamacı, ona da gazabım var Allah buyuruyor.
2: Evet, 11.02.2010 tarihli mescit sohbetinden aldık. Şüpheli Ahmet Hoca Efendi'nin YouTube kanalında var. Günaha düşmemeye sabretmekti aradığımız cevap, yani birinci şık. Değerli dinleyenlerim, hemen çekilişi yapıyorum. İsmi okunan ve okunmayanlar arasında bir çekiliş bu. Hatırlatmak isterim. Ya Vedud, ya Yavedüt Celle Celaluhu, Giresun'dan Hasan Demir, Hasan Özdemir, ama aradığımız cevap değil. İlker Karaoğlu sırayla gidiyorum. O da aradığımız cevabı gönderen dinleyicilerimizden değil. Alper Hollanda'dan, o da doğru cevap değil. Efendim, Mehmet Sümer, onun mesajını okumuştuk hatta, yanlış cevap verdiğini söyledik. O da gönderemiyoruz. İzmir'den Ayşe Altaş abla, bugünün Ruhul Furkan kazanan dinleyicisi oluyor. Günaha düşmeme sabretmekti aradığımız cevap. Zülfiye annem, hoş geldin. Evet, İzmir'den Ayşe Altaş abla burada mı acaba? Burada değilse de hiç önemli değil. Hediyesi için onu arayacaklar. Değerli dinleyenlerim, bir programın daha sonuna geldik. Birazdan reklamlara gideceğiz ve onun sonrasında da İlmihal programı olacak. Fatih Kalender hocamızın fıkhi suallere yanıt verdiği bir program. Peki, İzmir'den Ayşe abladan ses yok. Olabilir, okul vakti bazı dinleyicilerimizin çocuklarıyla ilgileniyorlar. Buradaymış, tamam. Peki, sizi arayacaklar efendim. Değerli dinleyenlerimiz, sürçülisan ettiysem, haddimi aştıysam özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Ve şunu da hatırlatmak isterim. Unutmayalım ki insan, değil mi? Yani bizim gerçek gücümüz her istediğimizi yapabilmemizde değil de Allah'ın rızası için isteklerimizden vazgeçebilmemizdedir gerçek gücümüz. Şair de diyor ya, hani çünkü bazen en büyük zafer insanın kendi nefsine kazandığı zaferdir. Rabbim sonumuza hayır eylesin. Rabbim imanla ölebilmeyi nasip eylesin. Amin. Selamun aleyküm.
4: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
3: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
1: Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
4: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
1: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede.

0: De. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kuvayi Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
1: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
2: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
3: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr
4: Reklamları dinlediniz.
5: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212-435-5050 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
6: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatimesine çene kapamayı şu mübarek şifa şerifin dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
7: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
8: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
9: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
10: Sayın Selamun aleyküm efendim, merhabalar. İlmihal programına hoş geldiniz. Sizlerden gelen sorulara Fatih Kalender hocamız cevap vermeye devam ediyor. Sizler de ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından ve radyodan bizleri takip eden dinleyicilerimize de hatırlatalım. 0530 357 61 62 üzerinden günün her saati yazabilirsiniz. Değerli hocam hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk.
10: Afiyetlesinizdir umarım.
11: Çok şükür, teşekkür ederim. Allah razı olsun.
10: Amin cümlemizden. Değerli hocam izleyicilerimizden gelen soruları bu hafta ben size ileteceğim. Bu hadise bu zamanlarda var mıydı? Ben de ilk defa duydum ama bizim çocukluğumuzda çok meşhurdu. Allah bizi korudu tabii ki ama bu kan kardeşliği mahremiyeti var. Yani mahremiyet oluşturuyor mu onu soran bir izleyicim var. Bildiğimiz kan kardeşliği yani böyle hani ellerini kesiyorlar ve sonradan kan kardeşi olduk diyorlar. Ahirete kadar vesaire vesaire bu konuda cevap fetva nedir?
11: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Rabbim bu celsemizi mübarek eylesin, ifade istifadede muvaffakiyetler ihsan eylesin, sapmaktan, saptırmaktan da cümlemizi muhafaza buyursun.
10: Amin.
11: Şimdi bahsettiğiniz meselede iki aşama var. Bu suali şu şekilde de ifade edilebiliyor. Nasıl ki bir çocuk bir hanımefendiden süt emdiğinde aralarında bir mahremiyet oluşuyor. Keza bir insan bir başkasına kan verdiğinde yani illaki çocukumsu olarak birbirlerine işte parmaklarını kesip değdirmek değil de fiziki olarak bizatihi kan verdiğinde kan nakli yapıldığında bu bir mahremiyet oluşturur mu? Bu da aslında bu sorunun içerisinde gelen meselelerden bir tanesi. Öncelikle şunu net bir şekilde vurgulayalım. İslam'da kan kardeşliği diye bir şey yoktur. İşte bu bahsettiğiniz gibi çocukluk döneminde ellerini kesip birbirine değdirmek, biraz daha ileriki yaşlarda Allah muhafaza buyursun kanlarını belli bir yere koyarak onun içilmesi gibi bu ameliye haram bir ameliye, caiz olmayan bir ameliye ve İslam'ın da reddettiği bir ameliyedir. Çünkü kan necistir. Bu manada içilmesi gerek ki kendi kanı dahi olsun elbette caiz olan bir işlem değildir. Dolayısıyla İslam'da kan kardeşliği diye bir şey yoktur. Bunu net bir şekilde ifade edelim. Peki bu bir mahremiyet oluşturur mu? Hani kardeşliğin ötesinde acil bir durum söz konusu oldu. Ben size kan verdim ya da siz bana kan verdiniz. Bu şekilde bir ameliye mahremiyeti oluşturur mu? El cevap bu da mahremiyeti oluşturan bir durum değildir. Çünkü mahremiyet 3 etkende oluşur. Birincisi karabet dediğimiz ki bu Kur'an'ın ifadesi. Kur'an'ın ifadesiyle 3 kanal yani 3 başlık diyelim. Birincisi karabet dediğimiz akrabalık yani doğumdan kaynaklı olan mahremiyet. İşte kişinin alt ve üst soyunun kendisine mahrem olması. İşte üst soyunun bütün furularının kendisine mahrem olması baba ve anne. Baba ve anneden sonraki diğer üst soylarının birinci furularının kendisine mahrem olması. İkinci başlık ise sıhriyet dediğimiz dünürlülük yani evlilikten kaynaklı olan mahremiyet bir beyefendiyle bir hanımefendi evlendiklerinde beyefendinin alt ve üst soyunun hanımefendiye mahrem olması, hanımefendinin üst ve alt soyunun beyefendiye mahrem olması. Burada sadece şöyle bir olay vardır. Kadın açısından konuya baktığımız zaman kadın mücerret nikah ile erkeğin üst ve alt soyu kendisine mahrem olurken erkek açısından baktığımızda yalın nikah kadının üst soyunu mahrem kılar. Birliktelik ise alt soyunu mahrem kılacaktır. Üçüncü başlık ise rada dediğimiz sütten kaynaklı olan mahremiyettir. O da belli bir yaşa kadar bir çocuğun bir hanımefendiden süt emmesi. Bu da Hanefi mezhebine göre bir damla dahi olsa midesine o süt inmişse mahremiyetin oluşması. Şafii mezhebine göre 5 mudga dedikleri çocuk emecek ve kendi iradesiyle bırakacak. Sonra bir daha emecek kendi iradesiyle bırakacak. Bu şekilde 5 tekrar olduğunda bu mahremiyetin oluşmasıdır. Bunun dışında ebedi olan bir mahremiyet söz konusu değildir. Dolayısıyla kan verdik ya da işte herhangi bir uzuv, bu illa kan olmayabilir. Bazen İşte doku nakli yapılabiliyor veyahut da işte ciğerinizden bir parça verilebiliyor. Tabii bunun meşru çerçevesi nasıldır? Bunu farklı platformlarda derslerimizde işlemiştik. Şu anda o detaya girmiyoruz. Ama böyle bir işlem dahi olacak olsa bu taraflar açısından, yani organı veren ya da organı alan kişi açısından artı bir mahremiyeti doğuran bir durum değildir.
10: Peki, teşekkür ediyoruz değerli izleyenlerimiz ve kıymetli dinleyenlerimiz. Sizler de acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınız varsa onları da Şura Fıkıh Kurulu Dini Meseleleri Danışma Hattı'na sorabilirsiniz. 0212 923 36 36 numarasından acil cevaplanmasını istediğiniz soruları iletebilirsiniz. Efendim, kıymetli hocam, bir ev meselesi var. Bir izleyicimiz şöyle diyor: küçük kardeşim ben de ortağım diyor. Biz daireyi öderken onun maddi katkısı olmadı ama annem babam hak talep etmiyor diye kısa bir soru iletmiş ama herhalde detayları siz artık
11: tecrübenizde. Şimdi şöyle bir şey, soru hakikaten çok mücmel bir soru. Bunu açmak gerekir. Kastedilenin ne olduğunu bilirsek cevap da ona göre değerlendirilir ama isterseniz belli çerçevede meseleyi şemalandırabiliriz.
10: Tabii.
11: Şöyle ki, eğer çocuklar babanın bünyesindeyken farklı iş dallarında çalışsalar bile ya da babanın tezgahında çalışsalar bile babanın mal varlığına katkıda sağlamak suretiyle bir vermişlerse, hani genelde Anadolu'da ya da işte İstanbul'a, büyükşehire gelindiğinde işte çocuklar çalışır, baba çalışır, işte para toplanır, daire alınır, işte veyahut da inşaat yapılır vesaire. Daha sonrasında ise çocuklar orada oturur ama şu tartışma olur: çocuklar bu mülkte ortak mıdır yoksa bu mülk babanın mülküdür de çocuklar bu mülkte mirasçı mıdır? Meseleyi bu çerçevede ele aldığımızda burada eğer ilk yapım aşamasında baba onu bedelini aldığı, parasını aldığı çocuğunun bu konuda bir ortaklık şeklinde konuşmuşlarsa ya da ortaklık olarak değil de alıyorum ama senden bunu borç olarak alıyorum şeklinde isim koymuşlarsa dedikleri gibi olacaktır. Ama böyle bir işlem konuşulmaksızın çocuk eline geçeni babasına getiriyor ya da babasının tezgahında işi büyütüyor, işi farklı yerlere geçirse de netice itibariyle o baba tezgahı olması ya da babasına bunu tevdi edip vermesinden dolayı o baba malı olarak değerlendirilir. Böyle olduğundan dolayı da en ufak kardeşle en büyük kardeş arasında o mal konusunda, miras meselesine intikal ettiğinde bir farklılık olmayacaktır. O yüzden buradaki sualde işte bizim çok katkımız var ama kardeşimin hiçbir katkısı olmadı derken bu katkıdan neyi kastediliyor? Bu katkıya mukabil babanın ona bir hisse verip vermemesi önemlidir. Ama böyle bir hisse vermediği halde işte biz çok çalıştık ilk evlat olarak, babamla beraber çalıştık, onun iş yerinde çalıştık, onun dükkanında çalıştık, onun tezgahında çalıştık ama ufak kardeşim ise hiç o durumlarda yoktu dese bile burada şöyle ifade edelim ki o mal miras malıdır. Hatta hatta baba ölmeden birkaç gün önce yeni doğmuş olan bir kardeşleri dahi olsa aynı paya sahip olacaktır. O yüzden babanın tezgahında evladın çalışmış olması, babanın ona bir hisse vermemiş olması durumunda bu miras olarak değerlendirilir. Maalesef bizim Karadeniz bölgesinde yanlış uygulanan ameliyelerden bir tanesi, genelde büyük evlat baba ile beraber cefa çektiği için, sıkıntı çektiği için kendisini babanın ortağı olarak kabul eder. Baba vefat ettiği zaman ortak olarak malın yarısını alır, geri kalan yarısına da mirasçı olarak girer. Bu doğru bir şey midir? Dediğimiz gibi, eğer bu başlangıçta konuşulmayıp baba ona böyle bir hisse vermemişse böyle bir şey yoktur. Ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar katkıda bulunursa bulunsun, o ki baba tezgahında bu yapıldı, babanın himayesi altında yapıldı ve baba da sana buradan bir pay vermedi ya da böyle bir akit anlaşma yapmadıysanız tamamı baba malıdır. Vefat ettiğinde miras olarak taksim edilecektir.
10: Yani ben büyük evladım, ne kadar cefa çektiysem de final bu diyorsunuz.
11: Evet. O yüzden burada baba olan kişi aslında bir adalet sergileyerek, eğer bir evladının gerçekten farklı katkısı olduğuna inanıyor, biliyorsa, onu hali hayatındayken
10: vasiyet.
11: Ona vasiyet değil, varise vasiyet olmaz. Hmm. Bizatihi kendisinin vermiş olması. Yani işte bu mal varlığında evet senin katkın vardır. Buranın %10'u, %20'si senindir. Hmm. %30'u senindir. Gerisi benimdir der. Ondan sonra vefat ettiğinde zaten kendisi çocuğun geri kalan hisseye de mirasçı olarak girecektir.
10: Peki bu konuda yani toplumun kanayan yaralarından bir tanesi miras yüzünden nice ailelerde
11: evet, maalesef
10: dağılıyor. Rabbim cümlemize de hidayet nasip eylesin.
11: Amin amin.
10: Efendim devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları İlmihal programında Fatih Kalender hocamıza iletiyorum. 0530 357 61 62 üzerinden de sorularınızı günün her saati iletebilirsiniz. Değerli hocam, bir izleyicimiz oruçla alakalı bir soru sormuş ve cevaplanmasını da çok istemiş. Bir insan oruçluyken kendi kendine inza ile olsa kaza gerekir mi?
11: Bir kimse oruçluyken ister nafile oruç olsun, ister farz olan oruç olsun ya da kaza olsun herhangi bir fiziki ameliyede bulunmaksızın. Uyuyor, uykusunda ihtilam oluyor ya da tefekkür ediyor, tefekkürün neticesinde bir inzal söz konusu oluyorsa bu orucu bozan bir durum değildir. Ha, orucun faziletiyle alakalı meseleye bakılacak olursa zaten ihtilam kişinin elinde olan bir şey değil. Hı hı. Ama tefekkür meselesi hoş olmayan bir şey işte veyahut da caiz olmayan bir takım manzaralara bakmak suretiyle böyle bir işlemin gerçekleşmesi onun vebali ayrı bir konu. Orucunun sevabını etki yapıp yapmaması ayrı bir konu. Ama orucun sıhhatine etki yapma açısından baktığımız zaman fiziki bir temas olmadıkça yani kişinin kendi kendiyle tatmin etmesi fiili bir ameliye dökülmediği müddetçe mücerret tefekkürden kaynaklı olursa, düşünceden kaynaklı olursa bu orucu bozan bir durum değil. Orucu yine devam edecektir. Ama fiili bir ameliye gerçekleşirse yani kişi kendi kendini affedersiniz tatmin edecek olursa fiiliyatla
10: bu fiiliyata giriyor o zaman.
11: Evet. Fiiliyatla bunu yaparsa bu orucunu bozacaktır ve bu kişiye kaza da gerekecektir. Farz olan oruçta zaten kazası olacaktır. Sadece şu vardır ki kefaret olayı Ramazan oruçlarında kasıtlı bozmada kefaret vardır. Ama kişinin kendi kendini tatmin etmek suretiyle orucunu bozmasında bir şüphe olması hasebiyle kefaret yoktur. Ama günle gün kaza etmesi gerekir. Nafile oruçlarda da zaten oruç bozulduğunda her ne kadar iptidada nafile olsa da başladığı ibadeti Hanefi fıkhına göre devam ettirmek vacip olacağı için bu orucu da yine kaza etmesi gerekecektir.
10: Peki sırada sakatatların çok seven insanları ya üzecek ya da sevindirecek bir soru var hocam. İşkembe yemek caiz midir diyor bir izleyicimiz.
11: Hayvan İslami usullere göre boğazlandığında bunun yenmeyen 6 ya da 7 tane yeri vardır. Bunlar içinde işkembe var mıdır? El cevap yoktur. Yeter ki İslami usule göre bu hayvan boğazlanmış olsun ve şer'i tezkiye dediğimiz olay gerçekleşmiş olsun ve bahse konu olan bu sakatatın da güzel temizliği yapıldıktan sonra bunun yenilmesinde herhangi bir fıkhi mahsur lazım gelmez. Hayvanın yenmeyen yerleri nelerdir? Akan kanı yenmez. İşte erkeklik uzvu ya da dişilik uzvu yenmez. Keza erkeklikte işte yumurta dediğimiz yumurtalığı yenmez. İdrar kesesi bu yenmez. Gutte dedikleri yağ bezeleri bizatihi ki bu aslında hastalıktır. Bunlar yenmez. Bunun haricinde hayvanda bulunan diğer sakatatlar işte ciğerdi veyahut da işte kellesiydi veyahut da işkembesiydi ya da bağırsağıydı ya da beyindi. Bunların yenilmesinde fıkhi olarak herhangi bir problem söz konusu değildir.
10: Peki sevindirici bir haber bizim adımıza. Evet. Ve devam edelim. Bir hanım ablamız sormuş. Sanırım kadın safa girdiğinde kaç kişinin namazını bozar?
11: Evet. Bu konu aslında tabii bu hanım ablamız muhtemelen meseleyi biraz daha fıkhi kitaplarda okuyarak okumuş. Ancak nasıl değerlendirileceği hususunda sual ediyor. Şimdi saf düzeninde imama iktida edildiğinde en ön safta erkekler olur. Onun arkasında çocuklar olur. Onun arkasında kadınlar olur. Peki bir kadın erkeklerin safında bulunacak olursa bu durum caiz midir? El cevap caiz değildir. Peki bunun ötesinde namazın sıhhatiyle alakalı bir problem var mıdır? Bu noktaya baktığımız zaman bir kadının Tabii aynı imama iktida etmiş olması ve imam efendinin de kadının niyetini almış olması. Çünkü Hanefi fıkhına göre imamın imametlilik niyeti erkek cemaat için şart değildir ama kadın cemaat için şarttır. Hı hı. Dolayısıyla imam efendi arkasındaki kadınların da kendisine iktida etmesini, niyetini almak suretiyle onlara da imam olmaya niyet etmişse ve bir kadın bir erkekle yan yana namaza duruyorsa bu durumda bu erkeğin namazı bozulur. Eğer o erkek o kadına burada namaza durma dememiş ise ki özellikle bunu Meydani Kuduri şerhinde Lubab isimli eserinde dillendiriyor. Çünkü erkeğin vazifesi saf düzeninde kadının burada durmasını engellemesi. Buna rağmen ben namaza durduğum halde kadına dedim ki burada namaza durma. O da geldi yanımda durduysa burada kadının erkeğin namazının bozulmayacağı. Ama böyle bir uyarıda bulunmaksızın yan yana bu genelde hani yabancı kadınlarla belki olmaz ama evde mahremle beraber namaz kılındığında olabilecek bir durumdur. Çünkü nasıl olsa benim mahremimdir, anamdır ya da helalimdir ya da bacımdır. Onunla beraber yan yana dursak olur mu? Olmaz. O kişinin namazını bozar. Hatta İhtiyar isimli eserde El-Mavsili Rahimullah şöyle bir temsili getiriyor. Bir kadın bir safta durduğunda ve devam da eden bir safsa üç kişinin namazını bozar. Sağındaki erkeğin, hemen solundaki erkeğin ve arkasındaki bir erkeğin namazını bozar. Eğer kadın iki kişi olacak olursa dört kişinin namazını bozar. Yan yana kadın. Sağındaki, solundaki ve arkadaki iki kişi. Peki kadın üç kişi olduğu zaman bu konu Hanefi fıkhında tartışmalıdır. Üç kadın bir saf mıdır değil midir tartışması. Eğer üç kadın bir saf olarak değerlendirilecek olursa o zaman hemen yanındaki sağ hemen solundakiler bozulur. Ki onlardan sonraki bozulmaz çünkü onlar bir nevi sütre olur. Onun arkasındaki o üçlünün ta duvarın dibine kadar. Yani mescidin sonuna kadar diyelim arada bir sütre yoksa onlara kadar 3-3-3-3 arkası komple bozulacaktır. Tek bir saf olarak değerlendirilirse. Ha, bazıları bu konuda 3 kadın saf değildir. O zaman sadece arkadaki 3 kişininkini bozar. Ondan sonrakiler sütre kabilindendir bozmaz demiş. Ama 4 ve fazla kadın peş peşe sıraya girdiğinde ise bu tam bir saftır. O zaman arkaya doğru ta sütrenin bulunduğu yere kadar sırasıyla arkadaki erkeklerin namazını bozar. Tabii böyle bir olay dediğimiz gibi genelde evlerde kılınan, mahremle kılınan namazlarda dikkat edilmesi. Bir de harem-i şerif özellikle yani hac ya da ümre ameliyesini icra etmek üzere kutlu yolculuğa çıkan kimselerin harem-i şerifte buna dikkat etmeleri gerekir. Çünkü orada maalesef bu konular çok titizlik gösterilen bir konu değil. Yani namazı dururken bir bakıyorsun ki yanında kadınlar safa durmuş olabiliyor. Ya da namazdayken kadınların safın içinde kendini bulabiliyorsun. Özellikle mataf, tavaf alanında. Gerçi son dönemlerde işte farz namazlara durulmadan önce kadınları genelde mataftan, tavaf alanından çıkarmaya gayret ediliyor. Ama yine de böyle bir durum söz konusu olacağı için buna çok dikkat etmek gerekecektir.
10: Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Böyle daha fazla soru sorabildiğimiz bir program oldu. Umarım Suat İdgün'ün de rekorunu kırarım. Hani çok fazla soru sorma diye. İnşallah diyeyim tabii ki. Efendim işin latifesi bir yana sizlerden gelen soruları Fatih Kalender hocamız cevaplamaya devam ediyor. Bu arada hatırlatalım bazen acil ulaşmanız gereken bir fetva hattı numarası istiyorsunuz. Onlar için de Şura Fıkıh Kurulu dini meseleleri danışma hattına ulaşabilirsiniz. 0212 923 36 36. Tabii bu programa da ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından ve yaklaşık 45 ilden Lale Gül FM'i takip eden dinleyicilerimizle 0530 357 61 62 üzerinden ulaşabilir. Değerli hocam, tedavi amaçlı vücuda yapıştırılan bantlar vitamin içerikli. Oruca engel olur mu? Bu bantlarla oruç tutabilir miyiz?
11: Eğer vücutta herhangi bir menfez yoksa, yani orada bir yara ya da bir iğneyle içeriye bir şeyin derc edilmesi söz konusu değil. Tamamıyla derinin onu emmesi suretiyle bir vitaminin vücuda verilmesi ise bu orucun sıhhatine engel eden bir durum değildir. Ama bahse konu olan şey işte orada açık yaraya konulmuş olması. Ya da işte bir iğne vesilesiyle içeriye bir ilacın zerk edilmesi, enjekte edilmesi gibi ise bu konuda Hanefi mezhebinde tartışma olmakla beraber hani tabii olmayan bir menfezden vücuda giren şey orucu bozar mı bozmaz mı? İmam Ebu Hanife rahimehullah ile İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimehumullah arasında görüş farklılığı vardır. Bu manada ihtilaf olmakla beraber tercih edilen görüşe göre yine orucun bozulacağıdır. Dolayısıyla burada iğne gibi, açık yara gibi bir durum söz konusu değil. Tamamıyla sağlıklı olan bir deriye yapıştırılıyor. Ve derinin onu emmesiyle içeriye bir takım vitaminlerin girdisi söz konusuysa bu oruca zarar veren bir durum değildir.
10: Efendim selamünaleyküm hocam, aleykümselam. Ben kendim kurban keseceğim. Eşimin imkanı maddi olarak yok. Onun adına da kurban kessem olur mu?
11: Bu muhtemelen kurban bayramında kesilecek olan kurbandan bahsediliyor. Yani vacip olan kurban. Meseleyi böyle baktığımız zaman İslam fıkhında ibadet kime taallük ediyorsa, kim mükellefse ondan o ibadet istenir. Bizim halk arasında şöyle bir algı vardır işte kurban ailenin en büyüğü keser şeklinde veyahut da aileye bir tane kurban kesilir. Mesele aslında böyle değil. Çünkü kurban mali bir ibadettir. Belli başlı şartları vardır. Bunun vacip olması, gerekli olması. Bu şartlardan bir tanesi de kişinin mali imkana sahip olmasıdır. Dolayısıyla burada şimdi sual eden kardeşimiz diyor ki kurbanı ben keseceğim, eşimin imkanı yok. Burada kurbanı vacip olan acaba kendisine mi eşine mi bunu bilmemiz lazım. Yani şöyle ki belki parayı kazanan, çalışan, evin maişetini temin eden erkektir ama kenarında bir birikim yoktur. Evlilik sürecinden kalan hanımının bilezikleri, altınları, takıları vardır. Ve kurban bu takılardan kaynaklı olarak nisaba ulaşması hasebiyle kadına vacip olmuştur. Ama kadının bir kazancı olmadığı için ve bu altınları da bozacak bir durum değildir. Çünkü her sene kurban için bunu bozmuyor. Burada kurbanın vücubiyeti kadına aittir. Ama erkek burada parasını vermek suretiyle ama hanımının adına kesilecek olursa bunda bir sıkıntı yok. Yani illaki kurban kimin adına vacipse parası ondan çıkma zorunluluğu yok. Önemli olan kurbanın o kişi adına kesilmiş olması. Ama burada işte erkek olan kişi ya parayı kazanan benim, evet altın belki hanımımındır, benim kenarımda birikim yok, ben bu kurbanı kendi namıma keseyim diyecek olursa kendi namına nafile kesmiş olur vacip olmadığı halde ve hanımının vücubiyeti hala devam eder, sorumluluğu hala devam eder. O yüzden burada paranın kimin verdiği önemli değil, önemli olan kurban kime vacip ve kimin adına kesiliyor. Dolayısıyla kurbanın vacip olan kimse adına kesiliyorsa parasını ister hanımı vermiş olsun, ister işte kocası vermiş olsun ya da üçüncü bir şahıs işte kayınpederi, kayınvalidesi vermiş olsun bu sonuca değiştirmeyecektir.
10: Hocam başında aile büyükleri genelde kurbanı keser gibi bir algı var demiştiniz.
11: Evet.
10: Kendilerini iyi hissetmesi için mesela bir dedeye, bir dedemize kurban kesmesi için para versek bu durumda bir sıkıntı görüyor musunuz?
11: Buradaki mesele şudur aslında. Yani sizin vacip olan kurbanınızı ona vekalet veriyorsunuz. Benim adıma kes. Bunda bir sıkıntı yok. Ama burada problem olarak karşımıza gelen şu. Evde işte gelin hanımın altınları vardır. Aslında kurban gelin hanıma düşüyor. Ama ailenin büyüğü işte kayınpeder, baba kıt kanaat geçiniyor. Yani kendisinin bir geçimi var. Çoluk çocuğuna bakıyor ama kenarında bir birikim yok. İslam fıkhına göre orada kurbanla mükellef olan o gelin hanımdır. Altınlar onun şahsına ise. Burada aile bunu zül olarak yani işte gelin kurban kesecek ben nasıl kesmem? Gelin kestikten sonra kendisi de kesmek istiyorsa keser eyvallah. Ama eğer bir tane kurban kesilecekse bunu o gelin altına kesilmek zorunluluğu var. Çünkü vacibiyet onadır. Dolayısıyla burada işte ya evin babası kendini rahat hissetsin, işte güvende hissetsin, işte onu onur edelim, o kendi adına kessin. Bu doğru bir şey değil. Kestiği nafil olur ama hala daha orada kurbanla mükellef olan kişi bu vücubiyeti yerine getirmiş olmayacaktır. Ya o altının gerçekteki mülkiyeti ona ait değil. İşte evin büyüğü olan o dedeye, kayınpedere aitse tamam. Ama eğer gelin hanıma ait ise o zaman vücubiyet onadır. Baba da kesse, kayınpeder de kesse, gelini adına kesiyorsa bir sıkıntı olmayacaktır.
10: Peki, teşekkür ediyorum. Son 3 sorumuz kaldı kıymetli izleyenlerim. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından günün her saati sorularınızı iletebilirsiniz. Efendim, ben bipolar hastası ve epilepsi hastası biriyim. Ayağım ıslanınca nöbet geçiriyorum. Abdest olmadan namaz kılınmıyor. Nasıl namaz kılabilirim?
11: İslam'da teklif mala yutak yoktur. Yani kişinin güç yetiremeyeceği bir şekilde ona bir sorumluluk yüklenmez. Tabiri caizse Allah-u Teala Hazretleri kuluna bakıyor. Ne yapabiliyorsan ben onu senden istiyorum, onu sana teklif ediyorum. Abdest namazın farzlarındandır. Yani abdestsiz bir namaz olmaz, namazın şartıdır. Ancak abdest alma durumunda kişinin hastalığının artması, 3 etkenden var. Bir, hasta olması ya da var olan hastalığının şiddetlenmesi. Üçüncüsü, tedavi sürecinin uzaması söz konusuysa bu kimsede bu yıkama ameliye farziyeti düşecektir. Şimdi kardeşimiz diyor ki ben rahatsızım. Bu belki bedeni bir rahatsızlık değildir. Belki ruhsal bir rahatsızlıktır ama bir hastalıksa eğer ve ayağının yıkanması durumunda bu hastalığın artması ya da tedavisinin uzaması gibi gerçekten tıbbi olarak, yani şunun veya bunun lafıyla değil, tıbbi olarak bunun zarar verdiği müsellemse, biliniyorsa, böyle bir kimsenin ayağını yıkama farziyeti zaten düşecektir.
10: Sübhanallah.
11: Ama bunu bir şekilde yenebiliyor. Yani işte sabahleyin ben abdest alırken ayağımı da bir kereliğine mahsus, işte sıcaktı soğuktu nasıl bir suyla yıkanması gerekiyorsa yıkanır. Mestlerini giyme imkanı varsa bunu yapsın. Ondan sonra gün içinde zaten abdesti bozulduğunda bile normal abdestini alır. Ayaklarını yıkanmasına gerek yok. Üzerine mes vermek suretiyle mukim ise 24 saat, yani bir gün bir gece idare edebilir. Eğer sefere çıkma bir durumu varsa da bu 3 gün 3 geceye kadar bu ruhsattan faydalanma imkanı vardır. Ama yok, ben hiç ayağıma su değmemesi lazım. Böyle bir tıbbi bir problem varsa o zaman ayağı yıkama farziyeti düşer. Diğer uzuvlarını yıkar. Ayağına sıra geldiği zaman eğer meshetme imkanı zarar vermiyorsa bunu, ama bu da zarar veriyorsa bunu da terk ederek namazını kılar. Yani abdestle diğer uzuvlarını yıkayarak namazına devam etmesi. Tabi burada şöyle bir olay var. Peki bu abdest uzuvlarını yıkayıp da ayağını yıkaması mı? Yoksa bu kişi direktmen teyemmüm mü alsın? Bu konuda da Hanefi mezhebinde şöyle bir kuraldan bahsedilir. Eğer abdest uzuvlarının ekserisi hastalık neticesiyle yıkanmıyorsa o zaman teyemmüme intikal edilir. Ama ekal ise, bu azınlıkta ise, bazıları uzvun tamam ekserisi veya azınlığı, bazıları genel olarak abdest uzuvlarının ekserisi veya ekali şeklinde farklı görüş ileri sürmüştür. Bu manada bakıldığında eğer azını yıkaması sıkıntı veriyorsa o zaman abdest uzuvlarının çoğu yıkanabiliyor demektir. İşte elini, yüzünü yıkayabiliyor, başına mes verebiliyor. Sadece ayak noktasında sıkıntı varsa abdestini bu şekilde alır. Dediğimiz gibi ayağını mes verir. Bu da zarar veriyorsa bunu da terk eder. Ama mes kullanma imkanı varsa bunu yapsın.
10: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Umarım istismar da edilmez. Yani sonuçta hani bu fetva, hani bipolar hastası herhangi biri bizi şu an dinliyor da, aa böyleyse o zaman ben de kolumu yıkayınca böyle oluyorum deyip kendini inandırırım. Böyle bir şey yapar.
11: Şimdi şöyle bir şey vardır. Bu mesele vicdanidir. Değil bakın mi? Biz ifademizde dedik ki bu olay tıbbi bir olaysa. Yani bu ya bana göre zarar veriyor, zarar vermiyor. Ben rahatsız oluyorum, tiksiniyorum değil. Gerçekten kişi vicdanıyla baş başadır. Neticede ibadetini Allah için yapıyorsun. Ve burada sana ruhsat olmadığı halde kendini kandırarak ruhsattan ya da hocayı kandırarak ben ruhsattan istifade ediyorum dediğin zaman bunun ahiret boyutu vardır ki orada her şey ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bize nasıl ifade ettiğinin bir önemi yok. Veya bizim onu anlattığımızda onu kendinece göre, hani istismar tabirini kullandınız, onu etmesi bu uhrevi bir mesele. Bunun bir istismarı olmaz. Kendin gerçekten böyle olduğuna inanıyorsan problem yok. Ama yok ya ben hocayı kandırdım, halbuki benim bir şey olmuyordu bana. Ya fetvasını aldım, aslında sen fetvasını almadın. Sen yine abdestsiz namaz kılmaya devam ettin. Ahirette mesuliyetin ona göre olacaktır.
10: Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Altın renginde ama altın olmayan çatal kaşıkla yemek yemek haram mı?
11: Şöyle ifade edelim ki normalde altın ya da gümüş bir emtia olarak, işte çatal kaşık olarak ya da tabak olarak kullanmak caiz değil. Hani erkeklerin işte gümüş kullanması, kadınların altın kullanmasının meşru olması bu kullanım olarak değil, takıyla alakalıdır. Erkeklerde bu takı sadece yüzüğe ruhsat vardır. Geri kalan başka bir şey değil. Ama bunu işte bir bardaktı, tabaktı, çanaktı, böyle bir kullanım ister erkek olsun, ister hanımefendi olsun altın ya da gümüşün istimal edilmesi, kullanılması caiz değildir. Şimdi sualde kardeşimiz diyor ki altın değil, farklı bir metal ama rengi sarı. Bunun kullanımına zarar verir mi? Fıkhen herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ama burada tabii töhmetten de kaçmak gerekir. Yani şöyle töhmetten, senin öyle bir kaşık çatal kullanman dışarıdan bakıldığında maddi imkanı da eğer yerindeyse altın çatal kaşık kullanıyor izlenimi veriyorsa bu bir mazinnedir. İnsanların senin hakkında suizanla sebebiyet verme durumu vardır. Bu dedikoduya vesile olabilir veya senin hakkında en iyimser olarak kötü düşünceye sebebiyet verir. Ya da sen eğer kanaat önderiysen, yani senin yapmış olduğun ameliye birileri tarafından fetva olarak algılanıyorsa, he bak falan kişi bunu yapıyor, demek ki bu caizdir, altındır vesairedir şeklinde. Dolayısıyla böyle bir durum varsa bundan da kaçınmak gerekir. Ama yok, yani benim maddi imkanım taraftar açısından biliniyor. Bunun normal piyasada satılan herhangi bir işte kaşık çataldan farkı yoktur. Biliniyorsa veyahut da bu ilan ediliyorsa veya böyle bir mazinne yok, böyle bir töhmet söz konusu değilse tabii ki kullanılabilir.
10: Peki. Teşekkür ediyoruz. Efendim Fatih Kalender hocamız stüdyomuzda sizlerden gelen sorulara cevap veriyor ve son sorumuz şu şekilde efendim. Kız evlendirirken, evlendirilirken hocam süt hakkı helal midir dinimizde?
11: Süt hakkından kastedilen, anladığımız kadarıyla, kızın annesinin ya da babasının damat ya da damat adayından ya da işte damadın babasından maddi olarak bir beklenti içinde olması. Bu helal midir? El cevap, bu kat'i surette haramdır, caiz değildir. Nikah babında taraflar nikahlandığı zaman maddi olarak erkeğin hanımefendiye vereceği maddi imkan para onun mehridir. Mehir ise bizatihi kızın şahsi mülkiyetidir. Kız bunu hür iradesiyle aldıktan sonra annesine verebilir, babasına verebilir, eşine verebilir, çocuğuna verebilir veyahut da herhangi birine de verebilir.
10: Şahsi mi?
11: Ama hür iradesiyle ve şahsi mülkiyeti. Ama onun haricinde biz ona bahsetmiyoruz. Sadece ben bu kızı veririm, bu kızın karşılığında süt parası, başlık parası, şu parası ya da bu parası şeklinde bir de pazarlık aşamasında konuşularak böyle bir talepte bulunuyorsa, bu aslında hürrün satışı, hür olan bir insanın sanki bedelle bir para karşılığında verişi şeklinde algılanır ki kat'i surette alınan o para kişiye helal olmaz. Onun mülkü de olmaz, çünkü bu batıl bir ameliye olarak karşımıza çıkar. Hani alışveriş babına baktığımız zaman işte sahih alışverişler vardır, fasit alışverişler vardır, batıl alışverişler vardır. Sahih alışveriş mutlak manada icap ve kabulle mülkiyet ifade eder ve kişiye tıptır. Fasit olan alışverişte mülkiyet teslim ile gerçekleşse de tip değil, helal değildir. Batılda ise hiç mülkiyet olmaz. Peki bahse konu olan süt parası ya da başlık parası, bu üçünde sahih olmadığı aşikar. Fasit mi batıl mı diyecek olursanız üçüncü kısım direktmen batıldır. Yani mülk de olmaz ve böyle bir şeyi yapan bir kimse eğer aşikare yapıyorsa, bunu aldığı da biliniyorsa, aleni olarak günah işlemiş, büyük günah işlemiş ve büyük günah işlerken de ifşa etmiş, bu insanın fasık olmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla bu çok yanlış bir adet, yanlış bir gelenektir diyelim. Böyle bir işlemden kat'i surette kız ebeveynlerinin kaçınması gerekir. Böyle bir şey yoktur. Yani sen kızını para karşılığında mı satıyorsun ki? İşte yok süt parası, yok şu parası veya bu parası adı altında ailenin oradan bir nema alması. Ama dediğimiz gibi mehir konuşulur, kız mehrini alır ve kendi öz mülkü olur ve kendi hür iradesiyle istediğine verebilir. Ama bir mahalle baskısı olmamak kaydıyla. Yani işte onu mehrine say, onu bize ver vesaire gibi olmamak kaydıyla.
10: Hocam geçmişte bu topraklarda da bu hadise çok yaşandı. Yani şu an peki bizi dinleyen 60-70 yaşında olan bu hataya düşmüş olan kişiye ne söylemek istersiniz?
11: Eğer alan tarafsa bu alan kişi her şeyden önce tövbe etmeli. Ciddi anlamda tövbe etmeli ve o rakamın şu andaki alım gücü neyse onu bulup o kendisine bunu verene vermeli ya da ona ulaşma imkanı yoksa o kişinin namına onu kendi mülkünden çıkarması gerekecektir. Ama veren tarafsa zaten yapacak bir şey yoktur. Evet. Zaten vermiştir. Bazen şöyle olabiliyor. Bazı vermeler taraftan tarafa farklılık arz ediyor. Mesela örneğin rüşvet hakkı olmayan bir şeyi haklıymış gibi göstermek için verilen bir bedeldir. Ama bazen benim hakkımdır, hakkım olan şeyi karşı taraf bana vermiyor ancak bir bedelle veriyor. O zaman veren kişi açısından bu defil musibe, yani musibeti def etmeye yönelik verilen bir meblağ, onun açısından bunu yapması caiz ama alan kişi açısından rüşvet olabilir. Yani bizim bu nikahlanmamızda işte yani aslında bunun caiz olmadığını biliyoruz ama kız babası bunu almadan bu nikahı onay vermiyor, imkan tanımıyor. Bizim meşru isteğimize engel getiriyor. Ha, veren kişi açısından belki defül musibe ama alan kişi açısından bunun haram olduğunu yine söylemek gerekir. Böyle bir işlem geçmişte yapıldıysa ciddi anlamda tövbe istiğfar ve o mali imkanı kişi kendi almışsa, alan taraftaysa kendi bünyesinden, kendi uhdesinden bunu alım gücüne hesap etmek suretiyle çıkarması gerekecektir.
10: Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Rabbim sizin gibi hocaların sayısını artırsın. Amin. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
11: Allah razı olsun. Rabbim yanlıştan cümlemizi muhafaza eylesin.
10: Amin.
11: Kuluz, illaki hata yapıyoruz, illaki günah işliyoruz ama ölmedikçe geç kalmış değiliz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Tövbe yapan kimse o günah işlememiş gibidir. Annesinden doğduğu güne dönme imkanına sahiptir. Rabbim geç kalmadan hakiki anlamda tövbe edebilmeyi cümlemize nasip eylesin.
10: Amin.
11: Yapmış olduğumuz tövbeye de sadakat göstermek suretiyle bu da önemlidir. Tövbe-i nasuha dediğimiz nasuh tövbeyi sürdürebilmeyi de Rabbim bizlere ihsan eylesin.
10: Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Efendim, selamun aleyküm.
12: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmi Hal programını dinlediniz.
13: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
14: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
12: Şimdi reklamlar.
15: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daimi
3: daimi bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
16: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
1: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
16: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
17: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
18: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine
0: imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatimesine çene kapamayı şu mübarek şifa şerifin dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
20: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Bir soru, bir cevap.
21: Kıymetli hocam, Kur'an'daki miras oranları tavsili niteliğinde midir yoksa kesin olarak o şekilde mi paylaşılması gerekir?
22: Kur'an-ı Kerim'deki miras hususu, feraiz dediğimiz Allah Celle Celaluhu'nun hükmüdür ve ayet-i kerimede net olarak Nisa suresi 77. sayfada فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Şimdi bu bahsettiğimiz şu sayfanın tamamı buradan en sonunda bu miras meselelerini anlatır. فَرِيضَةً مِنَ Allah'ın farzıdır. Net bir ifade, farz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de miras kim hangi pay ne kadar alacak? İşte anne 8'de 1, baba 6'da 1, işte çocuk yoksa efendim 4'te 1, 6'da 1 gibi erkek çocuğu 2 ise kız 1 hisse alır. Bütün ayrıntılar Kur'an-ı Kerim'in yusikumullahu fi evladikum lizekeri mislu hazzil ünsi, erkek çocuklara 2, kız çocuklarına 1 efendim gibi net olarak evet, burada mesela birkaç şeyi söyleyeyim. Kâne vâhideten felhennes ve lebüveyhi iku vâhidimiz südüs 6'da 1 alır diyor. Sülüs 3'te 1 alır diyor. Tekrar südüsten bahsediyor. Yani burada arkada velekum lisu mâ tereke ezvâcukum, eşlerin alacağı 4'te 1 diyor. Uzun bir mesele. Yani Kur'an-ı Kerim'de böyle 2-2,5 sayfa mirasla alakalı kim ne kadar pay alacak? Resulullah Efendimiz'in hadislerinde yok. Yani hadisi şerifte şu kadar alır değil. Kur'an-ı Kerim malla alakalı olması hasebiyle insanlar bu hususta da ya efendim işte peygamberimizin mübarek beyanatı mütevatir midir vesaire gibi hani itiraz olabilir Allah-u Alem. Bu manada ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim ayrıntılı bir şekilde beyan ettiği miras, bir de evlenme hususundaki mahremiyet, hurrimet aleyküm ummahatukum, orada net olarak mahrem ve namahrem meseleleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Net olarak burada içtihad edilmemiştir. Yani içtihada göre müçtehit şöyle hüküm verdi, öyle bir şey yok. Hepsi südüsümüz, rubu, nısıf neyse 6'da 1, 8'de 1, 4'te 1 yarısını alır vesaire. Bu bütün ayrıntılar anlatıldıktan sonra az önce okuduğumuz ayet-i kerime sayfanın sonunda der ki ferîdaten farz minallah, Allah'ın farzıdır. İnnallâhe Allah kâne alîmen, her şeyi bilir, hakim, hüküm sahibi odur.
21: Yani miras farzdır deyip bırakmamış, ayrıntılarına girmiş. Ayrıntı. Ama diğer hükümlerde namazı kılın, namazı kılın nasıl kılacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmişiz.
22: Evet.
21: Zekatı verin demiş Rabbimiz, ayrıntıya girmemiş. Biz
22: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir koyun Kur'an-ı Kerim'de yok.
21: Peygamber yani sallallahu aleyhi ve sellem'den
22: öğrenmiş. Zekat diyor, zekatı verin diyor. Nasıl vereceğiz?
21: Peygamber sallallahu aleyhi ve
22: sellem'den öğrenmiş. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz, yani buradaki işte %5 öşürlerde, %10 efendim 40 koyunda bir koyun, işte 40'ta bir meselesi yok ki Kur'an-ı Kerim'de yok. Zekatı verin diyor. Efendim namazı kılın diyor, güzel bir şey hatırlattın. Hacca gidin diyor. Kabe'nin etrafında 7 defa dolaşılması. Hacer-i Esved'den başlayacak, Kur'an-ı Kerim'de yok. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ diyor. Kabe'yi tavaf edin diyor. Nasıl yapacağız biz? Kaç defa tavaf edeceğiz? Yani bir defa mı, 3 defa mı, 5 defa mı, 9 mu, 15 mi, ne? Kabe'nin etrafında, ha bir de tavaf kelimesi, yani Kabe'nin etrafında oturup bakmak mı? Kur'an-ı Kerim'de yok.
21: Bunun uygulaması olmasa
22: uygulamasını Resulullah Efendimiz'e
21: sözden
22: efendim yapmış. Cebrail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a Kabe'yi bitirince İbrahim Aleyhisselam'a Rabbimiz Celle Celaluhu Cibril'i gönderdi ve Kabe'yi tavaf etme şekillerini öğretti. Bütün ibadetler böyle, ancak tekrar ediyorum, miras hususu Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı bir şekilde, çünkü mala taalluk ettiği için insanlar itiraz edebilirler diye. Allah her şeyin en doğrusunu bilir. Allah-u Alem.
21: Bizi bizden daha iyi bilen.
22: Bizi bizden daha iyi bilen Allah. Burada hiç böyle ne demek istedi diye bir şey yok. Net. Yani kimin ne alacağını Kur'an-ı Kerim çok net olarak söylüyor. Çok net. Yani anlamak mümkün değil. Biraz okuduğunuz zaman hemen anlaşılıyor. Açıkça söylüyor. Lide Kerim-i Suhazil Ünseyeyn. Kızın alacağı payın iki katını alır diyor. Bu anlaşılmayan bir şey değil. Lide Kerim erkek için vardı. Mislu Hazil Ünseyeyn. Ünseyeyn iki kız. İki kızın alacağı hisseyi bir erkek alır diyor. Net ayet-i kerime. Mesela şimdi bu dava açıyor. Ondan sonra kardeşinden mal alıyor vesaire. Gasp etmiş olur ahirette dinen. Dinen kardeşinin malını gasp etmiş olur ve gasip olarak mahşerde hesap verir.
21: Ya da kızlara vermemekle.
22: Yani vermemekle işin o tarafı da var. Erkek kalkıyor ve baba ocağından mal alamazsın diyor. Bir dakika, o senin kardeşin değil mi? Kardeşin. Nasıl bunu engelliyorsun? İtiraz etmesi veya Allah muhafaza inkar etmesi dinden çıkartır.
21: Ölüm hak mı, miras?
22: Tabii abi. Tabii yani burada bunlara dikkat etmek lazım. Yani örf dinin önüne geçerse o zaman din gider. Allah muhafaza etsin. Aha. Sonuç itibariyle yani bu miras hususu böyle bir ortaya konulan bir mesele değil. Kur'an'ın net olarak bildirdiği, açıkladığı bütün tafsilatını ortaya koyduğu feraiz dediğimiz aslında ulema el ilm ve ilman demiş. İlim iki kısımdır demiş. Bunu da bu şekilde acayip bir hale getirmişler.

0: o Ahmet'i, efendim Hasan'ı bir dünyada yaptıkları, ahirete gittikten sonra dünyaya bıraktıkları. El-i ilmi ilman, ilim iki kısımdır diyor. İlmi birincisi dünya, öbürü ahiret. Ahiretten dünyaya, az önce ne dedin? Ölüm hak.
1: Ölüm hak, miras
0: ölüm helal. Ölüm hak, miras helal işte. He. Yani ölünce de bu sefer ne yapıyor? Miras hukuku devreye giriyor. Teduv meselesi var.
1: Miraslar kendisine düşmemiş pay üzerinde hüküm söyleyemez sonuç olarak.
0: Yani kendilerine efendim hak etmedikleri, dinen Allah katında Allah'ın ona pay vermediği bir payı almaya kalkışırsa ahirette gasp etmiş olur.
1: Tasarrufta bulunamıyor. Rabbim şu günü kime gideceğini zaten bildirmiş bize.
0: Tabii. Bütün ayrıntılar bildirilmiş, gasp etmiş durumda olur ki ahirette onun hesabı artık o... Ya ağır olur yani. Ona dikkat etmek lazım.
1: Hem kul hakkı hem Allah'ın hakkını çiğnemiş olur burada.
0: Ya Allah'ın emrini çiğnemiş olur. Kardeşinin hakkını, yakınının hakkını gasp etmiş olur. Yani burada efendim biz burada cebri alırız. İşte hukuk olarak alırım. Ya alırsın tamam da bu işin ahireti var. Zaten ahkamı Kur'an elif la mim zalikel kitabu la hudelil muttakin der. Kur'an muttakilere yani gönlünü Allah'a açanlara yol gösterir. Adam hemen itiraz ediyor. Sana demiyoruz ki biz. Ya sana demiyoruz ki yani sen Allah'ın kitabını kabul ediyor musun? Etmiyorsun. O zaman konuşma. İstediğini yapabilirsin sen. Yani sen kendine göre bir yol 8 milyarın 7 milyar benim muhatabım değil. Ben açık söylüyorum o zaman. Yani benim muhatabım Rabbim Allah diyorsa, dinim İslam diyorsa, kitabım Kur'an diyor ise. E bakıyorsun adam kitabım Kur'an demiyor. Efendim olanca gücüyle konuşuyor. Ya niye konuşuyorsun ki? Benim kitabım efendim yani inancım İncil ve Hristiyanlık değil ki. Ben İncil'i kabul ediyorum. Allah'ın kitabıdır. Ama hükmü değiştirilmiş ve onun hükmü geride kalmıştır. Mevla Teala Kur'an göndermiştir. 1900 yılında bir anayasa var. Şimdiki 2000 yılı. Efendim yok ben 1900'e tabiyim. Hangi mahkeme sana itibar eder? Hadi oradan der. Şu anda efendim konulmuş olan beşeri yapıda bu günümüz kurallarına tabiyiz. Yok efendim ben 100 yıl evvelki 200 yıl evvel böyle bir şey yok. Mevla Teala Tevrat'ı göndermiş, hükmünü bitirmiş. İncil'i göndermiş, hükmünü bitirmiş. Yok ben ona tabi olacağım. Olabilirsin, cehenneme gidersin. Hükmü bitmiş onun. Şu andaki dönem Kur'an dönemidir. Şimdi İncil'deki şu yanlış, bu yanlış. Ben şimdi bunlara niye hakaret edeyim? Oradaki yanlış, bitti. Sen şimdi Kur'an'a inanmıyor adam, Kur'an'a hakaret ediyor. Niye hakaret ediyorsun ki? Ya sen kendine göre hangi yolda gidiyorsan tamam orada devam et. Ama hakaret hakkı yok. Hakaret kimse etmesin. Allah yanlışlardan muhafaza etsin. Hadsizleri de Allah defrafı izah eylesin.
1: Kur'an hükmü kıyamete kadar ebedi
0: zaten. Bakidir. Kabul edenler etmeyen kendisi bilir ama sonuna, akıbetine kendisi katlanır. Evet.
2: Bir soru, bir cevap.
3: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. Lale Gül FM Türkiye genelinde yayında. Bulunduğunuz ildeki yayın kesintileri için bize ulaşın. 0549 691 80 80 0549 691 80 80. Burası Lale Gül FM.
4: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
5: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyol Dersleri. Otuz ikinci bölüm başlıyor.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhak sallu alâ rasûlina Muhammed Allahum salli alâ senâ Muhammed sallu alâ tabîb kulûbina Muhammed Allahum salli alâ senâ Muhammed صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

0: رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Şimdi eyyül veletten dersimize gelecek olursak ve yani ikincisi neden mimma tedeu bırakman gerekenlerden mimma o şeylerden ki tedeu bırakacaksın entesen. Şimdi senin bırakman gereken şeylerin ikincisi ne buyurmuştu? Sana ne amel edeceğine dair 8 şeyi nasihat edeceğim. Bunları kabul et. İlmin kıyamet günü bildiklerin aleyhine hasım olmasın. Hüccet olmasın buyurdu. Dördünle amel etmek için söylüyorum. Dördünü de bırakacaksın diye söylüyorum. Şimdi evvela nereden başladı? Et-tahliye kabile tahliye boşaltma yapmak, arındırmak, süsleme yapmaktan önce gelir. Önce rutubeti mutubeti kazımazsan küfü müfü üzerine bırakıp da tezyinata, kalem işçiliğine başlarsan ne olur? O onun iptal eder, patlar, arkasından sızma yapar, sende süsün bir şey kalmaz. Önce temizlik operasyonu, sonra donatma operasyonu. Onun için amel edeceğin şeylerden önce bırakacaklarını söylüyor. Öyle anladım. Şimdi bırakacaklarının ikincisi. Ve o da nedir? Tabii özellikle bana da nasihat oluyor, herkese nasihat oluyor. En tehdera senin sakınmandır. Ve tehterize kaçınmandır, ihtiraz etmendir. Neden? En tekûne minen tekûne olmandan. Nedir olmandan? Vaizan, vaaz edici ve müzekkiran, nasihat edici, hatırlatmada bulunucu konumda olmaktan sakınman lazım. Yani o zaman tabii herkes yolda. Herkes düzgün. Zaten her yer hoca, değil mi? İmam Gazali zamanı nasıl bir şey? Bir mahallede 40 tane alim bulursun. Şimdi İstanbul'da bir tane müftü zor çıkar. Yani fetvayı doğru veren. O zaman her mahallede 40 tane alim bulursun. Vaiz bulursun. Onun için sen ne yapma diyor? Vaiz olma diyor. Yani tabii ben zaten merkez vaizi değilim. Memur da değilim. Memur olmadığımdan da çok rahat ettim, değil mi? Rahat rahat konuşuyorum. Yoksa sürgünden sürgüne. İhraç da olabilirdim çoktan bu yaşa kadar. Kaçıncı ihraç olabilirdim? Geri de almazlardı bir daha. Yani rahatız. Ama yine de fahri hizmetteyiz ama yine de vaiz olmaman, vaiz olmayı bırak diyor. Ben şimdi mesela hakikaten sıkıntılı. Yani vaaz-ı nasihat işi sıkıntılı. Lien nefi, çünkü bunda ne var? Afeten, kethiraten, çok afetler var. Geçen hafta afetin manasını anlattım size. Değil mi? Musibet, bela gelir yani. Çok belası var şey. Vaaz edici olmanın, nasihat edici olmanın çok sıkıntısı var. Çünkü yani işte şu helaldir, şu haramdır, şu ayet var, hadis var, onu oku falan. Bu vaazlıktır. İyi bir şeydir ama çünkü Mevla Teala bunu emrediyor. Estağfirullah ve zekkir. Habibim vaaz et. Nasihat et, öğüt ver, hatırlatmada bulun. Fe inne zikra tenfe'l müminin. İmanı olana vaaz-ı nasihat ne yapar? Fayda verir. Veriyor da vermiyor mu? Benim gibi bozuk adam bile konuşsa namaza başlayan oluyor. Biz nereye bakarız? Neticeye bakarız. Neticede bu adam içkiyi bıraktı mı? Zaten beni kıskanan, çekemeyen, aleyhime konuşan, bizim camiadaki bütün hocalar şunu kabul ederler. İnsanların çok hidayetine vesile oluyor. Namaz başlatıyor. İşte tesettüre şey oluyor, cinadan kurtarıyor, içten kurtarıyor falan filan. Bundan dolayı derler ki, ekseriyeti beni çekemeyenler çok var. Allah onlar da bizi de affeylesin. Amin. Derler ki, ya bu adamın artısını, eksisini hesap edince artısı fazla geliyor. Aslında çok yanlış adam, bozuk adam ama ne gülüyorsun? Öyle diyorlar da ha. Ben kafamdan mı uyduruyorum? Niyet okumuyorum. Niyet okumuyorum. Ha. Yani Efendi Hazretlerinin şahitliklerini falan onlar görmez. Çünkü haset insanı gözünü bürürse, insan hasete mağlup olursa, şeyhim ne demiş, ayet ne demiş, hiç bakmaz. O kendine göre bir yorum yapar. Ama şunu, en çok çekemeyenim düşmanım olsa, şunu kabul ediyor. Bu adam çok insanın hidayetine sebep olmuş. Buradaki namaz kıldırma oranı. Yani şu anda benim şeyimle sohbetten dinleyip namaza başlayanın efendim haddi hesabı yok. 10 binler, ben diyeyim sende 20 binler, 100 binler. Öyle bir şey var. Bu efendinin tesiri. Efendileri konuş demiş, konuşuyoruz. Onun için bunu hepsi teslim ederler. Bundan dolayı ben de şuna bakıyorum. Ben de kendimi yani onların dediğinden daha bozuk görüyorum. Çünkü ben kendimi onlardan iyi biliyorum. İyi biliyorum. Dolayısıyla ben efendim velilik iddiam yok, şeyhlik iddiam yok, vekillik iddiam yok, bir şey iddiam yok. Kuru kuruya bir şeyler biliyorsam milletle paylaşıyorum. Paylaşıyorum. Üslup farkı olabilir. Hal böyle olunca da neticeye bakıyorum. Neticede bu insanlar benden faydalanıyorsa ben bu işe devam ediyorum. Amma ve lakin ha yarın ahirette yanar mıyım, yıkılır mıyım? Ondan dolayı da Allah'a hep diyorum, size de hep diyorum. Allah sizin şefaatinizi benim hakkımda geçerli eylesin. Amin. Çünkü insanlar namaza başladım ben bu hocanın yüzünden, kapandım, zinayı bıraktım, içkiyi bıraktım derse, beni melekler cehenneme alsa götürürken bile şefaat hakkını kullanabilirsiniz. İnsanlar Mevla da buyurur ki tamam ben bunu bunlara bağışladım buyurabilir. Bu hususta hadis-i şerifler vardır. Benim hakkımda özel değil. Bu hususta hadis-i şerifler vardır. Bazen cemaat hocayı da kurtarabilir. Fayda gördüm deyince Mevla da ondan razı olur. Mevla da bahane arıyor. Yani anladın mı? Mevla ne arıyor? Bahane arıyor. Yani affetmeye bahane arıyor. Ben tabii ki yani bozukluğumu biliyorum ama Mevla beni cehenneme atmaya bahane aramıyor. Cennete götürmeye bahane arayınca siz de bahane oluyorsunuz işte. O diyor ki namaza başladım falan. Tamam diyor bunun hürmetine. Hadi bunu affedin. يَسْتَحَيَنْ يُعَدِّبَ عَبْدَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ اِخْوَانِ Efendimiz Aleyhisselam'ın en çok okuduğu hadis-i şeriftir. Allah Teala kıyamet günü bir adama azap etmek ister. Azap edecekken bakar ki kardeşleri var. İhvan diyor tabii. Burada hac yolculuğu kardeşi, tarikat dersi kardeşi, ilim kardeşi, cami cemaat kardeşi, mümin kardeşi. Genel manada kardeşleri bunu nasıl biliyor? İyi biliyor. E bizi de bayağı bir iyi bilen çıkar. Namazla abdestlileri konuşuyorum. E şimdi iyi biliyorum diyen çıkar yani. İyi biliyorum diyen çıkınca Mevla da bakar diyor. Onun için ekfirum lel ihvan fiddin. Din yolunda kardeşlerinizi çoğaltın. Feinne rabbekum hayyun kerim. Hayyun. Sizin Rabbiniz haya sahibidir. Kerem sahibidir. Yani utanma muamelesi yapar. Yani Mevla utanır diyor ya burada. Bizim gibi haşa utanma demek değil. Neden utanır? Kardeşlerin arasında kuluna azap etmekten utanır. Onu teke teke çeker. E tarifü denbekede, tarifü denbekede. Şu suçunu biliyor musun? Şu günahını hatırlıyor musun? Tek tek döker. O da yandım, yıkıldım diye helak olduğunu bekler. Hadi şimdi melekler emredecek. Atın bunu cehenneme. Böyle beklerken Mevla buyurur ki ama ihvan kardeşlerin, Müslüman kardeşlerin seni iyi biliyor. Hüsnü zan, hüsnü şehadet ediyorlar. Ben de söz verdim. لِتَكُونُ شُهَدَ عَلَى النَّاسِ Ey ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتْنُ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ Siz insanların lehine çıkarılan en hayırlı ümmet oldunuz. وَكَدَالْكَ جَعَنْ لَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا Ayetler bunlar hep. Biz sizi adaletli bir ümmet olarak yarattık. O zaman sizin bu adaletiniz ne iktiza ediyor? Şahitliğinizin geçerli olmasını. Siz de şahitlik ettiniz ki bu adam iyidir. Mevla buyuruyor ki ben biliyorum ne maldır ama sizin şahitliğinize yani hüsnü zannınıza binaen ben bu kulumu affettim. Yani azap etmekten utanırım diyor Allah-u Teala ya. Onun için cemaatta olmak, cemaattan ayrılmamak, kardeşleri çoğaltmak, Allah yolunda tanışmak. E bizim de bayağı bir tanıyanımız oluyor bu kadar senedir konuştuğumuzdan. E bu tanıyanların da ekserisi bizi hep nerede görüyor? Kürsüde görüyor, değil mi? Camide görüyor, şurada görüyor, burada görüyor. E bu da ne oluyor? Onların bizi iyi bilmesine, iyi şahitliğine vesile oluyor. Elhamdülillah. Bir şekil kurtaracağız yani.
1: Mevla kurtarmak murad ediyor. Mevla bahane arıyor. Dediğimin manası budur. Ondan dolayı vaaz-ı nasihate devam etmek durumunda kalıyorum. Devam etmek durumunda kalıyorum. Kendimi beğendiğimden de değil, ehliyet ve liyakatımdan da değil. Tabi Efendi Hazretlerimizin de konuş emri de var. Birkaç kere de geri çekileyim müsaadesi istediği halde de hayır konuşacaksın dediği de var. Onun için yani tabii ki bunun çok afeti var. Bunu en çok bilen benim. Çok afetlerinden de musab oldum. Başıma nelerde geldi bu maddi manevi oluyor bu afetler. Bu vaaz-ı nasihat işi de kolay olmuyor. Hoşafsa otursan, kuyruk sallarsan belki oluyor ama hem paralar alıyorsun cukka, hem de herkes seni seviyor. Ama şimdi benim hakkımda böyle bir durum yok. Hem çıkıyorum, her bir yer çağırıyorlar, kanallara çıkıyorum, bir para almıyorum. Hem de sıkıntı alıyorum. Çünkü Şia'ya konuşuyorsun, Vehhabi'ye konuşuyorsun, IŞİD'e konuşuyorsun, PKK'ya konuşuyorsun. Başka da konuşan bu durumda çıkmayınca kabak gibi ortada kalıyorsun. Bunun da bedeli oluyor, değil mi? 28 Şubat'ta ödediğimiz gibi, FETÖ olayında ödediğimiz gibi. Bunlar da göz önünde bulundurulursa, bunun afeti çok. Ahiret afeti daha çok. Kibir mi geldi, gurur mu geldi, kendini mi beğendin, hava mı attın, çaka mı sattın? Bir de ona cevap vereceğiz ahirette. Yandık yani. Dünyada zaten hep sıkıntı geldi. Bir rahatlık gelmedi ki yani bizim bu vaaz sürecimizde. Çocukluğumuzdan beri bela başımızdan eksik olmadı. Hedefte olduk hep. Onun için sen diyor vaiz ve müzekkir olmaktan sakın diyor. İlla ancak müsaade veririm diyor. Ente amele amel edersen bima tekul. Eğer konuştuklarınla amel eden bir konumdaysan, yani vaaz ettiğini kendin yapıyorsan evvela, ilk başta sen yapıyorsan, namaz kıl diyorsan, kendin namaz kılıyorsan, oruç tut diyorsan, kendin tutuyorsan, efendim zina yapma diyorsun, kendin yapmıyorsan, içki içme diyorsun, kendin içmiyorsan gibi, önce kendin amel ediyorsan, sonra vaaz ediyorsan bihi, o usul ile, kime ennase, insanlara efendim vaaz ediyorsan, tamam ben buna bir şey demiyorum diyor. Ama amel şartı koyuyor. Şimdi vaaz nasihat edenlerde bütün dedikleriyle amel etme şartını koyarsan kim kalır vaaz edecek? Bir Efendi Hazretleri belki kalır. Belki dediğim şu, belki birkaç daha evliyaullah tabii vardır. Yani şimdi Sade Efendi'ye de indirgemek doğru olmayabilir. Tabii Allah'ın başka dostları da vardır. Ben şimdi onları da şey yapmayayım. İstisnalar müstesna. Yani Sade Efendi diyemiyorum yani. Ama vardır belki ehli birkaç kişi. Ama ne kadar kalır yani? Şimdi Diyanet, merkez vaizleri vesaire. Ben zaten hepten bir acayip. Şimdi bizi tutarsan, dediğinle amel ediyorsan konuş, yoksa konuşma dediğin zaman tabii amel ettiğim birçok konu vardır. Ben o zaman sadece amel ettiğim konularla sınırlı kalırım, öyle mi? O zaman amel etmediğim konuyu kürsüye getirmemem icap eder. Bu nasihat olarak bunu söylüyor. Yani İmam Gazali Hazretleri. Ama burada şu demek değil. Mesela iki tane ayet-i kerime de estağfirullah. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ İsrail, Beni İsrail'in ulemasına söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bile bile inkar eden, tahrif eden, değiştirenler. Siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz da yani şu hayırdır, şu iyidir yapın. وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ Kendinizi unutuyor musunuz? Burada Mevla sitem ediyor. Bu sitem neye yöneliktir? Bu sitem sen niye vaaz ettin, namaz kıl dedin, oruç tut dediğine yönelik değil. Bu sitem sen bunu derken kendini niye unuttuğuna yöneliktir. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Hiç mi aklınızı çalıştırmıyorsunuz buyuruyor. Yine Saf Suresi'nin ayetindeki onun kadar korkutucu bir ayet hacılara, hocalara Kur'an'da nazil olmamıştır. Ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş kullar, lime tekulune ma la tef'alun. Yapmayacağınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Şimdi bunu da yanlış anlıyorlar. Yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz diye mana veriyorlar. Bunların da ilmi yok. Halbuki bu şu, harp çıkarsa cihada giderim diye atıyor. Harp çıkınca kaçıyor. Ben efendim, her sabah cemaate geleceğim diye söz veriyor veyahut da şu kadar yardım edeceğim diye bir vakfa geliyor. Değil mi? Adam yemek veriliyor. İşte insanlara deniyor ki şöyle bir hizmetimiz var falan falan bir yardım isteniyor. İşte FETÖ'cüler himmet adı altında soydu soğana çevirdiler memleketi. Orada adamın biri 100 milyardan 1 trilyondan açılış yapıyor. Anladım. Öbürleri de bu sefer utanıyor. Ulan diyor, 1 trilyondan açıldığı için ben şimdi üstüne çıkamasam da 50 bin lira diyeceğim, rezil olacağız. Bu sefer adam mecburen 900-800 demek zorunda kalıyor. Halbuki o 1 trilyon diyen onu verecek değil. O işi kızıştırmak için açık artırmacı gibi yalan söylüyor. Bunu biri de yapmaya kalktı efendim senin yanında. Demiş ki şu kadar bir yardım edeyim. Ondan sonra da demişler ki sen böyle söz vermiştin medreseye. Adam demiş ki ben onu teşvik için söyledim. Ulan teşvik için yalan söyledin mi? Efendim sana demiş sen deli misin? Seni bu yalandan kurtarmakla mı sen yalana düştün demiş. Onlar herhalde FETÖ'den öğrenmişler eski FETÖ'cülerse. Şimdi kardeşim bu ayette de yapmadıklarınızı niye söylüyorsunuz değil manası. Yapmayacaklarınızı niye vaat ediyorsunuz? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki adam, sana diyor bir şey olursa diyor, harbe gidersen diyor, biri saldırırsa falan, malımla, canımla çıkacağım falan filan. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'e çıkıyor, adam geri kalıyor mesela. Ondan sonra şeyde de çok oldu, Talut'un ordusunda oldu. Irmaktan içene kadar. Irmaktan içtiler. Hepsi şiştiler. Düşman ordusu Calut'u görünce değil mi? Kur'an-ı Kerim duaları kitabı bu kıssa 10 küsur sayfa. O ayetleri anlatırken dualarını onların. Şimdi tevellevillâ kalîlûm minûm. Hepsi geri döndüler. Azı kaldı diyor. Allah alîmû biz zalimîn. Allah o zalimleri bilmez mi? Ben önceden de biliyordum bunların kaçacağını Allah buyuruyor. Demek ki söz verirsen, yapacağım dersen seni bağlıyor. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Esas manası budur. Ama sen bunu şeye de çekebilirsin. Çünkü fiilin muzaridir. Muzari hale de müsaittir. Yani istikbal manası yapmayacağınız esas onun hususta nazildir. Ama mana müsaittir. Çünkü lafız fiili muzari'dir. O zaman yapmadı yani yapmamakta olduğunuz. Şu anda yapmıyorsunuz o şeyi. Niye söylüyorsunuz yapıyorum diye? Bu sefer yapıyorum diye dersen ya bu zaten yalan. Ben her gece 12 rekat teheccüd kılıyorum. Şimdi diyebilir miyim ben şimdi bunu? Yapmıyorum bunu. Kılıyorum, kıldığım olur, uyuduğum olur, kılamadığım olur, kalkamadığım olur. Ben şimdi 80 senedir teheccüd kaçırmamışım. Diyebilir miyim? Yalancılık olur yani. Böyle atıyorsun, gidiyorsun yani. Böyle bir şey yok. Kebura mekten indallah. Allah katında en büyük gazabı çeken nedir? En tekulü mâ lâ tefâlû. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, vaat etmeniz, taahhüt etmeniz, sonra sözü bozmanız veya yapmadığınız şeyleri sahtekarlık yoluyla yutturmaya çalışmanız. Mevla buna çok gazap eder. Fakat İmam Gazali Hazretleri'nin bu beyanı nasihat kabilindendir. Yani ne demek? Vaaz çok var, nasih çok var, değil mi? İnsanlara fayda veren, konuşmalar yapan insanlar çok var. Sen bu işi yapma. Çünkü cenaze ortada kalmıyor. Anladın mı? Yani cenaze ortada kalmayınca, cenaze namazı veya yıkanması, tecvidü tekfini ne oluyor? Farz-ı kifaye oluyor. Biri yapsa senden o farz düşüyor. Ama cenaze ortada kaldı, kimse ilgilenmiyor. Bunu işte yıkaman, guslü, teçhizi, tekfini, salatı, namazı senin üzerine ne oluyor? Tereddüp ediyor, farz oluyor. Şimdi İmam Gazali'nin dönemi vaiz dolu. Osmanlı dönemi de öyle. Her yer tekke. Her mahallede bir tekke, her mahallede bir medrese. Vaiz, hatip, alim dolu. Bir camide namazda Osmanlı'da yani 40 kişi birbirine sen buyur, sen buyur. Herkes imam olacak hüviyette, öyle mi? Şu Fatih Camisi'nin falan üstleri var ya, o biraz sıkıntılı olur şöyle bir arşın. Mahfil gibi değil. Mihraba yakın olan yer, 3 saf, 2 saf bazı camiler. Sultan Beyazıt Camisi'ne gitmiştim Amasya'da. Orada yaşlı bir dede dedi ki bana, tabii çok sene, 30 sene var. Dedi ki ben dedi, yani evvelki zaman o da 90-100 yaşındaydı o zaman. Ben dedi bu caminin ön tarafı yani. Ön derken işte o 2-3 saf, mihrap tarafındaki çıkıntının tümünün sarıklı hafız, alim, hoca ile dolduğunu biliyorum. Her namaz. Bir tane bir şey kalmadı dedi. Şu Fatih Camii'de düşün ne kadar saflar da uzun. Ve kaç saf? 3-4 belki 5 saf. Oraya zaten hafız alim olmayan çıkamıyor namazda ya. Şimdi geldik böyle bir kıtlık ve kuraklık dönemine. Şimdi cenaze ortada kalma tehlikesi var. Hocalar onun için bazımız konuşuyoruz işte. Çünkü yok. Hakkı hakikati söyleyen olmayınca farz-ı ayn oluyor, sana tereddüt ediyor. Kaça patlarsa patlasın oluyor. Sen de burada şeyi gözetemezsin. Kâr zarar hesabı yapamazsın. Cenaze ortada kalmış. Ha sadece benim için demiyorum. Diğer hocaefendiler de yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Ehl-i sünnet alimlerimizin hepsinden razı olsun. Yani yapan hocalarımız var. Onun için bir de şu hadis-i şerif var. Muru bil marufi, Allah'ın dininin marufunu yani hak kabul ettiğini, iyi tanıdığını emredin. Yani ne demek? İşte namaz kılın deyin. İşçi içmeyin deyin, zina etmeyin deyin, livata yapmayın deyin, lezbiyenlik yapmayın deyin, falan falan, neyse. İyiliği emredin. Veyahut da işte efendim, emir tarafından gidersek, oruç tutun deyin, zekat verin deyin, işte faziletini anlatın, hacca gitmeyi teşvik edin, umre, neyse. Marufu emredin. وَاِلَّمْ تَعْمَلُوا كُلَّهُ Siz hepsini yapamasanız da. Şimdi bu hadis-i şerife baktığın zaman, İmam Gazali Hazretleri'nin bu beyanının ne olduğu anlaşılıyor, özel nasihat olduğu anlaşılıyor. Yani yavrum, sen benden nasihat istiyorsun, memlekette vaiz çok zaten, sen bu görevi seçme. Afeti çoktur diyor. Ama hadis-i şerif ne diyor? Sen, mesela adam namaz kılmıyor, oturuyor. Dükkan sahibine, müşteri veya şu veya bu, diyor ki, ya diyor ben burada seni beklerim. Hani müşteri kaçacak diye korkma, sen cemaata git diyor. Anladım. Demiyorum, bazı böyle müşteriler var. Adam cemaate merak, dükkan sahibi. O da diyor, ezan okunuyor falan, o da biraz rahatsız olanıyor. Ya diyor, sen diyor camine git, namazını kıl gel. Müşteri olarak, ben kaçmam diyor yani, beklerim seni. Bu da bir hayır. Kendi, o da diyor ki, sen de buyur kılalım diyor, diyor abdestim yok. Biraz daha istersen, harita şurada su var diyecek, kustum de yok. Onun için konuyu kapatmak lazım, deşmenin de lüzumu. Yok ama siz de buyurun, kılalım falan demekte fayda var. O da ona diyor ki sen diyor buyur kıl diyor. Anladın mı? Yani o adamın da ona sen cemaata git demesi iyi bir şey değil mi? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sen amel edemezsen de diyor marufu emret diyor. Burada ne var şimdi? Anladın mı? Kendi sigara içiyor, öbür adam içerken içme kardeşim diyor, zararlı diyor. Ya sen içiyorsun ya diyor. Ben zaten diyor acı patlıcanı kırağa çalmaz. Benden gitmişim, karaciğer gitmiş diyor. Sen gençsin, yazık değil mi yavrum diyor. Bunu demekte fayda yok mu? He, onu söylüyor hadis-i şerif. Yani şimdi siz bu dersi dinleyince demeyin ki bu cübbeli vaazlara devam ettiğine göre bu dediklerin hepsini yapıyor gibi bir şey düşünmeyin. Çünkü neden? Ben diğer hadislerden yol alan bir adam. Yani İmam Gazali böyle diyor, hoca da bununla amel ediyorsa ulan her konuştuğunu yapıyor falan. Ulan her konuştuğunu yapan adam olsam bu memleket bu hale mi gelirdi be? Bu kadar cemaatim mi olurdu? Bu cemaat bu halde mi olurdu? Bu İsmail Ağa bu halde mi olurdu? Efe Hanseri bu durmam düşerdi. Ben adam olsam, hıyar olmasam. Ne? Doğru konuşuyorum. Dediklerimin hepsiyle amel etseydim şu anda memleket bile değişirdi. 20 sene, 30 sene evvel 50 bin, 100 bin kişileri toplamayı Allah bana nasip etti. Ama topladık dağıttık, topladık dağıttık, topladık dağıttık. Ayarsız bir adamım yani. Doğrusunu konuşuyorum. Ama yine de fayda fazla. Konuşmam icap ediyor. Bundan dolayı da konuşuyorum. Yoksa amel etme, kendisi amel ediyor diye konuşuyor diye bunu anlatmak istemiyorum. Onun için hadis-i şerif bana onu emrediyor. Sen hepsini yapamasan da iyiliği emret. Öyle mi? وَنْهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاِنْ لَمْ تَجْتَنِبُهُ كُلَّهُ Münker, içki, kumar, zina, faiz, fuhuş, yalan, gıybet, hele gıybet, hele dedikodu, iftira bile bile yapmam. Hayatta bile böyle bir iftira yapmam. Yani olmayan bir şey uydurmam. Öyle bir uydurukçuluk vasfım gelişmemiş. Ama gıybetten kurtulamıyoruz, öyle mi? Dedikodudan kurtulamıyoruz. E şimdi, ben şimdi millete demeyeyim mi ki gıybet yapmayın? Ha şimdi benim gıybet ettiklerim, kılıf ararsam biraz da kılıfta bulurum. Leyselil fasıkı gıybetün, fasıkın gıybeti olmaz. Sahittir hadis. Yani fasık ne demek? Günahı alenen aşikar yapıyor. Yani adam ortalıkta alenen içki içiyor, alenen zina yapıyor veya işte böyle ben teşhirci. Ha bunların veyahut da yani onları ben size maddeledim. Geliyor adamın kızını istiyor. Adam bana geliyor, diyor işte bu adama kız vereyim mi? E ben de biliyorsam ki bu adam içkisi var, namazı yok, abdesti yok. E bu gıybet olmaz. Ben de diyorum ki kızın yanar yani buraya verme. Veya borç vereyim mi? Bu adam aldığını ödemez. E benim tecrübem var, ticareti bozuk. Yani böyle bir bilgim varsa benim bunu paylaşmam gıybet olur mu? Olmaz ama tabii fesbuğa da vermemek lazım. Kızını verecek adama demek lazım, öyle mi şimdi? Zaruret kadarıyla sınırlayalım olayları. Sonra ortalık bulaşıyor. Benim ne derdim var yani bu reddiyeleri yapacağım? Sen hadislerle uğraşırsan ben sana bir cevap vermek zorunda kalıyorum. Bir namazı inkar edersen cevap vermek zorunda kalıyorum. Bana iftira atarsan cevap vermek zorunda kalıyorum. E, vaaz-ı nasihat bunun için olmaması lazım. Şimdi de proje var. Sur içini boşaltmak, ekümenik projesine hakim kılmak, Vatikan gibi burayı müstakil devlet yapmak projesi. Zerre kadar alet olanları Allah kahreylesin.
2: Amin.
1: Zerre kadar buna imkan verenlere Allah lanet eylesin.
2: Amin.
1: Allah bu iş için uğraşanların hepsini bertaraf eylesin.
2: Amin.
1: Allah bütün projelerini iptal eylesin.
2: Amin.
1: Allah Teala mahşer sabahına kadar bu vatanımızı özellikle bu sur içini Allah İslam diyarı olarak baki eylesin.
2: Amin.
1: Amin. Sizi de bu hizmette vesile eylesin.
2: Amin.
1: Yardımcı eylesin.
2: Amin.
1: Salli ala seyyidina Muhammed. Ve alâ aleyhi ve sahbihi sellim. Şimdi buyuruyor ki fetefekkâr, sen iyi düşün. Fîmâ o şeyi ki rivâti ki kıyle buyuruldu kime? Li'îsâ. İsa aleyhisselama buyuruldu. Şimdi ne buyuruldu? Yebne Meryem, ey Meryem'in oğlu, iz nefseke, önce nefsine vaaz et. Yani kendine de ki namaz kıl veya teheccüde kalk. Veyahut içki içme, veyahut kadına namahreme şehvetle bakma, veyahut zina yapma. Önce kendine vaaz et. Feynittehazat de var. Yani nefsin vaazı kabul edip etkilenirse, baktın ki güzel, vaaz. Kendin tuttun mu? Bildiğini, tuttun. Fe'iz innâse, fe'iz, hemen vaaz et, ennâse. Başla insanlara vaaza. Ve illa, baktın ki nefsine nasihat geçiremiyorsun. Söz kâr etmiyorsa فَاسْتَحِ مِنْ رَبِّكِ Rabbinden utan. Haya et ey Meryem'in oğlu. Tabi İsa aleyhisselam da bu düşünülmez. Ha kızım sana diyorum ha gelinim sen işit. Ümmetine söyleniyor bu İsa aleyhisselamın haşa masum peygamber yani. Onda düşünülmez de. Onun yoluyla bize söyleniyor. Ya bu şu demektir. Tesiri olmaz. Yoksa vaaz etme demek değil. Tesiri olmaz. Bir de Allah'tan utanmak icap eder. Haya etmen lazım diyor. Hadis-i şerifte Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'a da rivayet ediyor. Müslim-i şerifte geçiyor. Kitab-ı Züht'te bu hadis-i şerif. Bu çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim diyor. يُوْتَى بِرَجُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِكُ اَكْتَابُ بَطْنِي فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى Bir adam kıyamette getirilir. Adam vaiz, hoca. Cehenneme atılır. Sonra karnının bütün bağırsakları deşilip dışarı dökülür. Efendim, değirmen beygiri değirmeni döndürdüğü gibi o da dışarı çıkan bağırsaklarını döndürerek ateşte yanmaya devam eder. فَاِجْتَمُعُ لَيْهِ اَهْلُ النَّارِ فَيَكُولُونَ مَالَكْ Bütün cehennem halkı başına toplanır. Derler ki, ya filan, Malek sana ne oldu? Elem tekün te'murna bil maruf ve tenhena anil münker. Bize vaaz eden sen değil miydin? İyiliği bize emretmiyor muydun? Kötülükten nehy etmiyor muydun? E ne oldu şimdi sen burada kaldın biz? Fekûle, hani adam der ki, ben zaten vaaz dinlemedim. Devam ettim işkiye, kumara, zinaya neyse. Ben zaten cehennemi boyladım. Peki senin ne işin var? O da der, bela, evet ben künte amiru bil maruf ve lâti. İyiliği emrederdim ama kendim yapmazdım. Ve enhâ anil münkeri ve âti. Kötülüğü yapma derdim ama kendim yapardım. Dolayısıyla bu cehennemden kurtulamadı. Onun için bu iş sıkıntılı bir iş. Allah cümlemizi halâs eylesin. Amin. Özellikle bana dua edersiniz. Anne duası çok aldım. Ölene kadar en büyük duası, dilleri, dudakları ateşten makaslarla kesilen alimlerden etme benim oğlumu ya Rabbi. Böyle duanı siz de bana, işte cehenneme düşmemek için, yani ne bileyim çok yüksek derece şeyinde de değiliz, gözümüz yok derken olmalı gözümüz ama ne yapacağız bu vaziyette kaldık gerilerde ama hiç olmasa ateşe dayanamayız yani. Onun için duanızı beklerim. Bir zerre hakkımız birbirimize tereddüt ettiyse, ya Rabbi, konuşup amel etmeyen, cehenneme düşecek, değirmen beygiri gibi karnı bağırsağı dışarıda döneceklerden etme ya Rabbi. Amin. Bu fakiri de etme, bu kardeşlerimizi de etme. Amin. Diğer hoca kardeşlerimizi de muhafaza eyle. Amin, amin, amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Şimdi onun için veyn üptiliyte, eğer sen müptela olursan diyor. Yani vaazının tesiri neye bağlı diyor? Efendim, senin amel etmene bağlı. Şimdi Şakik-i Belhî duymuşsunuz. Evliyaullah'ın reislerinden. Şakik-i Belhî Hazretleri vefat etti. Toplandılar talebeleri, Hatem-i Hasan Hazretleri. O zaman böyle post most, yani ben sana bıraktım, ben kime bırakacağım, o kime bırakacak plan, proje var mıydı? Şakik-i Belhî vefat etti. İnsanlar toplandı. Talebesinin adı Hatemül Asam'dı. Evliyaullah'ın çok büyüklerinden ha, Hazreti Hatem. Hani harbin içinde uyudu diye anlatmıştık ya bir kere. Bütün böyle iki taraf oklar, mızraklar. Sizde dedi Allah'a tevekkül ne arar dedi. Bir de şaşırdılar, bize tevekkülü anlatır mısınız efendi hazretleri dediler. Aha da anlatayım dedi. Gitti harbin içerisinde, uykusu da çok gelmiş meğer. Hemen uzandı, horlamasını duydular. Her taraf efendim harp içinde, o ortada uyuyor. Ecelim gelmediyse bir şey olmaz. Siz yapmayın böyle hareketler ama. Şimdi dedi ki, sen şeyhimizin halifesisin. Sen bizim en zahidimizsin. Hatem-i Asam tabii ki. O ne olacak? Vaaza sen otur dediler. O da dedi ki, bir sene müsaade edin. Ben de durumumu düzelteyim. Vaaz etmek kolay iş değil. Koca Hatem-i Asam evliyanın reisi. Vaaz etmeye gelmiyor. Onun üzerine gönderdiler. Bir sene beklediler. Devamlı ibadetle meşgul oldu. Riyazatla meşgul oldu. Sene tamamlandı. Çıktı. Evinin yanında bir ağaç var. Ağaca gitti. Ağacın üzerinde de bayağı bir güvercinler var, kuşlar var. Ondan sonra kuşlar onu görünce korktu, kaçtılar. Bu şeye de atfedilir bu kıssada. Kitapta onu da gördüm. Ebu Medyen-i Mağribi Hazretleri, Tilmisani, Cezayir'de. Allah ziyaretini müyesser eylesin. O Muhyiddin Arabi'nin de şeyhidir. Büyük zattır. O da aynı böyle bir hal başına geldi. Kuşlar kaçınca döndü. Evine kapısını kapattı. Sırf ibadetle meşgul oluyor. Bunlar. Yemezler, içmezler, uyumazlar. Bunlar böyle bir insanlar. Ondan sonra bir sene daha tamamlandı. Yine çıktı ağacın yanında kuşlar. Yaklaşınca efendim kuşlar yine kaçtılar. Böylece efendim elini uzattı. Kuşlar uçtu. Ona değmediler. 3 sene böyle devam etti. 3 sene ondan sonra çıktı, vaaza başladı. Dediler, sen bize niye böyle yaptın? Seni yaratan Allah hakkı için. Söyle ki, dedi ki, ben size 3 sene cevap veremedim. Bir, kuşlarla kendimi denedim. Yani ben Allah adam olsam, Allah mahlukatı bana ünsiyet kurar. Niye mahlukat benden kaçıyor? Demek ki kaçılacak durumdayım. Birincisi, buradan dedi kendimi imtihan ettim. İkincisi de dedi, birçok mesele size anlatacağım. Kendim de amel etmem lazım. Önce onlarla bir amel ettim. Ondan sonra şu anda da ilmim size fayda verecek, göreceksiniz dedi. Buradan da işte Evliyaullah'ın bazı hususundaki usulü çıkıyor. Ahmed bin Şeref Hazretleri anlatıyor. Ebu Hafs-ı Kebir, Buhara'da kabri şerifi. Büyük Evliya'dan. İmam Bukhari, gözleri kör doğdu İmam Bukhari. Annesi çocukken Ebu Hafs-ı Kebir'e getirdi. Onun duasıyla gözleri açıldı. Koca İmam Bukhari oldu. Ebu Hafs büyük veli. Ebu Hafs-ı Kebir'le beraber diyor, ne demek bu biliyor musun? 1200 senelik işler. Caminin yolunda giderken bir adam geldi dedi ki, Eyyam-ı biz oruçlarının faziletini anlatır mısınız hocam? Efendi Hazretleri dedi. Eyyam-ı biz gökteki ay hesabı 13, 14, 15. Baktı böyle sessiz kaldı, bir şey demedi. Ondan sonra o hafta da 13, 14, 15 geliyor. Yani onun haftası. Adam da onun için soruyor zaten. Fazileti çoksa falan tutacak. Bir daha cuma oldu, beni çağırdı. Yoldan giderken aynı mahalleye geldik. Dedi ki o, ey delikanlı, o adam bana Eyyam-ı biz orucun sevabını sormuştu ya, onu bulabilir miyiz dedi. Dediler bulabiliriz, o zaman bulunuyor insanlar. Bulduk getirdik dedi. Ona cevap verdi, dedi ki fazileti şudur, şudur, şudur. Dediler ki niyeyken geçen hafta bilmiyor muydun da bu hafta öğrendin? Yok dedi, ben şimdi bu hafta 13, 14, 15'i tuttum dedi. Ondan sonra da dedi, o dedi ki sen tutana kadar biz kaçırdık dedi. Ya kaçırdın ama sen bundan sonra ebedi tut dedi yani. Ben bir tutmadan sana anlatsaydım, ne kadar faziletle söyleseydim, sana tutmak nasip olmayacaktı dedi. Yani bu budur. Tesir, hidayet Allah'ımızdan. Ama konuşanın da yani amel etmemesi halinde tesiri olmayacağı da mütevatir yani. Yine Hazreti Şakik radıyallahu teala gençliğinde gençlerin reisiydi yani. Böyle bir genç grubu var. Arkadaşlarıyla bir gün Mecusilerin ateş yaktığı, ibadet ateş yaktığı mabetlerine yanından geçerken ya bir girelim de dedi. Şu Mecusiler ne yapıyor efendim? Biraz gülelim dedi yani. Ateşe tapıyorlar ya, ateş sana ne yapsın? Girdiler, baktılar güzel yüzlü bir delikanlı ateşe tapıyor. Dedi ki ona bak Müslüman ol. Kelime-i şehadet getir, İslam'ı anlattı. O da ona kalktı, bir tokat attı. Tokatı yedi ama hiç ona bir dalaşmadan çıktı. Sonra Şakik Hazretleri o zaman gençlik dönemi, evliyalık dönemi değil. O da sonra tevbe edip, yani hepimiz tevbeye muhtacız. Evliyanın da evvelki dönemleri her dönemden ileriye geçince geçmişten ne olur? Tevbe icap eder, öyle mi? Tevbe etti, Rabbine inabe etti. Zahitlerle beraber, çok evliyaullah'la beraber, hepsi evliyaullah. Yine oradan geçerken dedi ki, şu mecusilerin birincide ne demişti? Girelim şunların ateşe taptığını görelim de gülelim demişti. Şimdi ne dedi? Yahu girelim şu mecusilerin nasıl ateşe taptıklarını görelim de Allah bizi İslam'a hidayet etti diye şükredelim dedi. Niyet değişti. İslam'ın kıymetini bilelim dedi. Millet ateşe tapıyor, ineğe tapıyor, maymuna tapıyor yani. Hani görünce biz elhamdülillah diyoruz da. Nasıl bir dinimiz var elhamdülillah diyoruz. Efendim girdiler, baktılar yaşlı bir, o da yaşlandı zaten. Yaşlı bir mecusi ateşe tapıyor. Şakik ona dedi ki radıyallahu anh, لِمَ لَا تُسْلِمْ مَنْ تَشَيْخُنْ جَمِلْ Ne güzel, yaşlısın ama çok da güzel adamsın. Peki dedi, sen niye Müslüman olmuyorsun ya? O da dedi ki, ya Şakik, İslam'ı bana arz eder misin? O da ona İslam'ı arz etti, nasıl Müslüman olunacağını beyan etti. O da hemen Müslüman oldu, tarikata girdi, onunla beraber çıktı, zahitlerin yoluna sülûk etti. Büyük evliyadan oldu o mecusiyle. Seneler geçti. Şakık dedi ki, yahu dedi, bizim gençliğimizde Süsen'in mabedinde bir kere girmiştik gençlerle. Birisi vardı, bana bir tokat attıydı. Sen onu hatırlar mısın, bilir misin? Sen de eskisin dedi orada. Öyle bir hadise oldu. E dedi, o genç bendim ya dedi. Allah Allah dedi. Yahu dedi, o zaman İslam'ı arz ettik, tokat yedik. E şimdi dedi, Müslüman oldun. Bunun hikmeti neydi? Ya dedi ki, çünkü sen de o zaman manen pislikteydin. Yani maneviyatın bozuktu dedi. Gençlik dönemi o zaman, evliyalık dönemi değil. Sen de necis idin. Onun için ben zaten necis idim dedi, müşrik idim. Pislikle pislik temizlenmez dedi. Görüyor musun, evliya olunca o da nasıl konuşmaya başladı. Ondan sonra dedi, şimdi sen mübarek nur olmuşsun, temiz olmuşsun, kalktın geldin dedi. E pislik neyle temizlenir? Temiz suyla temizlenir. E ben dedi pislik idim, müşrik idim, mecusi idim. Ama sen bu sefer evliya olmuş vaziyette nur olarak, tahir olarak, temiz olarak gelince Allah'ın nuruyla beni temizledin dedi. Onun için dedi, senin o zamanki ilmin, İslam'ı arz ettin, nasihat ettin ama sözden ileri geçmedi, bana fayda etmedi. Şimdi senin ilmin ne olmuş dedi, fiiliyata dönmüş, kendin tamamen tatbikat içindesin. Onun için ilmin bana fayda verdi. Bunlar, tabii ki daha kıssaları uzatmak mümkün. Onun için insan bir de şeyden de sakınmalı diyor. Mesela yani yapmadığın bir şeyi söylediğin zaman, adam da senin onu yapmadığını gördüğü zaman gıybete sebebiyet verir. Öyle mi? Hemen toplanıyorlar, konuşuyorlar, ediyorlar. Ne diyorlar? Ya bu adam dedi bunu ama kendi yapmaz ki. Bu adam kendi kılmaz. Veya teheccüde kalkmaz. Anlatıyor, teheccüd derler. Diyemiyorlar mı millet? Bu da gıybet olmuyor mu? E oluyor. Bu sefer insanları da gıybete sokarsın. Malik İbni Dinar rahimehullah öyle buyururdu. Bir adam ilm izalem ya'mel innel alime izalem ya'mel bi ilmi, bir alim ilmiyle amel etmezse zelle vazuhu, vazı adamın kalbine tutmaz, kayar. Laflar kulaktan kalbe inmez. Geçer. Zellet mev'izatü an kulubin nas. İnsanların kalplerinden mev'izası ne yapar? Zellet, keskinze, yani zelle, kayıntı. Kayar. Ne gibi? Kema yezillül katruanis safa. Düz taşın üzerinde, dümdüz. Damla durur mu? Geldi mi orada? Biraz engebe olsa damlayı tutar. Dümdüz oldu mu damla durmaz, damla gider. Bir de bakarsın yağmur yağmış, çıkarsın düz yere. Ula burayı şişlanmamış mı dersin? Çünkü kayar gider. Onun için mümkün mertebe amel etmek ve amel ettiklerimizi söylemek. Ama iş başa düştü, cenaze ortada kaldı. Adama bir namaz, abdest bir şey anlatmak da vazifemizdir. Onu o zaman yaparız. Çünkü yapmadığımız zaman ne olur? İki vebal olur. Bir, kendi amel etmemen. İki, adama doğruyu dememen. Hiç olmazsa doğruyu dediğin zaman sen yapmasan da ne olur? Vebalin ikiden bire iner. Mevzu bu. Ama amel edersen tesir eder. Baktın ki bir cemaat içindesin. Hoca efendiler var, vaaz efendiler var. Sen başkasına hüsnü zan ederek o daha amel etmiştir, tesir eder. Onu öne geçirmek icap eder. Yani hocam sen buyur, o da sana ikram eder. Sen ona ikram edersin. Vaaz etmek durumundan senin kaçınman iyidir diyor. Yani başkası var. Ama öyle bir ortamdadır, iş başa düşmüştür. Allah için doğru bildiğini söylemek icap eder. Şimdi İmam Gazali Hazretleri buyurur ki ve in übtülite, eğer sen müptela olursan bihazel ameli, vaz etme ameli başına gelirse, yani iş başa düşerse, fehteriz an haslateyni, iki hasletten sakın. Madem mecbursun, yapıyorsun bu işi, İki şeyi yapmamaya bak. Bu iki şey de çok önemli. Bunlar bir dahaki derse kaldı. Bir yandan hocalara, vaazlere hitap ediyor bu eyyühel veled. Ama bizim de bundan nasibimiz var, değil mi? Herkes buradan ders çıkarıyor. Çünkü herkes bildiğinin alimi. Şu anda sakallı, sarıklı olanlara herkes ne muamelesi yapıyor? Hoca alim muamelesi yapıyor. Dolayısıyla hemen hacca gidene hacı efendi diyor, soru sormaya başlıyorlar. Fetva soruyorlar. Sakal da tabii sünnet alameti olduğundan insanları cezbediyor. Bu itibarla nasıl davranılmalı o zaman? Efendim, bilmediğine zaten fetva verilmez. Öğreneyim denmeli. Bildiğim bir şeyse nasıl konuşmalı? Konuşma şekli nasıl olmalı? Mesela bir dahaki derslerde bunu anlatacak. Edebiyattan çok sakınılmalı diyor. Edebiyat, yani cümleyi sonları denk gelsin, başı düzgün gelsin, kafiyeli olsun. Böyle konuşurken bir de gidiyorlar şey dersi alıyorlar, biliyor musun? Siyasetçiler. Ne diyorlar ona? Diksiyon. Adına bak izahaya gel ya. Diksiyon dersi falan alıyorlar. Böyle hareketler bir acayip falan. Bazı harfleri bir acayip çıkarıyorlar falan falan. Değil mi? İşte bunları hocalar yaparsa belayı buldu diyecek. Bunu çok güzel anlatacak. O kadar ilmi bir ders ki bir dahaki ders. Sen vaaz olmuşsun diyecek. Sen hele şunları bir düşün de ondan sonra bakalım diyecek, edebiyat yapmaya vaktin kalır mı? Neler anlatacak? Hüccetül İslam, İmam Gazali, kaddesallahu sırru, Rabbim şefaatine nail eylesin.
2: Amin.
1: Onun rivayetlerine uydurma diyenlerin şerrinden muhafaza eylesin. Bizleri onların yolunda büyüklerimizin, meşayihimizin itikadını muhafaza ederek yaşayıp ölmeye muvaffak eylesin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'eluke el cenneh ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna nes'eluke ridâke vel cenneh ve ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قبل أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الكافرين اللهم نجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه Vefat eden kardeşlerimiz, bu kardeşler artık Allah diyeme fırsatları yok. İki rekat kılamazlar, bir Sübhanallah diyemezler. Dünya ile irtibatları kalmamış. Bizim dualarımıza muhtaçlar. Ya Rabbi affeyle, mağfiret. Rahmetinle muamele eyle. Kurban oldum sana Allah'ım. Kabirlerinde azapları varsa şu cuma gece sürmetine defuref eyleyip seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلاله هديلerimizi ruhaniyetlerine vasıl eyle kabullen pür nur eyle bizlere de arkamızdan böyle okunmak nasip eyle dualarımızın kabulü için hayırlı muratlarımızın husulü için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in himmetlerini, medetlerini, şefaatlerini ve bir an evvel ümmetine yetişmesini niyaz ederek, talep ederek Musul'daki ve civarındaki, Irak'taki, Suriye'deki ehl-i sünnet Müslümanlara bir an evvel himmet etmesini, efendim, himmetlerini üzerimize döndürmesini ve harplere teşrif edip Çanakkale'de geldiği gibi bu ümmeti kurtardığı gibi yine ümmetini bu belalardan, bu küffardan, bu milislerden, bu Şia milislerinden bir an evvel kurtarıp yetişmesi niyetiyle buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Es-salatu vesselam bi'adedi ma fi ilmillah. Benim peşime söyleyin. Es-salatu vesselam bi'adedi ma fi ilmillah aleyke ve ala alike ya seyyidena ya Resulallah eğithna seri'an bi'izzetillah es-salatu vesselam bi'adedi ilmillah عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله قَدْ ضَاقَتْ حِيلَتُنَا فَاَدْرِكْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَدَدْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَغِثْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ خُذْ بِاَيْد۪ينَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَصَلَّ اللّٰهُ تَعَلَى عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا كافة من أرواح أمواتنا شهيد عسكر بوليسلرimizin meyit ve meytelerin ervahı için الفاتحة بسم الله

0: 32. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyoğul Dersleri.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
3: Şimdi reklamlar.
1: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
4: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin

0: kitapları. Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
1: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık burs bedeli 3000 Türk Lirası'dır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
3: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Lale Gül efendim. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.

0: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
1: Abdullah Ahmet Hoca Efendi ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı başlıyor.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecma'in. Amma ba'd. Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri ve dinleyenleri, Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah-u Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlattığımız programın ikinci bölümüne başlamayı nasip etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faziletlerinden sizlere bahsetmeye gayret etmiştik birinci bölümde. Bu bölümde de yine muhabbetimiz artsın, rabıtamız artsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birkaç faziletinden, yönünden bahsedeceğiz. Ama yine söylüyorum, güzeli vasfetmeye ağaçlar kalem olsa yetmez, denizler mürekkep olsa yetmez demiş şair. Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ruhumuzla seviyoruz. Yine Yüce Mevlana'nın söylediği gibi, biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dost olmaya çalışıyoruz. Onun dostu Allah, ayrı mesele. Ancak onun yoluna baş koyduk. Onu sevenlerden olmaya çalışıyoruz. Anlaşılsın diye söylüyorum. Hani dedi ya Yüce Mevlana, ben dostumu ne aklımla severim ne kalbimle severim. Olur ya, akıl unutur, kalp durur. Ben dostumu ruhumla severim. Çünkü ruh ne unutur ne duranlardan olur. Biz de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ruhumuzla seviyoruz. Ne diyor Fahrettin Paşa? Evet, gidi. Şehit Bayram Hoca bu şiiri çok okurdu. Nedense kimseler anlamaz eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Değil mi? Neler neler neler. Orada o şiirin ilerisinde ne söylüyor? Ölsek de kabrini ruhumuz bekler manasında. Tam hatırlayamadım. Evet. Ölsek de kabri şerifini ruhumuz bekler. Ruhumuz nöbette diyor. Çünkü biz seni ruhumuzla seviyoruz ya Resulallah diyor Fahrettin Paşa. Rahmetullahi aleyh. Medine müdafasında bu şiiri okumuştu. İngilizlere karşı ve askerlerine çekirdeğe yiyin askerlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizi kucaklayacak. Ne büyük şeref, ne büyük şeref. Daha tabii oralara girersek ne kıssalar çıkar. O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. Biz ona muhabbetimiz artacak. Ona muhabbetimiz var. Onu ruhumuzla seveceğiz. Ama onun güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez sallallahu aleyhi ve sellem'i. Evet, ama birkaç örnek vermeye gayret ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Tabii ilerleyen bölümlerde bu siyer derslerimizde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını anlattığımız bu derslerde her zaman çıkarımlar yapmamız lazım. Yani günümüze ışık tutacak ve günümüzdeki problemleri aşacak bütün ilaçlar, bütün reçeteler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayatında mevcuttur. Örnek. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ımız, Estağfirullah, Bismillah, ve enzir aşiretekel akrabin. Sadakallahu azim. Yakın akrabanı uyar ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu emri alınca Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki, ey Ali, yemek hazırla ve Abdümenaf oğullarını yemeğe çağır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek hazırlattı. Oğlak kestirdi, süt hazırlattı. Ebu Leheb'in de içerisinde bulunmuş olduğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabaları Efendimiz'e ziyarete geldiler. Daha peygamberliğini açıklamamıştı onlara. Ve biliyorsunuz o güne kadar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne lakabını taktılar? Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz bakın yemek yaptırdı, yedirdi, içirdi. Hatta Hazreti Ali Efendimiz dedi ki, ya Resulallah, bu yemek yetmez, 45 kişi geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sen tencerenin kapağını açma, işi bana bırak. Geldi, Efendimiz bereket duası yaptı, yediler, süpürdüler, bitirdiler. 45 kişiye yetti ufacık bir yemek. Bir mucize. Tam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey açıklıyor. Dedi ki, böyle böyle ben Allah'ın peygamberi deyince Dedi ki Ebu Leheb, sen dedi yine dedi biraz dedi, çok affedersiniz, affınıza sunuyorum. Yani ona göre tabii boş konuşmaya başladı dedi. Çekti gitti insanları da gaza getirdi, gönderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir daha yemek yaptırdı. Onları yine çağırdı. Yemeği yedirdi ve bu sefer işte o malum konuşma. Arkamda, şu dağın arkasında bir deniz var desem inanır mısınız? İnanırız. Ordu var desem inanırız. Çünkü sen Muhammed'in eminsin. Yalan söylemezsin. Emanete evet hainlik etmezsin. Tamam, o zaman ben Allah'ın peygamberiyim, Allah birdir deyince Ebu Leheb vesaire inkar ettiler. Şimdi burada şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın bu bir kıssa. Buradan ne çıkartacağız? Emri bil maruf, nehyane münker yaparken kuru kuruya yapmayacağız. Hocalığı kuru kuruya yapmayacağız. İlim ehli kuru kuruya olmayacağız. Ya hem ilim ehli olacağız, hem insanları uyaracağız, hem de tekke boyutumuzda olacak. Aşevleri kuracağız, insanlara yedireceğiz. Evet, verenlerden olacağız. Ümmetin imkanlarını dağıtacağız. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kudsesi Rum bize öğrettiği gibi. O bunu nereden aldı? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan aldı. Yani bu derslerde bunları çok yapacağız kıymetli kardeşlerim. Kıssa anlatacağız. Oradan çıkartmamız gereken derslere dikkat edeceğiz. Kıssalar boyunca. Peki. Örnek verdim sadece. Bugünkü dersimizde yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faziletleriyle alakalı devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Dedi ki ya Rabbi ene kelimuk ve Muhammed habibuk. Ya Rabbi ben senin keliminim dedi Musa aleyhisselam. Muhammed de senin habibindir sallallahu aleyhi ve sellem. Femel farku beynel kelim vel habib. Kelim ve habib arasında ne fark vardır? Ya Rabbi diye Musa aleyhisselam sorunca buyurdu ki el kelim ya'melu bi rida'i mevlah vel habib ya'melu mevlahu bi rida'ihi. Kelim Rabbinin rızası, Mevlasının rızası için amel eder. Habib için ise Mevlası onun rızası için işini görür. Fark var. Yoksa ama tabii Kelim'den de razı değildir manasında değil. Musa aleyhisselam'dan razı değildir manasında değil ha. Ama tilka rusulü fazlalna ba'dhum ala ba'd. Biz bir takım peygamber diğerlerini üstün kıldık buyuruyor yüce Mevlamız Celle Celaluhu. Biz hiçbir peygamberin arasında ayırmıyoruz imani noktada. La nuferriku beyne ehadin min rusulih. Hiçbir peygamberi inkar etmedik haşa, yanlış anlamayın. Ama ülül azim peygamberler var. Onların içerisinde en üstün peygamber Seyyidül Mürselin kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Musa aleyhisselam Allah'la mükalem etti. Kelimullah oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah. Musa aleyhisselam ailesiyle beraber Tur-i Sina'ya giderken Kelimullah oldu. Onun İhtiyakını, onun güzelliğini alınca iştiyakı arttı. O muhabbetle Allah'ımızı görmek istedi. Allah'ım Celle sen beni göremezsin dedi. Yani dünyada göremezsin, ahirette, cennette göreceksiniz. Peki, ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç istekte bulundu mu? Ya Rabbi seni görmek istiyorum diye. Yok. Yatağında uyuyordu. Allah onu aldı, miraca çıkardı. Arasında fark var mı? Var. Çok ince bir fark var. Akıllı insansınız, siz anlarsınız. Evet. Kıymetli kardeşlerim böyle bir farkı anlattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fazileti anlaşılsın diye. Diyor ki bakın burayı çok dikkatle dinleyelim. Nesefi Hazretleri diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman bir Yahudi'ye yüzük yapmasını istedi. İşi ehline vermek gerekiyor. Demek ki başka o dönemde Müslüman olmadığı için bu işi becerebilen. O dönemde onu yaptırmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Yahudi'den borç aldığı, verdiği, siyasi olarak bunları iyi değerlendirmek lazım yaptığı hareketleri. Onlar ilerleyen konularda Medine dönemini anlatacağımız zaman inşallah gelecek. Yaptırdı ve yüzüğün üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah yazmasını istedi. Şimdi Yahudi La ilahe illallah'ı yazar. O da inanıyor çünkü Allah'a. Ama Muhammedur Resulullah yazar mı? Yazmaz. Çünkü inanmıyor ki. Yaptı. Felemme cebihi ve cede aleyhi Muhammedur Resulullah. Yüzüğü yaptı bitirdi. Ama yüzükte ne yazıyor? La ilahe illallah yazıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu yazmasını istedi. Sonra bir geldiler bir baktılar. Yüzüğün üzerinde Muhammedur Resulullah da yazıyor. Halbuki ne Yahudi yazdı? Zaten Yahudi yazmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle bir şey emretmedi. Fecae Cibrilu. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ve kâle innallâhe teâlâ yukrîkü's-selâm. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah sana selam ediyor. Bak dikkat edin. Ve yekûlü leke sana şöyle söylüyor. Ente ketebte habbul esmâ ileyk. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen en sevdiğin ismi yüzüğe yazdın. Ne yazdırmıştı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? La ilahe illallah yazdırmıştı. Mevla buyurdu ki ve ene ketebtu, ben de habbul esma ileyye, en sevdiğim ismi yüzüğün ismine yazdım. Üstüne yazdım. O da ne? Muhammedur Resulullah. Görüyor musun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Allah'ımız. Adem aleyhisselam ne buyurdu? Ya Rabbi zellemi affet. Bi hakkı Muhammed'in affet ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ya Adem, sen Muhammed'i nereden biliyorsun? Ben onu daha fiziki olarak yaratmadım. Tabi her şey hakikati Muhammed'in yaratılmıştır. Ayrı mesele. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Adem daha çamurla toprak arasındayken ben peygamberdim. Çünkü ruhlar cesetlerden evvel yaratılmıştır. İlk yaratılan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikati Muhammed'i, nur-u Muhammediyedir. Tamam. Ondan inşallah anlatılır. Allah nasip ederse. Ama çok kafanızı karıştıracak mesele anlatmayacağım bu programlarda. Merak etmeyin. Özün özü gideceğiz Allah'ın izniyle. Lütfen bu programları çok çalışmaya gayret ediyoruz. Etrafımıza yaymayı unutmayalım kıymetli kardeşlerim. Evet. Dedi ya Rabbi sen beni yarattın. Adem aleyhisselam böyle biliyorsunuz cennette uzanıyordu. Ruh başlandı üflenmeye, yukarıdan aşağı geliyor. Hatta şu göbeğin oraya geldi, ayağa kalkmaya çalıştı Adem aleyhisselam. Halbuki ayakları daha tutmuyor. İşte o yüzden ne diyor Yüce Mevlamız? İnsan aceleci yaratılmıştır diye. Ya Rabbi ruhu üfledin, gözlerimi bir açtım. Arşın üzerinde ne gördüm? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Dedi Adem aleyhisselam. Sonra devam etti. Dedi ki ya Rabbi sen en sevdiğinin ismini kendi isminin yanına yakıştırırsın. Ben de anladım ki senin isminin yanında Muhammed yazdığına göre en sevdiğin senin Muhammed'dir. Onun hakkı için benim zellemi affet deyince Yüce Rabbimiz ne vurdu? Sadakte ya Adem. Doğru söyledin ey Adem. O olmasaydı seni de yaratmazdım. Onun hakkı için istediğin için seni affediyorum buyurdu. Ya Adem babamızın zellesi, günahı değil. Neyi bekliyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için istemiyoruz Yüce Mevla'dan? Neyi bekliyoruz? Bir insanın duası nasıl kabul olur? Başında salavat, sonunda salavat. Yoksa dua perdeli olur. Kabul mekanizması olan göğe yükselmez. Nasıl dualar kabul olacakmış? Yine Muhammed Mustafa'ya salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet. Ne diyor? İbnül Cevziye Hazretleri rivayet etti. Bir senedin ceyidin la be'se bihi. Bak. Bir beis olmayan bir senet zinciriyle ki İbnül Cevziye buna onay verdiyse, İbnül Cevziye müteşeddittir muhaddisler arasında. İbnül Cevziye onay verdiyse konu kapandı yani. Hazreti Meysere'den rivayetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet uzun geliyor. Allah-u Teala evet cenneti yarattı. Adem ve Havva'yı orada iskan etti. Ne diyor? Feketebe ismi alel evrak vel ebvab vel kibab vel kayyam. İsmimi cennetteki yapraklara, kapılara, kubbelere, çadırlara, her yerde ne yazıyor? Muhammed yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyor musun? Ne diyor? Adem ruh ile ceset arasındayken felem mehyahullahu teala nazara ilel arş. Allahu Teala ona ruhu üfleyince arşa baktı. Feraa ismi, benim ismimi arşta gördü diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim görmüş? Adem aleyhisselam. Fehberahullahu teala ennehu seyyidul veled. Allah ona haber verdi ki evlatlarının efendisi budur. Göndermişlerin efendisi. Sonra ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismiyle Allah'tan zellesin için af istedi, Allah'ta kabul ediyor. Bak İbnül Cevzi Hazretleri de bunu rivayet ediyor arkadaşlar. Ya yine arş yaratıldı. Arş yaratılınca böyle sallanmaya başladı. Allah-u Teala Tekaddes Hazretleri arşın üzerine La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah yazınca arş ne oldu? Teskin oldu. Teskin oldu kıymetli kardeşlerim. Niye? Çünkü her şeyin özü Nur-u Muhammediye'den yaratıldı ya. Özüne dönünce arş, özünün ismi yazılınca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi yazılınca arş ne oldu? Sakinleşti. Biz de ne yapacağız? Mesela Abdullah İbni Ömer Efendimiz bir yere ağırdığı zaman ya Muhammedah tutam ya Muhammedah sallallahu aleyhi ve sellem dermiş. Şifa niyetine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismini okurmuş ve diyor ayağı hemen iyileşirdi, kalkar giderdi diyor. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi Muhammed ismi olan evde bereket olur diyor. Öyle rivayetler yapılıyor. Hadis olarak söylemedim ama böyle rivayetler var. Mesela bir istişare yapılacağı zaman İmam Kurtubi diyor ki o istişare heyetinin içerisinde mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismini taşıyan biri olsun diyor. Ahmet, Muhammed, görüyor musun? Bunlar olsun diyor. Efendimiz'in sırf ismi ya. Sen ne konuşuyorsun ya? Allah-u Teala bizi Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim. Devam ediyoruz tabii faziletlere. Nedir o? Şöyle bir şey var. Demin dedim ya cennet vesaire kapılarda hep Efendimiz aleyhisselam ismi yazıyor. Adem aleyhisselam ne dedi oğlu Şiis aleyhisselama? En son Efendimiz aleyhisselam nuru Şiis aleyhisselama geldi. Siz ona Şiit diyorsunuz. Şiis Arapçada. Dedi ki ey oğlum Şiis. Yavrum dedi. Ben cenneti gezdim, yapraklarını gördüm, kapı her yerde Muhammed yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ona denk gelirsen mutlaka ona iman edeceksin. Bütün peygamberler böyle evlatlarına böyle vasiyetlerde bulundular biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı. Ya kıymetli kardeşlerim. Diyor ki Abdullah İbni Abbas Efendimiz'den rivayetle radıyallahu teala anhuma enne racüle minel yahud. Yahudilerden bir adam vardı. Tevrat'a baktı. Bir de baktı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi dört tane yerde var. Fekeşatahu. Sonra o isimden rahatsız oldu, sildi. Günümüzde de öyle rahatsız olanlar vardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isimlerinden. Ama bilmiyorlar ki elhamdülillah günde beş vakit ezan okunmaya devam ediyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah denmeye devam ediyor. Neden? Allah'ımız İnşirah suresi ne buyuruyor? Estaizu billah bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrakellezî enkaza zahrak ve rafa'na leke zikrak. Sadakallahu azim ve rafa'na leke zikrak. Biz senin şanını, ismini yücelttik. Kimse engelleyemez daha. Engellemek istediler mi? İstediler. Engelleyebildiler mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismini bu ümmetten, bu milletten söküp alamayacaklar. Bizle. Ne yaparlarsa yapsınlar, oyunları bozacak olan Allah'tır. Allah onu seviyor, en sevdiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Yahudi de çok rahatsız oldu demek ki Tevrat'taki Efendimizin isminden. Sildi. Dört tane yerde vardı, silmiş. İkinci gün bir baktı, sekiz tane yerde var. Fekeşada, he, onlar da sildi. Üçüncü gün baktı, sekizi siliyor, on iki tane yerde çıktı şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi. Ya siliyor, Tevrat'ta Efendimizin ismini buluyor. Oradan Şam'dan Medine'ye gitti. Bu olay onu çok etkiledi bu Yahudi'ye. Bu olay onu çok etkiledi. Medine'ye gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i vefat eder halde buldu. Vefat etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fekâli li Ali radıyallahu anh erini tevve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki ey Ali Muhammed'in elbisesini bana gösterir misin sallallahu aleyhi ve sellem. Fekrecehu lehu teşemmehu ve kâme indel kabri şerif ve eslem. Allah. Kokladı elbiseyi o Yahudi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifinin başında döndü ona doğru ve Müslüman oldu. Ve dedi ki Allahümme ey Allah'ım eğer sen benim İslam'ımı kabul ettiysen şu anda Müslüman oldum. Fekbiz ruhi seri'an şu anda canımı al dedi Resulullah'ın huzurunda mı? Ya Rabbi der demez. Feveka'a meyyiten orada canını teslim etti. Fegaselehu evet ve o yıkandı. Ve defin edildi nereye? Bekir mezarlığına. Görüyor musun? Yine bir hikaye daha vardı. Meşhur burada da geçiyor. Kıymetli kardeşlerim. Birisi vardı Musa aleyhisselam döneminde. 200 yıl yaşamış bu adam. Ve insanları bıktırmış. Onlara zulmetmiş. Yanlışlar yapmış. Vefat etti. Kimse onun cenazesini kılmak istemedi. Musa aleyhisselam çok zalim insanları bezdirmiş bir adam. Allah'ımız dedik ey Musa şu adamın cenazesini kıl ve kıldır. Sanırım. Ya Rabbi millet bundan şikayetçi şöyle zalim. Ey Musa o geceleri Tevrat'ı açardı. Nerede Muhammed'in ismini gördüyse sallallahu aleyhi ve sellem yanaklarını sürerdi. Bu ameli hürmetine onu affettim cennete aldım 70 huriyle evlendirdim. Çabuk onun cenaze namazını kıl. Görüyor musun? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi nelere kadir? Biliyorsunuz Ebu Leheb Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi diye köle Süveybe'yi azat etti. Bundan dolayı pazartesi günleri şurasından cehennemde ona azabı hafifletmesi adına su içiriliyor. Bunu Hazreti Abbas Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası anlatıyor rüya olarak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasdik ediyor. Yani sükut ediyor ve bu da Bukhari'de vardır. Peki bir Ebu Leheb, gavur Ebu Leheb'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna sevindiği için cehennemde faydası var. Çıkar demiyorum, azabı hafifliyor. Yoksa çıkamaz cehennemden. Varsa, biz Müslüman olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetimiz artarsa, ona salavatımız artarsa, tebaiyetimiz artarsa, neler bekliyor, ne nimetler bekliyor bizi ya? Allah'ım Allah'ım bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya ahiret ayırma ya Rabbel alemin. Evet, burada o kıssayı 70 Huri rivayeti de burada var. Onu da size anlatmış oldum kıymetli kardeşlerim. Daha tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı ne rivayetler, ne rivayetler, ne faziletler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii neler çekti, sahabe-i kiram neler çekti. Biz onları size bir sonraki programlarda anlatmaya gayret edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size faziletlerini anlatmaya gayret ettik, etmeye devam ediyoruz. Tabii doğumu, mesela doğumu gelecek. Mevlid-i Şerif'ini konuşacağız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Orada ne kıssalar, ne hikayeler. Amine annemizin gördükleri. Düşünsenize Amine annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi taşıyor. Her ay bir peygamber ziyarete geliyor. Adem aleyhisselam ziyarete geliyor. Amine annemiz diyor ki sen kimsin? Dedi ki ben Adem'im. Sizin atanızım. Sen dedi gönderilmişlerin efendisini şu anda gebesin. Onu taşıyorsun mübarek olsun diyor. İşte Amine annemiz hiç efendim kan görmüyor. Hiç sıkıntı çekmiyor. Tam doğum yapacağı zaman kapılar açılıyor, gökler açılıyor, her taraf aydınlık. Ya ne doğum ya? Ne acayip bir şey yani. İnsanüstü bir şey. Onları konuşacağız. Onları konuştuğumuz zaman mutlaka ben anlatırken, siz dinlerken taaccüp edeceğiz. Subhanallah diyeceğiz. Yüce Mevlamızın kudretine daha çok efendim itimat etmiş olacağız, sarılacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar büyük bir insan olduğunu anlayacağız. Ama tabii onun büyüklüğünü anlatmaya kelimeler yetmiyor. Hatta buradaki rivayetlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte nice balıklarda, Hindistan tarafında nice çiçeklerin üstünde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdığı görülüyor. Mesela cennetin kapısında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bir tarafta Allah yazıyor, bir tarafta Muhammed yazıyor. Bu iki isim ayrılmaz. Ayırmaya çalışanlar da yanlış yapıyorlar. Allah-u Teala ne buyuruyor? Ve men yuti'ir rasul fekat ata'allah. Her kim ki Resul'e itaat etti muhakkak ki Allah'a itaat etti buyuruluyor. Dolayısıyla peygambersiz bir din düşünülemez. Deizm diye bir şey olamaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i okumamızı emrettiyse Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yönlendirmiştir. Evet. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ değil mi? Ahzab suresinde. اِذَا قَلَ اللّٰهُ وَرَسُولُ Allah ve Resulü bir hüküm verdiği zaman mümin bir erkek için, mümin bir kadın için seçim hakkı var mıdır? Yoktur. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet besleyeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını burada size anlatacağız. Çıkarmamız gereken dersleri şeriat ölçüsüne çıkartacağız. Ve onun anlattıklarına tabi olacağız. İster işine gelsin, ister işine gelmesin. Şimdi bununla alakalı size bir örnek verip programımı tamamlamak isterim. Siyerle alakalı inşallah 3. bölümde, bir sonraki bölümde Hazreti Abdülmuttalib'in kıssalarına başlayacağız. Zemzem'in bulunuş şekli. Ondan sonra Hazreti Abdülmuttalib Efendimiz'in Hazreti Abdullah Efendimiz'i işte kurban etme kıssası, Hazreti Abdullah Efendimiz'le Amine annemizin evliliği, böyle kısa kısa program program başlık başlık gideceğiz. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidi. Yani herhalde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mevlidi bir 3-4 bölüm sonra gelir. Orada da beraberce mevlid de okuruz programda. Ben 5 dakika mevlid okurum. Salavatlar çekeriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumunu anlatırız. Allah nasip ederse çok da belalar kalkar. Tamam kardeşlerim. Bunları böyle program program yapacağız. İstekleriniz, arzularınız varsa işte Lalegül TV'nin e-mail adresleri belli. Hocam şu konuyu bir daha işleyelim. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Siz de bizi yönlendirerek sizin istek ve arzularınıza göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlayıp anlatacağız, gayret edeceğiz. Ona muhabbetimiz artacak, tebaiyetimiz artacak. Tabi olursak Allah bizi sever. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni ki yuhibbukumullah olacak. Ne diyor? De onlara. Eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız sana tabi olacaklar ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ki Allah da onları sevsin ve günahlarını bağışlasın. Şimdi şunu söyleyeceğim. Kıssaları anlatacağız ama bazen acayip şeyler dinleyeceğiz. Akıl kenarda duracak. Aklımız almıyor olabilir ama kıssalara tabi olacağız. Sahih olanları konuşuyorum. Zayıf vardır, inkar edersin. Olmaz böyle şey dersin. Bir şey demedik, tamam. Şimdi çok güzel bir örnek var. İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki, bana diyor, güya diyor işte derler ki diyor, akıllı hareket ediyor, akıl. Ben rivayetleri birbirine bağlayarak kafamı kullanıyorum. Yoksa kafamdan konuşmuyorum diyor İmam-ı Azam Efendimiz. Burası çok önemli. Belki dersimizle alakası yok ama bu bizim kulağımıza küpü olsun kıymetli dinleyenlerim. Diyor ki, ben diyor akılla fetva verecek olsaydım mirasta evet erkeğe daha az para verirdim. Ama biz şu anda miras hukukunda erkeğe ne veriyoruz? Kadından fazla veriyoruz. Niye? Kadın zayıftır, erkek güçlüdür. Erkek sıksa taştan su çıkartır. Para kazanır. Kadın zayıf yaratılmıştır. Ama erkeğe fazla veriyoruz, kadına az. Çünkü biz akla değil, nakle tabi olduk. Nakle. Kur'an'a, sahih hadis-i şeriflere. Ben diyor fetva verecek olsaydım büyük abdest, küçük abdestinizi yaptığınızda size gusül alın derdim. Çünkü küçük abdeste necis olduğu ittifaklı. Değil mi? Ama diyor insanın o menisi geldiği zaman, meni geldiği zaman akılla hareket edecek olsaydım abdest almanızı emrederdim. Guslü değil. Niye? Çünkü meni İmam Şafii'ye göre temizdir. Bazılarına göre pistir. İhtilaflı bir şeyde size ne derdim? Abdest alın. Ama küçük abdestiniz, bevlinizin ittifaklı bir şekilde necis olduğu kesin mi? Kesin. Ama ona gusül demiyoruz, abdest diyoruz. Niye? Nakle tabi olduk. İmam-ı Azam'ın müthiş tespiti. Burada kıssaları anlatacağız. İnşallah size sahih mi, zayıf mı olduklarını söyleyeceğim ben size. Sahih bir şey anlattık. Ya nasıl iş bu bilmem ne? Sen anlayamadın. O yüzden bu siyer derslerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına anlatılan bu dersleri bu kafayla, bu anlayışla dinlememiz gerekiyor ki inşallah Rabbim tesiratını halk eylesin. Bu programlar hürmetine, anlattıklarımız hürmetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ben Abdullah Ahmet Gürbüz. Sizinle beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi konuşmaktan daha büyük bir mesuliyet ve mutluluk bilmiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Abdullah Ahmet Hoca Efendi ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı sona erdi.
0: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyibat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem.
1: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
4: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat! Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212 435 5050 telefon numarasından bildirebilirsiniz. değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
5: Şimdi reklamlar.
6: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
10: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
12: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
13: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
14: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.
15: Kıymetli Adımlar programı başlıyor.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, İdlib bölgesinde bulunan Bawab-ı Tüddane Luna Parkı'ndayız. Allah'a şükürler olsun, her sene gibi bu senede yaz eğitimine katılan yetim köyümüzdeki çocuklar, yetimlerimiz ve çevre kamplardan gelen yeni medreselerimize, çevre kamplardan gelen talebeleri de Luna Parkı'na getirdik. Şimdi çocuklar gelmeye başladı. Luna Parkı'nı 2 gün tuttuk. Bugün erkekler için, yarın da kızlar için inşallah. Şimdi de inşallah çocuklarımızı içeriye almaya başlayacağız. Allah sizlerden razı olsun.

0: çocuklarımız acıkmasın diye birer sandviç, birer de meyve suyu dağıtacağız. Ulan zederekler yiyecekler, oynamaya girecekler. Ha.
1: Evet.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli Kıyamdar ailesi, Allah'a şükürler olsun. Her sene olduğu gibi bu sene yaz eğitimine katılan çocuklarımızı getirdik. Bugün erkekleri getirdik, yarın da kızları getireceğiz. Elhamdülillah 4 medresemiz var, 1200 talebemiz var. Yeni medreseler 2 tane dışarıya hizmet ediyor. Kamplara ve çevredeki insanlara hizmet ediyor. İçerideki 2 tane medrese de bizim yetimlerimize hizmet ediyor. Çocuklara teşvik olsun, eğitimlerine teşvik olsun diye bugün Luna Parkı'na getirdik. Allah yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin. Bütün Kıyamdar ailesine Luna Parkı'ndan selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli kardeşlerim, dün erkek çocuklarımızı Luna Parkı'na getirdik. Oynadılar, sevindiler. Bugün de yetim köyümüzdeki medreseden yetimlerimiz ve dışarıya kampta kalan insanlara hizmet eden medresemizdeki kız çocuklarımızı getirdik. Onlar da bugün oynayacaklar, sevinecekler. Bu hayra vesile olan herkesten Allah razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin. Bütün Kıyamdar ailesine Dane bölgesinden, Luna Park'tan selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Kıymetli kardeşlerim, dün Allah'a şükürler olsun erkek çocuklarımızı getirdik. Oynadılar, eğlendiler. Bugün de kızlarımızı getirdik. Hem yetim kızlarımız bizim iki medrese, yetim köyümüze hizmet ediyor. İki medrese de dışarıdaki kamplarda kalan insanlara hizmet ediyor. Bugün de Allah'a şükürler olsun kız çocuklarımızı buraya getirdik. Oynadılar, eğlendiler. Bu hayra vesile olan herkesten Allah razı olsun. Bütün Kıyamdere ailesine Luna Park'tan selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Kıymetli kardeşlerim, Aynül Arab'a bağlı Cade bölgesine geldik. Allah'a şükürler olsun. Daha önceki dönemlerde Kur'an halakalarında bayağı bir zorluk yaşanıyordu. Hatta geçen yani çok olmadı, kıyafet dağıtmıştık köylerde. Arap köyleri de var, Kürt köyleri de vardı. En çok bizden talep edilen şeydi şu: gelin bizi okutun. Çocuklarımız Kur'an okumayı bilmiyor. Hatta kimisi Arapça bile bilmiyor yani. Ondan sonra biz de şimdi hocalarımızı toplamıştık. Kur'an halakaları açıldı elhamdülillah. Biz de desteklerimizi sağlayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi ihtiyaçları olan işte her çocuğa defter, kalem, cüzur reşidi, elifba, ondan sonra hocalarımıza da destek olacağız. Allah yapmış olduğunuz hayırlardan razı olsun. Kabul eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Cade bölgesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Kıymetli kardeşlerim, Çakal Aylı Araba Bağlı Çakal Viran köyüne geldik. Maşallah çocukları görüyorsunuz. Hepsi yeni yeni başlamış. Biz de onların kitaplarını, defterlerini, kalemlerini, harçlıklarını getirdik. Bunları sevindireceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟
1: Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, bugün Ayn-ül Arab bölgesindeyiz. Allah hamdü senalar olsun, Ayn-ül Arab bölgesi fethedildikten hemen sonra biz buraya ilk başta insanlara yardım olarak ekmekle başladık. Daha sonra kış vaktiydi, battaniye dağıttık. Daha sonra mühtaç olan aileleri tespit edip köylerde buradaki kardeşlerimize, mühtaç ailelere kıyafet hazırladık, montlar hazırladık ve dağıtmaya başladık. O köylerden bir tanesinde dağıtımı yaparken yaşlı bir amca bize demişti ki keşke sizin gibi hocalar buraya gelse de çocuklarımıza Kur'an öğretse. Bakın çocuklarımız, gençlerimiz Kur'an okumayı bilmiyor. Sebeplerinden de şu, PKK terörü buradayken bu eğitimlere izin vermiyordu. Ondan sonra biz onun hemen sonra Kur'an harakalarını düşünerek camileri, işte hocaları toplamaya başladık. Allah'a şükürler olsun. Yani 20-30 köyde hocalar eğitime başladı. Biz başlayın dedik. Ondan sonra Allah'ın izniyle de destek vereceğiz. Allah'a şükürler olsun. Yani 20-25 tane köye, bütün öğrencilerine, bütün talebelerine hediyelerden, öğretmenlere harçlıklardan, ondan sonra cüz-ü reşidiler, tebareke cüz'ü, amme cüz'ü, komple bu destekler verdik. O köylerde de bunlar bu dağıtımları yaparken camilere, şu arkamda görmüş olduğunuz binayı gördük. Burada köylü kendisi, kendi imkanlarıyla yardımlar böyle toplayarak şu aşamaya gelmişler, medrese yapmışlar. İmam Abdülkadir Geylani Medresesi. Bu medreseyi yaptılar. Bu medrese tam 600 öğrenci alabilecek, 600 talebe alabilecek bir medrese. Sabahleyin medrese olacak. Öğleden sonra da Kur'an kursu olarak devam edecek. 600 tane talebe alacak kız, erkek. Hem bu köyden hem bu köyün civarından. Bu köyün adı bu arada Hişhaşa Köyü. Ayn-ül Arab kırsalından. Rakka ile Halep arasında son bölge. Biz de geldik, durumları ancak bu kadar yetmiş. Biz de bunun bütün tefrişatını üstlendik. İçerideki sıralar, yazı tahtaları, masaları komple şimdi Türkiye'de hazırlıyoruz. Allah'ın izniyle getireceğiz. Yapmış olduğunuz desteklerden dolayı Allah sizlerden razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin. Allah'tan niyazım da şu ki buradaki hocalara gayret ediyorlar. Allah onlara muvaffakiyet versin. Çünkü bölge hakikaten ilme muhtaç. İlme muhtaç. Yani gençler Kur'an okuyamıyor. Din eğitimi hakkında hiç bilgileri yok neredeyse yani. Kimisi tamam ailesini tuttu ama yani bir zorluk vardı, bir yasak vardı. Burada bir eğitim sürdürülemiyordu. Şimdi Allah'ın izniyle fetihten sonra eğitimler izin verildi, başladı. Allah onlara muvaffakiyet versin ve Allah sizlerden razı olsun. Bütün Kıyamdar ailesine Ayn-ül Arab bölgesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Kıymetli kardeşlerim, medrese şurası. Kızların girişi şu taraftan olacak, alt kata. Erkeklerin girişi de şöyle, buyurun. Erkeklerin girişi de şu taraftan.

Şöyle 30 tane sınıf var. 15 tane yukarıda, 15 tane de aşağıda. Şöyle Allah'ın izniyle de sıralar, yazı tahtaları, sandalyeleri geldiğinde de Allah'ın izniyle size bir daha göstereceğiz. İnşallah buradaki kardeşlerimizi tek bırakmayacağız. Din kardeşimiz ondan sonra onların hissetmiş olduğu acıyı biz hissediyoruz. Yani çocuklar, yani en çok insanların zorlandığı şey şu. Tam bir açlık, bir yoksulluk bayağı var burada yani. Yani hatta bazı ailelere gidiyoruz. Yani ha ölmüşler ha yaşıyorlar yani. Bir nefes alıyorlar sadece yani. Eve bir giriyorsunuz, hiçbir şey yok evde. Yani battaniye en basit şey yok yani. Ondan sonra ekmekleri borçla alıyorlar. Ama burada kardeşlerimizi kıyamdır her zaman gibi burada kardeşlerin yanında durdu. Yine de duracak, durmaya devam edecek ve burada destek vereceğiz Allah'ın izniyle. Bütün Kıyamdar ailesine Abdülkadir Geylani medresesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Kubbe bölgesine geldik. Buradaki kardeşlerimize de Cüz-ü Reşidi'den Amma Cüz'ü, Tebareke Cüz'ü getirdik. Her birisine de birer defter, birer kalem. Ondan sonra ikramlarımızı da yapacağız. Hocalara da ikramlarımızı yapacağız. Allah'ın izniyle burada 100 tane talebe var. Burası hafız da çıkarmış daha önceden. Şimdi de zaten kapıda çoluk çocuk bizi böyle görünce ondan sonra onlar da geldiler. Onlara da söyledik. Eğer burada kaydolursanız ondan sonra size de getireceğiz inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Fadal Şefim.

Alhamdulillah, bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli Kıyamdar ailesi, bugün Ayn-ı Arafa bağlı Sırrın bölgesindeyiz. Sırrın'da bulunan Sırrın Şerif Lisesi. Daha önce de Zahir Peygamber döneminde yani burayı açamıyorlardı. Şimdi Allah'a şükürler olsun hocalarımız, 3 hoca geldiler, bu işe başladılar. Şimdi de 42 tane öğrencileri var. Allah'ın izniyle daha büyük bir yere geçecekler. O büyük yere geçtiklerinde de daha çok talep var, daha çok talep olacak. Çünkü herkes Şerif Lisesi'nin açılmasını bekliyordu. Bu medreselerin açılmasını bekliyordu. Biz de onları tek bırakmayacağız. Biz de çocuklarımızı hem şeker, hem iskivi, hem de harçlık dağıtacağız. Allah yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Sırrın bölgesinden bütün Kıyamdar ailesine selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن

0: Kıymetli Adımlar programı sona erdi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyibat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
1: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Sadakallahu azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezî lâ yemûtu ebedâ ve defa'tu annî ve ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azim. Allahu tebâreke ve teâlâ meclisimizi mübarek eylesin. Tekrar tekrar gelebilmeyi nasip eylesin. Senelerce Mehmet Ali Paşa'ya geldim 28 Şubat'tan evvel. Çok güzel cemaatler, bereketli sohbetler hasıl oldu. Oradan çok vefat eden tabii şu anda kadın erkek cemaatlerimizden Allah için bizi seven Allah için bize gelmiş binlerce, on binlerce cemaatlerimiz şimdi kabirde bizden dua bekliyorlar. Allah'ımız tebareke ve teâlâ herkesi bilmektedir. Estaizu billâhu vallâhu yâlemû mutekallebekûm ve mesvâkûm. Allah sizin gezip dolaştığınız yerleri de biliyor. Sizin akıbetinizi de biliyor. Nerede yattığınızı da biliyor. Tabii bizim şimdi daha ölmeden nerede defnedileceğimiz belli değil. Ama şu anda vefat etmiş, Allah biliyor, biz bilmiyoruz. Ama şu anda vefat etmiş kardeşlerimizin Allah Teala kabir istirahatlerini müjdat eylesin. Bir kere dahi iman ile sohbetimize gelmiş ve iman ile çene kapamış kadın erkek cemaatlerimizden Rabbim razı olsun, onlara rahmet eylesin, kabirle nur eylesin. Azabı olan varsa sohbete gelmişliği hürmetine azaplarını def oraf izale eylesin. Amin. Bizleri de Kur'an sünnet ehli sünnet yolunda devam, sebat, istikametlerle müşerref eylesin. Amin. İnşallah ara ara size geleceğiz ve dertleşeceğiz. Ayet-i kerimeler okuyacağız, manalar vereceğiz. Siz de tebliğ edersiniz. İnsanlara ulaştırırsınız. Rabbim cümlemize medet ve inayet ve lütfu hidayetler ihsan eylesin. Hazreti Kur'an'ın ayetlerinden
4: ve ahadis-i nebeviyeden azami derecede istifadeler müyesser eylesin. Amin. Şimdi ben bir yerden okuyacaktım. Birat-ı Kerime ve hadis-i şerifler hazırlamıştık ama tabii vakit yetmeyebiliyor. Geldim, Hafız Efendi kardeşimiz okuyordu. Aşere usulü okuyor. Okuduğunu anladım yani. Aşere usulü olduğu için sizin bildiğiniz erayetellezi değil. Anladın mı? Mesela amenü'yü amenü çekti. Siz de çekerseniz rezil olursunuz. Çünkü siz aşere bilmiyorsunuz. Takrib bilmiyorsunuz. Tayyibe bilmiyorsunuz. Siz yine bildiğiniz gibi okuyun. Hoca efendi değişik vecihler, kıraatler vardır. Onların hepsi haktır. Ama size örnek olmaz. Onu bir defa belirtmek icap eder. Anladın mı? Çünkü o bir döner, bir daha ikinciye döner. İşte 10 kere değişik vecihle okur. Cahil olanlar da ne zanneder? Hoca takıldı, ileri gidemiyor zanneder. Böyle cahiller çoktur. Siz o cahillerden olmayın. Takılan makılan yok. Amenu bir elif çekilir. Ya Yavrezine amenu bu kadar. A çekilmez ama başka kıraatlerde, alimlerde vardır. O onları yapıyor. Onun için adamın biri imamlığa geçti. İşte Fatiha'yı okudu. Erayetellezi dedi. İşte durdu. Arkadan da adam namaz bozulacak. Çok durursan namaz bozulur. Sessiz. Arkadaki de ne yapmak zorunda? Dedi yükezzibü bittin. Bu yine durdu gitmiyor. Erayetellezi diyordur. Erayetellezi diyordur. Alttak arkadan yükezzibü bittin diyor. Bir şey yok. En sonunda imamın siniri bozuldu. Dedi ki o senin bildiğin erayetellezi değil. Böylece namaz bozulmuş oldu tabii. Türkçe konuştuğu için. Ne demek istedi? Yahu madem ileri gidemiyorsun, yükezzibü bittiğinden devam et, namazı bozma. Kibir yaptı. Şimdi arkadaki hafız değil, hafız değil de erayetellezi biliyor. Ama şimdi ona şu mesajı veriyor, imajı veriyor ki, yahu ben senin bildiğin yerde takılır mıyım? Kur'an'da başka erayetelleziler var. Senin bilmediğin erayetellezide takıldım. Deli misin, manyak mısın? Namazı ne bozduruyorsun? Geç inna atayna'ya geç. Ne inat ediyorsun? Falan fişman. Onun için sizin bildiğiniz erayetellezi değil. Hoca efendi maşallah güzel okuyor. Ben de onun okuduğu ayetleri duyunca dedim ki oradan mana verelim. Çünkü Mahmud Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sirruhu okunan aşırlara mana vermeyi tercih ederdi. Oradaki cemaate o ayet-i kerimeleri anlatmak münasip düşüyor. Allah-u Teala topladığı cemaate o ayetleri manasını, tefsirini lüzumlu görüyor. Onun için Hafız Efendi'ye onu okutmuştur buyururdu. Efendi Hazretlerimizin usulü böyledir. Tabii ki ben aşır okunacağını bilmediğim için bir yerden okuyacak idim. Ama madem aşır şerif okunmuş hemen hemen de efendim Kur'an-ı Kerim'den bir sayfaya yakın Maide Suresi'nin ayetlerini okudu. Ona mana verelim inşallah. Meclisimiz ilim meclisi olsun. Feyizle, bereketlerle dolsun. Kalplerimiz hidayetlerle dolsun. Günahlarımız mağfiret olsun. Çıkmadan boyunlarımız cehennemden azat olsun. Amin diyen dilleriniz nar cehenneme haram olsun. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sellem. Şimdi biliyorsunuz Müslümanlar zordadır, dardadır. Filistin Gazze'ye bomba yağmaktadır. Milyonlarca Müslüman aç, susuz, perişan ve ilaçsız vaziyette. Efendim, Müslümanlardan yardım bekliyorlar. Müslümanlar da aciz kalıyorlar. Yahudi kapıları, yardım kapılarını bile açtırmıyor. Efendim, çok az, %5-10-20'yi geçmeyen ihtiyaçlar belki karşılanacak kadar bir şey giriyor içeri ama Gazze'ye bunlar yeterli değil. Biz bu duruma niye düştük? Filistin'in, Gazze'nin başına gelen bu zulmün, bu belanın kalkması için bizim burada ne yapmamız lazım? Hükümetin işi kendine ait. Devletin işleri kendine ait. Onlar da bir şeyler yapıyorlar. Arka planda çalışıyorlar. İslam aleminin ülkeleriyle görüşüyorlar. Allah muvaffak eylesin. Allah onlara da en doğru yolu ilham eylesin. Gazze'nin kurtuluşunda hangi planlar, projeler yapılmalı? Bu hususta Rabbim onları irşad eylesin. O tabii devlet işlerini biz bilmiyoruz. Her yaptıklarını da söyleyemezler. Söyledikleri zaman zarara girerler. Bazı şeyleri gizlemeleri lazım. Açıktan söylerlerse tersine döner. Bundan dolayı hükümeti de çok suçlamamak ve yıpratmamak icap eder. Çünkü detayları bilmesek de biz biliyoruz ki Tayyip Bey, Hakan Fidan bakanımız özellikle bunlar hakikaten yani bu işte çok üzülen, bizden fazla üzülen insanlardır. Ellerinden ne geliyor ne gelmiyor bu hususta çalıştıklarını biliyoruz. Genel manada yani, genel manada biliyoruz. Çalışmamaları mümkün değil. Zerre kadar imanı olanın bu dertle dertlenmemesi, yan gelip yatması, keyif yapması, Müslümanların kafasına bomba yağarken düşünülecek bir şey değil. Onların da vicdanı var, insafı var, imanı var. O zaman mutlaka ki bir şeyler yapıyorlar. Allah yaptıklarında onlar muvaffak eylesin. Ama daha fazla yapılması lazım, kesinlikle. Daha ziyade mücadele verilmesi lazım. İslam aleminin toplanması lazım. Fakat Araplarda maalesef halklar bakımından aynı bizim millet gibi ama yönetimler bakımından sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Çünkü masonlar, liderlerin çoğu mason olmuşlar. Ondan sonra Ürdün, İngiltere'nin vilayeti gibi. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki durumları görüyorsunuz. Bir de İsrail'e yardım ediyor. Yani Yahudi'nin bir eyaleti gibi. Suudi Arabistan'ı duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Kabe'nin imamı Südeys'in neler dediğini duyuyorsunuz. Sakın diyor, Gazze'de fitne var, fitnelere karışmayın. Gazze'de ne fitne var? Gazze'de Yahudinin katliamı var, soykırımı var, zulmü var. Fitne ne demek? Fitne Müslümanların içinde bir şey olur. Gazze'deki Müslümanlar bir bütün. Yek vücut halinde Hamas'ıdır, Kassam Tugaylarıdır, El Cihad'ıdır vesaire. Gazze'deki bütün Müslümanlar birlik, beraberlik içerisinde göz kırpmadan seve seve şehit oluyorlar ve şehit olmayı bekliyorlar. Ve şehit olmayanlar üzülüyorlar. Ve ailesinden 50 kişi, 100 kişi. Ne demek yani? Benim ailemde 100 kişi yok şu anda mesela. Benim ailem biraz şeydir, zayıftır yani. Anne tarafım az. Efendim, baba tarafımda biraz sülale fazladır. Bunlar da tanışmıyoruz çoğuyla. Ondan sonra yakın ailem 100 kişi yok. Adamın ailesinden 50 kişi, 100 kişi şehit oluyor. Adam da nereden bulmuş? Helva almış. Böyle şeyle yani paketli küçük küçük şeylerin içerisinde o helvaları dağıtıyor. Netanyahu diyor, sen ne yaparsan yap, bizi bitiremezsin, Allah'ın dinini bozamazsın diyor. Bak diyor, ben helva dağıtıyorum diyor, şehitlerim var diye seviniyorum diyor. E şimdi şehit olmayı göze alan, şehit olmaktan korkmayan, şehit olmadığına üzülen bir milleti kimse mağlup edemez. Asla Filistin Müslümanları, Gazze'de kardeşlerimiz, dünyada da ahirette de mahzul olmaz, mağlup olmaz, mekhur olmaz. Çünkü ölürse zaten şehit oluyor, kazanıyor. Çoluk çocukları ölüyor. Bunlar insanları çok üzüyor, ciğerlerini dağılıyor. Ama o çoluk çocuklar anasına babasına şefaatçi olacaklar. Günahsız öldükleri için cennete direkt gidecekler. Bir de anne babalarına şefaat edecekler. Dolayısıyla Gazze'nin kaybı yok. Gazze ehlinin riski yok. Ya ölüm, ya zafer, ya hicret, ya tehcir. Allah muhafaza eylesin. Tabii Gazze'de kalmalarını biz Mevla'ya dua diyoruz. Allah Yahudi'ye onları Gazze'den çıkartma fırsatı vermesin. Vatanlarında emniyet ihsan eylesin. Bir an önce ateşkesler nasip eylesin. Ve yeniden Müslümanların yardımlarıyla, o çok kolay. Sırf Türkiye'den giden, bir anda gönderen yardımlarla hepsinin evi ocağı yapacak kadar Türkiye'de Müslüman var elhamdülillah. Onda şüphemiz yok. Ona ümidimiz, halkımızın biliyoruz yardımseverliğini. O bir anda düzelir. Kısa zamanda düzelir. Yeter ki ateş kesilsin ve Yahudi geri çekilsin, Gazze'den çıksın, Müslümanlarla baş başa kalsın. Ama tabii bunun sonu ne olur? Şu anda pek kimse kestiremiyor. Yahudi bunu nereye kadar sürdürebilir? Herkes kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bu bela başımıza neden geldi? Biz Yahudi'ye niye mağlup olma durumuna kaldık? 2 milyar Müslüman niçin bu kadar aciz kaldı? Bütün halklar ayağa kalktı. Hükümetler niçin tınmıyor? İslam aleminin başındaki, Arapların başlarındaki bu yöneticiler nasıl bir ruhsuzluk, şuursuzluk içerisindeki Tunus'la Irak Birleşmiş Milletler oylamasında çekimser kaldı ya. Çekimser kaldı ne demek? İster bomba yağdır, ister bomba yağdırma, ister ateşi yak, ister kes, beni alakadar etmiyor. Çekimser o demek. Ya Tunus'ta bu kadar Müslüman var, Irak bu kadar ulema evliya dolu ama yönetimler böyle. Irak yönetimi kimin elinde? İran Şiası'nın elinde. Eğer İran Şiası dürüst olsaydı, Filistin Kudüs davasında Allah için yardımcı olsaydı, takiyeci olmasaydı, Irak çekimser kalabilir miydi? Kalamazdı çünkü Amerika Irak'ı işgal etti ama yönetimi kime bıraktı? İran'a. O zaman çekimserliğinden anlı. İran ne diyor? Hamaney'in dergisinde, derginin adı neydi? Kehyan mıydı? Kehyan olacak. Farsça. Derginin kapağında ne yazıyor? Ben nasıl size Lale Gül dergisi kapağında işte 3 aylarınızı tebrik ediyoruz işte Berat Gecesi diye en üstte bir şey yaparız. Devamlı derginin üstünde o aydaki bir münasebetle bir tebrik yapıyoruz ya. Tam oraya yazmış. Yani bizim Lale Gül'ün şimdi bu şurası, şu anda bu ayda bir şey yok. İşte bir ay, 2 ay sonra ne gelecek? Ocak'ta Recep-i Şerif girecek. Yani ne yazacağız? 3 ayların hulülünü tebrik ederiz mesela. Şuraya yazıyoruz ya. Ha, o da dergi buraya yazmış. Ne yazmış? Demiş ki, asla İran hiçbir millet için, hiçbir millet için savaşa girmez. Yeni. Şu lafa bak ya. İslam Cumhuriyeti diyorsun. Halbuki Müslümanlar tek ümmettir. İran, zulme uğrayan Müslümanlar için her şeyiyle beraber meydandadır ve yardımcıdır demesi bekleniyorken, yıllardır Kudüs davasını sömürdü. Ben Filistin'i ben tutuyorum diye istismar etti. Şimdi Filistin bombalarla, atom bombasından fazla bomba atılmış, hastaneler vurulmuş, yüzlerce ceset, şu anda 5000 cesedi toplu mezara defnetmişler. Orada defneden, defin işleriyle uğraşan beyaz sakallı, mübarek, yaşlı bir zat diyor ki 5 senede, yani normal Gazze halkı burada yaşarken 2,5-3 milyon, 5 senede bu kadar cenaze olmadı. 30 günde 5 seneden fazla şehidimiz var diyor. Ve onları tek tek mezar kazıp, kefen bulup falan defnedecek güçleri yok, imkanları yok. Defnederken de defnedeni bombalıyor. Hastanede entübe olanı bombalıyor. Kanser hastanesinde cihazlara bağlı olanı bombalıyor. Hamile kadınları bombalıyor, çocukları bombalıyor. Onun için adam, çocuğu ölmüş, sermişler, kefenlemişler, sermişler. O da gidiyor, çocuğunun kefeninin üstüne, yüzü açık değil, kefeninin üstüne böyle elini değiyor. Çocuğunun adı Yasin imiş. Yasin, Yasin diyor Arapça. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme selam götür. Selam götürür. Çünkü o yavru cennete uçtu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kavuştu. Bütün ümmet vefat eden mümine Resulullah'a kavuşuyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yasin diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam götür ama şikayet arz eyle ki, ya Resulallah söyle ki, ümmetin, senin ümmetin Gazze'yi terk etti. Senin ümmetin Gazze'deki Müslümanları yardımsız bıraktı. Senin ümmetin Gazze'nin paramparça olmasına göz yumdu. Sen onlardan razı olma diye çocuğuyla selam gönderiyor. Bu selam ulaşır mı? Bu selam çoktan ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten her daim aramızda ruhaniyetiyle beraber, bu cemaatlerin şu anda toplandığımız meclisimizde de hazır ve nazır. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Estağfirullah. Ya yünnebiyyü inne arselnâke şahiden. Ey Nebi Zişan, biz seni şahit olarak gönderdik. Şahit olarak. Şahit kime derler? Görgü tanığına derler. Seni mahkemeye şahit yazsalar, hakim de sana sorsa, böyle böyle bir olay olmuş, şu şunu dövmüş, şu şunu bilmem ne etmiş. Evet, sen de buna şahit olmuşsun. Sen bunu gözlerinle gördün mü? Sen de desen ki, yok efendim ben orada değildim, birilerinden duydum. Hakim sana ne der? Çık dışarı be! Ne getirdiniz bunu? Ben şahit diye yazılan bir adam, ben görmedim, duydum. Böyle şahit mi olur? Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve selleme? Seni şahit olarak gönderdik. O zaman şu anda bizim bu toplantımıza şahit midir? Nasıl şahit olmadan ahirette şefaat edecekken, Mevla'ya buyuracakken, bu adam geldi buraya, bu cübbeli ayet okudu, hadis okudu, bunlar davet edildiler, davete icabet ettiler, felancalar davete gelmediler, Allah için toplananlara şunlar geldiler. Bunlar hep şahitlik meselesi. Bütün وَقُلْ اَعْمَلُوا yine ayet-i kerimesine ne buyuruyor? Habibim onlara söyle ki amel edin. Yani namaz kılın, oruç tutun, zikir yapın, cihat yapın, yardım yapın Müslümanlara. فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Allah yaptığınız bütün amelleri görüyor. Bundan sonra da görecek. Burası tamam. Ama peşinden ne diyor? Resulü de görüyor ve görecek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda burada bizi görmüyor ve bizden haberi yoktur demek ayet ve hadislere muhalefettir. Onun için Salatül Fatih kitabı, son Mevlid'deki adağımda hazırladığım, size getirmişler bu kitabı dışarıda. Mutlaka almamış olanlar alsınlar. Arapça tarafı 80-90 sayfa, Türkçe tarafı 450 sayfa. Burada bu manalar açıklanmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl hazır oluyor? Onunla uyanıkken görüşenler var. Şu anda uykuda değil, uyanıkken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti geliyor. Şekle bürünmüş vaziyette görüşenler var, veliler var. Mahmud Efendi Hazretlerimiz onlardan da Allah derecesini âli eylesin, şefaatine nail eylesin. Uyanıkken görüşenlerdendi. Buna şahit olanlar var. Şimdi demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin bu durumundan razı değildir. Yasinlerle babalar selam gönderiyor ve şikayetleniyor. Kimden? Bizden. Bu ümmet biziz. Bunun Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i yok. Hep bütün Müslümanlar tek ümmetiz. Bu ümmet vazifesini yapmıyor. Gazze'ye karşı vazifesini yapmadı bu ümmet. Yapmadı. Yani bir miting bile yapıldı, 1,5 milyon katıldı. Normal seçimlerde bile 4-5 milyon katılım oluyorken bir mitingde bile 1,5 milyon. Nedir 1,5 milyon? Yani 10 milyon, 20 milyon almayacak şekilde Müslümanlar bir araya gelip dualar yapılmalıydı. Efendim zikirler okunmalıydı, hatimler okunmalıydı vesaire. Farkındaysanız sönük, ruhsuz, şuursuz. E tabii ben gece kalkıp dua yapıyorum. Sen teheccüde belki ağlıyorsun, gözyaşı döküyorsun. Ama insanlarda tevbe etmek yok. Namaza başlamak yok. İçki içenlerde bırakmak yok. Zina eden terk etmek yok. Kimsede bir değişen bir şey yok. Orada Müslümanlar gözümüzün önünde mezbaha gibi doğranıyor. Biz burada aynı günahlara devam ediyoruz. Herkes eline bir internet şey almış. Akıllı telefon. Telefonda ancak YouTube'da Gazze'deki bebeğin görüntüsü. Yok babası ölmüş çocuğunu kucağına almış. Onunla dönüyor. Yok efendim öbürü beriki kesilenler, boğazlananlar, hastanelerin acıklı durumu, bunları seyrediyor. Ondan sonra vah vah vah vah vah, Allah Yahudinin belasını versin falan. Amin. Bir de benden. Ama öğlen namazı geçiyor. Ya burada bu Müslüman kardeşlerim, burada benim günahlarım yüzünden Yahudi galip geliyor. Ben namaza başlamazsam bu kadar Müslüman içki, kumar, faiz, fuhuş, bu Müslüman coğrafyada %5 namaz kılan varsa, sabah namazında, cemaatta, İzmit'te, merkezde, İstanbul'da, Sultanahmet'te, Süleymaniye'de, Ayasofya'da 5-10 kişi yoksa Allah duaları kabul eder mi? Mevla bu millete yardım eder mi? Gazze senin çileni çekiyor. Gazze benim günahımı çekiyor. İmtihan oraya yüklendi. Onlar şehit oluyor, kazanıyor. Ama biz, şikayetler bizim hakkımızda Allah'a, Resulüne gidiyor. Ve ahlar gidiyor. Ve haklar tereddüt ediyor. Biz Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağız? Bir çeşit yemek. Ya bugün bir çeşit mi yaptın hanım ya? Ne var? Bir yanmış kabuk bulmuşsun ye de, bir de çorba varsa daha ne istiyorsun? İki çeşit yetmiyor. Üç çeşit yetmiyor. Uykuya doymuyor. Sabah namazına kalkmıyor. Teheccüde nereden kalkacak? Sabah namazına kalkmıyor. Cemaata gitmiyor. Kaza borçları var. Öyle başka işler yapıyor. Maç seyrediyor. Şimdi ölse ahirette ne cevap verecek kazalarına? Kabirde ilk namazdan sorulacak. Orada Gazze'deki Müslümanların canlı yayında durumları artık ya. Eski dönem değil ki, canlı yayında ya. Kesildikleri, doğrandıkları ya. Bunu bir insan görüp de ben ne yapabilirim? Tamam, şuraya yardım edeyim. Kızılay'dır, Afat'tır vesairedir işte. Oradan yardım gider mi? Gidiyorsa tamam, gönder. Bu yeter mi? Dua yapayım. Tamam, dua yapalım. 5 vakit namazı vakti vaktine kılıyor musun? Kılmıyorsun. Duan kabul olur mu? Olmaz. Gazze'ye senin bir duan kaldı ulaşması için. Başka bir şey yapamıyoruz. Elimizle gidip yetimleri alıp gelemiyoruz. Hastaneye onları alıp da getirip de tedavi edemiyoruz. Orada da gidip bir yardım yapamıyoruz. Bir duamız erişecek. Duamız, biz de namaz kılmıyorsak istediğimiz kadar dua yapalım, duamız da kabul olmuyor. Namaz kılman da yetmez. İyiliği emretmezsen, kötülükten ne yetmezsen, karına, kızına, çoluğuna, çocuğuna, yakın komşuna, uzak komşuna, yakından uzağa doğru ilerlemek suretiyle Allah'ın dinini, namazı, abdesti, helalı, haramı anlatmazsan, hele hocalar, hocalar reddiye yapmazlar, öbürü kaderi inkar eder, öbürü İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar eder, öbürü hadis-i şerifleri inkar eder, öbürü mezhepleri inkar eder, hoca bunlar, sapıtmışlar. Diğer bizim ehl-i sünnet hoca efendiler bir şey konuşmazlar. Şimdi başıma iş açmayayım, mahkemeye beni çağırırlar, ona bulaşmayayım, buna dalaşmayayım, oturayım, medresede okutayım veyahut hatmi şerif yapayım, yaptırayım, benim vazifem bu kadar derseler, ne oldu o zaman? Efendi Hazretleri, hayatı boyunca bu hadisi okudu ya. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Mutlaka şeriatın emirlerini, yasaklarını insanlara tebliğ edip iyiliği emredeceksiniz. وَلَتَنَوْنَ عَلْ مُنْكَرِ Kötülükten nehyedeceksiniz. Mutlaka ama. Ben hoca değilim, alim değilim. Ben sana sohbet yapıyorum. Ha bu sohbet şimdi bizim YouTube sitesine konuyor. Eskisi gibi dünyanın bir tarafından gelmesine lüzum yok. YouTube'dan canlı dinleniyor veyahut oradan sen parmağından bir basıyorsun, tek düğmeyle bütün grup arkadaşlarına onun linki gidiyor. Ne yapmış oluyor adam? Dur bakalım ya, Ahmet Efendi ne attı acaba diyor senin arkadaşın. Bir basıyor, dinliyor. Oradan bir şey öğreniyorsa, namaza başlıyorsa, içkiyi bırakıyorsa, efendim bütün sevabı sana ortak oluyor. Halbuki sen hoca değilsin. Vaazı da sen yapmadın. Ama hoca ona ulaşamıyor. O da hocayı tanımıyor, bilmiyor, bulmuyor, ulaşamıyor. Sen aradan bir link atmakla, bir mesajla, ya şu sitede bir sohbet var, ayet hadis okunuyor, şunu dinle demekle vazife yapmış oluyorsun. Eskisi gibi dağ, bayır, çayır, köy yine gezmek lazım, ayağına gitmek lazım. Ama tebliğ kolaylaştı. Biz her ay 15'te bir İzmit'e geliyorduk. Adapazarı'na gidiyorduk, Bursa'ya gidiyorduk, Konya'ya gidiyorduk, Afyon'a gidiyorduk, Eskişehir'e gidiyorduk. Gece yollarda dönüyorduk. 5 saat gidiş, 5 saat geliş, sabah Efendi Hazretleri tefsire bekliyor. Uyku yok, bir şey yok. O vaziyette onlarca sene, 10 sene, 20 sene vazife yapmaya çalıştık. Hepiniz burada tabii ki bazınızın yaşı müsait değil. Yaşı müsait olanlar, şahit olanlar var. Şimdi ne oldu? Kolay oldu. Evde oturuyorum, mektubat dersi yapıyorum her çarşamba. Ne ilimler, ne ilimler. Ehl-i Sünnet itikadı İmam-ı Rabbani Hazretleri. İsteyen oturduğu yerden dinliyor. Arabada giderken dinliyor canlı. YouTube'dan. Pazartesi Şifa Şerif sırf Resulullah anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar ilim var. Hazır kulağın dibinde. Perşembe Fatih Mescid'de canlı yayın Lale Gül'den, televizyondan, radyodan veriliyor. Şimdi biz milletin ayağına giderken daha fazla insana ulaşıyorduk. O zamanki imkansızlıklar olmasına rağmen ya. Şimdi herkesin elinde, cebinde bir tuş kadar yakın, millet gevşemiş, ayet dinleyeyim, hadis dinleyeyim, durum nereye gidiyor? Hiç. Hadi kendi dinledi. İyiliği emredeceksiniz, kötülükten nehyedeceksiniz. Ben hoca değilim. Hazır burada. Ayet okumaya kalksan yanlış okuma tehlikesin var. Mana vermeye kalksan, hocalardan duyduğunun kafanda yarısı kalır, yarısı kalmaz, yanlış konuşma tehlikesi var. Bu risk de kalkıyor. Al bunu dinle. Üyelik parayla değil, hiçbir şey parayla değil. Bedava hizmetler var. Yüzlerce, binlerce saat sohbet oluyor ya senede. Bu millet bunları tebliğ etse, hele ki namazla ilgili, kebair günahlarla ilgili, işte ana baba isyanla ilgili, şu anda eşcinsellik, livata, lezbiyenlikle ilgili 7-8-9 sohbet yapılmış bu Gazze olayla Mevlid'den evvel. Yeni yapıldı bu sene. Bunlar insanlara ulaştırılsa, bu sizin vazifeniz değil mi? Ben link atmayı bile bilmiyorum, mesaj yazmayı bile bilmiyorum ben. Ama siz biliyorsunuz. Fuzuli fuzuli. Paranız da yok. Ondan sonra lüks arabalara bakıyorsunuz. Alamayacağınız şeyleri seyrediyorsunuz. Vah vah vah, görüyor musun millette ne para var ya, bizde para yok diye hayıflanıyorsunuz. Kimi atları izliyor, kimi itleri izliyor. Herkesin bir hobisi var. Onların belki bir maçları takip ediyor, bilmem ne bilmem ne. Ulaşamayacağı şeylere kafayı takıyor. Ne gereği var? Ölüm var, ahiret var. Zaten yakında öleceğiz. Cennette bütün nimetler var. Ama kime? İyiliği emredip kötülükten nehyeden ve kendi de amel edenlere. Yoksa ne olacak? Eğer iyiliği emretmezseniz, kötülükten nehyetmezseniz, vaaz-ı nasihat yapmazsanız veya kendiniz hoca değilseniz, onları insanlara ulaştırmazsanız, bugünün yolu bu. لَيْسَلِّطَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ. Allah en kötüleri başınıza musallat edecek. Şimdi Gazze'ye Allah en kötü gavurları musallat etti. Filistin'e en kötü gavurları musallat etti. Değil mi? Suriye'ye en kötü zındıkları, bidadeli şiaları musallat etti. Yemen'e Husileri, en kötü bidadeli şiaları musallat etti. Bak, Lübnan, Hizbullah, Şia zındıkları Lübnan'ı karıştırdı. Bütün Lübnan'da Ehl-i Sünnet'i perişan etti. O liman bile, Lübnan'da bir liman patladı aylar evvel. Bir liman patladı. Ondan sonra Lübnan'da bütün millet açlık sefalete düştü. Çünkü çok büyük bir ekonomik kriz hasıl oldu. Onu da Hizbullah patlattı. Lübnan'da Hizbullah patlattı. Bak dikkat et. Allah musallat ediyor belaları Müslümanların Ehl-i Sünnet'in başına. Lübnan'da %20 Hristiyan var. %20 Hristiyan var. Büyük bir rakam. O Hristiyanlar da Arap Hristiyan. Mısır'da da Arap Hristiyanlar çok var. Yani bu da bir acayip bir mesele. Türklerde Hristiyan yok, Araplarda Hristiyan var. Nasıl iştir ben anlamadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Araplardan gönderilmiş. Kur'an Arapça olduğu halde nasip meselesi. Ondan sonra ne olacak? Şimdi Allah en şerlileri musallat etti. Irak'ın başına yine Şia'yı musallat etti. Ehl-i Sünnet Müslümanlar hiç güvenleri yok. Sabah namaza giderken alimlere bir araba çarpıyor. Ehl-i Sünnet ulema teker teker Irak'ta kesiliyor, doğranıyor. Dünyanın ahvali, her yerde zulme uğrayan Ehl-i Sünnet Müslümanlar. Ehl-i Bid'at Şia görüyorsunuz. Bütün İslam milletlerini karıştırdı. Her yerde iç savaş çıkarttı. Azerbaycan'a karşı Ermenileri tuttu. İran Ermenilerle beraber oldu. Şu son olaylarda da öyle. Efendim ne yaptı? İslam ümmetinin başına musallat edildi. Ne buyuruyor? İyiliği emretmezseniz, kötülükten nehyetmezseniz, mektubat derslerini, çarşambaları dinleseydiniz, belki seneyi geçti, İmam Rabbani Hazretlerimiz hep ehli sünnet dışı itikatları olan özellikle Şia-i Şenia'nın zararlarını beyan ediyor. İnsanlara şuur veriyor. 400 küsur sene evvel yazdığı mektuplarıyla bugüne ışık tutuyor. Dinleyen yok, Dinleten yok. Bu sefer ne oldu? Bütün İslami coğrafyada bidat ehli Şia iç savaş çıkarttı. Şimdi bu iç savaşlar çıkmasaydı, Yemen, eski Yemen, güçlü Yemen olsaydı, Irak, Saddam dönemindeki güçlü Irak olsaydı, Suriye, bu işgal efendim üçe bölünmüş, Esed rejimi zaten Nusayri de Şia'nın nesi? Bir kolu. Hizbullah da nesi? Şia'nın bir kolu. Her yeri onlar batırdı bitir. Ondan sonra Lübnan yine Hizbullah vasıtasıyla limanı patlatılarak bütün ekonomik şartlar bitti. 70 yaşında kadın, geçen Lübnan'dan hocaefendiler geldi. 70 yaşında kadınlar konteynerların başında çöplükten ekmek topluyor ve bir ekmeğe tav oluyor. Açlık oyunu bozar, zor oyunu bozar. Ne yaparsanız bana yapın demek durumuna geldi. Namus da tehlikeye girdi. Lübnan şu anda bu vaziyette. Ürdün zaten İngiltere'nin vilayeti olmuş. Öbürü Yahudi'nin eyaleti olmuş. Birleşik Arap Emirlikleri bilmem nesi. Suud'un durumunu görüyorsunuz. Kabe'nin imamı kalkmış. Filistin'e yardım etmeyin. Fitnelere karışmayın. Başınızdaki yöneticiler ne diyorsa onu yapın diyor. Kabe'nin imamı da bunu diyor. Durum bu. Allah nasıl yardım? Allah yardım etmez mi? Allah aciz midir aşağı? Şu dakikada Yahudi'yi bitirir. Melek ordularıyla bitirir. Lazım değil. Bir melek yeter. Ordulara lüzum yok Allah buyuruyor. Ne buyuruyor? Sa'idu billah ve ma enzelna ala kavmi min ba'di min cündin minessemâi ve ma künnâ münzilin. Habib-i Neccar Hazretleri Antakya'da İsa Aleyhisselam'ın iki elçisi geldi. Onu imana davet ettiler. O da onlardan bir mucize istedi. Onlar da orada kötürüm bir çocuğu vardı. Hasta. Hemen çocuğu okuttular. Hiç yürüyemeyen çocuk başladı koşma. Habib-i Neccar Hazretleri de dedi ben size iman ettim. Tamam. Siz haksınız dedi. Ondan sonra geldi. Antakyalılara vaaz etti. İşte Yasin-i Şerif ikinci sayfası tümüyle bundan bahsediyor. Yasin'in ikinci sayfası, Vadrib Lehum sayfası bütün bunu anlatıyor. Ne dedi? Ya kavmi ittebi'ul murselin. Ey benim kavmim, Resullere tabi olun. Bunlar Allah'ın elçileri. Sizi bir olan Allah'a ibadete davet etmeye geldiler. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا سَلِكُمْ اَجْرًا Sizden ücret ve para istemeyenlere tabi olun. Şimdi birçok hocalar, akademisyenler konferansa çağrılıyor, sohbete davet ediliyor dernekler ve vakıflar tarafından. Ben 30 sene Adapazarı'na 40 sene Adapazarı'na ilk geldim 12 yaşımda. Orhan Camisi'nde vaaz ettim. Şu anda benim yaşım 60. 48 sene evvel. Çoğunuz belki doğmamıştınız bir kısmınız. Bir kişiden para istedim mi? Bana yemek yedir dedim mi? Değil mi? Adamı şimdi davet etmişler konferansa, hocayı. Sonra da demişler ki bir sebeple konferans iptal oldu. O da demiş ki şimdi siz bana 35 bin lira söz vermiştiniz. Ben iptal etmedim. Siz iptal ettiğiniz için sohbeti yapmasam da 35 bini hesabıma yatıracaksınız. Memleketteki duruma bak. O zaman ne dedi Habib-i Neccar? Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Buraya dikkat edeceksin. Bana yemek yedireceksin, bana şunu vereceksin, para vereceksin diyen sohbeti dinlenmez. Ve hum onlar mühtedun. Hidayete ermiş, Allah'ın hak yolunu bulmuş rasullerdir diyor. Ve ma liye le'abudu'l-lezi fettarani. ve ileyhi turcaun. Beni yoktan yaratan Allah'a ibadet etmeyeceğim de kime ibadet edeceğim? Ne oldu bana ki yaratanıma ibadet etmeyeceğim? Ve ileyhi turcaun. Siz de o Allah'a döneceksiniz. Ama putlara tapıyorsunuz. Ben de bilmiyordum. Şimdi Allah'ın elçileri geldi. İmanı öğrendim. Allah'ı bildim. Ben ona ibadete döndüm. Siz de Allah'a döneceksiniz. Ne cevap vereceksiniz dedi. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِ آلِيَةً Ben Allah'ı bırakıp başka ilahlar, tahtadan, bakırdan, heykelden, puttan, insandan, inekten, filden, fareye bile tapan var ya Hindistan'da. Hindistan öyle bir yer ki benden başka her şeye tapıyorlar ya. Beyi de bir manyak bir durum görme. Fareye tapan var ya, maymuna tapan var. İnek zaten baş ilah. İnek. Hindular ineğe tapıyorlar. Ya ben diyor Allah'ı bırakıp başka ilahlar edinebilir miyim ki? İn yuridni rahman bi durrin. Rahman bana bir zarar vermeyi murat etse, beni hasta etmeyi, beni öldürmeyi, benim gözümü kör etmeyi, benim ayağımı efendim felç etmeyi, elimi çolak etmeyi Allah murad etse ne olur? La tughni anni şefaatuhum şey'en. Dünya bir araya gelse, hepsi yardım etmeye kalksa, zerre kadar şeycik bile bana fayda veremezler.
3: Dalegül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi.
4: Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
3: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.

0: kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
1: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
3: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
2: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafattar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
5: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
7: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu 2000 dolar, artezyen su kuyusu hissesi 1000 dolar. Su kuyusu yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212

0: 1-923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyibat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
2: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
5: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
6: Dünya bir araya gelse şimdi, Gazze'den Mevla azabı, yani bu zulmü, bu Yahudi'yi Allah durdurmasa kimse durdurabilir mi? Durduramaz. Mevla niye böyle yapıyor? Mevla buyuruyor ki وَاتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Ben sizden şehitler almak istiyorum. Çünkü onları kazandıracağım. İki, ben diğer İslam ülkelerinde yaşayan, güven içinde, rahat içinde, yedi önde yemedi arkasında diğer Müslümanları imtihan ediyorum. Onları kazandırıyorum. Bakalım diğerleri kim kazanacak, kim kaybedecek. Şimdi biz tehlikedeyiz. Gazze'dekiler tehlikede değil. Esas azapta biziz. Şu anda biz bir vicdan azabı çekiyoruz yardım edememekten. İki, biz buna sebep olduk. Namazları terk ettik, cemaati terk ettik, haramlar işledik. Toplum olarak günahkar bir toplum olduk. İslam ümmeti olarak Yahudilere uyduk. Hristiyanların modalarına uyduk. Onlar gibi kıyafet giydik. Karılarımızı onlar gibi saçlarını başlarını boyattık, tarattık. Evlerimizi Hristiyan Yahudi evi gibi döşedik. Kanunlarımızı İsviçre, İtalya'dan aldık. Ondan sonra biz belayı baştan hak ettik. Allah koca Osmanlı Devleti'ni elimizden aldı. Ondan sonra başımıza işte gördüğünüz üzere ezanları Türkçe'ye çevirenleri, efendim Allah demeyi yasak edenleri, camileri ahır eden tek parti döneminin efendim milli şeflerini musallat eyledi. Şu anda da bir nesil yetişti. %12 İmam Hatip vilayetlerde, düşün ki dışarılarda %12 din dersi veren okulda ateist deist var. Bizi o hale getirdi. Bize Allah yardım eder mi ya? Şimdi Gazze'deki Yahudinin zulmünün yol bulması neden? Müslümanların İslam'ı yaşamamasından. Şimdi bu millet İslam'ı yaşasaydı devlet de ne yapardı? Gider asker de gönderirdi ve bilfiil Yahudi ile savaşırdı. Ama şimdi millet öyle bir cacık gibi, çorba gibi bir millet var ki hiç. Ne diyor Ümit Özdağ? Arap çöllerinde artık Mehmetçik kanı dökülemez diyor. Sen nereye Arap çölü diyorsun? Mescid-i Aksa'ya hakaret ediyorsun. Filistin'e, kutsal topraklara hakaret ediyorsun. Gazze mübarek topraklara hakaret ediyorsun. O kadar Müslümana çöl bedevisi diyorsun. Der. Bunlar güçlü. Reyleri 1,5-2,5 yok ama sesleri kuvvetli çıkıyor. Müslümanlar göya 51-52-53. Nerede 53 ya? Nerede 53? Cemaatta var mı? Sabah namazda kim var? Kaç kişi karısı kapalı? Kaç kişi kadınlarla tokalaşmıyor? Kaç kişi karısını onun bunun efendim yanına çıkartmıyor? Haremliğe selamla rahat ediyor. Böyle bir toplum felah bulabilir mi? Felah bulabilir mi? Müslümanız diyen efendim hiziplerin, camialerin bile ekserisinde feminist kadınlar hüküm sürüyor, şerata muhalif hükümler çıkarttırıyor. Bakın, Hiranur'daki Yusuf Hoca kardeşimiz bir iftira ile yok kızını erken evlendirmiş, halbuki 16,5 yaşında olduğu şu anda çıktı, ama yine de Yusuf Hoca hapisten çıkmasın, 16 sene ceza değil de 21 sene ceza alsın diye kapıya kim gitti? Kapıya laikler, kemalistler, başı açıklar, baldırı çıplaklar gitmedi. Başörtülü feministler gitti ve Hoca Efendi'ye 21 sene ceza aldırdılar. 40 sene, 40 kilo verdi. Adamcağız orada ölmek üzere. Allah bu millete yardım eder mi ya? Yazıklar olsun. Ne hocasına sahip çıkıyor. Hiç. Bu kadar Hoca Efendi var. Bir kişi ne demedi? Ya bu adama zulüm yapılıyor, iftira var, bir şey var, burada bir şerahsızlık yok. Hocalar bile dedi mi? Demedi. İsmail Han'ın bu kadar gücü var. İstese hükümetle görüşürler ederler. Bu işi çoktan çözerler. Biz karışmayız, zaten bize bağlı değildi. Ya bize bağlı değildi ne demek? Bu adam Efendi Hazretlerine bağlı değil miydi? Bağlıydı. Şam'da biz beraberdik efendiyle, kaç gün kaldık onunla? Hüngür hüngür ağlar efendiyi gördüğü zaman. Saatlerce ağlar efendinin sevgisinden. Ya biz efendide birleşmeyecek miydik? Biz Şah Nakşibend'de birleşmeyecek miydik? Biz ehli sünnet üst kimliğinde birleşmeyecek miydik? Biz niye şucudur bucudur yapıyoruz? Biz niye o cemaat bu cemaat diye bölünüyoruz? Biz niye ehl-i sünnet olanlara sahip çıkmıyoruz? E Allah bize yardım eder mi ya? Beni attılar hapse FETÖ'cüler. Üzgünüz. E şimdi bunu hapse atacağız. Size zarar verir mi? Vermez bize zarar. Ne yaparsanız da yapın dediler. Biz de öyle bir sene yattık. Ondan evvelkinde suçları yok. 2000'de bir yattık. 2002'de yattık. 2011-12'de bir yattık. Ya arkadaş, Müslümanlar birbirini sevmeden, Müslümanlar, hocalar, özellikle tarikat ehli diyorsunuz, birbirini Allah için hakkını aramadan, kötü günde arayıp sormazsa, herkes rakibini tasfiye etmek için hasetle, fesatla, kız kursları ayrı, erkek kursları ayrı, medreseler ayrı. Olduk Yahudi'den beter. Tahsebum cemian ve kulubum şetta diyor Allah. Yahudileri birlikte zannedersin, bir de Hristiyanlarla Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği bakarsın, hepsi beraber görünüyor, kalpleri darmadağınıktır. Aslında hiç birbirini sevmezler. E ne oldu o zaman? Ne oldu? 6 milyon Yahudi şu anda Beni İsrail devletinde. 8 milyonun 2 milyonu Arap vatandaş yapmış. Onu çık, işçi yapmış onu. 6 milyon var orada. 6 milyonla 8 milyar baş edemiyor. Baş edemiyor. Neden? Allah Teala bize en kötüleri musallat etti. Neden? İyiliği emretmezseniz, kötülükten nehyetmezseniz, hakkı söylemezseniz, doğruyu beyan etmezseniz, yalakalık, yaltakçılık, lakaluga, herkes. Şimdi ben Yusuf Hoca'yı müdafaa için bir açıklama yapsam, millet bana yorumlarda kötü yorum gelir. Ya sen Allah için bu adamın suçsuz olduğunu, kızını evlendirirken bir suçu olmadığını, bir şerahsızlık olmadığına inanıp da Allah için bir şey niye yazmıyorsun? Millet kötü yorum yapar. Ya nasıl, Allah'tan kork ya. Sizin hepiniz beni sevseniz ne olur? Sövseniz ne olur ya? Şu kadar mesela, Allah razı olsun, sevdiniz geldiniz. Belki buraya gelenlerde beni sevmeyip de gelen de var. Allah onlardan da razı olsun. Çünkü beni sevmek iman şartı değil. Ama sözlerim ayet ve hadis ve ilim meclisidir. Dinle, amel et, kazanırsın. Ben, siz beni sevin diye bir şart koşmadım ki. Allah Müslümanlar arasında ülfet, meveddet, muhabbetler halka eylesin. Kalplerimizi birbirine ısındırsın. Allah için birbirini sevenlerden eylesin. Ama şimdi benim okuttuğum talebe, talebenin talebesi çıkıyor, bana sövüyor, bana tweet atıyor, soytarı diyor. Allah onları da affeylesin. Benim için bunlar sorun değil. Yeter ki hakta birleşelim. Ehli sünnette birleşelim. İtikadı bozmayalım, ameli bozmayalım, milleti kandırmayalım, takiyecilik yapmayalım, dürüst olalım. Allah o zaman bize yardım eder. Yağmur duasına toplanıyorsun. Kalpler dağınık. O onu beğenmiyor, o onu sevmiyor, o onun cemaati azalsın istiyor. Öbürü bilmem ne. Böyle bir yağmur duası kabul olur mu ya? Reddiyeler yok, iyiliği emretmek yok, kötülükten ney etmek yok. He? Adam Halis Aydemir denen Diyanet'in en üst tabakasındaki adam bütün Evliyaullah'ın anasına karısına iftira ediyor. Alenen adam mezhebi inkar ediyor, kaza namazı yok diyor, bu kadar ayetleri inkar ediyor, aklıma danışırım diyor, bu kadar birkaç senedir bunun üzerinde duruyoruz. Bir kişi harekete geçip de böyle bir adamın ilk 15'in içinde ne işi var ya bütün Müslümanın şeyhine, evliyasına sövenin demiyor ya. Ondan sonra bizim şalvalı cübbeli bazıları onlarla birlikte okullarda dersler veriyor. Ondan sonra kalkıyorlar, cübbeli şöyle bozuk adam, cübbeli bir, ya arkadaş sen Halis Aydemir mi bitti? Mustafa İslamoğlu mu bitti? Mehmet Görmez mi bitti? Ayetleri, hadisleri inkar eden bu kadar bidat ehli milleti ateist deyiz etti. Sen uğraşacak beni mi buldun? Ya Allah yardım etmiyor. Etmez. Biz tevbe edeceğiz. Nasuh tövbesiyle Allah'a döneceğiz. Eğer ki bu millet günahlarından tevbe etsin, İslam ümmeti tevbe etsin, sen gör bakalım Yahudinin bir bombası Gazze'ye düşebilir mi? Çünkü Allah'ın yardımı geldiği zaman. Ama Allah niye yardım etmiyor? Mevla buyuruyor ki Gazze'deki Müslümanlar mücahittir. Hakikaten ben Gazze'de haberlerde her tarafı gösteriyor. Bütün yoğunluk, millet kalabalık. Başı açık bir kadın görmedim. Siz gördünüz mü yani? Bir başı açık kadın yok. Namaz kılmayan yok. Abdest almayan yok. Kur'an okumayan yok. Küçücük çocuk 6 yaşında kardeşi ölürken başına gelmiş kardeşine şehadet telkin ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul söyle diyor. Nerede bizde bu şuur ya? 6 yaşında çocuk 3 yaşında 4 yaşındaki kardeşine kelime-i şehadet okutturuyor öldürürken. Nerede böyle bir şuur? Bizde nerede var bizim torunumuzda? Yok. Gazetekilere çok üzülüyoruz ama biz kendi halimize üzülelim. Onlar kazanmış ya. Böyle bir direniş yok, böyle bir azim yok, böyle bir cihat görülmemiş. Bedir ehli gibi adamlar ya. Tabii. Ölürken video çekmişler. Tam ölüyor. İsimleri hatırımda kalmıyor. Ben de videoları açamıyorum, internete giremiyorum ben. Bana gösteriyor arkadaşlar. Böyle yapıyor, böyle. Gözlerini açıyor, kapıyor, tam ölmek üzere. Siz diyor, benim gördüklerimi görseydiniz, cenneti görüyorum diyor. Biz, birbirimizle uğraşmak, haramlar, günahlar, keyifler, kekalar. Nedir bu ya? Sen merak etme. Bu durum böyle gitmez. Ya tövbe edip Allah'a döneceğiz, ya emri bil maruflara yeniden başlayacağız. Herkes tebliğler yapacak, çevresinde sohbetler toplanacak, Müslümanlara yeniden şuurlar verilecek. Ya bu da gevşeklikle bela bize doğru geliyor. Şu Efendi Hazretlerimiz 90'lı yıllardaki yaptığı vaazlarda Bosna Hersek Sırplar tarafından işgal edildiğinde ve soykırım yapıldığı zamanda yaptıkları sohbetlerinde, ki onları yeniden ben bir okuyorum, yazmışlar el yazılarıyla, biraz yanlışlar yazmışlar falan. Yeniden onları tavsiye ediyorum, düzeltiyorum inşallah. 10 cilt olacak, birinci cildi bitirdim. Çünkü Efendi Hazretleri emir vermişti bana, benim adıma hiçbir kitap çıkmasın sen görmeden. Mutlaka sen bir gör. Yani yanlış kaçar manasında. Şimdi onun o emirleri doğrultusunda işte vazifelerimi yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra orada neler söylüyor? Aynı bugünleri söylüyor. Amerika bombaları hazırladı diyor. Bak 30 küsur sene, 33 sene evvel Amerika bombaları hazırladı diyor. Ondan sonra da ne buyuruyor? Ama bu işin sonu Türkiye'ye gelecek diyor. O zaman hiç böyle bir şey yok Türkiye ile alakalı. Keramet budur, evliyaullah budur. Çünkü Türkiye'nin de bozulduğunu görüyor. Türkiye'ye bu işin sonu gelecek. Bu millet İslam'a dönmezse, Kur'an'a dönmezse, Tevbe-i Nasuh'la Allah'a dönmezse belayı bulacak diyor. Ve şimdi Amerika gemileri getirdi, İngiliz gemileri getirdi. Kime getirdi? Orada 2,5 milyon Gazze'li silahı yok, bir şeysi yok. Koca bomba gemisi ne lazım? O gemileri kime getirdi? Bak şu anda emekli paşalar, büyük elçiler, televizyonlarda yorum yapanlar hep ne söylüyor? Bu işin ucu Türkiye'ye dayanıyor. Ben ilk Gazze olayında bir ay evvel tweet attım. Türkiye'nin sınırı Gazze'de başlıyor. Ümit Özdağ ne dediği zaman? Arap çölünde ne işimiz var dediği zaman? Sen Gazze'yi koruyup kurtaramazsan Türkiye'nin sınırları 21 vilayeti Yahudinin erz-ı mev'ud vaat edilen topraklar işte Yeşaha'nın kehanetleri dediği Netanyahu'nun Yeşaha dediği de Şaya aleyhisselam peygamberi zişan haşa onlar kehanet olur mu haşa vahidir de salih kullara vaat edilmiş. Bunlar da kendilerini Yahudi oldukları için onların torunuyuz diye salih kullar biz izliyorlar. Halbuki alakaları yok. En büyük zalim kullar. Ama bak adam Yeşaha'nın kehanetiyle diyor. Amalika diyor. Amerika değil. Amalika. Lamla. Onu da bizim Türkçedeki yazarlar, çizerler bilmediği için Amerika diyorlar çekmeden. Millet de onu Amerika zannediyor. Halbuki Netanyahu der mi ki Amerika'yı kahrettikleri gibi atalarımız biz de bunları kahredeceğiz Gazze'lileri diyor. Amalika bir kavim, cebbarlar topluluğu, cebbarlar. O zaman Musa aleyhisselam fethedemedi. Beni İsrail aykırılık etti, onun üzerine vefat etti. Yuşa aleyhisselama peygamberlik verildi. Yuşa aleyhisselam o cebbar toplumları kahretti. Onlar Eriha tarafında, Kudüs'e yakın bir vilayet, Eriha, Erz-i Mukaddes'e, Udhulul Erz-i Mukaddes'e telleti, Keteballahu lekum, Allah buyuruyor. Ama Musa Aleyhisselam'ın ümmeti biz seninle gelmeyiz. Onlar çok azılı, boylu boşlu adamlar dediler. Sen git Allah'la beraber savaşın. Siz kazanın biz geleceğiz oturacağız dediler. Allah da onlara feynna muharrametun aleyhim erbaine sene 40 sene size buraya girmek yasak. Ben size ümmetine burayı yazdım, ayırdım. Dünyanın en güzeli cennet o Eriha'ya bir gittim ben. Böyle bir yer yok ya. Nasıl bir sükunet, sekinet de var. Değişik. Arz-ı mukaddese diyor Kur'an Eriha için. Ama 40 sene sizi buraya sokmayacağım. Haram ettim Allah buyurdu. Tih sahrasında 40 sene peygamberler de onların yüzünden çileler çektiler. 40 sene çölde kaldılar. Sabah yola çıkıyorlar çölde. Akşama kadar gidiyorlar. Akşam uyuyorlar, yatıyorlar. Bir de bakıyorlar. Ertesi sabah uyanıyorlar. Başladıkları yere geri dönmüşler. 40 sene. Halbuki Allah buyurmuştu ki peygamberimin arkasına toplanın, girin, o büyük adamların minare kadar boylarına aldanmayın. Ben size orayı takdir buyurdum. Hemen onlar korkacaklar, galip geleceksiniz. Ama tevekkül yok, teslimiyet yok, peygambere itaat yok. Beni İsrail'de o zaman 40 sene peygamberler çilecek. Harun aleyhisselam o çölden çıkamadan vefat etti. Musa aleyhisselam çölün bitmesine 40 senenin dolmasına yakın vefat etti. Allah o fetihleri Yuşa aleyhisselama nasip etti. Aleyhissalatu vesselam. Şimdi bunlar ne diyorlar? Ondan sonra Şaya aleyhisselama da vahiler geldi. Şaya aleyhisselam milattan 700 sene önce yaşamış. Yani şimdi milat İsa aleyhisselamın doğumu aşağı yukarı 2000 seneyi geçti. Yani bundan 2700 sene evvel Beni İsrail'in peygamberlerinden. Adam diyor ki ben diyor o nasıl Amalika'yı diyor, Yuşa Aleyhisselam Amalika'yı kahretti diyor, Gazze'yi öyle katledeceğim diyor. Adam tahrif edilmiş, değiştirilmiş Tevrat'a tabi. Değiştirilmiş Tevrat'a tabi. Sen burada Kur'an okusan, bir ayet okusan, hadis-i şerifte fiten hadisleri okusan, bak Armageddon bizim dibimizde gerçekleşecek. Melhame-i Kübra, bütün dünyanın gavuru hadis-i şeriflerde buyurulan yere geldi. PYD orada kuruluyor. Siyonist'ten orada kurulmaya çalışılıyor. Rusya'nın orduları İdlib'te, Amik Ovası'nda, Mercidabık'ta, Amerikan 10 bin tırla PYD ile beraber fason bir ordu oraya getirdi. Bütün dünyada yer kalmadı da, bütün dünyanın, Fransız'ın, İngiliz'in bütün orduları niçin geldi? Bizim sınırımızın dibinde mevzilendi. Fiten hadisleri sorunludur diyen Mehmet Görmez, senin aklın sorunlu. Çünkü neden? O zaman bu hadisler 1400 sene evvel buyuruldu. Biz de bunu seneler 30-40 sene evvel okuduk. E şimdi hiç alakası yoktu. Niye o bölgeye gavurlar bütün toplanmaya başladı? Süreç başladı, düğmeye basıldı. Resulullah yalan söyler mi haşa? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama senin adam Müslümanım diyorlar hepsi. Bir hadis-i şerif okuyorsun, ya şimdi Mehdi'den bahsetme, Deccal'dan bahsetme, hurafe şeyler anlatıyorsun. Buhari'de hurafe mi olur ya? Müslim'de hurafe mi olur? Ebu Davud'da hurafe mi olur haşa? Ama iman kalmadı. Hocalarda, hacılarda itikat kalmadı. Bir ben konuşuyorum diye bana da zaten ama bunun anlattıklarında da işte, soru işareti var. Ne soru işareti var? Ha dediklerimiz hadis-i şerifler, e şimdi de başladı işte süreç. Düğmeye basıldı. Evvela itikadı tahsih, ehl-i sünnete göre. Ondan sonra teslimiyet, iman, itaat. Allah Resulü'nü dinleyeceksin, Kur'an'a sünnete ittiba edeceksin. Yoksa Mevla yardım eder mi ya? Bu millete nasıl yardım edecek? Ama Allah yardım etmek isterse gücü aynı duruyor. Şimdi Yahudi bu kadar, ne diyeyim sana? Güçlü. Amerika'da yanında atom bombaları da var. Gazze'yi bir anda bir atom bombasıyla 1 milyonu öldürebilir. 1 milyon, 2 milyonu öldürebilir yani. Atom bombaları da onu Amerika'da verir. Kendinde de var. Allah yaptırmıyor, durduruyor. Ama şimdi Müslümanlara tam bir yardım da gelmedi. Neden? İmtihan devam ediyor. Rahman benim hakkımda bir zarar murad ederse kimse beni kurtaramaz. وَلَا يُنْقِذُونَ Beni kurtaramazlar diyor Habib-i Neccar. اِنِّي دَلَّفِي ضَلَالٍ مُّب۪ينَ O zaman ben aşikar bir sapıklık içerisinde olurum. Allah'tan gayrını dost tutarsam. Rasuller orada duruyor. Kavmi karşısında duruyor. اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ Ben sizin Rabbinize iman ettim. Ey Rasuller! فَاسْمَعُونَ Siz beni işitin. Bana Allah'ın huzurunda şahitlik ediliyor. Hemen kavmi toplanıyor, birden yükleniyorlar, Habib-i Neccar'ı şehit ediyor. İki Resulü de şehit ediyorlar. Antakya'da Habib-i Neccar camisinde kabirleri bulunuyor. Birkaç kere ziyaret nasip oldu. Depremde cami yıkıldı, herhalde şimdi tamir ediliyor. Kabirler zaten yıkılacak hali yok, kabirler duruyor. Vefat eder etmez gîledhulil cenneh. Hemen şehit olur olmaz gîledhulil cenneh. Melekler geliyorlar, Mevla'nın selamını getiriyorlar. Haydi buyur cennete gir diyorlar. Kale, o da diyor ki ya leyte kavmi yesme'un. Şimdi ben öldüm. Bir dakika evvel diriydim. Bir dakika evvel bunlara vaaz ettim. Bunları Allah'a davet ettim. Şimdi de öldüm. Bir dakika olmadı. Melekler öyle otobüste gelmiyor, uçakla gelmiyor ki, hemen geldi. Ah diyor. Bak adamlar ona saldırdılar, şehit ettiler. Yine onların cehenneme girmesine üzülüyor. Bunlar şimdi gavur geberecek diyor. Ah keşke benim kavmim işitseydiler. Bilseydiler. Neyi bima gafarali Rabbi? Rabbimin beni nasıl affettiğini. Çünkü neden? Ben de bu rasuller gelmeden evvel kaç sene yaşadım şirk üzere. İmansızdım. Ama bak Rabbim lütfetti. Rasuller geldi. İman ettim. Belki de daha namaz abdese bile çok vakti kalmadı. Rabbim beni nasıl affetti, tertemiz etti. Ve cealeni minel mukramin. Beni ikrama mazhar, cennetle cemalle müşerref kullarından kıldı. Ah benim kavmim bunu işitseydiler. Şimdi İsa Aleyhisselam'dan on elçilerinden 500 küsür sene sonra 600'e yakın, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olması da 40 sene geçerse 600. 600 sene sonra Muhammed Mustafa geldi. Sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an vahyedildi. O Kur'an'da Yasin suresi inzal edildi. O Yasin suresinin ikinci sayfasında da Habib-i Neccar'ın bu kıssası beyan edildi. Şimdi ben size ne yaptım? Bundan 2000 sene evvel Antakya'da Habib-i Neccar Hazretleri'nin bu vaazını, kavmine yaptığı bu vaazını 2000 küsur sene sonra İzmit'te bu salonda sizlere tebliğ ettim. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Habib-i Neccar sahibi Yasin, Yasin'in arkadaşı, yani Yasin suresinde geçen zat manasına ve azâ kavmehu hayyen ve meyyita. O kavmine vaaz etti, o kafirlere nasihat etti ama hayattayken de vaaz etti, öldükten sonra da vaaz etti. Çünkü melekler canını aldıktan sonra ne dedi? Keşke kavmim Rabbimin beni affettiğini, ikrama mazhar ettiğini bilselerdi. Demek Allah yolunda ölenler, bedel ödeyenler, iyiliği emredenler, kötülükten nehyedenler, korkmayanlar, şehit olurlarsa hemen özel cennete alınırlar ve ikramlara mazhar kılınırlar. Diğer Müslümanlardan farklı muamele, fazilet görürler. Ah diyor, kavmin bunu bilseydiler onlar da iman ederdiler. Şimdi bu vaazı yaptı bak. Demek biz hayattayken vaaz yapamıyoruz. O öldükten sonra da vaaz yaptı. 2000 sene sonra da, bundan sonra da Yasin okundukça, tefsir yapıldıkça, Habib-i Neccar'ın o Allah için canını feda edip bütün milleti, toplumu karşısına alıp tek başına Allah'ın dinine davet etmesinin mükafatını gördüğünü bize işittiriyor. Korkmayın, taviz vermeyin, yamulmayın, ehl-i sünnetten ayrılmayın, bedel ödemeleri göze alın. Bak Müslüman kardeşlerimiz dimdik duruyor, kafama bomba da yağsa ben nöbetteyim diyor. Ben ribattayım diyor. Ribat nöbet. Sınırda nöbet. Mescid-i Aksa'nın sınırı, Türkiye'nin de sınırı Gazze. Bütün İslam aleminin sınırı Gazze. Gazze düştüğü vakitte zaten Arz-ı Mevut projesinden ilk iş Lübnan, oradan Suriye. Zaten Lübnan'da devlet yok. Zaten Suriye'de devlet yok. Türkiye'de elhamdülillah bir güçlü ordumuz, devlet var. Var ama kavur kapıya dayanmış Yahudi değil. Arkasında Amerika var, arkasında İngiltere var, arkasında Avrupa Birliği var. Bizim de ekonomimiz maalesef çok zor durumda. Şia'nın vasıtasıyla bütün İslam alemini, devletlerini çökertip iç savaş çıkartıp üçe beşe böldüler. Türkiye'ye de FETÖ'cüler yoluyla 15-20 senede devleti ele geçirip, tabii 40 sene gerisi var ama son 15-20 senede darbeye kalkışarak Türkiye'nin ekonomisini çökerttiler ve şu anda da hala rektörlerden, üniversitelerden bazılarında FETÖ'cüler, efendim tam bir fişleme, özel hayat fişleme, aynı devam edecek güçte, hala FETÖ bitmiş, temizlenmiş değil. Ondan dolayıdır ki bizim devlette ne yapamıyor? Eski Kıbrıs Savaşı'nda verdiği dirayeti gösteremiyor. Ama Kıbrıs'ta kim vardı? Erbakan Hoca var. Değil mi? Biz dedi, kararı aldık dedi Erbakan Hoca. Kıbrıs'a asker çıkartacağız. kararı aldık. Ecevit de var o zaman. Fakat Demirel de ana muhalefet dedi. Bize anlattı Efendi Hazretleri bana. Mina'da bir ihvanın evindeydik haçta. Yıllar önce. İlk ağızdan dinledim yani kendisinden. Ama dedi Demirel'i aradık. Dedik ki biz Kıbrıs'a asker çıkartmayı düşünüyoruz. Demirel dedi ki aman ha Amerika'ya karşı bir maceraya girmeyin. Ödü koptu. Ecevit tamam dedi ama iş pahalaşınca İngiltere'ye gitti. İş dedi bana kaldı. O zaman Genelkurmay Başkanlığı'nın adını söyledi. Onunla biz anlaştık. Müslümanları kesiyorlar, doğruyorlar Kıbrıs'ta diye. Çıkalım dedik. Allah'ın izniyle çıktı. Ve Allah yardım etti. Ama cesaret ister. O zaman Efendi Hazretlerimiz İsmaila Camii'nin Hatb-i Şerif odasında 40 gün Erbain'e girdi. 40 gün çıkmadan. Namaza çıkıyor o kadar. Evine hiç gitmedi. Hep zikir. İhsan Efendi hocamız da vardı. Zikir üzere Efendi Hazretleri buyurdu ki ben Allah bize yardım etmez diye düşündüm. Çünkü millette namaz abdest kalmamış herkes çırılçıplak. Yani o zamanlar da öyleydi. Nasıl Allah bize yardım etmez? Biz Osmanlı gibi sağlam değiliz. Ama dedi Allah yine bize yardım etti. Allah diyerek yürüyün dediler çünkü. Allah adını andılar. Ondan sonra Evliyaullah yardıma geldi. Birçok YouTube'larda bile var. Komutanlara, pilotlara birden uçağın içinde bir zat beliriyor. Haritayı elinden çekiyor. Sana yanlış yerleri göstermişler. Evladım sen benim dediğim yerleri bombala diyor. O da tabii manevi bir şey. Biz uçağı kimseyi almadık. Beyaz sakallı bir zat gelmiş kudretten. Meğer Ladik'te, Samsun Ladik'teki Ahmet Rufai Kebir Hazretleri. Geçen ona gittim. Gece sabaha kadar dua yaptık orada Gazze için. Neden? Kıbrıs Harbi'ne katılan zat ya. Gazze'ye yardım etsin Allah'ın dostları. Ancak Allah izin verirse. Allah izin vermeden kimse kıpırdayamaz. Ahmet Rufai Kebir bak. Dedim ki sen burada bir keramet gördün mü hiç? Bu kadar senedir hizmet ediyorsun. Dedi ki böyle bir düşündü. Yahu dedi ben dedi namaz abdest bir şey bilmezdim. Burada bir yatır var. Yanından geçerdim. Dükkanımı açardım. Sabahın 8'inde bir taksi geldi. Sakin yer. Şimdi bile sakin yer Samsun'un ladiği. Camı açtı. Selamünaleyküm selam. Ahmet Rufai Kebir. Esas Ahmet Rufai değil. O Irak'ta. Bu torunu Türkiye'deki en büyük onun torunu o. Ya dedim amca ya işine gittin sabahın 8'inde. Yani nereden esti? Dedi sen bana türbeyi göster. Gitti ziyaret yaptı. Çıktı. Dedim ya ben merak ettim. Nereden geldin? Niye geldin? Buralı değilsin. Bu zat meşhur biri değil. Siz bile bilmiyorsunuz mesela. Ama dedi ki evladım ben askeri pilotum. Kıbrıs Harbi'nde görev yaptım. Emekli olana kadar göze batmasın diye. Biliyorsunuz eskiden askeriyeyi namaz kılan fişlenir. Gümüş yüzük takan fişlenir. Karısı kapalı olan hep atıyorlardı biliyorsunuz. Şimdi biraz düzeldi. Onun için göze batmayayım diye gelmedim. Şimdi emekli oldum geldim. Neden? Bu zat bize yardım etti. Kıymetini bilmiyorsunuz. Bu Evliyaullah olmasa Kıbrıs'ı kaybediyorduk dedi. Adam asker ya. Sürüyorum diye uçağını. Bir de baktım arkada. Kimse yok. Bir de baktım arkada birisi var. Çünkü bomba taşıyor şey. Bir baktım geldi başıma selamun aleyküm. Hiç tutuldum kaldım. Dedi ki ben sana nereye dersem oraya bomba atacaksın. Şimdi Kudretullah'tan bizzat zuhur etmiş. İstersen dinleme bakalım şimdi. Ya benim komutanlarım bana başka harita verdi. Ben seni dinleyemem. Onu yüzbaşıya anlatırsın. Komutanını anlatırsın. Dersin ki daha üstten yazı geldi dersin. O onu bağlar. Ama yüzlerce sene, 700 sene evvel vefat etmiş zat gelirse pilot ne yapacak? Tamam dedi. Dediği yere atıyorum. Aşağıdan telsizle şey geliyor. Tam isabet. Ama diyor ben bende olanı atsam demek karavana ya da kendimizi vuracağız. Çünkü ajanlar var. Ya ondan sonra dedim ki efendim ben sizi nerede bulayım? Dedi ki ben Seyyid Ahmet Rufai'den geldim. Dedi bir anda duman kaybolur gibi pat gitti. Ama diyor bombalardan ilk isabetli bombayı o attırdı diyor. Rumları perişan etti diyor bomba. İşte mealen orada adam anlatıyor. Gizzat onu dinleyen. Allah'ın yardımı geleceği zaman bir Ebu Bekir Sıddık'ın ruhaniyeti, bir sahabenin ruhaniyeti, Bedir ehlinin ruhaniyetiyle harbe katılsa ruhaniyette zaman yok, mekan yok. Şimdi Yahudi bütün önlemleri almış. Askeri yönetim odalarını kurmuş. Bilgisayarlar, cihazlar, otomatikler, son teknoloji. Amerika'nın en son teknolojisi orada da var. Belki Amerika'da olmayan bile onda var. Değil mi? Bu odaya sinek bile giremez. Hamas ajanları giremez. Hiçbir düşman giremez. Oradan bütün işte demir kubbe bilmem ne. Ne oldu demir kubbe? Çatladı gitti. Ne oldu? Geçen gün bir bomba attılar. Bomba tersine döndü. Bomba geldi onları vurdu. Peki bunu bir tane yapan Allah bütün bombaları geri döndüremez mi? Ne var o zaman? Allah'a ne? Ne zor? Haşa. Biz adam olalım biz. Biz doğru Müslüman olalım. Biz tevbe edelim, Allah'a dönelim. Gazze'de bizim yüzümüzden bu azabı, zulmü çekmesin. Hemen bu gece namaz kılmayanlar namaza başlaması lazım. Hemen bu saatten sonra kaza borcu olanlar kaza borcu başlaması lazım. Zina eden, eşcinselliğe müptela, içkiye müptela olan hemen tevbe etmesi lazım. Bunun Gazze ile ne alakası var deme. Deme. Duaların kabul olması buna bağlı. Şimdi Seyyid Ahmet Kebir'in ruhaniyeti veyahut Ebu Eyyubel Ensar'ın ruhaniyeti, Gazze'de o kadar ulema, evliya, sahabe yatıyor, onların ruhaniyeti, Siyonist'in en büyük, en gizli bilgisayarlarının ve işte neyse harbi yönettikleri odanın hiç kimseyi sokmadıkları yere ruhlar girebilir mi? He? Kamera çeker mi? Kamera çeker mi? Çekmez. Kamera neyi çeker? Bir de baktın, bütün şeyler alt üst olmuş. Ora ötmeye başladı, bura zırlamaya başladı, ora tersine döndü, ora bilmem, Allah Allah. Bunlar da seyrederler. Makine odası tam ters çalışıyor ya. Düğmeye basan var. Düğmeye basan var. Ama Allah isterse göstermez. Şimdi Habib-i Neccar'ın diyor Allah şehit edilmesine gazap ettim. Şimdi ben bu Antakya halkını helak edeceğim diye karar ettim. Şimdi ben bunlara ne yapayım? 3000 melek mi göndereyim? 5000 melek mi? Allah'a melek mi yok? Katır triller melek de göndersin Antakya'ya. Ama Mevla buyuruyor ki o kadar meleğe ne lüzum var? Niye? Bunların bir bağırmalık canı var. İşte ve ma enzelna sayfası onu anlatıyor. Ve ma enzelna ala kavmi, biz Habib-i Neccar'ın kavmine indirmedik min badi, onun şehitliğinden sonra min cündin, ordular mines sema, gökten ordular indirmedik. Ama helak ettik. Nasıl helak ettik? Ve ma kunna munzilin, biz zaten kafirleri helak etmek için ordular indirmeyiz. Dünyanın tek hükümdarı iki kafir, iki Müslüman oldu bugüne kadar. Beşincisi Hazreti Mehdi'ye nasip olacak buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İki gavurdan biri kim idi? Bütün dünyaya hakim olan Nemrut. Öbürü de Buhtunassar. Firavun değil. Firavun Mısır ve yöresine hakim oldu. Bütün dünyada ancak Nemrut'la Buhtunassar hüküm sürdü. O Nemrut'u Allah neyle helak etti? Sivrisinek. Ve Allah ne buyurdu? Celle Celaluhu, sana sağlam sivrisinek fazla gelir, senin canına bir topal sinek kafi gelir. Allah bu. Biz düzelelim, biz bize dönelim. Nefsi muhasebeye dönelim biz. Biz sohbeti bıraktık, vaazı dinlemeyi bıraktık, insanlar emri bil marufu bıraktık, bıraktık. Bak o hadise döneceksin. İmkânet illâ sayheten, ben Antakya'nın altı üstüne getirdim ama neyle yaptım bunu? Bir narayla. Nara ne demek? Bağırtı. Ama senin benim bağırtım değil. Tabii burada bütün insanlar bir anda olanca sesleriyle bir bağırtı çıkarsalar tabii çoluk çocuk korkar tabii yani. Ama öyle değil bu. Bir kavim helak olur. Nasıl bir nara lazım? Güçlü bir ses. O da Cebrail Aleyhisselam'ın sayhasıdır. Kur'an-ı Azimüşşan'da birçok kavmin helakında sayha geçer. O sayhada nedir? Bağırtıdır. O gürültüyü çıkaran kimdir? Hazreti Cibril'dir. Ama öyle bir ses çıkarıyor ki o sesi duyar duymaz herkesin kalbi çatlıyor. O anda ödü patlıyor. Ödü patlıyor ne demek biliyor musun? Öd ne demek? Öd safra kesesi. Herkesin bir safra kesesi var ya, benim yok, ameliyatla aldılar o zaman. Safra kesesinin adı öd. Hayvanın ödü de aynıdır. Kurbanda keserler, ödü safra kesesi. Ödü patlıyor. Çünkü safra kesesi patladığı anda zaten ölüyorsun. Zehir şeye giriyor, bütün vücuda yarışıyor.
5: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gaybları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi.
6: Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kâmil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
4: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
1: Şimdi reklamlar.
4: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORK.TR.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 4395'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfi.org.tr.
10: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
11: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
10: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
12: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
13: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
14: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
15: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
15: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
17: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu $2000, artezyen su kuyusu hissesi $1000. Su kuyusu yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gaybları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
18: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
7: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
5: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
6: Cebrail Aleyhisselam'a bir bağırttırdım diyor Allah. Bir tek. Onu da diyor vahideten, ikinci bağırmaya lüzum yok. Tek. Tek ses. Hepsi yerle beraber feyzahum. Birdenbire onlar hamidün, sönmüş ateş gibi dizlerinin üstüne çöktüler, yerlere serildiler Allah buyuruyor. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem her zaman buyuruyordu ki o Allah aynı Allah duruyor, gücünden zerre kadar kaybetmemiş ama aynı kullar durmuyor, Bedir ehli kalmadı, takva ehli azaldı, onun için yardımlar gelmiyor. Bu ateş bizden çıktı, döndü bizi yakıyor. Evvela nefsini, evinin önünü temizle. O zaman her yer temizlenecek. Bak Gazze'nin hesabında bize sorarsa siz şaşmayın. Siz lider ülkesiniz. Sizin gücünüz var. Siz Yahudi'yi durdurabilirdiniz. Doğru Müslüman olsaydınız ben size yardım ederdim. Şimdi de Müslümanın, mazlumun yardımına yetişebilirdiniz. O zaman siz ne yaptınız da, hangi günahlar işlediniz de, hangi yanlışları yaptınız da siz lider ülke olmaktan çıktınız? Hilafeti kaldırdınız. Koca Osmanlı'nın efendim devletinin gücünü iptal ettiniz sizin atalarınız. Yani şimdi atalarımız yanlış yaptı hakikaten. Bu 50 sene evvel, 100 sene evvel, 150 sene evvel ki Osmanlı'nın son dönemi büyük yanlışlar var. Alaaddin Efendi Hazretleri ne buyururdu? Meşrikat-ı İslamiye'de o zamanki Diyanet'te 600 alim vazife yapıyorduk. Osmanlı'nın Diyanet'inin adı Meşrikat-ı İslamiye. 600 alim vazife yapıyorduk. 6 kişi namaz kılıyordu, gerisi namaz kılmıyordu. Buna kim inanır ya? Mahmud Efendi Hazretleri demese, ondan duymasam vallahi inanmam ya. Çünkü o da Alaaddin Efendi'den nakil yapıyor. Kimseye inanmam ya. 600 Osmanlı aleminden 6'sı namaz kılıyordu diyor. İşte o semerelerin kötü neticeleri bugün burada. Camide 5 kişi yok, sabah namazında %100.

en kötüleriniz musallat edilecek. Fed'uhiyarukum, en iyileriniz ellerini kaldırıp yalvarıp dua edecek. Evliya olsa fela üste diyabiliyorum, duaları kabul edilmeyecek. Bu hadisin sırrını şu anda yaşıyoruz. Kabul olunmadı demeyelim. O yasaktır hadiste. Mutlaka kabul olundu, vakti saati var. Ama niye bu tehir, bu gecikme niye? Bu gecikme niye? Bizim amellerimizi tehir etmemizden, namazı geciktirmemizden, vazifelerimizi geciktirmemizden Allah Teala da yardımı geciktiriyor. Ama yardım kesin. Bunu kesinlikle söylüyoruz. Filistin'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da bir zaman sonra Müslümanlar galip gelecek. Ve Araplar oraya yerleşecek. Arapların ekseriyeti ahir zamanda Filistin ve Kudüs'te mukim olacak. Ondan sonra Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde Mekke'den, Medine'den ordularla gelip Mescid-i Aksa'da imam olacak. Yıllarca namaz kıldıracak. Ondan sonra işte Armagedonlar patlayacak. Yine İslam Müslümanlar hakim olacak. Ondan sonra Deccal çıkacak. Bütün dünya Yahudi İspahan'dan, İran İspahan Yahudilerin arasına çıkacak. Bütün dünyayı ezip geçecek. Mekke Medine'ye giremeyecek. Mekke Medine'den 70 bin kişi zelzele olacak. Münafıklar Deccal giremedi diye onlar çıkıp Deccal'a iman edecek, Allah'a ortak koşacak. Mekke Medine'de olduğu halde kurtulamayacak. Çünkü kim sapıtmışsa Allah onu Deccal'a kavuşturur. Ondan sonra efendim İsa Aleyhisselam nazil olacak. Şam'daki beyaz minareye inecek. Tam Deccal Filistin'de Lüt kapısı var. Kapı hala duruyor. O kapıya kadar gelecek. Mehdi Aleyhisselam'ın Aleyh Rıdvan'ı ve ordularının yemesi içmesi bitecek. İthal ihraç yok. Deccal'ın kuşatması altına yine Mescid-i Aksa girecek. İşte Hazreti Mehdi namaza durmuş imam olacağı vakitte kapıdan İsa Aleyhisselam girecek. Hazreti Mehdi onu görünce geri çekilip namazı ona ikram edecek. O da salli bina fe inna leke o kıymet. Kâmeti müezzin getirirken benim gireceğim bilmiyordunuz. Kâmet sana niyet getirildi. Sen geç imam ol. Ben Resulullah'ın ümmetinin arkasında cemaat olacağım diyecek. Ve Hazreti Mehdi imam. Bunlar hep sahih hadis. Benim Nüzülü Mesih diye bir kitabım var. 30 sene evvel yazdım. 20 seneden fazla. Onda bütün bunları yazıyor. Hazreti Mehdi bu mutlaka gelecek. Yine kitabım var. Sizlere de o kitaplardan istifade nasip eylesin. Ondan sonra namaz bitecek. Haydi bakalım diyecek Hazreti Mehdi'ye. Alacak onu da Lüt kapısına. Lüt kapısı şu anda Filistin'de duruyor. Haritaya merde girseniz kapının adı değişmedi. Lüt. Lüdü sonu dal. İki dal yani şeddeli. Lüdü. Kapısına gelecekler. Deccal. Kaplamış ortalığı ya. Çiğnemiş, bütün dünyayı çiğnemiş. Bütün milleti gavur etmiş. Nasıl bir şey, nasıl bir yaratık Allah Allah. Uzun uzun anlatıyor orada hadis-i şerifte. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'ın elinde mızrak var. Bak o zaman da silah, milah söylemiyor. Tabanca, tüfek şu. Elinde böyle mızrağı var. İsa Aleyhisselam şu anda nerede duruyor? İkinci kat semada, hiç bugüne kadar ölmemiş. Melekler gibi ona kanat takılmış, yeme içme ihtiyacı ondan kaldırılmış. Melekler oksijensiz yaşar mı? Gökte oksijen yok. İsa Aleyhisselam nasıl yaşıyor? Allah onu melekler gibi yapınca oksijen ihtiyacı yok. Bu sahih hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi peygamberlerle görüşürken İsa aleyhisselamla nasıl görüşmüş oldu? Hem bedeniyle hem ruhuyla, çünkü ölmedi ki İsa aleyhisselam. Elinde mızrağı vardı. Dedi ki sen Deccal'ı neyle öldüreceksin? İsa aleyhisselam gösterdi, dedi bu mızrakla öldüreceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'ı öldürecek. Harben'in adı Harben, mızrağı onu da gördü yani. Gözüyle gördü yani Miraç gecesinde. Ondan sonra Deccal'ı İsa aleyhisselam görünce tak

0: namaza duracağım. Allah Allah. Ya aduvallah, ey Allah'ın düşmanı diyecek İsa aleyhisselam. Sen ben ilahım dedin, bütün millete kendini taptırdın. Şimdi kime namaz kılıyorsun? Diyecek, sen benden kurtulamazsın. Deccal, koca deccal kaplamış ortalığı, tuzu suya attığın gibi böyle başlayacak erimeye. Tam erirken İsa aleyhisselam yetişecek, tam burasından getirecek. Öyle yok, Allah'ın vaadi haktır. Sen benim mızrağımla gebereceksin. Onun için öyle kendi kendine erimeden evvel tak bir mızraklık canı var. Deccal geberecek. Ondan sonra İsa aleyhisselamla Mehdi Hazretlerinin 7 sene devamı var. Ondan evvel Hazreti Mehdi 33 sene vazife yapmış. Tam İsa aleyhisselam gelecek 7 senede beraber 40 sene sonra, yani Hazreti Mehdi 80 yaşında vefat edecek. İsa aleyhisselam dünyada 33 sene daha kalacak. O da 40'ı tamamlayacak. Ondan sonra evlenecek, çocuğu olacak. Daha hiç evlenmedi. Evlenecek, çocuğu olacak. Birinin adını Muhammed takacak, birinin adını Musa takacak. Sonra Medine'ye gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam verecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamına cevap verecek. Medine'de vefat edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına defnedilecek. Onun zamanında tek din İslam kalacak. Dünyada hakim olacak. Doğuda, batıda, Avrupa'da, Vatikan'da, hiçbir yerde bir kafir kalmayacak. Ben bu filmin sonunu seyrettim. Onun için çok da heyecan yapmıyorum. Çünkü neden? Yeni seyredenler heyecanlanabilir. Gazze'nin sonu ne olacak? Akıbet müttakilerin olacak. Tamam mı? Filistin'in sonu ne olacak? Yahudinin sonu husran olacak. İsrail devletin sonu ne olacak? Tarumar olacak, bütün dünyaya dağılacak. Dağıstan'a bir uçak gidip de kimsenin almayıp geri kaçtıkları gibi dünyada kaçacak yer bulamayacak. Bitti o işte. Ama içimiz ağlıyor, yani çocuklar ölüyor, insanlar çok zor durumda. Burada yardım bize düşüyor, o ayrı bir mesele. Ama korkmayın ki Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa yeniden ümmetlerle, cemaatlerle, Müslümanlarla mamur olacak. Allah bize de görmeyi nasip eylesin. Bize de hizmeti nasip eylesin. Biz göremezsek çocuklarımıza, torunlarımıza bu şuuru vermeyi nasip eylesin. Onlardan Hazreti Mehdi askerler yetiştirmeyi nasip eylesin. Mahmud Efendi Hazretlerimiz buyurduğu veçile, benim bu nispetim, bu yolum, rabıtam Hazreti Mehdi'ye ulaşacak. Onun yetiştirdiği kız erkek medrese talebelerden inşallah ihlası bozan, rabıtayı bozanlar da duyuyoruz. Allah onları da ıslah eylesin. Ama onun rabıtasına devam edenlerle İstanbul'dan Armagedon Savaşı'na 300 bin kişi Hazreti Mehdi'ye yardıma gidecek. İstanbul'dan. İnşallah bizim torunlarımızdan da nasip olsun. Allah nasip eyler. Ne zaman? Sen bugün bu sohbetlere geliyorsan, sen Hazreti Mehdi'nin kitabını okuyorsan, İsa Aleyhisselam'ı bekliyorsan, sen bu şuurda bu hadislere inanıyorsan, ya Rabbi bana da nasip eyle diye dua diyorsan, duan reddolmaz. Ama sana, ama çocuğuna, ama torununa, yine Hazreti Mehdi'ye gelecek askerler bu yolda olanların çocuklarından yetişecek. Bu şüphesiz. Senin hayrın, senin duan, bugün senin Filistin'e, Gazze'ye yardımın, senin bugün Müslümanlar için dertlenmen, ağlaman, uykunu kaçırman mutlaka torunlarında, torunların torunlarında güzel bir etki bırakacaktır ve onlara da bir şuur Allah yaratacaktır. Çok. Bugünkü okunan haşırdan ne verdik? Bir mana vereyim, sayfanın tümüne veremem. Kısaca estağfirullah bir ayete okumuş olalım. İnne mâ velikumullah, sizin veliniz, sahibiniz, yarınız, yardımcınız ancak Allah'tır. Sonra ve Resulü, Resulü Muhammed Mustafa'sıdır. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Vellezîne âmenüllezîne. Sonra o iman edenler ki yukîmûnessalâte, namazlarını hakkıyla kılarlar. Bak, namazı kazaya bırakandan bile dost olmaz, onlarla yakınlık caiz değildir diyor. Namazı hakkıyla kılanlarla dostluk yapacaksın diyor. Karın olsa, kocan olsa, kim olursa olsun. Namazı hakkıyla kılmayan, hakkıyla. Vakti vaktinde kılacak, erkekse cemaatle kılacak, tadil erkanla kılacak. Hakkıyla kılmayanlarla dostluğunuz kesildir diyor Allah. Ben yardım etmem diyor. Ha işte. Bugün okudu. Şimdi Hafız Efendi okuduğu yerde buydu. Ve ütüne zekate, zekatlarını verenler ve um raki'un, cemaatla birlikte rükûa, secdeye gidenler, dostlarınız bunlardır. Geri kalanlarla dostluk ilişkisini kesin. Ve men yetevellallâhe ve rasûlehu, kim Allah'ı dost edinirse, yardımcısı bilirse, ona tevekkül ederse, ona dua ederse, emirlerini tutup yasaklarından kaçarsa, ve Resulü, Resulünün de dost edinirse, sünnetine ittiba ederse, hadis-i şeriflerine iman ederse, yolunu yaşatırsa, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا, Yahudiden, Hristiyandan, bak boykot çağrıları oluyor. Değil mi? Boykot, Yahudi mallarını boykot, şudur budur, bunlara uymak lazım. Bunlara uymak lazım. Bu boykot yapmak lazım. Bunlara karşı tavır sergilemek lazım. Bunlarla dostluk olmaz. Öyle şey olur mu ya? Ancak müminlerle dostluk. Hangi mümin? Namazını hakkıyla kılan, zekatını veren, cemaatle rükû secde yapan. O müminlerle dostluk yapacak. Başkalarıyla dostluk ilişkisini kesecek. Ha, alacaktır, verecektir, bir şey aldı. Onu konuşmuyoruz. Dostluk ilişkisi, kalp sevgisi, bunları kesecek. Benim Allah'ımı tanımayan, şeriata inanmayan, Kur'an şeriatını kabul etmeyen, canım ciğerim olsa reddeder. Öyle bir şey yok. Resulullah sana hadisleri inkar ediyor. Hadisleri inkar edene bir insan selam verebilir mi ya? Kız alabilir mi? Kız verebilir mi? Hadis inkar ne demek? Ha Kur'an, ha hadis. Onun için doğru Müslümanlarla dostluk kurarsa fe inne hizbellahi, şüphesiz Allah'ın taraftarları. Kimmiş Allah'ın taraftarları? Kimmiş şeytanın taraftarları? Ehli sünnete göre iman, beş vakit namazı hakkıyla ikame, zekat verme, cemaattan ayrılmama, cemaatle rükû secde yapar. İşte bunlar Allah'ın taraftarları. Tersi şeytanın taraftarı. Humul galibun. Galip gelecekler ancak onlardır. Bana Filistin ne olacak, Gazze ne olacak, Yemen ne olacak, Irak ne olacak, Suriye ne olacak, Türkiye ne olacak? Sorma. Bu ayeti okuyorum. Allah'a, Resulüne dostluk edip, itaat edip, müminlerle dostluk edenler Allah'ın taraftarlarıdırlar. Ancak onlar galip olacaklar. Demek ki Mevla, Amerika çok güçlü, şimdi size yardım edemem buyurmuyor. Yahudinin çok teknolojisi gelişti kullarım. Ben ne yapayım size buyurmuyor. Taraftarım olun. Benim taraftarım olduktan sonra galip sizsiniz. Ama neyle? Sana ne? Ama melek ordusuyla, ama sinek ordusuyla, ama ervah-ı tayyibeyle Allah Teala işte adamın bombasını döndürür kendisine. Yapmıyor mu göz? Yine yaptı bu hafta. Yine yaptı. Yani bize neyi gösteriyor? Kullarım ben bu işi saniyede bitiririm. Ama siz şu günahları ne zaman bitireceksiniz? Ne zaman tevbe edeceksiniz? Allah nasuh tevbesiyle dönüş nasip eyleye. Amin. Şimdi hemen kısa bir dua edelim. Tamamdır. He? Hakkım var sizde. Niye? Ben şeyde sohbet yapıyordum ya. He? Paşa da tam paşa değil. Başka adı var. Mehmet Ali Paşa. Mehmet Ali Paşa da bizim oradaki İlyas Kaya, Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. İlyas Kaya gitti, televizyon kurdu. Başıma bu açtı. Televizyon, Selam TV. O zaman da televizyon yokmuş yok. Ben her yerde topluyorum, konuşuyorum, gidiyorum. Arkadan arasınlar beni. Ama ne zaman televizyon kurdu? Gölcük'te donanma, Yalova'ya kadar o televizyon izleniyor. Yalova'ya kadar. Güçlü bir televizyon değildi. Yalova'ya kadar izleniyor. Fakat askeriyeden subaylar, mubaylar beni izlerken etkilenmişler. Etkilenirse ne yapar? Vatan haini olmaz tabii ki. Namaza başlar. Ama o zaman Güvener Kaya zamanı. Güvener Kaya. Azılı. Ondan sonra Güvener Kaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı falan, yukarıya doğru haber gidince dediler ki bütün millet odaları kilitliyor. Çünkü o zaman YouTube yok, yayının tekrarı yok, bir şey yok. Canlıya yetişti. Yetişti. Yoksa sohbeti dinleyemez. Tam da o saatte komutanlar işte özel şey edenler kapıları içeriden kilitleyip beni dinliyorlar Selam TV. Bu sefer üstteki komutanlar haber aldı. Bir baskın sohbet esnasında tak tak tak tak bir daha kimi dinliyorsunuz lan? Cübbeli takke düştü, kel göründü. Cübbeli bunlar dediler ki bu Cübbeli çok tehlikeli. Ondan sonra buradan ajanları gönderiyorlardı çavuş başına Beykoz'daki kandillerde. Arkadaş, orada sohbet yapıyoruz, 50 bin, 100 bin geliyor, köprüler doluyor, yollar doluyor. Hiç çıt yok. Bu Gölcük olayı patladıktan sonra arabaların içine bütün gelmişler, telsizleri kurmuşlar, oradan bir telsiz vın, buradan bir vın falan. Ulan ne oluyoruz, bizim uçuracaklar dedik. Meğer gizli gizli beni dinliyorlar. Ondan sonra darbe olunca kimin üstüne kaldı? İrtica hortladı. İrticanın yuvası Çavuşbaşı Külliyesi. Bunun da elebaşısı Cübbeli Ahmet denen birisi. Gel içeri. 2000'de bir girdik. 2002'de bir girdik. Yani buradaki bu televizyon yayınından bizi ele verdi İzmit. Biz bundan memnun olduk mu? Çok memnun olduk. Allah razı olsun, rahmet etsin İlyas Kaya'ya. Efendim, ne yaptı? Mahkemelere beni çağırıyorlardı. O kadar mübarek, becerikli adamdı ki, yahu nasıl gelmeyeyim? Mahkeme beni çağırıyor, gıyabi tevkif çıkacak. Derdi ki, ben anayasayı çok iyi biliyorum, senin yerine ben gireceğim, vakfın başkanı benim, sen hiç yorulma hocam. İşte böyle adamlarla bu davalar yürüdü ve bu kadar mahkemelerde adam kendini öne çıkardı. Ondan sonra birçok yere gittik, hepsi kaçtı. Beni çağıran adam bile ben çağırdım diyemedi. Bu hoca da gelmiş, bir de baktık cami dolmuş, biz de ne yapalım durduramadık diye beni teslim etti. Kızara verenler de çok oldu. Ama İzmit beni satmadı. İzmit beni satmadı. Allah da sizi cehenneme satmasın. Ama İzmit eski İzmitliğine dönecek. Öyle yok. Bayağı bir gevşediniz. Yattınız aşağı. Ama bu gece geldiniz. Yine bir hayat eseri gösterdiniz. Meğer siz canlıymışsınız, varmışsınız. Biz de sizinle varız. Allah'ın orduları, taraftarları galip geleceğiz inşallah. Vaazla, nasihatle, emri bir maruf ile bu milletin hidayetine Allah sizi de bizi de vesile eyleye. Amin. Şunu da son olarak Allah için Efendi Hazretlerimizin ruhaniyetine gitsin okuyorum. Vallahi, billahi, tallahi ben şu kulaklarımla Mahmud Efendi Hazretlerimizden rabıta bana devam edecek. Bunu ihvana duyurman doğru olur, güzel olur diye işittim. Ben yalan söyler miyim? Ali Hatem Efendi Kudsesur Hazretleri vefatımdan sonra rabıta bana devam edecek deseydi Mahmud Efendi Hazretlerimiz kendine rabıta yaptırır mıydı? Asla. Yapanı ne yapardı? Kovar atardı, beni şeyhime mahcup ediyorsun derdi. Biz tanıdık, 50 sene yanında kaldık. O zaman bundan anlıyoruz ki artık bunu düşünenler, bunu anladınız mı şimdi? Anladınız. Mahmud Efendi Hazretleri'nden sonra ona bağlı olan diğer menzile mensup, diğer tarikatlere mensup, her birerlerinin tarikatleri mübarek olsun, seyri sülükleri tamam olsun, şeyhlerine de Allah hayırlı uzun ömür versin. Cemaatler hepsi ehl-i sünnet, nakşi yolu, müceddidi yolu, halidi yolu. Allah'ın bağlı. Diğer tarikatler de olsun, hepsi mübarek. Ama Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlı olanlar için söylüyorum, kimse bu saatten sonra bana rabıta yapılabilir deme hakkına sahip değildir. Kimse biz zuhurat bekliyoruz deme hakkına sahip değildir. Ayet hadis varken nasıl şeriatta rüyayla zuhuratla amel olmazsa tarikatta da Mahmud Efendi Hazretleri'nin sesli sözü kulağımızla işittiğimiz beyanı varken ne yapılamaz? Kimse onun yolunda bid'at çıkaramaz. Zuhurat bekleyen öküzün altında buzak beklemiş olur ve sonsuza kadar da o buzak doğmaz. Milleti kandırmayalım. Rabıtayı bozan erkek medresesi veya kız medresesi varsa talebe vermeyin. Vekillerden varsa sohbetlerini dinlemeyin. Onlardan dersinizi değişmeyin. Bu saatten sonra bu yolu koruyacak olan Efendi Hazretleri'nin rabıtasına devamdır. Çünkü buyurdu ki benim nispetim Mehdi'ye ulaşacak. Fiziken Mehdi'ye ulaşamadığına göre neyle ulaşacak? Rabıtayla ulaşacak. Allah onun rabıtasından bizleri mahrum eylemesin. Mahrum etmek isteyenlere fırsat vermesin. Yolumuzu bozulmaktan muhafaza eylesin. Her birerlerinizin de akıbetlerini hayır eylesin. Amin. Subhane rabbil alil alel vehab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidil murselin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Allah ya Ali ve azim ya Halim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu 'annâ wa'afinâ. Rabbena innaka enteke entes. Allahumme ec'alnâ nebiyyenâ Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumme ec'alnâ şuhûdâ'nâ hayr. Allahumme izzel İslam ve'l müslimîn. Ve dille şirke ve'l müşrikîn. Allahümme kahhir el keferate vel fecerate vel mulhidin. Allahümme şigil el zalimine biz zalimin. Ve ahirina beyim salimin. Allahümme eksir lena minel ihvani fiddin. Ve cealna ala sıratul mustakim. Verzukna el ehliyete vel istikamete ve husnel hidmeti fiddin. Allahümme neselüke fiddarayn. Teveffena müslimin. Ve elhakna bis salihin. Ve ahşurna ma'an nebine ve sıddikine ve şühedâ'yı salihin. Allahümme nâ neselüke el cenneh. ونعوذ بك من النار اللهم انا نسألك رضوانك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسألك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب cümlemizi affeyle mağfiret eyle boyunlarımızı cehennemden azat eyle çıkmadan evvel affı mağfiret eyle yavrularımızı hayırla ıslah eyle çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık sen hayırla terbiye eyle. Eşlerimizi hayırlı eyle. Yar eyle, itaatkar eyle. Evlerimize, ocaklarımıza Kur'an, sünnet ve zikir huzuru, bereketi ihsan eyle. Yavrularımızı salihin salihata ilhak eyle. Allah'ım Gazze'ye yardım eyle. Filistin'e yardım eyle. Allah'ım dünya neresinde zulme uğrayan, esir kamplarında bulunan, Beni İsrail'in hapishanelerinde yatan cümle Müslümanları halas eyle. Çıkmalarını bir an önce nasip eyle. Ya Rabbi Hamas'a, Kassam Tugaylarına, orada cihat yapan kardeşlerimize, mücahitlerimize yardım eyle. Onlara rüştlerini ilham eyle. Sen onlara ne şekilde başarılı olacaklarını ilham eyle. Ya Rabbi az ellerindeki az imkanlarla, silahlarla, Ya Rabbi dünyanın en büyük silahlarına sahip olan Beni İsrail'i mağlup eyle. Melek ordularınla Ya Rabbi mahzul eyle. Allah'ım sana ordu lazım değil. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Yardım ancak Allah'tan geliyor. Ayet-i kerimesinin sırrına mazhar eyle. Ya Rabbi Yahudi'yi mağlup eyle. Ya Rabbi onlara en kötü azapları kıyamete kadar tattıracakları musallat edeceğim diye yemin ettin Ya Rabbi Kur'an'ında vaat ettin. Vaadini tahkik eyle. Başlarına belaları musallat eyle. Bütün dünyada yeniden dağılmalarını nasip eyle. Devletlerini izale eyle. كُلَّمَا اُقَدُوا نَارَ الْحَرْبَ اَطْفَى اللّٰهِ Ne zaman Yahudiler bir harp ateşi yaksalar Allah onu söndürdü. Müjdesine o Müslümanları mazhar eyle. Ateşlerini itfa eyle. Azaplarını tacil eyle. Ya Rabbi yardım edenlerini de kahreyle. Destekleyenlerini de mahveyle. Türkiye'ye de bu hususta güçlü bir yardım Müslümanlara yapacak kuvvet, kudret, reşat, irşad ve istikametler ve hayırlı istişareler nasip eyle. Ve İslam alemini Ehl-i Sünnet merkezinde cem eyle. Kur'an sünnet merkezinde tevhid eyle. Amin diyenlerini ağır camiden azat eyle. Uzaktan yakından gelen kadın erkek cemaat kardeşlerimiz içlerinde ne niyetleri varsa müşkillerini hallu asan eyle. Sıkıntılarını feraha tebdil eyle. Maddi sorunlarını borçlarına edalara malik eyle. Amin diyen dillerimizi nâr-ı cehennemden azâd eyle. Amin, amin. Bi hurmetullâhâ ve yâsîn. Dualarımızın kabulü için buyurun. Es-salâtu vesselâmu aleyke ya Resûlallah. Es-salâtu vesselâmu aleyke ya Habîballah. Es-salâtu vesselâmu aleyke ya Seyyidel evvelîne vel âhirîn. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasafûne ve selâmün alel mürselîn. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Gazze'nin kurtuluşu için, Filistin'de Gazze'deki Müslümanların mansur muzaffer olmaları için, Yahudinin tarumar olması, mağlup olması, ateşlerinin sönmesi, bütün silahların iptal olması niyeti üzere. El-Fatiha.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-ı Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
1: Şifa-ı Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
3: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat! Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahur rahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları Ahıska'da, o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
3: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız.
6: Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
9: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
11: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfi.org.tr.
12: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
13: Recep-i Şerif'te Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi ve Adem Ulaş Hoca Efendi'nin katılımlarıyla Umre'ye gidiyoruz. Siz de bu yolculuğa davetlisiniz. Bilgi ve kayıt için 0212 912 0020 yesevitur.com.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 80 80 0549 691 80 80 Burası Lale Gül FM.
17: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
0: Siz dünyada haramlar isterseniz, kafirlik ederseniz, ahiret öyle bir gündür ki genç çocukları bile ihtiyar edecek. Mahşere çıktığı zaman çocukların bile saçı sakalı bembeyaz olacak. Neden? Kabirden kalkmanın dehşetinden. Siz o zaman hangi kaleye gireceksiniz? Neyle sığınacaksınız?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون Bismillahirrahmanirrahim. İnne lil muttaqina mafazan hadaa'iqa wa a'naba ve kawa'iba turaba ma ka'san dihaqa. Sadaqallahul azim. Allahumma anfa'na bil Qur'anil azim ve barik lana fihi walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal hayyul qayyum. Hassantukum bil hayyul qayyum alladhi la yamutu abada
18: ve defa'tu anni ve ankum su'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîn azîm. Rabbimiz tebâreke ve teâlâ günlerimizi, gecelerimizi huzur üzere, ibadet üzere, zikir üzere geçiren, sa'id olarak yaşayan ve sa'id olarak vefat eden dostlarına ilhak eylesin. Amin. Akıbetlerimizi hayır eylesin. Son nefeslerimizde hüsnü hatime iman kamil nasip eylesin. Amin. Allah'ımızın ahitlerinden Hafız Efendi'nin iki namazını müteakiben okuduğu aşk-ı şerif mana veririz inşallah. Efendi Hazretlerimizin usulü üzere bereketler hasıl olur. Meclisimiz ilim meclisi ve zikir meclisi olarak Rabbim kaydeylesin. Çıkarken cümlemizi mağfurun zümresine ilhak eylesin. Amin. Bu gecede yağacak belalardan, musibetlerden, gazab-ı ilahiden cümlemizi haric eylesin, muhafaza eylesin ve insanların bu lanetlere, belalara maruz kalmasından bizleri koruma ve davet yapma, tebliğ yapma, insanları kurtarma hususunda vazifemizin idrakinde, şuurunda olarak birçok insanı kurtarmaya vesile eylesin. Amin. Amin. Milâkü dînikümül verâ'u hadis-i şerifte buyuruluyor. Dininizin aslı, esası ve temeli verâ'dır. Verâ, şüphelerden de sakınmak, haramlardan sakınmak takva. Şüphelerden sakınmak verâ'dır. Ne buyuruyor? Estaizu billâh, inne lilmuttakîne mefâzen. İnne lilmuttakîn, şüphesiz takva sahibi kullar için ne vardır? Mefazen. Mefaz fevzden gelir. Mefvez idi aslı. Kurtuluş yeri demektir. Kurtuluş mastar olarak da kurtuluş vardır manasına gelir ama ilerisinde hadaika, bostanlar, bağlar, bahçeler buyurmasından anlaşılıyor ki yer olsa daha iyidir. Yani kurtuluş yeri. Kim için kurtuluş yeri var? Bak şimdi biz dünyadayız. Burada şu anda kurtuluş yerinde değiliz. Devamlı hatar üzereyiz, tehlike üzereyiz. Şu anda efendim Gazze'nin durumu ortada. Filistin'in durumu ortada. Yemen'in durumu ortada. Irak, Suriye, Lübnan, bütün bunlar birkaç sene evvel efendim tabii Filistin için bunu diyemeyiz. Filistin 60-70 senedir sıkıntıdadır. Velakin şurada Suriye, 12-13 sene evvel rahat bir yer idi. Biz Efendi Hazretlerimize gittik, sakinlik var idi, ziyaretler yapıldı, kimse kimseye karışmıyordu. Bir şey yoktu yani, bir güvensizlik, emansızlık yoktu. Bak şimdi ne oldu? Kaça bölündü, herkes birbirine girdi, silahlar birbirine çektiler, iç savaş, dış savaş, ne haldeler? Irak, tabii 20 senedir karışık. 20'den de fazla. İran efendim işgalinden evvel o zaman da gidemedik Bağdat'a falan, ziyaretlere gidemedik. Şimdi gitmek istesen yani gidemeyecek durum var. Özellikle benim için mesela Şia var, şu tehlikesi var, bu tehlikesi var. Yoldan gelen geçeni gelir eşkıyalar götürürler bir yere atarlar. Güven yok. Yani kurtuluş yeri yok. Ondan sonra şimdi Türkiye bir güvenlik var gibi görünüyor. Fakat tabii hücreler, efendim Selefi hücreleri, Şii hücreleri, ajanları, ondan sonra FETÖ şeyleri, ajanları vesairesi böyle tetikte bekliyor. Milletin çoğu silahlanmış. Ondan sonra ruhsatsız silah çok fazlalaşmış. Efendim önüne gelen görüyorsun. Yol kavgasında yok, korna bastın, yok, el hareketi yaptın bilmem ne, çekiyor, vuruyor adamı. Bunlar her gün haberlerde yani. Ne yaptı sana bu sana? Anana mı söyledi, babanı mı dövdü? Yok, bir şey yok. Sinirlendim diyor, bana diyor, hareket çekti diyor. Nasıl hareket çekti? Sen de onu hareket çek. Kalkıp nasıl vuruyorsun yani? İşte böyle. Yani şu anda burası da dingil üzerinde duruyoruz. Dingil üzerinde. Kurtuluş, yani güven, garantili bir şey yok. Dünyada zaten hiç kimse garantide değil. Dünyada kimse güvende değil. Bir insan vefat etmeden, ahirete gitmeden cennete girmeden, cemalini görmeden Mevla'nın güvende değil. Yani eman yok. Bir defa kafir olma tehlikesi var, imansız ölme tehlikesi var. En başta manevi olarak en büyük tehlikeler bunlardır. Zahiri olarak da tehlikeler var. Yani hasta olma her an için her tehlike var. Birisi gelip seni rahatsız etme, taciz etme, vurma, kırma tehlikesi var. Hiç tehlikeler geçmiş değil. Çünkü dünyadayız. Ne diyor Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teâlâ Efendimiz? Cennete diyor, bir adımımı atsam diyor, ikinci adımımı atmadan kendimi güvende hissetmem diyor. Ya derlerse ki, çok çek o ayağını geri. Yani iki ayağımı da atarsam, kapıyı da kapatırsam, ancak o zaman وَمَا مِنَا بِمُخْرَج۪ينَ işte onlar oradan çıkartılmayacaklar, cennete girenler. Allah'ın ayeti vaadi haktır. O zaman kendimi diyor, güvende, emanda hissederim diyor. Yoksa diyor, tetikteyim. Hazreti Sıddık böyle olursa, Hazreti Faruk radıyallahu teâlâ an, keşke yaratılmasaydım. لَيْتَوْمِي لَمْ تَلِدْنِي keşke annem beni doğurmasaydı. Ya bunlar hep Hazreti Sıddık, Hazreti Faruk radıyallahu anh mecmu, Hazreti Osman Efendimiz لَيْتَوْمِي لَمْ تَلِدْنِي keşke annem beni doğurmasaydı. Ondan sonra deyteni küntü kepşem fedebahuni fekelüni keşke ben bir koç olsaydım, beni kesselerdi, beni yeselerdi. Leyteni küntü tibneten keşke ben bir saman olsaydım. Efendim koyunlar beni çiğneseydi. Ondan sonra leyte rabbe Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem lem yahluk Muhammeda sallallahu teala aleyhi ve sellem keşke Muhammed'in Rabbi Muhammed'i yaratmasaydı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani bunların hepsi kaynakları olan sahih ve muteber eserlerde zikredilen kelamlardır. Bir tanesi hadis-i şerif, diğerleri sahabe-i kiram-ı hulefâ-i râşidînin beyanlarıdır. Onun için şimdi iyi ki yaratılmışız diyorsak, ben mesela şimdi bana sorsalar iyi ki yaratılmışız da İşte Allah'ı bildik, Celle Celaluhu isimlerini öğrendik, sıfatlarını öğrendik. Ondan sonra efendim İslam'ı öğrendik. Şu kadar ulema evliya tanıdık falan dersem aslında ahmaklığımdan böyle söylüyorum. Akıllı olsam keşke yaratılmasaydım diyenlerden olurum. Çünkü Efendim sallallahu aleyhi ve sellem alemler onun hürmetine yaratılmış. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Bütün yaratılanların ilk mayası onun nuru sallallahu aleyhi ve sellem. O şimdi buyuruyor ki keşke Rabbim beni yaratmasaydı. Şimdi bizim gibi yani benim gibi dangalağın biri kalkıp çıkarsa derse ki İyi ki yaratıldım ya. Şimdi bir de şu var tabii. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keşke ben yaratılmasaydım derken ben kalkıp desem ki iyi ki ben yaratıldım. Bu akıllılık mıdır? Değil. Ahmaklıktır. Çünkü sen başına neler geleceğini biliyor musun? Ne tehlikelerle karşılaşacağını, nasıl öleceğini, cennete mi gideceğin, cehenneme gideceğin hiçbir şey bilmiyorsun. Peki nasıl diyorsun ben iyi ki yaratıldım? Burada da iki mana var. Kimisine soruyorsun? Sen niye iyi ki yaratıldım diyorsun? O da diyor ki işte efendim işte iman nasip oldu. Bir yaratıcı var, Allah'ımız var. Celle Celaluhu. Allah'ımızı tanıdık, bildik. Kemalatından bazı şeyler gördük işte. Aklımız, imanımız kadarıyla. Ondan sonra göklerin, yerlerin yaratıcısını tanıdık işte. Vesaire. Tamam. Bu manada iyi ki yaratıldım da Adem yokluk demek. Adem değil. O hemzeyle çekiyor. Bu aynla Adem yokluk demek. Biz yokluktayken yani hele te'alel insani hînun mined dehri lem yekun şey'en mezkûra. Uzun zamandan bir zaman geçti. insanın üzerinden o anılan, bilinen, adı konulmuş bir şey değil idi. Şimdi ben 61 yaşında oldum herhal Hicri'de. 62 sene evvel diyelim ya da 63 diyelim, garanti olsun. Ben yoktum. Benim adımı da bilen yoktu, sanımı da bilen yoktu, şeklim, suretim, hiçbir şeyim yoktu. Babamın sulbüne bile daha düşmemişken, insan üzerine çok zaman geçti. Ondan evvel binlerce sene, dünyanın kuruluşunu baz alırsan, ondan evvel göklerin, yerlerin yaratılışından daha da evveli var. Melekler daha evvel yaratıldı, bizden evvel cinler yaratıldı, onlardan melekler yaratıldı. Ondan evvel işte efendim, Allah-u Teala var iken hiçbir şey yok idi. Ancak ezeli ve ebedi Allah-u Teala'dır. Ondan başka ezeli yok, kadim yok. Bu kadar vakit geçti. Bu o zaman insan hiç adı sanı bilinen bir şey değil idi. Tamam. Adem yokluk içindeydi. Yoklukta ne yok? Bir hayır yok. Yine hayırlar varsa hüsünler, kemaller, güzellikler, mükemmeliyetler, olgunluklar, efendim, hepsi nerededir? Vücuttadır. Vücut ne demek? Var olmak demek. Bizim millet şimdi vücudu yanlış manada kullanıyor yani. İnsan bedenine vücut diyorlar. Alakası yok. Çok galat bir laftır yani. Beden denir, ceset denir, şeyler. Vücut varlık, var olmak sıfatıdır. Onun vücutla, hatta diyor adam vücut yaptı diyorlar. Kasları masları şey yaparsa adam vücut yaptı falan. Saçma sapan laflar yani tabii. Ne Türkçe biliyorlar, ne Arapça biliyorlar. Kültür seviyesi sıfırın altında, eksi 45 derece. Onun için cahillerle tabii konuşmak zor. Vücut, var olmak. Şimdi bir insan var oluyor. Var olduktan sonra işte başlıyor kendini önce tanıma, ondan sonra çevresini tanıma, ondan sonra işte Allah'ın, peygamberini tanıma, ondan sonra alim tanıyacak, veli tanıyacak, mürşit tanıyacak. İşte ondan sonra başlayacak biraz faydalı olma, insanlara fayda vermeye falan. Bu tamam. Ama kardeşim, şimdi bütün bu varlığın var olma sebebi noktayı bağ, besmeledeki bağının noktası, yani sirri vücut, bütün alemlerin var olması sebebi Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i var etmek istemesi. Yani sevmesi, hub. Hub sevgi, muhabbet de oradan geliyor Arapçada. Çünkü Allah-u Teala'dan mahlukata karşı ilk sudur eden kendi var idi. O varken hiçbir şey yok idi. كَانَ اللّٰهُ لَمِكُمْ عَوْ şey. Ezelde böyleydi. Şimdi de hakikatte böyledir ama çünkü bizim varlıklarımız onun varlığının yanında yok hükmündedir. Ama yine tabii zahiren varız. Süfestaiye gibi eşyanın hakikati yoktur. Hepimiz rüyadayız, hayaldeyiz. İşte efendim burada bu cami yok, ışık yok. Efendim, duvar yok. Bu kadar insan gelmiş, aşağıda ne kadar kadın var Allah bilir. Bunlar hiçbiri yok esasen de işte böyle. Bu süfestaiye fırkasının görüşüdür. Efendi Hazretlerimizin çok mücadele ettiği, çok üzerine durduğu bir meseledir. Yani bu alem rüya gibidir. Rüya değildir. Hayal gibidir. Hayal değildir. Çünkü hayal gibidir dersen, rüya gibidir dersen doğru olur. Yani 50 sene, 60 sene, 80 sene, 100 sene yaşıyor gidiyor. Arkasından eser kalmıyor. Yerinde yerler esiyor. Yani bir zaman falan adam var idi diyorsun, şimdi eseri yok. Bu oluyor rüya gibi. Nasıl rüyada gördün, gezdin dağlar, taşları, dolaştın bağlar, bahçeler, ondan sonra uyandın, bir şey yok. وَسَارَ الْفَرُّ فِي رُوْيَا Ne hakikaten? Fare rüyasında deve olmuş. Ama uyanmış bakmış, yine aynı fare duruyor. Onun için bu ayrı bir şey. Gibidir, ayrı bir şey. Ama rüyadır dersen, orada tehlike var. Ehl-i sünnet itikadını bozar. Tabii bunu ilerletirsen kafir olur adam. Niye? Çünkü rüyada olandan mesul olur musun? Bir adam rüyada bir kadınla zina etse, hatta ondan sonra o gördüğüyle de boşalsa, cünüp olsa, husul icap etse, bu adam günahkar olur mu? Olmaz. İşte rüyadır dersen, şu yaptıklarımızın hiçbirinden mesul olmayacağız. Efendim, kullarım siz rüya görmüştünüz diyecek Allah bize mahşerde. Şimdi geldiniz, tamam, sıfır, hepiniz sıfır kilometresiniz. Böyle bir şey var mı? Bu adamı kâfir eder. Hayaldir. Hayal nedir? Hayal, ben burada dururum. Dururken hayal kuvve-i mütekayyile, hayal gücü var. O hayal gücüyle düşünürüm. Neyi düşünürüm? İşte efendim, ben kadın erkeği düşünür veya erkek kadını düşünür veyahut da bir adama çok sinirlenmiş. İşte ben bunu şimdi gideyim bir vurayım bunu, ondan sonra yatırayım aşağı, keseyim, doğrayayım, parçayayım, sonra konteynere koyarım falan. Böyle insanlar var. Düşünüyorlar, bir de yapıyorlar. Düşünmekte kalmıyorlar. Şimdi biri böyle düşünse, hasmı için, icraatta bir şey yapmasa, parmağını kıpırdatmasa, bunun günahı var mı? Yok. Hayal etti. Ama kalkıp bir icraat yapsaydı, bir tokat bile atsa, kısasa kısas. O vakit dünyada da cezası var, ahirette de azabı var. Kul hakkına girmesi bakımından. E şimdi hayal gibidir dersen, nasıl ki hayal ettin, ettin, ettin, sonra döndün hayata, aa ben ne düşünüyormuşum ya, bak önünde çorba soğumuş falan, ha tamam ya. Bu hayal. Bunda mesuliyet yok. İşte dünya hayal gibidir. Ama hayaldir dersen, ahirette azap yok, ceza yok, mesuliyet yok. Bu, Süfestaiye diye bir fırka var. Ömer Nesefi Hazretleri'nin akaidinin başında bunu söylüyor mesela. Biz o zaman çocukluğumuzda bunları okuduk, ezberledik işte. Bedülemali'yi ezberledik, Ömer Nesefi'yi ezberledik. Onlar tabii Ömer Nesefi kısa bir şey. 3-4 sayfa bir şey. Efendim, sonra anlamadım yani. Yani gençken falan okuduğumuz ezbercilik yaptık çok. Anlamadım. Şimdi anlıyorum diyor. Hakâkul eşyâ-i sâbitetun. Kâle ehlül hakkı hakâkul eşyâ-i sâbitetun. Hilâfen lissûfestâiyyeti. Ezberledik, okudum, okuttum. Hak ehli kim? Ehl-i sünnet vel cemaat. Ne dediler? Ehl-i hak dedi ki yani, ehl-i sünnet vel cemaat dedi ki, onlar ayetten, hadisten almadan bir şey konuşmaz. Dediler ki, hakâkul eşyâ-i, eşyanın hakikatleri sâbitetün, sabittir. Yani bunu okuduk, okuduk şey. Eşyanın hakikatleri. Eşya deyince siz ne anlıyorsunuz? Buzdolabı, çamaşır makinesi. Değil mi? Bizim Ferhat Efendi'nin de makine şeyleri var. İşte çerçeve yapıyor, bir şeyler yapıyor. Eşya. Halbuki eşya, şeyin cemidir. Şey ne demek? Mevcut demek. Yani var olan her, bak yine şey demeden şey diyemiyorsun işte. Var olan her şey, her varlık diyelim, şeyden kurtulalım şimdi. Her varlık nedir? Şeydir. Şeydir. Yani mevcut demektir. Şeyin karşılığı var olması. Bir şey var değilse o şey değildir. Allah'a şey denir mi? Mesela biri dese ki ben Allah gibi bir büyük şey görmedim. Allah kadar büyük şey görmedim. Denir mi denmez mi? He? Sen kitap biliyorsun da konuşuyorsun. Bilmeyenlere sorsak denmez diyecekler. He? Denir. E niye? Manası var olansa, hakiki var olan kimdir? Ancak Allah. E tabii Türkçe'de şu anda biraz edepsiz kaçıyor. Yani anlayış bakımından. Onun için milletin yanlış anlayacağı konuşmaları yapmamak lazım. Yapmamak lazım. Hele hocaların hiç yapmaması lazım. Çünkü cahilin biri çıkar, bu hoca da ne biçim konuşuyor der. Çünkü cahil, o bir şey bilmiyor ya, hocayı ayıplar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de var. Ey Hüseyin, ekberu şehade. Habibim söyle ki, şahitlik bakımından en büyük şahit olacak şey kimdir? Şahit olacak en büyük şey kimdir? Sor onlara, kulillah şehid. Sonra söyle ki onlara, en büyük şahit ancak Allah'tır. Peki sorarken ne demiş oldu Mevla? Şahit olacak en büyük şey nedir? Sonra da benim buyurduğuna göre şey dedi kendisine. Nüsemmi la şey'en la kel eşya ve zaten an cihati sitti hali. Allah-u Teala şey diyor muyuz? Diyoruz diyor Bedülemali kastesine. Ama sair şeyler gibi değil. Bir tenzih lazım işte orada onun için. Diğer varlıklar gibi değil. Niye değil? Leyse ke misli şey. Allah'ın misli, benzeri hiçbir şey yok. Şimdi şey diyorsun ama öbür ayette de işte buyuruyor ki onun benzeri hiçbir şey yok. O zaman şeydir ama yani mevcuttur ama diğer mevcutlar gibi değil. Çünkü diğer mevcutların her birisinin nesi var? Önü var, arkası var, sağı var, solu var.

olmamış. Yoksa arız olmuş da, haşa sonradan sen onu temizlemişsin. Temizlenmiş. Şimdi temizlenmiş lafının Türkçedeki tercümesi uygun değildir. Lügat manası doğrudur. Mutahhar, münezzeh, tenzih edilmiş, tatdir edilmiş, temizlenmiş ama şimdi sanki bir şey vardı da temizledin onu, o oldu temizlenmiş. O benim hakkımda olabilir. Bu adamın işte eskiden yanlış huyları vardı, bilmem ne var. Sonra işte tarikata gitti, zikir yaptı, şöyle etti, böyle etti de ne oldu? Nefsini tezkiye etti yani, temizledi, akladı. Çünkü evvelce yanlış, kötü, uygunsuz sıfatları, noksan sıfatları, yaramaz sıfatları vardı. Ama işte Allah-u Teala da işte temizlenmiş, temiz kılınmış, zor yani. Allah-u Teala hakkında konuşmak çok zor. Efendi Hazretleri hep ne buyururdu? İbare darlığından. Onu da işte mektubatın tabii o da tabiri, min zıykül ibareti. Yani konuşacak laf kalmıyor Allah-u Teala hakkında konuşurken. İbare darlanıyor. Onun için ibare darlığından mecburen bunu konuşuyoruz ama bu sefer ne oluyorsun? Tek kelimeyle tercüme yapamıyorsun. Dolu izahat yapman gerekiyor. Bak Bedülemal'de bile ne diyor? Şey dersin ama lakel eşya. Kayıt koyucun diğer şeylere benzemez. Diğer varlıklara benzemez. Zat der misin? Dersin ve zaten zat dersin ama anciha sittihali altı yönden arınmış. İşte arınmış da bile işte sıkıntı oluyor yani ibaret darlığından. Hep pak olmuş. Yani bunun kelime ezelden ebede hep pak olmuş diyorsun. Çünkü öbür türlü arınmış, sonradan mı arındırıldı acaba? Tehlikesi var. Hep laflarına dikkat edeceksin. Millet ne anlar dikkat edeceksin. Çünkü sen Leyla hakkında konuşmuyorsun. Mevla hakkında konuşuyorsun. Mevla hakkında konuşurken akaide uygun mudur, ehl-i sünnete uygun mudur? Çok dikkat edeceksin. Zat dersin, altı yönden münezzeh kaydıyla. Şeş cihetten, ol münezzeh zülcelal. Bi kemu keyf ana gösterdiği cemal. Şeş, altı demek Farsça'da. Altı yön yok. Yani ön, arka, sağ, sol, üst, alt yok demek. Şimdi, eşyanın hakikatleri sabittir. Dedi ehl-i sünnet. Ne demek eşyanın hakikatleri sabittir? Eşya varlıklar demek. Hakikatleri gerçek yüzleri, tarafları demek. Sabit, Türkçeleşmiş, sabit var demek. Yani sen eşyadan bir şeysin. Yani varlıklardan bir varlıksın. Ben de bir şeyim. Buradan biz kadın erkek olduk eşya. Halbuki işte Türkçe'de bu eşya deyince koltuk sandalye falan zannediliyor. O yanlışlık var. Varlıklar, şimdi biz varız. Peki bizim suretlerimiz var. Burada görünüyor, birbirini görüyoruz. Elimize tutuyoruz. Var mıymış? Varmış. Bakıyorsun var. Bir de var ki adamın önünde hayal gibi gözükür. Ondan sonra babam gelmişti demin falan. Ölmüş babamı gördüm falan. Ondan sonra ya öyle biri gelmedi derler falan. Sonra o yaşlıdır, hastadır veya da Alzheimer'dır. Ondan sonra bakarsın üstüne gitmeyelim dersin. Şimdi buna bunu ispat etmenin bu burada yoğuydu de sen hayal gördün. Çekişmenin bir manası da yok dersin. Ama ne zaman dersin onu? Ondan ümidi kestiysen, daha ona bir iş söylemeyeceksen, ondan bir fayda beklemeyeceksen, öyle dersin. Ama senin karınsa, kocansa falan, orada ne yapamazsın? Dur kardeşim, sen şimdi ne dedin? Benim babam geldi dememiş. Rüya mı görsen? Yok, hakikat gördüm. Bu sefer sen ne dersin? Ulan bu bizim karı tırlattı. Şimdi yarın da başka bir adam görür. Ondan sonra yatak odasında başlar efendim yok ondan ilişkiye girdim der. Böyle şeyler de oluyor cinlerle minlerle. Ondan sonra o beni sarıldı der, öbürü öptü der. Cık, Allah Allah. Şimdi bu hanımla bizim yaşamamız artık bu saatten sonra çok zora girer. Veyahut da kadının kocası ölü olduğunu düşün. Öyle mi şimdi? Bizim eniştesine Allah rahmet etsin, kabrin nur olsun, yakında vefat etti. İşte gittik, ziyaret ettik, bir şey yok. Paypas oldu falan, düzeldi falan dedik. Şimdi ondan sonra bir daha tübe oldu, bir daha ayıldı. Diyoruz ki yani tübede de görüşüyordu, konuşuyordu.

Şimdi diyormuş ki, bak diyormuş, burada diyormuş, neler oldu ya bu hastanede diyormuş. Kızına mesela. Oradan diyormuş, onlar geldi, bunlar gitti, yukarıdan efendim iki kat yıkıldı, şöyle oldu, böyle oldu. Böyle bir şey olabilir mi yani, hastanenin iki katı yıkıldı da kimsenin haberi olmadı. Alttaki hastaları nasıl durur tahliye etmeden. Ondan sonra bak peşinden de diyormuş ki, bunlar hakikaten oldu ha. Hayal değil diyormuş. Halbuki o da hayal. O da hayal. Hayal üstü hayal. Hayalat, faside, bozuk bozuk hayaller. Şimdi kaldık içinde, çıkamıyoruz dışına yani. Bu alem böyle bir şey. Ama bütün bunlar neyi bozmaz? Eşyanın hakikatinin sabit olduğunu bozmaz. Ne demek? Ben var mıyım? Varım. Hakikat miyim? Hakikat. Sen var mısın şimdi karşımda? Varsın. Hakikatin sabit midir? Sabittir. Yani bir suret olarak görüyorum sen beni, ben seni. Bir de bunun gerçeği var mı? Bir de var ki, var işte, bak ben tuttum elini, dokundum, var bu. Ya onu da hayal ediyorsan? İşte onun için kimin efendim nereye kadar hayal gücü çalışıyor, nerede duruyor, nerede ayılıyor, nerede hakikate geçiyor, ayrı bir mesele. Eşyanın hakikati sabittir. Ehl-i sünnet ne demek istiyor? Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahlukatı, mevcudatı, varlıkların hepsi hakikaten vardır. Allah onu hakikaten var etmiştir. Hayal aleminde değil, his ve vehim mertebesinde değil. His ve vehim mertebesi diye bir şey var. Ondan sonra bir öyle hissediyorsun, hakikatte yok. Öyle vehmediyorsun, düşünüyorsun, gerçekte öyle değil. Hayal ettin, o yok. Peki böyle olsaydı adama kabirde azap olur muydu? Olmazdı. Niye? Hayal ettiğinden günah gelmez ki. Vehmettiğinden efendim mesul olmaz ki. Peki cehennem olur muydu? Olmazdı. Ne gereği var? Bütün millet rüya görmüş, kimse dışarıda bir şey yapmamış, kimse kimseye bir günah yapmamış, kötülük yapmamış, herkes rüyadan uyanmış. Ondan sonra hadi cehenneme. Niye cehenneme gitsin? Mesul değil adam rüyada. Onun için yani Efendi Hazretlerimizin şiirleri kitabında da o şiiri de yazdık. Çok okurdu. Küllü mâ fil kevni vehmun ev hayal ev ukûsün fil merâya ev zilâl lâ hafî zillis sivâ şemsül hüdâ lâ tekün hayrâne fîti dalâl. Bunu çok okurdu. Ama yani Mevlana Hazretlerinden bu alemde olan her şey vehimdir. Yani bir düşünceden ibaret, yahut hayaldir, yahut aynalardaki yansımalardan ibarettir, yahut zilaldir, yani gölgelerdir. Gölgenin hakikati var mı? Adam var, gölgesi var. Ağaç var, gölgesi var. Ağaç hakikattir. Gölgesi hayaldir. Gölgesi hayaldir. Gölgesine basarsın. Ağaca basamazsın ki. Ama gölgesine basarsın. Ama sen bunu gölgedir diye de yine edebi terk etmeyeceksin. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesi yoktu. 10 tane özel sıfatı var. Onları ben levha olarak basmıştım çok evvel. Evlerinde, ocaklarında bulunanlara çok fazilet vaat ediyor. Bakalım Hıskaya göstereyim onu, belki isteyenlere basar yine. Orada sallallahu aleyhi ve sellemin 10 sıfatı yazıyor. Mesela lem yahtelim kattu. Asla ihtilam olmamış. Yani rüyalanmamış hiç. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem mahsus bir şey. Bazı velilerden de var öyle olan. Tebaiyet tarikiyle. Mesela gölgesi yok. Mesela üzerine sinek hiç değmemiş. Üzerinde hiç bit pire olmamış. Normalde öyle bir ortamlarda bulunursan, yıkanamasan, edemesen, başkası bitlendiyse sana da geçiyor. Bunlar biz Rize'de okurken bitlendik mesela. Pire itte, bit yiğitte olur derler yani. Ha. Ondan sonra efendim oluyor yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem istediğin kadar işte efendim su bulunmasın, şu olmasın, herkes bitlensin, pirelensin, bütün yandakiler. Sallallahu aleyhi ve sellem de bir kere bit olmamış, pire hasıl olmamış, ihtilam olmamış, gölgesi yok. Niye gölgesi yok?
gölgesi olursa biri gölgesine ne yapar? Basar, tehlikesi var. Şimdi bir insanın alim, üstadı, hocası veya mürşidi veya şeyhiyle yolda giderse o da ne yapacak? Dikkat edecek. Neden? Edeberiat için gölgesine basmamaya göre mesafeli yürüyecek yani. Gölgesine basmamak. Ha şimdi bu gölgedir, bassan ne olur ama işte o gölge büyük bir velinin gölgesi ise falan edeberiat çocuk olur. Benimki ise bas gitsin. Benim kafama da bas gitsin. Mesele o değil ki. Şimdi yani gölge deyip de geçme şimdi, gölge dersin, dümdüz gitme yani. Gölgeden de belanı bulursun, onu demek istedim. Bu alemde olan her şey diyor. Bak şimdi mesela burada şiir zarureti var desek, yani K koysaydı oraya, kel vehmi, yani vehim gibidir. Bu alemde olan her şey hayal gibidir, doğrusu budur. Ama onu deseydi, belki şiirin vezin, aruz bozuluyor. Oradan da diyebiliriz ya da vahdet-i vücut makamında söylenmiştir. Söyleyen mazurdur, taklit eden mazur değildir. Çünkü sen ehl-i sünnete göre bakman lazım. O zaman ya aynalardaki yansımalardır, bu alemdeki her şey veya gölgelerdir. Evet, masivanın gölgesinde hidayet güneşi parladı diyor. Masivane Allah'tan gayrı her şey. Celle Celal, benim nefsim de masiva, kendim de masiva. Yani Allah'tan gayrı bunlar. Efendim, çoluk, çocuk, karı, kuru, onlardan da hepsi masiva. Peki, burada hidayet güneşi parlayınca şey kalmaz. Efendim, batıl yer bulamaz, yol bulamaz. Onun için dalalet, sapıklık sahralarında, çöllerinde hayran olup kalma. Hayran demek, şaşkın demek. Yani doğruyu bul, diyor. İşte burada ne kastediyor? Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. Burada neyi kastediyor? Yani bu dünya, efendim, rüya gibi, hayal gibi, gölge gibi, o gibileri koymasan, iman tehlikesine kadar gider. O zaman ne demiş olursun? Bu dünyada mesuliyet yok. Abdest, namaz, farzlar, vacipler yok. Öte taraftan zina, içki, kumar, fahiş, fuhuş, haramlar yok. Var ama biz rüyadayız. Rüyada olduğumuz için ayılırız ahirette. Hiç mesul olmayız. Ey benim kullarım, rüyanızdan ayıldınız, hoş geldiniz diyecek bize zannedersin. Kafir olur gidersin. Halbuki bu mesuliyetli bir rüyadır. Mesuliyetli bir hayaldir. Bu mesuliyetli bir gölgedir. Yani gölge gibidir. O gibiyi koymasan yandın gittin, helak oldun. Şimdi onun için buyuruyor ki keşke diyor Allah beni yaratmasaydı diyor. Bu lafı zahiren baktığın zaman tehlikeli gibi zannediyorsun. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurdu mu? Buyurdu. Ebu Bekir Sıddık bunu buyurdu mu? Buyurdu. Hazreti Ömer buyurdu mu? Buyurdu. Peki onlar İtikat bakımından tehlikeli bir laf söylerler mi? Söylemezler. Demek ki burada şimdi sana soruyorum. Diyorum, mutlu musun? Diyor, mutluyum. İşte, mutlu çünkü neden? Aklı yok. Kafa muhmafi. Kafası olmayan herkes mutludur. Dünyada ne kadar mutlu varsa bunlar akılsızlığın zirvesindedir. 8,5 milyar insan içerisinde en akılsızları bulmak için ben ne yapmama lüzum yok? Zeka testi, makinalarına adamı sokmama, dünya kadar işte profesörlerden, Nevzat Aran'dan bilmem ne, ücretlen randevu alıp çocuğu götürmeme lüzum yok. Ben sana balık tutmayı öğretiyorum. Ölçü birimi veriyorum sana. Nedir o? İnsanlara bak. Selamun aleyküm selam. Herkes de görsün. Nasılsın Hacı abi? Mutlu musun? Mutluyum. Anla ki ahmağın önde gideni. O ne kadar mutluysa o kadar akılsız. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keşke yaratılmasaydım diyor. Adam da diyor ki çok mutluyum. İyi ki yaratıldım diyor. Dangalak mısın ya? Ondan sonra hadi ben yine bir kılıf buldum. Ya işte yaratılmasaydım Allah bilmeyecektim, peygamber bilmeyecektim.
İşte Efendi Hazretleri tanımayacaktım falan tabi doğal olarak. Allah'ı tanımayan efendiyi nereden tanıyacak aşağı? O zaman belki benim cevabımda bir hikmet, bir akıl, bir şey görüküyor. Madama diyorum ki, sen diyorum yaratıldığından memnun musun? Memnunum diyor. Mutlu musun? Mutluyum. Neden hacı abi diyorum? Demiyor ki Allah'ı tanıdım. Adem'de yoklukta kalsaydım hiçbir ilmim, marifetim olmayacaktı. Allah'ımı bilmeyecektim, tanımayacaktım falan. Öyle demiyor. Bu sefer ne diyor? Ya diyor, ne güzel etler yiyoruz. Su börekleri açıyorlar. Ondan sonra hanım var, güzel kadın, evlendim. Bak şimdi. Bir de mutluluğunun sebebini anlatırken ne kadar ucuz. Halbuki demiyor ki, lan bu börekleri, etleri yiyorsun ama bunun faturası var. Kapıdan şimdi çıkarken kasada fatura var. Neden param da var. Faturayı da öderim diyor. Bak yine anlamıyor. Halbuki ahirette bütün etinden, sütünden, aldığı nefesinden, bütün nimetlerden mesul olacak. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْذٍ عَنِ النَّعِيمِ Bütün nimetler. Bu sorguya ben nasıl cevap verebilecek miyim, veremeyecek miyim? Düşünenler hiç mutlu değiller. Ben mesela mutlu değilim. Hiç zevkli değilim. Zevk almıyorum hayattan. Zaten çileli doğduk büyüdük, öyle geliyor. Şeyimiz de öyle geliyor yani. Kaderimiz de öyle, razı olduk o Mevlamıza. Kaderimiz de öyle geliyor. Nasıl mutlu olacağım, nasıl zevk alacağım? Bir anlık zevk varsa binlerce bela var. Zaten şu anda var başımda. Zaten şu anda var. Katar, tehlike. Ne olacağız, ne olmayacağız? Ha şimdi en büyük tehlike nedir? En büyük tehlike FETÖ beni zehirleyecekmiş de, yok Ocak'ta böyle olacakmış da, Şubat'ta böyle. Ne alakası var? Böyle bir tehlike yok. Niye yok? Çünkü فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Ecelleri geldiği zaman لَا اَسْتَغْرُونَ سَاَتًا Bir an bile gecikemezler, geri kalamazlar. وَلَا اَسْتَغْرُونَ Önden de gidemezler. Ölmek istese de ölemez. Kalmak istese de kalamaz. Burada ben bir tehlike görmüyorum. Zerre kadar imanı olan, ecele inanan, ha, tedbir almak sünnettir. Fakat korkmanın mahal mecali yok. Korkunun ecele faydası yoksa derler. Bu budur. Ama şimdi ya benim yarın kalbim kayarsa? Şimdi ben ehl-i sünnet itikad üzereyim. İslam'a, Kur'an'a bağlıyım. İtikad bakımından. Amellerimizde kusurumuz çoksa da inancımızda eksikliğimiz yoktur elhamdülillah. İtikad bir bütündür, bölünme kabul etmez. Benim itikadımda da noksanlıklar var. Dediğin zaman bu iyi bir ifade değil. Benim itikadımda bozukluk var demektir. İtikadında bozukluk olan adam ehl-i sünnetten olamaz. Veyahut da İslam dairesinden çıkar. Ben elhamdülillah ehl-i sünnet itikad üzereyim. Zerre kadar bir itikadımda bir noksanlık benim yok elhamdülillah. Cehalet de yok. Okuduk her şeyi, bir şey değil. Ehl-i sünnetin zaruri meselelerinde bilmediğimiz bir mesele yok. Elhamdülillah, tamam. Burada tamamız. Amellerimizde kusurumuz çoktur. Ve lakin bu itikatta kalabilecek miyim? Yani bu imanla ölebilecek miyim? Ebu Hureyre gibi zat radıyallahu teâlâ, evet bu kadar tabi sahabenin hepsi cennetle müjdelenmiş ve küllen vaadallâhu aleyhüsünâ, Allah hepsine cenneti söz vermiş. Kur'an'da ayet olduğu halde hep ne derdi? Ya Rabbi, işte beni zinadan muhafaza et. Ya Rabbi, beni hırsızlıktan muhafaza et. Ya Rabbi, işte beni şundan muhafaza et, şirkten muhafaza et falan. Dediler, ya Ebu Hureyre, sen Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşsün. O kadar hadis ezberlemişsin, kimsenin rivayet etmediği kadar da hadis biliyorsun. Bir de duasına mazhar olmuşsun. Niye sen böyle dualar yapıyorsun? Yani senin sonun belli. Kur'an'da da, ayette de geçiyor, sahabeden olduğu için. Cennetliksin yani. Derdi, âmentü bi muharrifil kulûb. Kalpleri istediği tarafa çeviren Allah'a iman ettim. Kalpleri çeviren Allah'a iman ettim. Ne demek? Çünkü Allah-u Teâlâ ve'alemû buyuruyor, bilin ki ennallâh şüphesiz Allah yehûlü celle celâlu girer. Nereye girer? Haşa Allah mekânda mülüdür. Mekâna girme anlamında değil. Burada zaten mekân söylemiyor. Beynel mer'i ve kalbihi, kişi ile kalbinin arasına girer. Kişi ben. Kalp burada,
Şimdi Allah Teala benimle kalbim içeride, sol göğsün altındaki parmak oraya, o araya girer, haşa. Onu mu dedi şimdi bu ayet? Onu demedi. Kişiyle kalbin arasına girer. İnsanı yöneten kalp. Öyle mi? Ela inne fî cesedim ne âdemele mudgaten. Âdemoğlun bedeninde, cesedinde bir et parçası var. Şu kadar bile yok. İzâ saluhat, saluhal cesedü kullu. İzâ fesedet, fesedel cesedü kullu. O düzgün oldu mu bütün beden düzelir. O bozuldu mu bütün beden bozulur. Şimdi kalp düzgünse gözüyle harama bakmaz, kulağıyla harama işitmez, eliyle harama tutmaz, ayağıyla harama yürümez. Kalp bozuksa bütün uzuvlar harama gider. Çünkü merkez bozuk, beyin bozuk. Yani kalp, beyin de kalbe bağlı. Bu hadis-i şerife göre beyin dediğimiz, dimağ dediğimiz, akıl dediğimiz, zeka dediğimiz küllüsünü topla hepsini nereye bağlıyor? Kalbe bağlıyor. Hadis-i şerif kalp dediğine göre biz başka bir merkez konuşamayız. Psikologlar şöyle dedi, doktorlar böyle dedi, öbürü bilmem nerenin merkezini şuraya bağladı. Geç o işlere. Onların bilmediği işler var. Yine hepsinin bağlandığı nokta, yönetim merkezi kalptir. Kalbin de yeri göğsün iki parmak altıdır. Ama hakiki kalp değil o. O et parçası. Hakiki kalp işte akıl, beyin, ruhla irtibatlı olan noktadır. Ona yer olarak gösterirsen o et parçasını göstereceksin. Yer olarak. Ama o bütün bedende nedir? Saridir. Yani işleyişi var. Her şeyi yönetiyor. Şimdi bu kalp niye kalp denmiş buna? Arapçada kalp döndürmek demek. Kalebe yaklibu. Kalebe döndürdü, yaklibu döndürür. Kalben döndürmek. Anladın mı sen? Kalp mesela para. Para kayboldu derler. Kalp, leyli. Kayboldu değil. Kalp mesela işte devalüasyon oldu, bilmem ne oldu. Anladın mı? Para döndü yani. O 100 lira döndü. O nere oldu mesela? Kayboldu paranın. Veyahut da tedavülden kalktı yani. Tedavülden kalktı. Kalp döndürmek. Kalbe niye kalp dendi? وَمَا سُمِّيَ الْاِنْسَانُ اِلَّا لِنَسِ İnsana niye insan dendi? Nisyandan geliyor. Çok unutur. Unutkanlığından gelir. Bir de işine gelmeyince unuttum gibi yapar, hareketi çeker. Unutkanlığa verir. Ya öyle miydi ya? Hakikaten görüyor musun ya falan der, numara yapar. İnsan unutkan, nisyandan gelir. Kalp niye kalptir? Yeneutekallebu. Kalp devamlı döner, döner, döner. Fırıldak gibidir. Görmüyor musunuz? Efendi Hazretlerine benden bağlı olanlar fırıldak gibi döndüler. Rabıtayı bozdular, bozdurdular, efendi vefat etti dediler, nakıs kalırsın dediler. Bunların hepsi benden ileriydi. Ben de diyordum ki, imreniyordum da efendi hazretlerine. Ne kadar bağlı adamlar, maşallah diyordum. Ben ne bu zayıf adamım diyordum falan. Şimdi bir de baktım, piyasada adam kalmadı ki. Kimse efendiye rabıta mehdiye kadar devam edecek demiyor. İnanan var, diyen yok. Kalp ne olurmuş? Devamlı döner. Ebu Hureyre ne dedi? Radıyallahu anh, kalpleri döndürene iman ettim dedi. Ben şimdi Müslümanım ama bir dakika sonra ne olacağım? Belli. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Leyus bir hanne min ümmeti lebitenne, başı lebitenne lebitenne kavmün min ümmeti, ümmetimden bir cemaat elbette gece yaşayacak. Efendim, geceyi geçirecek sabaha kadar veyahut da ekseriyeti itibariyle zaten 2'den 3'ten sonra mesela kafası sarhoş olur veyahut uykusu çok gelir, yatabilir. Yapacaklar böyle diyor. Ne üzerine hala lehvin, eğlenceler, ondan sonra efendim ve şurbin işte içki içmeler, dansöz seyretmeler, köpek atmalar falan kutlamalarla geceyi geçirecekler. Ama sonra فَيُصْبِحُوا كِرَدَةً وَخَنَازِيرٌ sabaha onların yatağında gelip bakacaklar, adam yatmıyor. Kadın, efendim, kadın gelmiyor. Kalktı geliyor kahvaltıya mesela, odasından çıkıyor. Bir de bakacak. Aa, bu bizim kız değil. O diyecek, bu benim kocam değil. O diyecek, bu benim karım değil. Ne olacak? Maymun ve domuza dönmüş olacaklar. Bu ümmette olacak.
Beni İsrail'de olduğunu zaten Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ve bu ümmette öyle işler olacak. E şimdi yarın sabah olmayacağına ne garantim var? Ya hoca efendi bu hadisler var ama bunlar kıyamete yakın olacak. Ben de biliyorum. Cibril aleyhisselama sordu bu kayalar, taşlar gökte ne işi var? Kim için hazırlanmış? Neyi bekliyor? Buyurdu ki sallallahu teala aleyhi ve selleme Cibril aleyhissalatu vesselam bunlar Lut kavmine atılan taşlardan bakiyedir. Arta kalan taşlar. Ne olacak bunlar? Ahir zamanda senin ümmetinden bazıları eşcinsellik yapacaklar. Kadın kadınla, erkek erkekle cinsel tatmine teşebbüs edecekler. İşte livata yapacaklar. Bu taşlar da onların üzerine atılacak. Bak demek bu ümmetin üzerine taş yağacaklar var mı? Var. Bu ümmetin içerisinden maymuna, domuza dönecekler var mı? Var. Peki bunun yarın sabah olmayacağına garantim var mı? Yok. Sana bana veyahut da Allah muhafaza biz o kafada değiliz de senin benim sevdiklerimden birilerinin başına gelmeyeceğine garantim var mı? Yok. Hep tehlikedeyiz. Bak hep tehlike, tehlike, tehlike. Hep tehlike. Ancak dünyada tehlikeden kurtulmak Allah'ın zikrine sığınırsın. Efendim namaza sığınırsın. Zikir meclisine gelirsin buraya. İlim meclisine katılırsın. Kendini Allah'ın dostlarının bulunduğu cemaatin içerisine sokarsın, atarsın. Haram ve günah meclislerinden sıyrılırsın, çıkarsın. Orada bir eman, bir güvence olur. Allah Teala azap etmez. Ama tabii ki geldi senin zikir yaptığın yere de bir bomba geldi, orada öldün. Yine bir tehlike yok çünkü zikirde öldün, namazda öldün, mescitte öldün, imanla öldün, abdestli öldün, gusüllü öldün. O tehlike sayılmaz. Kaderde varsa camideki cemaate, bu cemaat bombalanmıyor mu? Yahudi girdi El Halil'de sabah namazında arkadan taradı kaç kişi? 50 kişiden fazla cemaat namazda öldürmedi mi? E tamam. Ben demedim ki sana zikirde, camide, cemaatte, medresede zahiri manada bir tehlike yok demedim sana. Ama manevi manada tehlike yok. Çünkü neden? İmansız ölme tehliken yok. Kalbinin dönme tehlikesi yok. Allah kişiyle kalbin arasına girer. Şimdi tehlike burada. Ne demek kişiyle kalbin arasına girer? Şimdi ben kalbime buyruk işletebiliyor muyum? Mesela kalbime diyorum ki efendim namahreme bakma. Şimdi ben kalbime o lafı dinletsem kalbim de gözüme ne yapar? Dinletir. Gözüme dinletir yani. Gözüme namahreme baktırtmaz. Kulağıma şarkı türkü haram dinlettirmez diyelim. Fakat lafım geçmiyor. Kalbime bir şey söylesem, vaaz etsem, nasihat etsem benim emrim, fermanım kalbime sökmüyor. Ne zaman söker? Ne zaman söker? İradenle, kudretinle gözünü, kulağını, elini, ayağını bütün haramlardan çekersin. Kendini zorlarsın. Nefisle cihat yaparsın, harp yaparsın falan. O nefsin meratibi var. Onu emmarelikten bir yukarı çıkarırsın. Levvameye çıkarırsın. Kendini tenkit etmeye başlar. Yanlışlarını görür. Nefsinin ayıplarını görür. Bir yukarı çıkarırsın. Ondan sonra efendim mutmainne olur, zikirle tatmin olur, huzur bulur falan. Ondan sonra Efendi Hazretlerimiz gibi bir zat olursun da kalbine lafın geçer. Dizginleri eline almış olursun. Ama senin benim dizginleri elime aldığımız söylenebilir mi? Şimdi şeytan bile ne yapamıyor? Efendi Hazretleri gibi bir zatın suretinde görünemiyor. Anladın mı? Yani rüyada bile onun suretine, şekline girip görünemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şekline girip görünemiyor. Men râni fekadir al hak. Beni gören, gerçeği görmüştür. Fe inne şeytan la temessalu bi. Şeytan benim şeklinde görünemez. Mürşit kâmil olursa onun suretinde de görünemez. Rüyada bile girip görünemez. Bak vefatından 16, belki de 17 ay oldu. O kadar zuhurat, o kadar rüyada Efendi Hazretleri göründü ki bana ulaşan yüzlerce var. Ulaşmayan binlerce var. Çünkü bu kadar onun
rabıta yapan insan var. Onlar bana ulaşamaz ki çoğu. Peki, her birine görünüyor, ne diyor? Rabıta bana devam edecek. Her birine görünüyor, ne diyor? Sakın başka taraflara meyletmeyin. Şu yanlıştır, bu yanlıştır. Benim yolum Mehdi'ye ulaşacak. Ben Mehdi'ye ulaştıracağım rabıta. Kaç kişi bunları anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bu kadar baş. Ya geçen gün dedim ki, arkadaşlar, bu karşı taraftakiler, şimdi akıllarında karpuz kabuğu da düşünmeyelim de, ama bu saatten sonra gördüklerinin kesinlikle yalan olduğunu anlarız tabii çünkü. Değil mi? 16-17 ay oldu. Birisi de uydurma bir zuhurat bile göremedi ya. Ya bir tane uydurma ben duymadım. Zaten bir tane uydurma olsaydı, bütün dünyayı onu yayarlardı. Heyet kararıyla siteye koyarlardı. Bir uydurma. Yahu dedim, Allah Allah, bu Efendi Hazretleri nasıl bir tasarrufçu? 17 ay oldu. Adamlar ölecekler rabıtayı bozmak için ya. Ölüyorca gece gündüz rabıtayı bozmaya uğraşıyorlar. O Mahmud Erem dolaşıyor, bütün her yeri dolaşıyor. Hasan Efendi öyle diyebilir. Siz Hasan Efendi'ye bakmayın diyor. Siz diyor, yapın ona rabıta, yapın diyor. Bir adam kadın kurslarını, kız kurslarını gezmediği yer kalmadı. Bir metre arayla kadın burada oturuyor, bu burada oturuyor. Tarikat dersi değişiyor. Hangi tarikatta var perdesiz tarikat dersi değişiyor? Hangi tarikatta var? Mektubat ortada, Risale-i Kutsiye ortada. Kadın şurada, erkek burada. Nerede var? Adamlar uğraşıyor. Yahu diyorum, şu Efendi Hazretleri ne kadar tasarrufu var. Binlerce, on binlerce insanın rüyasına giriyor devamlı. Herkesi yönetiyor, yönlendiriyor. Bak şimdi, Mürşid-i Kamil şeyinde. Ya karşı taraf bir uydurma bir şey bile göremediler. Bundan sonra görürlerse, ben dediğim için uydurduklarını anlıyoruz, anlayacağız. Ona itibar yok. Ben 17 aydır fırsat verdim ya. Baktım ne olacak? Hiçbir rüya görülmüyor, zuhurat görülmüyor. Anladın mı? Bak şeytan diyor, benim suretime giremez diyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kamil olursa mürşit, onun suretine giremiyor. Şimdi o, şeytan onun kalbine vesvese verebilir mi? Veremez. Şeytan onu bozabilir mi? Bozamaz. Şeytan onun şekline bile giremiyor. Bende cirit atıyor. Benim içime giriyor, dışımdan çıkıyor, üstten giriyor, alttan çıkıyor. Yecri minimli Adem'e mecraddemi, Ademoğlunun kan damarlarının en ince damarına kadar, kılcal damara kadar gezer diyor hadis-i şerif. Bende öyle. Ama Efendi Hazretleri öyle olmuyor. Onun için o kalbine buyurur. Ben kalbime buyuramıyorum. Bir şey istiyorum yapmak, bir de bakıyorum, dönmüşüm öbür tarafa. Ulan ben böyle yapacaktım, zikir yapacaktım, seyri sülükü bitirecektim, evliya olacaktım, bir de baktım eşkıya olmuşum. Ulan nereden bozuldum ben yine ya? Beni çevirdi, efendim cumartesiye döndürdü ya şey, iblis. He bak, bilin ki diyor Allah, kişiyle kalbin arasında. Bu ne demek? Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bak iman edin, İslam'a girin, tevbe edin. Mesela yılbaşı kutlamayın. Kâfirlerin bayramlarını kutlamayın. Kâfirlere benzemeyin. Sen ne yapıyorsun şimdi? Ben şimdi bu sene de kutlayayım. Bir daha sene yapmam. Sen diyorsun ki biraz daha içki, kumar, zina bilmem ne şeydim, gençliğim var. 40'tan sonra dönerim. Sen diyorsun ki mesela hesap kitap yapıyorsun. Şu günahı bir kere daha yapayım. Ondan sonra tevbe ederim. Niye? Nasıl olsa ben kendi elimdeyim. Benim iradem var, kudretim var. Kalbimi de uyarlarım, ayarlarım, kendime döndürürüm diyorsun. İşte orada zokayı yutuyorsun. Mesela ne diyor? İman edin diyor müşriklere. Müşrikler diyorlar ki, iman etmek bizim elimizde olduğuna göre, biz istediğimizde bakarız duruma göre, İslam'a gireriz, seni kabul ederiz, etmeyiz, isteğimize göre hareket ederiz. Ne cevap verdi Mevla? وَمَا تَشَاءُونَ Siz bir şey dileyemezsiniz. İstemek bile isteyemezsiniz. Düşünmek bile düşünemezsiniz. İlla en yaşa Allahu Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Peki madem benim dilemem senin dilemene bağlandı, o zaman ben özgür değilim. O zaman ben özgür değilsem mesul değilim. İşte burada kaderin sırrı çıkar. Burada millet kafir olur, ateist ve deist olur, dinden çıkar gider. Halbuki mevzu öyle değil. Mevla buyuruyor ki, ben sana özgür irade verdim, kudret verdim. Şu anda sana cüz'i irade ve kudret verdim. Yılbaşı kutlamalarına karışmayacağım. Hiçbir özel program televizyonda falan seyretmeyeceğim. Bunu katılan, kutlayan, seyredenlerle de görüşmeyeceğim.
ilişkiyi keseceğim. En azından bu gece geçene kadar, bu fitne atlatılana kadar diye. İsteyebiliyor musun, isteyemiyor musun? E verdi sana onu işte. Ama senin canın ekşiliği istiyorsa, sen de bir ucundan karışayım, kutlayayım, bir yandan bakayım gibi bir plan yaptıysan, içinde böyle bir irade ve azim bulunduysa ve bu arada da düşünüyorsan ki nasıl olsa ben dozunu ayarlarım, bir yere kadar gelirim, oradan yetinirim, öbürü oradan zinaya giderse ben zinaya gitmem, haramı hoşkur çözmem. Bir noktaya gelirim, o arkadaşlarla ha ha hihi yaparız ama onların freni patlamış araba gibi giderlerken ben orada freni tutturabilirim gibi bir plan yapıyorsan, işte Allah-u Teala buyuruyor ki bulaşma, en ufak bir meyille temayül gösterme ki ben senin iradeni geçerli kılayım, senin bu yöndeki müspet iraden, İslam'a uygun isteğini infaz edeyim, geçerli kılayım, kalbini de aklını da beynini de senin iraden yönünde yaratan ancak benim Allah buyuruyor, yönlendireyim. Ama sen böyle böyle böyle böyle yaparsan, bir de dersen ki nasıl olsa iradem, kudretim benim elimde, onun için ben bir yere gelirim, freni basmasını bilirim gibi bir şey düşünerek bir günaha meylettiğin anda Allah-u Teala da buyurur ki biliniz ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Oradaki girerden maksat nedir işte? Mekan girmesi değil. Efendi Hazretleri şöyle buna mana verirdi. Yani sen ondan sonra kalbine buyuramazsın. Efendim sen Osmanlı tabii tabirleri olurdu çok. Kalbine buyuramazsın ne demek? Kalbini yönetemezsin demek. O saatten sonra Allah seninle kalbinin arasına girerse kalbini yönetemez. Ne demek? Ondan sonra bir de baktın, kendini içkide buldun, sarhoş buldun, zinada buldun, her haramın içindesin. Çünkü sen baştan iradeni Allah'a teslim etmedin. Ya Rabbi, ben istesem de yaratamam. Yaratmak ancak sana mahsus. Bana bir irade verdin cüz'i. Sendeki irade külli. Bana bir irade, kudret verdin cüz'i. Yaratamaz. Yaratan ancak sensin. Onun için Ebu Hureyre'nin dediği gibi ona sığınsaydın, kalpleri değiştiren Allah'a iman ettim deseydin, Ya Rabbi kalplerimizi kaydırma deseydin, Rabbena la tuzigh kulubena. Kalplerimizi kaydırma. İşte hepimizde tehlike var şimdi. Neden? İmanlı ölebilecek miyiz, ölebilecek miyiz? Ben şu andaki irademle imanlı ölürüm. Sen öyle zannet. Şimdi yılbaşı kutlamaya hazırlanırsan, bu gecede kafirlerin merasimine katılırsan, bir de benden dersen, Mevla'yı da gazap ettirirsen, Mevla'da bakarsak ki 8,5 milyar içerisinde birkaç milyar, milyon Müslüman var, sen de gittin, Allah'ın düşmanı, din düşmanı, Allah doğurdu diyen haşa, İsa Allah'ın oğludur diyen haşa, müşriklerin tam gecesinde onlara en ufak bir şeyle meylettiysen, Mevla'da ne buyurur? Sen İslam'ın kıymetini bilmedin, sen dini, Kur'an'ın kıymetini bilmedin, al seni de cumartesine çevireyim de gavur ol da gör. Gavur ol da gör. Ondan sonra bir de bakarsın ertesi sabah, ha sabaha maymun ve domuz olarak çıkarlar diyor. Bir gece eğlence yapacaklar diyor. Sabaha maymun domuz suretinde çıkacaklar. Şimdi bu yarın sabah olur mu olmaz mı'ya gelince, kıyamet alametleri serisine baktığımız zaman hadis-i şeriflere, yani yarın bir daha sene öbür sene olacak gibi görünmüyor. Ama daha büyük tehlikesi var. O da nedir? Mesh. Meshıyla. Mesh. Ha ile ayağına mesh et. Mesh etmek. Meshıyla suretinin dönmesi maymuna, domuza. Memsuh. İşte onun için Efendi Hazretlerimize Şeyh Halid Efendi vardı. Bitlis Ohil Şeyhi. Efendi Hazretlerimiz de onu birbirini çok severlerdi. Yani çok şeyhler gelirdi giderdi ama ona yaptığı hürmeti başkalarına yaptığını çok görmedim. En çok sevdiği zat idi o mesela. Onunla müzakere ediyorlardı. Dedi ki yani bu insanlara bu kadar vaaz ediyoruz, nasihat ediyoruz, helal arama anlatıyoruz falan. Pek etkilenmiyorlar, anlamıyorlar, efendim tesirlenmiyorlar, vazgeçmiyorlar yani. Tevbe eden tabii Efendi Hazretleri'ni döndüremediğini kim döndürecek de, yani ekseriyetle Efendi Hazretlerimizin tesiri görülüyor. Ama bazı adam geliyor, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile vaaz etse, peygamberi dinlese adam iman etmiyor yani.
Böyle olduğu zaman bu kadar ayet hadis okuyoruz. Adamın da aklı yerinde. Bu adam bunu dinliyor. Müslümanım da diyor. Yani hani inanmasa ayrı bir dava. İnanıyor. Peki bu adam bu haramı yine bırakmıyor. Önünde ölüm var, cehennem var. Geri dönmesi yok. Yani bu akıl işi değil yani. Yani ben bunu tabii izah için konuştum. Efendimiz bu kadar uzun sormadı yani. Dedi ki bu kadar vaaz ediyoruz. Bunlar niye tesirlenmiyor? Bitlisli Şeyh Halid Efendi Hazretleri buyurdu ki müsihu. Tek kelime Arapça. Ha dedi Efendi Hazretleri. Ondan sonra çıktı kürsüye bu meseleyi izah etti. Günlerce bu meseleyi izah etti. Hem de Halid Efendi'den naklediyor. Mesh olundular. Ne demek mesh olundular? Sureti insan kılığında, hakikati maymuna domuza dönmüş. Gerçeği, ruhaniyeti, sireti. Sureti var, sireti var. Suret görünen, siret iç yüzü. Manevi tarafı, ruhani tarafı. Maymuna domuza dönmüşse, sen de domuzu önüne alsan, 10 saat vaaz etsen, istersen bütün mürşidi kamiller ona vaaz etse, o ondan bir şey tesirlenir mi? Tesirlenemez. İşte onun için sen bunları insan kılığında görüyorsun. Halbuki onlar mesh olundular. Yani maneviyatları çevrilmiş ve döndürülmüş. Peki yarın sabaha bu vaziyette birçoklarının kalkacağı kesin mi? Kesin. Suretleri maymuna domuza dönecek hadisinin yarın sabah bir dahaki yılbaşı veya bir dahaki bir eğlence gecesinin olacağına dair tarih veremem. Ama bu haramlarla, kafirlere benzemelerle sabaha çıkan adamın sureti insansa da siretinin insan olduğunu söylemek çok zor. Birçokları tevbe nasip olabilir ama bazılarına da hiç tevbe nasip olmayacak duruma gelir. Neden? Allah'a kızdırdı çünkü. Ne buyuruyor? Sen diyorsun ki ben istediğim zaman tevbe ederim. Bir istiğfar çekerim. Ondan sonra Allah Teala da buyuruyor ki bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Ne demek? Sen öyle istediğin zaman anladın mı? Cemaziyel ahirde yılbaşı kutlarım. Ondan sonra 12 gün sonra Recep gelir. Recep'te de tevbe ederim. O senin elinde değil Allah buyuruyor. Bir defa beni kızdırdın. Beni kızdırmasaydın. Beni kızdırdığın için kalbinden arana girerim. Artık iman edemezsin. Artık tevbe edemezsin. İstesen de namaz kılamazsın. Bitti o iş. Bak adam geldi Efendi Hazretleri, getirdi kardeşini. Dedi ki, çok sene evvel yani, ben bunu 40 sene evvel, 30 sene evvel dinlemiştim. Dedi ki, işte Hoca Efendi dedi, ona, ne bilsin, üniversitede okuyan bir çocuk o zaman yani, Efendi Hazretleri'dir, şeyhtir falan, o kadar anlamaz yani. Dedi ki, Hoca Efendi dedi, sizi dedi, duydum dedi, bazı insanlardan, bu kardeşim de dedi, İslam'a çok merak dedi, bunu dedi, biraz dedi okutsanız, öğretseniz, işte gitsin gelsin gündüz, o zaman böyle medreseler de yok yani. Ondan sonra Efendi Hazretleri dedi ki, seni de okutalım dedi. Böyle durdu, etti. Ya dedi, bu kardeşimi ben çok seviyorum dedi, onu da isteğini yerine getirmek için ben buraya geldim. Sen ne yapıyorsun? İşte ben üniversite bilmem nerede okuyorum falan. Ondan sonra, tamam dedi, sen de boş vakitlerinde gel. Sana da bir şeyler öğretelim dinden, imandan dedi. Dedi ki, durdu. Hoca Efendi dedi, bunlar bizi şüpheye düşürdüler. Artık biz iflah olmayız dedi. Çünkü bu mektepten kitaplarındaki şirk laflarından dolayı. Bizi şüpheye düşürdüler. Yani bak itiraf etti. Herkes bunu itiraf etmiyor. Bu akıllıydı, itiraf etti. Sonra hidayet bulmuştur inşallah Efendi Hazretlerimizi görmesi berekatıyla diye düşünüyorum şu anda. Sonrasını bilmiyorum. Onun durumu ne olduğunu bilmiyorum. Efendimiz oraya kadar anlattığı için. Ha, doğruyu söyledi. İşte sahtekar olsaydı ne derdi? Bakarız ederiz, ben de arada gelirim falan işte. Veyahut da şöyle düşünürdü. Ya ben şimdi bir düşüneyim edeyim, irademe göre ben de niyet edersem gelirim. Ama bak şimdi, bunlar bizi bir kere şüpheye düşürdüler, daha biz düzelemeyiz dedi. İşte Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Gavurluk yapmamak lazım. Gavur olmamak lazım tabii ki. Ama bir de gavur işi de yapmamak lazım. Kafirlere benzemek nedir? Gavur olmak, direktman kafir olmaz ama gavurluk yapmaktır yani. Gavur olmak başka, gavurluk yapmak başka yani. Gavur ameli yapmamak lazım. Kafir işi yapmamak lazım. Zalim işi yapmamak lazım yani.
halifelerden biri, artık Abbasi miydi? Tavafta gidiyor, Evliyaullah'tan biri de, İbn-i Mansur Hazretleri olacak. O da baktı ki tavafta önünde halife var. Biz olsak, reisi cumhur veya diyelim ki bilmem nerenin başvekili gelmiş. Bir kere Mehmet Ali Kılay gelmişti şeye, Muhammed Ali Kılay, boksör vardı ya, Kabe'ye, 84'te, ben de orada duruyorum. Ulan tavaf bomboştu. Muhammed Ali Kılay'la tavaf yaparsan sanki 70 derece eftal olacakmış gibi tavaf doldu. Ben de dedim tavaf birden niye doldu? Millet nereden geldi? Normal ömre zaman, o zaman bomboş. 84'te falan. Böyle gidiş de yok, ulaşım da yok o kadar, herkes vize alacak falan. Bir de baktım dediler Muhammed Ali Kılay geldi. Boyu da o kadar uzun ki boyu bütün milletten şu kadar yukarıda gözüküyor. Yani bütün tavaftan şu kadar yukarıda. Buradan yukarısı çıkmış. Altına bir şey koymadılar herhalde. Dedim Allah Allah, adamda ne boy var falan ya. Ondan sonra ya herkes boksörle tavaf yapayım. Şarkıcı gelse demez ki ulan Allah'ın Kâbesi'ndeyiz. Bu herif şarkıcının biri, zurnacının biri. Ben şimdi bununla tavafta yan yana olmamdan bana bir fayda yok. Bela da gelebilir. Ben gideyim bir evliya arayayım, bir şey arayayım da Efendi Hazretleri gibi bir haşa bulamayız da bir alim buluruz, bir ihvan buluruz, bir şey bulur, gideyim ondan yapayım demezler. Utanmadan, sıkılmadan bir de Kabe'de bir de resim çektireyim. Kimle? Zurnacıyla. Ya bir acayip bir cehalet var. Şimdi o Evliyaullah'tan zaten baktı, Abbasi halifesi o zaman kim, şimdiki liderler gibi onlar hiç görünmeyenler. Tavafta mecbur tavaf yapacak orada. Nereden yapacak? Gökten yapacak hali yok. Tavafta rastladı. Hemen çekildi ileri doğru, geri doğru. Dediler Efendi Hazretleri, oradan niye bu tarafa doğru ayrı bir tarafa gittiniz? Dedi ki hadis-i şerif var evladım. Men meşâ halfe zalimin sebâhâ tavat. Kim bir zalimin, şimdi bu dedi, zulümler yapıyor. Devlet yönetiyor ama Abbasi döneminde zalimlikleri var bunların. Bu zalimin arkasında 7 adım giderse helak olur buyurdu. Allah indinde mücrim olur. İnna minel mücrimine müntekimun. Biz mücrim zalimlerden intikam alacağız Allah buyuruyor. Kabe'de, hele de Kabe'de bunun arkasında bir dergilerin bir bela gelir ben de yanarım dedi yani. Onun için zalime benzemeyeceksin. Zalimle oturmayacaksın. Müşrikle oturmayacaksın. Müşriğe benzemeyeceksin. Bütün benzeme yönleri, ne yönden benzemeler, benzeyenlerin tehlikeleri, saçına kadar, başına kadar, tıraşına kadar asla kafire benzemeyeceğiz. Pantolonuna kadar, ceketine kadar, hiç. Yoksa işte illa suratın dönmez ama siretinde döner. Dönünce ne olur? Laf anlamaz hale gelirsin. Efendi Hazretleri de vaaz etse, adam dönmeyen adam olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görse iman etmeyen Ebu Cehil var, Ebu Leheb var yani. Demek ki sen dersen ki ben istediğim zaman iman ederim, istediğim zaman tevbe ederim, şimdi biraz günah yaparım, sonra istediğimde dönerim, Allah Teala da seni cumartesiye döndürür. Ne buyurur sana? Maymuna, domuza döndürür, ruhunu, kalbini çevirir senin. Çünkü o zaman ne buyurur Mevla Teala? Sen mi istediğin zaman tevbe edeceksin? Sen mi istediğin zaman vazgeçeceksin? Recep'te af olurum diyeceksin. Sen şimdi benim inadıma gideceksin he? Düşmanıma benzeyeceksin. Bayramını tebrik edeceksin he? Seninle kalbinin arasına girerim. Artık sen kalbine laf anlatamazsın. Allah cümlemizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Siz zikir meclisinde bulunun. Allah cümlemizi affeylesin, mağfiret eylesin. Azabını, gazabını, lanetini üzerlerimizden def eylesin. Bu gece işlenecek isyanlardan ve günahlardan bizi mesul etmesin. Vazifesini yapan, emri bil maruf yapmaya bizi muvaffak eylesin. En azından internetten, Instagram'dan, YouTube'dan vesaireden bir en ufak bir hizmet vasıtasıyla insanlara ulaşıp kurtarmaya bizi vesile eylesin. Bize de bu vesileyle rahmet eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.

0: siz dünyada haramlar isterseniz, kafirlik ederseniz, ahiret öyle bir gündür ki genç çocukları bile ihtiyar edecek. Mahşere çıktığı zaman çocukların bile saçı sakalı bembeyaz olacak. Neden? Kabirden kalkmanın dehşetinden. Siz o zaman hangi kaleye gireceksiniz? Neyle sığınacaksınız?
1: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
1: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
3: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
10: Ehli Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
10: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1-588 Vahid der.
11: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz.

0: Türksat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
2: Bu beş para etmeyen dünya için 16 sene sürüyor üniversitenin bitmesi. Ondan sonra 4 sene master'a, 20 sene, 4 sene doktora, 25 sene, 30 sene. 30 sene bu maskara dünya için çalışıyor bu millet, bu deve millet. Ama siz deveden gidiyorsunuz, Mahmut devedir. Deve burada, korkmayın. Sizin şerefiniz var benim yanımda. Siz onu deve ama misal için anlatıyorum onu size ben. Peki, şimdi cemaat müslümin dikkat edin. Ne yapacak? Dünya için bu kadar okumak lazımsa, ya ahiret için ne kadar okumak lazım? Neyi okumak lazım? Kur'an, tefsir, hadis, ilmi kelam, fikir, tasavvuf ve bunların yolunu Arapçayı okuması lazım. Ne kadar? 20 sene, 30 sene, 40 sene. Hep kendini ona ayıracak. Canını feda edecek Allah yolunda. Ki millete hizmet etmek için. Milletin müşkillerini halletmek için. Öyle ya, Cebrail Aleyhisselam daha inmiyor. Resulullah Efendimizin ahirete tesirliğiyle Cebrail Aleyhisselam daha inmiyor. Kimseye bir ayet hadis öğretmiyor. Zaten öğretilecekleri hep Resulullah vasıtasıyla öğretti. Şimdi ne yapacağız? Öğrenenlerden öğreneceğiz. Yani biz daha ölüm yaklaşınca bizden sonra gelenleri öğreteceğiz, böyle dünya devam ettikçe bu iş, bu medreseler böyle devam etmesi lazımdır. Lakin cemaat-i müslümin Resulullah'a bağlı giderken Resulullah Efendimiz'in varisliğini idare eden hoca efendi devenin üzerine uyumuş. Deve durmuş, haberi yok. Yuları yere sarkmış. Fare gelmiş. Amerika, Avrupa, Rusya fare. Büyük fareler bunlar. Türkiye'de onların çok çok iyi. Yani yardımcı fareleri var. Geldi, kesti yuları. Getirdi, yuvaya sokuyor. Neresi yuva? Bugünkü mektepler. Fare yuvası. Peki, deve kim? Hali biz. Başta Mahmut. Evet. Niçin deve oluyor bu? Onlara uyuyor. Düşmana uyuyor. Fareye kesiliyor yularını. Ve onun peşine gidiyor. Neymiş? Katruya gezecek. Maaş alacak. Keyif edecek. Çoluğunu çocuğunu bakacak. Din ne olacak? Din ne olsa olsun ya. Bırak Allah aşkına. Ya tefsir ne olacak? Tefsir bilmekten ne çıkar? Hadis bilmekten ne çıkar? Ha? Akaid bilmekten, ilmi kelam, fikri, tasavvuf ne çıkar? Arapça öğrenmekten ne çıkar? Bırak o tarafı ya. Yobazlık. Bırak, gel bu tarafa.
1: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
3: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
4: Gönül bahçeniz Lale Gül FM.
1: Lale Gül FM'de saatlerimiz 19.59'u gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında değerli hocamız İsmail Hünellici Hoca Efendi'den tefsir derslerini dinleyeceksiniz. Bizden ayrılın.
5: Biliyoruz, bizi dinliyorsunuz. Biz de sizi dinliyoruz. Lale Gül FM'i uydu,

0: internet ve cep telefonu uygulamanız üzerinden dinleyebilirsiniz. Bir radyodan fazlası. Lale Gül FM.
1: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atîsâm illâ billâh fe subhânellezî kâle fî kitâbihil kerîm وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ الْأَوَّلُ وَاللَّهُ الظَّاهِرُ وَاللَّهُ الْبَاطِنُ اللَّهُ فَمَن كَانَ فِي قَلْبِهِ اللَّهُ فَمُعِينُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللَّهُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Zariyat suresi, Sure-i Zariyat 24. ayeti kerime. Burada peygamberlerin başlarına gelen olayları Rabbimiz bizlere bildirmiş oluyor. Yani 5000 sene evvel, 6000 yıl evvel ne olmuş? Oradaki ayrıntıları bir insanın bunları anlaması, bulması mümkün değil. Her şeyi evveli de ahiri de olmuşu da olacağı da bilen Allah. Celle Celaluhu 24. ayette hel etake geldi mi? Hadisu haber, yani hadiseler, olaylar. Hangi mesele? Dayıf, misafir, İbrahim aleyhisselamın el-mukramin, ikramlı, yani 12 tane melek. Bunların içerisinde Cebrail, Mikail, İsrafil hepsi var. Ölüm meleği. Heletâki hadisu dayıfi İbrahim el-mukramin. O ikramlı ve kıymetli Allah'ın Celle Celaluhu'nun emirlerini gözeten melekler. Onlar İbrahim Aleyhisselam'a geldiler. Evet, hel etake, eta gelmek. Hadisu, yani olaylar. Yani İbrahim Aleyhisselam'a gelen o meleklerin kıssası. Onu sen duydun mu? Haberin oldu mu? İşte onu anlatıyoruz. Mevla Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriyor. 25. ayette اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ İbrahim Aleyhisselam'ın huzuruna vardılar. فَقَالُوا سَلَامَ ve selam verdiler. Selamun aleyküm. Kur'an-ı Kerim olayları çok muhtasar anlatır. Özet gider, ayrıntıları namazı kılın der. Orada sabah namazının rekatları, öğleyin, ikindi, akşam yatsı. Selam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meşhur. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا. Size biri selam verdiği zaman, Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Selam veren, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu eklemek lazım. Adam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dedi, hepsini söylediyse ve aleyke. Yani o yaptığın duanın aynısı da sana olsun ve aleyke yetiyor bu sefer, yani bu şekilde söylenmesi. Hadis-i şerifin ifadesi bu. İzdehalû vardılar. Aleyhi İbrahim Aleyhisselam'ın huzuruna çıktılar. Fekalû selâme ve selam verdiler. Kâle İbrahim Aleyhisselam da selamun kavmun munkerun. Evet, size de selam olsun. Yani selamlarına icabet etmiş oldu. Burada selam verdiler, selam aldılar ifadesinde. Burada o lafızlar kullanmıyor. Yani selam verdiler, selam aldı. Yani melekler selam verdi, İbrahim Aleyhisselam selam aldı. Demek ki esselamu kablel kelam. Sözden evvel selam ile başlamak lazım. Yani selam söze başlamadan, hatta bir insan mesela direkt söze başladı, cevap vermeyebilir. Ya bir selam ver bakalım, önce bir selam ver. İzdehalu aleyhi fekalu selama. Evet, bir insan evine vardığında çoluğuna, çocuğuna, eşine, yakınına selam vermesi. yerinde olacaktır. Efendim, küçük büyüklere selam verir. Yani fertler topluma selam verir. Yürüyen kişi oturanlara selam verir. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا selam verdiler. Kale İbrahim Aleyhisselam da selamlarını aldı. Dedi ki, kavmun siz münkerun, ya tanınmayan birilerisiniz. Sizi tanıyamadım. Hani günümüzde deriz ya, tanıyamadım ben sizi. Her şeyi bilen Allah'tır. Halbuki bunlar gelen melekler. Ama bir insan şeklinde geldiler. Anlıyoruz ki meleklerde nurani yapıları vardır. Cinsiyetleri yoktur. Ancak değişik cisim, yani değişik şekillere girebiliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de mesela Cebrail Aleyhisselam'ı kendi asli kanatlarıyla, işte o nurani haliyle görünce o da düştü, bayıldı mesela. O da farklı bir boyut. Burada normal bir insan şeklinde gördü. İbrahim Aleyhisselam dedi, bu semtte, bu bölgede böyle birileri yok. Siz tanıyamadım. Fe'evcese kavmun munkerun, siz tanınmayan bir toplumsunuz. Onun üzerine onlarla selamlaştıktan sonra, onlara buyur ettikten sonra feraga, gizlice hemen ailesinin yanına vardı. İla ehlihi, kendi ailesine. Fecae getirdi. Fecae geldi. Bir harfi cer olması hasebiyle getirdi manasındadır. Fecae geldi. Aicil buza. Fecae bi harfi cerle olunca getirdi. Bi aiclin, bir buza ki semin, besili bir buza. Hemen orada kesti, hazırladı, pişirdi, işte kızarttı neyse, hemen onlara sundu. Yani demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın orada gelene geçene yedirirdi. Öyle bir sistem kurmuş ki hem etin taze olması hasebiyle. Yani bu bir yorum yapıyorum ben. Tefsir bilgisi değil. Allahu alem. Burada ayeti kerimenin buradaki muktezasında evinize bir misafir geliyor. Misafirle hoş geldiniz dedikten hemen sonra gidiyor ailesine ve oradaki işte görevliler kim ise hemen bir buza güzel besili kesiliyor. Efendim, et hazırlanıyor, pişiriliyor ve servis yapılıyor. Çok hızlı bir şekilde. Çünkü fecae getirdi. Yani çok hızlı orada, yani bir insan dinlenirken bunlar yapılıyor. Ve fekarrebehu, evet, 27. ayette ileyhim, onlara o ikramı sunmuş oldu. Yani günümüzde ne diyorlar? Servis etti. Fekarrebehu ileyhim, onlara sundu. Onun için ve ikramu dayfi izâ nezele, misafir gelince acele etmek lazım, bekletmemek gerekir. Yani misafir geliyor, bekletmek doğru değil. Hemen burada ne oldu? Fecae, hemen ikramlarını getirdi. Sormadı onlara bir şey yer misiniz diye. Yoldan gelmişler. Yani ona bir şey sorulmaz. Hemen bir şey arz edersin. Ne kadar yiyecekse o kadarını yer. Kur'an-ı Kerim bunları bize anlatırken eyyül İslami afdal, İslam'da en fazileti tut'umut ta'am, ikram etmek. Hadis-i şerifte ne der? Acele şeytandandır. Ancak ve ikramu dayfi, misafire ikram etmek, idâ nezele, geldi, senin misafirin oldu ve konağına geldiyse hemen ona ikram etmek lazım. İşte ferâga ilâhe, hemen ailesinin yanına vardı. Fecâe bi'iclin semin, besili bir buzağı hemen fekarrebehu, 37, sundu ileyhim, onlara arz etti, ikram etti. Günümüzde ne diyorlar buna? Servis etti. Yani sofraya koydu. Karrabe yaklaştırdı. Yani arz etti ileyhim, onlara. Kale İbrahim Aleyhisselam, elâ te'ekulûn, buyurun yemez misiniz? Yani ikramdan yiyiniz. Bu sefer hiçbir tanesi yemiyor. Böyle oturuyorlar. 12 tane Yağız delikanlı. Bunlar güçlü, kuvvetli, heybetli. İbrahim Aleyhisselam o zamanın şöyle bir adeti varmış. Yani aile veyahut da o kişiyle bir husumeti, bir davası varsa adamın evine giderler. Adam da ikramda bulunur. İkramını yemezlerse biz senin ikramınla işimiz yok. İşimiz seninle. Yani yeme içmeyle uğraşacak halimiz yok. Seninle bir işimiz var Böyle bir durumdan bahsediliyor. Onun üzerine فَقَرَّهَا رَبَوْا اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَأْكُلُونَ Yemez misiniz? Buyurun. İkramdan alın. Yemiyorlar. Öyle oturuyorlar. Güzel efendim ikramlarda bulunmuş. Pişmiş etler getirilmiş. Ve yemeyince bu sefer İbrahim Aleyhisselam فَاَوْجَسَا مِنْهُمْ Onlardan خِيْفَ Yani bir korku, bir korku hissetti. Yani hife içinde bir korku oluştu. Aa, bunlar niye yemiyorlar? Yani dertleri ne? Fevcese yani hissetti manasında. Minhum hifeten bir korku. Yani haif, havf Arapçada korku manasında. Onlardan bir korku hissetti. Yani niye yemiyorlar? Kalu bunun üzerine melekler meramını anlattılar. Kalu melekler la tehaf. Burada da yani melekler orada baştan diyebilirlerdi. Yani gitti işte orada besili bir buzağı kesildi, pişirildi, getirildi. Orada bir sürü günümüz ifadesiyle bir zahmet oluştu. Fakat melekler Allah'ın emrini yerine getirirler ve Allah'ın emrinde de la yasunallahu amir. Allah'ın emrine asi olmazlar. İkram ne kadar önemli ki oradaki o harcanan vakti ve bu yapılanlara itiraz etmediler. Demek ki ikram etmek, yedirmek, içirmek, geleni, çevreni, fakiri, yetimi, muhtacı, misafiri yedirmek ne kadar mühim? Melekler çünkü asla Allah'ın emrine aykırı, muarız bir iş yapmazlar. La yasunallahu amir, Allah'ın emrine asi olmazlar. Burada baştan deselerdi, yani biz meleğiz, bir şey yemeyiz, bundan dolayı hiç zahmet etme, böyle bir şey demediler. Burada bunu iyi anlamak lazım. Yani فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِفَ قَالُوا Melekler dediler ki, لَا تَخَفْ Korkma, لَا تَخَفْ Korkacak bir şey yok. وَبَشَّرُوهُ Ve İbrahim Aleyhisselam'ı müjdelediler. بِغُلَامٍ Bir evlat ki, alim, bilgili. Yani İshak Aleyhisselam'ı dediler İshak Aleyhisselam yani senin bir evladın olacak. Burası çok manidar. Senin bir evladın olacak, oğlun olacak dediler. Gulam yani erkek çocuğu. Alim, bilgili, peygamber. 29. ayete geldiğimizde feakbalet imraatuhu fi sarratin. Hanımı da bunu duyunca feakbalet. Onun üzerine imraatuhu hanımı İbrahim Aleyhisselam'a döndü. Hani tabii olarak ne bu yani feakbalet imraatu fi sarratin hani bir insan gayri ihtiyari bu ne neyin nesi fesakkat veciha yüzüne böyle vurdu ve kalet dedi ki acuzun ya neneyim dedi aynı mana bu acuz kelimesi yaşlı 90-100 yaşlarında akayım ya yani ben kısırım yani çocuk olma hani belirli yaştan sonra çocuk olmuyor ya. Onun bir adı var yani çocuk olmuyor artık ondan sonra hayızdan kesiliyor. Fesekket fe sakket ve ciheha yüzüne vurdu böyle ve orada sesini yükseltti. Bu fe sarratin yani bir bağırma manası var tabii ki buradaki bağırma yani Türkçe'de ki kelime kıtlığı var Türkçe'de. Yani Arapça'da burada saut kelimeleri var efendim sesin ifadesi. Sarra kelimesinde hani bir insan hayret edecek bir şey olduğunda da orada hem hareketiyle hem de sesiyle bir ifadede bulunur. Bu ne gibi? Feakbalet imraatuhu İbrahim Aleyhisselam'a fi sarratin böyle sesini yükselterek fesakket ve yüzüne de böyle vurarak ve kâlet dedi ki ya İbrahim acuzun ben yaşlı neneyim? Rakim kısır olacak iş değil. Melekler bu sefer tabii meleklerde mahrem namahrem durumu yok. Cinsiyet yok onlarda. Her insanda erkek olsun, bayan olsun. Melekler bizimle beraber. Olaya şahit olan melekler kalu dediler ki kezalik. Olay bu. Bizden söylemesi. Kezalik bu böyle olacak yani. Sen 120 yaşında da olsan, sen 99 yaşında da olsan bu böyle olacak haberiniz olsun. Kale rabbuke Rabbuki, kâle Rabbuki, inne yani kâle rabbuk. Yani senin Rabbin Allah Celle Celaluhu kâle rabbuk. Senin Rabbin böyle buyurdu. Ey nene, yani sen yaşlıyım diyorsun ama kâlu kezalik kâle rabbuk. Senin Rabb, senin Rabbin. Rabbuki yani orada o efendim Sare annemize söyleniyor. Rabbin böyle buyurdu. Bu Allah'ın emri. Ne meleklerin tasarrufu var ne kimsenin. Kâle kezalik işte bu kâle rabbuk. Rabbuki yani senin Rabbin bunu bildi bizden söylemesi. Bu olacak. İnnehu o Allah huvel hakimul alim. O yaptığı her şeyi yerli yerindedir. Alim her şeyi bilir. O ne yaptığını bilir. Şimdi burada dikkat diyerek bir şey anlatacağım. Allah Celle Celaluhu özellikle peygamberlere yani insanların böyle bir şey olabilir mi? Olağan dışı hadiseleri Mevla Teala peygamberlere gösteriyor veya onlarda yapıyor. Bunlarda görüyoruz. Mesela en başta Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam efendim kel cibali diyor dağlar gibi dalgalarda gemi alabora olmalıydı. Dağ dediği zaman yani 150 metre ile 300 metre arasındaki bir dağa dalgaya bir geminin dayanması dünyada mümkün değil. Ama Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Kel cibal diyor. Dağlar gibi diyor. Böyle bir dalgalarda alabora olmadan o gemiyi tutan Allah. Olmayacak bir iş gibi görünüyor. Oluyor. Ateşin yakması lazım. İbrahim Aleyhisselam yanmıyor. Efendim denizin boğulması lazım. Denizde alabora olduğu zaman bir insan denizde kalırsa ölür. Ama Musa Aleyhisselam denizden geçiyor. Bıçağın kesmesi lazım. İsmail Aleyhisselam'ı kesmiyor. Balığın hazmetmesi, yok etmesi lazım. Yunus Aleyhisselam balığın karnından sapasağlam çıkıyor. Olacak iş değil. Bir kuru değnek. Sopa bu. Ancak Musa Aleyhisselam'ın asası ejderha oluyor, yılan oluyor. Yani olacak iş değil. Olmayacak şeyler bunlar. Bir kaya, kayadan deve çıkıyor. Hamile. Çıktığı gibi de yavru yapıyor. Olacak iş değil ama oluyor. Ve hiç baba yok ortada, efendim evlat dünyaya geliyor. İsa Aleyhisselam. Olacak iş değil, oluyor. Ay ikiye yarılıyor, Resulüm işaret ediyor. Ay ikiye ayrılıyor, tekrar bir araya geliyor. Hasılı bu saatlerce anlatılacak mesele. Parmaklardan şarıl şarıl suların akması. Yani kainatın sahibi olan Allah Celle Celaluhu burada peygamberlerin hayatına baktığımız zaman 100 yaşında olmayacak bir şey. Zekeriya Aleyhisselam'da da bunu görüyoruz. Çok yaşlı olmasına rağmen Zekeriya Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam oğlu oluyor. Onun için Allah evladı olmayanlara da hayırlı evlatlar nasip eylesin. Allah'tan umut kesilmez meselesi. Fakbalet imraatu fesekket vecaha ve İbrahim Aleyhisselam'ın eşi bu ne dedi ya? Benim çocuğum mu olacak dedi. Ve kâlet dedi ki acuzun, yaşlı neneyim ben, akîm, kısır. Kâlu dediler ki kezalik. Melek de dedi ki biz bunu size söylüyoruz. Ya bizim görevimiz söylemek. Kâlu kezalik. İş bu. Bu olacak. Kâle rabbuk. İşte Rabbin böyle buyurdu. Bu Allah'ın buyruğu budur. Çocuğun olacak. İsa aleyhisselam. İnnehu huvel hakîmul alîm. Evet. Kâmun münkerûn, münkerûn kelimesi ve zâlike ennel melâike ve humunlar Cebrail, İsrafil, Mikail kaddemu aleyhi fî sûret şâbin hasnâ. Güzel, böyle çok endamlı bir görüntüde geldiler. Mehâbe azîme, çok da heybetliydiler. İbrahim Aleyhisselam bunları görünce dedi ya siz buralı değilsiniz, ben sizi tanıyamadım, siz kimsiniz dedi. Ya melekler, her şeyi bilen Allah. İbrahim Aleyhisselam'da da olsa Mevla bildirmedi mi bilemiyor burada. Yani buralardan deliller çıkıyor böyle. Yani Mevla peygambere bildirir, bildirmez. Yani onun için gaybı Allah'tan başkası bilmez. Ancak Allah-u Teala gaybı bildirir. Peygamberlere de bildirir, velilere de bildirir. Ancak mutlak bilen Allah'tır. Mevla'nın muradı kadarını Mevla Teala bildirdiğine de bildirir. Tasarruf onundur. Ancak şu denmez, yani peygamber haşa her şeyi bilir. Veyahut da bir Allah dostu mübarek zat için o bilir ifadeleri bu yanlıştır, batıldır. Yani bilir ifadesi kullanılmaz. Mevla bildirirse gibi. Çünkü burada net olarak İbrahim Aleyhisselam onlara ne diyor? Selamun kavmun münkerun. Tanınmayan insanlarsınız. Tanıyamadı orada. Halbuki orada peygamber gelenleri bilmesi lazım. Evet, mesele bu şekilde özetlenir. Feraga ila ehli, burada gelen misafire karşı hemen onları bekletmeden buyurun oturun bir nefeslenin dedi. Hemen gitti onlara ikram hazırladı ve ikramı onlara arz etmiş oldu. Feakbelet imratuhu fi sarhatin azime. Biz yüksek ses çıkarttı. Hani tekrar ediyorum, yani bir insan hayret edilecek bir şey duyunca gayri ihtiyari sesini yükseltti. Oo, bu nedir vesaire. Rannetin, Kale Mücahit ve birçok sahabe efendilerimizin isimleri burada tek tek sayılıyor. Burada elini yüzüne böyle vuruyor. Ne acayip bir mesele diyor, yaşlı bir insanın çocuğu olması. Yine Hazreti Abbas'tan latamet, yani latame şöyle vurmak. Taaccüben, hayret ederek, kema taaccübetin nisa minel umuriyle, bir insan böyle hayret edilecek bir iş duyunca ne acayip diye böyle insanın tabii hareketinden bahsediliyor burada. Evet, Zariyat suresinin 31. ayeti geldiğimizde kâle femâ hatbukum eyyuhel murselun. Bu sefer onlarla konuşmaya başladı. İbrahim aleyhisselam femâ hatbukum eyyuhel murselun. Ey Allah'ın melekleri, sizin bu önemli iş dediğiniz, hangi önemli iş için geldiniz? Evet, tamam. Yani sadece bir evladımız olacak değil mesele. Anlaşılan o ki melekler dünyaya gelirse mutlaka bir şey olur, bir azap vesaire olur. Evet, kalu dediler ki evet doğru. İnna, yani özellikle Cebrail Aleyhisselam'ın dünyaya gelmesi, Cebrail Aleyhisselam yerler, seller, depremler, kasırgalar, bunların vazifelisi odur. Yağmurlar, nebatatlar, rızıklar, Mikail Aleyhisselam, her şeyin sahibi, tasarrufu Allah'ındır. 32. ayette kalu dediler ki evet, inna ursinna biz ila kavmin, bir kavim ki mücrimin, eşcinsellik yapan sapık bir kavim. Lut Aleyhisselam'ın kavmi, bunlar eşcinsellik yapıyorlar. O kavmi helak için geldik. O kavmi helak için geldik. Başka surelerde biz bunları ayrıntılı konuştuk. Orada benim yeğenim var, ablasının oğluydu Lut Aleyhisselam. Ve oradaki kavim evveliyatından da bozuktu. Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki Allah'ın lütfu keremiyle ben oralara gitmeyeyim. Yani Mısır topraklarını vesaire istedi. Yani Allah-u Alem tabii. Orada dedi kötü insanlar var dedi. Belli yani, evveliyatından da belli. Hırsızlık, arsızlık, gayrimeşruluk. Yani bir insan yanlış yola, batıl yola, harama düşünce diğer haramlar da bir zincir halkaları gibi birbirini tetikliyor. Bir insan namaza, ibadete, hak yola revan olunca birbirini tamamlıyor. Bu sefer yani gül bahçesi gibi o da birbirini tamamlıyor. Kemalata doğru bütün güzellikleri görüyorsun. Kavmun mucrimun, bunlar günahkar, edepsiz, efendim eşcinsel bir kavim. Yani kalu, melekler dediler ki o kavmi biz helak için gittik. Sonuç Lut Aleyhisselam Allah'ın emridir dedi. Oraya gideceksin, Mevla'nın hükümlerini tebliğ edeceksin. Çok sıkıntı çekti Lut Aleyhisselam. Efendim orada mücadele etti. Fakat kavim olarak en az inanan, yani en az ümmeti olan diyelim, Lut Aleyhisselam'ın ümmeti. 14 kişi gibi bir şey, yüz binlerce, 60 bin kariyeden bahsediliyor. Her birinde yüzlerce insanlar olsa milyonlara ulaşır. Bu kadar kalabalık ve inananların sayısı çok az. Şimdi ayet söylüyor zaten. İnna ursinna ila kavmin mujrimin. Bu eşcinsel kavme biz gönderildik. Linursile göndereceğiz aleyhim. Linursile gönderelim kelime manası. Aleyhim onların üzerine hicareten taş ki min tin, çamurdan pişirilmiş onlara azap taşları göndereceğiz. Ebrehe'nin ordusuna gönderilen taşlar gibi. Bu var, tarihte bunları görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bunları bize söylüyor. Yani estağfurullah, haşa, anlatabilmek güdümlü füze gibi böyle. Müsevvemeten diyor, damgalanmış. İsmi var, ünvanı var, böyle renkli renkli taşlar. Efendim işte, yani tabiri caizse kırmızı, mavi, sarı falan. Üstünde yazıyor işte adamın adını, Dagobsa neyse adamın adı yazıyor ve o taş ona gidiyor. Vurduğu gibi beyninden, topuğundan çıkıyor adam. Gidiyor. Burada da linursil aleyhim onlara hicareten. Taş mintinin çamurdan pişirilmiş kas katı bir taş ki müsevvemeten damgalanmış, nişanlanmış, alametli ve üstünde ünvanı yazıyor. Hinde Rabbik, Allah katında lil müsrifin. Müsrifin yani helal işler dururken, Allah'ın emirlerini dururken Allah'ın helalini, meşrubatı bırakmış, içki içiyor. Efendim ticareti bırakmış, faizle meşgul oluyor. Zifafı bırakmış, meşru evliliği zinaya gidiyor. Şimdi bir bayan kendini bekar ise evleneceği kişiye, evli ise kocasına aittir. Gayrimeşruluklar yapıyor. Ayet-i Kerime'yi anlatabilmek için bunları izah etmekte fayda var. Müsrifin o demektir. Allah'ın helal kıldığı işleri, helalleri bırakıyor ve haram işlere dalıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü bir olay görüyor. Billur gibi leziz, böyle üstünden gül gibi kokular çıkan yiyecekler var. Leşleri, efendim habis şeyleri yemeye çalışıyorlar. Resulullah'ımız irkiliyor. Ya Cibril, bu nedir? Bu kadar efendim naif leziz yiyecekler, nimetler varken bunlara ne yapıyorlar? Dünyada haramlarla, günahlarla, zinalarla, efendim bütün menhiyat işlerle, eğlencelerle uğraşanlar efendim tertemiz Allah'ın helal kıldığı zikir, Kur'an, tesbih, tahmid, efendim evlilik, helal içecekler, helal yiyecekler varken habis haramlarla uğraşanlar. İşte haram sana başlangıçta leziz gibi görülüyor. Perde bir kalkınca leş gibi ve cehennemin zincirleri çıkıyor ortaya. Müsevvemeten inde rabbik, Allah katında hepsi kayıtlanmış, damgalanmış ve her bir taş kime atılacaksa belli. Müsrifin kelimesi fâhrecina men kâne fîhâ. Evet, 34-35. ayet. فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ. Evet, işte konu geldi. فَاَخْرَجْنَا çıkarttık. مَنْ, o kimseyi ki kâne ف۪يهَا, orada. O kavmin içerisinde eşcinsellik yapan 30-40 kişi. Peki orada yaşayan birkaç milyon insan. Peki bu kötülüğü yapanlar diyelim ki 40 kişi. Orada milyonlarca insan niye helak oluyor? Onlar da haramı meşru görüyor. Haramın yanında duruyor. Haramla beraber onları günümüz ifadesiyle hoşgörülü davranıyor. Öyle mi? Peki. Hepsi birden helak oluyorlar. فَاَخْرَجِنَا مَنْ كَنْ çıkarttık. ف۪يهَا orada o kötülerin içerisinde olan مِنَ الْمُؤْمِنِينَ müminleri çıkarttık. 14 kişi. Allah-u Alem tefsirlerdeki kayıtlarda böyle bir rakamlar veriliyor. Onlar çıkartılıyor. Salih Aleyhisselam'ın kavmi, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gemiye biniyor. Şimdi burada farklı, önemli bir şey arz edeceğim. Tefsir buraya gelmiş iken. İman ehli insanın ruhuna benziyor. İman ehli bir toplumun içerisinden çıkınca oradaki milyonlar yok olup gidiyorlar. Salih Aleyhisselam'ın kavmi oradan çıkıyor. Şimdi biraz sonra o konu gelecek. Ve azaplar onlara geliyor, o kavim helak oluyor. Bir insanın cüssesi çok güçlü olsa da görünmeyen ruh oradan çıktı mı o adam devriliyor. Ağaç kütüğü gibi devriliyor. Demek ki dünyayı ayakta tutan iman ehlidir. Yani Mevla Teala iman ehli hürmetine dünyayı ayakta tutmuş bu zamana kadar. Zaten hadis-i şerifinde diyor, la tekumussa hatta yukalu fil ardı. Allahu Allah, Sahih Müslim'de. Allah denildikçe kıyamet kopmayacak. Yeryüzünün küfar-ı alemi zannediyor ki kendilerinden bu dünya duruyor. Hayır. Mevla Teala kendisine kulluk edenler var. Kulluk eden Bak bu ki ayeti kerime unutmayın. Zariyat suresi 35. Fe ahrecna çıkarttık. Men kâne fîhâ. O kötülerin içerisinde olan minel müminin. Müminleri çıkarttık. O kavim yıkıldı gitti. Ve hepsi helak oldular. Fema vecedna. Biz bulmadık fîhâ orada. Gayre beytin. Mevla buyuruyor ki o toplumun içerisinde minel müslümin, Müslümanlardan bir hane vardı. Bir hane. Bir hane halkı. O da Lut aleyhisselamın kendi efendim çoluğu çocuğu. İşin daha üzücü tarafı hanımı da kafir olarak. Hiçbir peygamberin hanı ve emratuhu kânet minel gâbirin. Lut'un hanımı da kafirlerin arasında onlarla beraber kaldı. Hiçbir peygamber hanımı ahlaksızlık, gayrimeşruluk yapmadı. Peki Lut aleyhisselamın hanımı niye helak oldu? O da o harama hoşgörülü davrandı. Evet bunlar çirkin işlerdir ama herkes işte istediğini yapsın. Efendim o kadar baskıcı olma ya Lut, tamam. Sen peygambersin, bunları söylüyorsun ama başlangıçta baktığımız zaman inkar etmiyor. Ahlaksızlığı haşa böyle bir şey hiçbir peygamber hanımında yok. Peki bunu helak eden nedir? Yani bunu helak eden onun haramlara sahip çıkması, meşru görmesi, normal görmesi, günümüz net ifadeyle hoşgörülü davranması. Allah'ı karşına alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ Müslüman nettir. Yani bunu misal olarak söylüyorum. Bir insan hem vatanımı seviyorum hem de efendim karşıki düşman ordusu orayı da seviyorum. Yani ne var ki orada? Bu nasıl bir ifadedir? Yani hem buradasın hem de düşman tarafını kutsuyorsun. Fema vecedna fiha gayre beytin bir evin dışında minel müslümin Müslümanların bulunduğu bir evin dışında hiçbir ev Müslümanlıkla İslam'la alakası olmayan bir toplum. Hepsi helak oldular. Devamında 37 ve terekna fiha ayeten evet şimdi geldi. Ve terekna alamet olarak bıraktık. Bu ayeti okuduktan sonra önemli bir şey söyleyeceğim. Ve terekna bıraktık fiha orada ayeten bir ayet, bir mucize lillezine o kimseler ki yehafunel azabel elim Allah'ın azabından son derece yakıcı azabından korkan iman ehline bir ibret yaptık. Evet şimdi söylüyorum. Yeryüzünde günahtan dolayı azap olan kavmin alametinin kaldığı yer Lut aleyhisselamın kavminin helak olduğu Ölü Deniz. Akdeniz burada, Ölü Deniz işte kendisi 400 metre, derinliği de 380-400 metre. Şimdi bütün sular denize akar, bütün denizler birbirine bağlantılı. Şimdi buradan çok rahat bir şekilde buraya gelir, burnun suyu yükselir ve o bağlantı kurulabilir. Peki hadi üstten bağlantı yok diyelim ki haritadan baktığınız zaman çok kolay Kızıldeniz'den oraya ufak bir çizgi bile çekseniz o su oraya dolar. Burası 5000 senedir dolmadı. İki, bütün yeraltı suları alttan efendim deveran eder. Yani en güçlü izolasyon yapsanız bile su kaçırıyor, su sızdırıyor. Bunun altında nasıl bir izolasyon var ki yeraltı suları da oraya gidip o suyu yükseltmiyor. Ve terekna alamet olarak bıraktık fiha orada eşcinsellik yapan kavim. Yani erkek erkeğe haram olduğu gibi kendi eşiyle tersten yaklaşan mel'unun fi memratehu min duburiya. Eşine tersten yaklaşan da mel'undur. Bu rivayetleri yan yana getirdiğimiz zaman bu imanı sökecek kadar büyük günahı var bu işin. Yani imansızlık demiyorum. O rivayetleri tek tek okumuştuk evvelki bu konular geçtiğinde. Burada özet gidiyorum. Yani bu basit bir günah değil. Yani çünkü ayeti kerime burada meseleleri getirdi. Kavmin helakından bahsetti. Buradaki kavmin helak olma sebebi eşcinsellik. Eşcinselliği yapanların sayısı belli. Fakat kavmin hepsi helak oluyor. Onu sahiplenenlerin hepsinin efendim helak olduğunu yani kafir olarak helak olduklarını görüyoruz. Mevla Teala da buyuruyor ki günahın işlenmesiyle inen azabın gözünüzle görüldüğü yer. Onun dışında mesela diyelim ki Salih Aleyhisselam'ın kavmi helak olduğu yere bakıyorsunuz. Orada bir böyle bir alametler var. Bir iki taş vesaire. Bir kavmin helakı ile alakalı yeryüzünde mesela Firavun bir piramit yapmış. İşte helakla alakalı. Kızıldeniz'de boğulmuş. Helakla alakalı böyle net gözümüzde göreceğimiz bir şey yok. Ancak net ve terakna alamet olarak bıraktık. Ayet söylüyor. Demek ki ne kadar büyük bir günah. Bu işe sahip çıkan kesin kafir olarak ölür. Bu işin şakası yok. Bir insan her türlü günah işlese, adam 99 kişiyi öldürüyor. Ben ne yaptım diyor. Efendim Mevla onu affediyor. Haramı meşrulaştırmak, haramı normal görmek, harama ne var ki demek, harama hoşgörülü davranmak otomatikmen efendim onu da cehennemlik yapar. Bu işin meselesi budur. وَتَرَكْنَا ف۪يهَا Tabii biz burada bu meseleleri özetin özeti gidiyoruz. Bunlar akaid meseleleri. Boyutlarıyla geniş bir şekilde evvelki tefsir derslerinde bu konularla alakalı hadis-i şerifleri, haramlılığıyla alakalı ayrıntıları konuştuk. Her bir meselede her ayrıntıyı konuşunca mesele çok uzuyor. Onun için özet gidiyoruz. Bunların uzun bizim fıkıh derslerimiz var, diğer derslerde de var. Onlarda da bu ayrıntılar bulunabilir. Kitaplarda da bunların ayrıntıları var. Ve terekna fiha evet ayeten Mevla Teala net biz o kavmin helakını size bir ibret olarak alamet olarak bıraktık. Gidin gözünüzde görün. Deniz seviyesinden çukur ve efendim orada yeryüzünün hiç canlının yaşama imkanı olmadı. Hiçbir canlı yok. Ve inanılmaz tuzlu ve orada yaşam olayı mümkün değil. Böyle bir şey Mevla batırmış. Bütün dünya gözüyle bunu görebiliyor. وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْاَل۪يمِ Allah'ın azabından, elim azabından korkanlara iman ehline bu bir ibrettir. Demek ki adam yine haram ve günah dairesinde gidiyorsa onlar için bir ibret olmayacaktır. Bu tür şeyleri savunanların da imansız olduğu nettir. Nettir yani burada meselede bir kıylukal yapmaya gerek yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim net olarak neyi söylüyor? Allah'ın azabından korkanlar için bir ibrettir. Eğer bundan ibret alabiliyor ise aman Allah'ım Mevla bu kadar büyük bir azap etmiş demek ki diye korkuyor. İbret alıyorsa iman ehli olduğu ortaya çıkıyor. Korkmuyor da hala efendim yoluna devam ediyorsa bunun aynı akıbete uğrayacağı o kavimle beraber helak olup gideceği kesindir. Buradaki inde rabbike lil müsrifin yani müktebetun indehu bi esmaihim. Burada geldi. O pişirilmiş taşların hepsinin üstünde diyor isimleri yazıyor. Kullu hacerin aleyhi ismu sahibi. Sahibinin adı yazıyor. Acayip. Yani bu taş buna ait, bu taş buna ait vesaire ve Lut Aleyhisselam'ın kavmi öyle helak oluyor. Sonra orası yerin dibine batıyor. İşte volkanlar neyse artık orada müthiş bir azap. İşte orası da öyle deniz seviyesinin altında. Dünyada böyle bir yer olması mümkün değil. Çünkü bütün deniz suları birbirine dolaşır. Çukur olan yeri mutlaka efendim bir şekilde orayın dolması gerekiyor. Böyle bir durum. Evet. Azabel elim kelimesi cehennaha ibreten. Biz bunu bir ibret olarak yaptık. Lime enzel aleyhim Mevla Teala'nın azabı, inen azabı insanlar ibret olarak görsünler. Bunun ne kadar büyük bir günah olduğunu anlasınlar. Ve cehenna kıldık. Burası önemli. Buhayra o deniz ki müntennetin kokulu, habisetin hakikaten habis yani pis bir deniz. Hayat yok, canlı yok, bir şey yok. Görmüşümdür uzaktan. Görmüşsünüzdür. Yani yakınına varmak, azap olan yerlere böyle orada oturup bakmak doğru değil. Azap olan yerde Resulullah Medyen kavmi, Salih Aleyhisselam kavmi helak olduğu yerde orada süratle develeri ve ashabını göçürmüştür. Ve orada hatta oranın sularını kullandılar, hamur yaptılar. O suları döktüler, o hamurları da develere yedirdiler. Kendileri de oradaki azap olan bölgede durmadılar, suyunu içmediler. Çünkü Allah'ın gazabı gelmiş. Onun için böyle bir yolculuk nasip olur da ölü denizi gören insanlar orada öyle oturmaları, bakmaları doğru değil. Uzaktan, biz de o tepenin ötesinden bakmıştık böyle hatırlıyorum. Ve otobüslerden de inmeden, hatta indik öyle baktık, yolumuza devam ettik. Olması gereken bu. Fefî zâlike ibretun lil Müslümanlara, bu bir ibrettir. 38. ayeti kerimeye geldiğimizde Fefî Musa. Şimdi İbrahim Aleyhisselam meseleleri, bu özetin özeti anlatmış olduk. Lut Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın da yeğeni olmuş olur. Aynı dönemde yaşamışlardır. İbrahim Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam. Yani bazı dönemler vardır. Birkaç peygamber aynı dönemde yaşamış oluyor. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Yuşa Aleyhisselam. Yani bazı dönemlerde böyle birkaç tane peygamber olur. Hüküm sahibi Allah'tır. Ve fi Musa. Bu konu gelmişken hemen şunu da ekleyelim. Yani Mevla aynı dönemde birkaç peygamber göndermiş. Resulullah Efendimiz'in büyüklüğüne baktığımız zaman tek bir peygamber ve onun mucizesi getirdiği bu güzel din kıyamete kadar geçerli. Yani Resulullah Efendimiz'in yüceliği, Mevla ona ne kadar büyük değer vermiş. Onun olduğu yere daha kimseyi göndermemiş. Hazreti Mehmet Arsennâke illa rahmeten lil alemin. Aynı dönem birkaç tane peygamber var. 4 tane, 5 tane peygamber var. Ve o peygamberlerin dönemleri de bitiyor. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek ve onun dönemi bitmiyor. Ve dünya onunla bitiyor. Allah Habibinden Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bizleri ayırmasın. Ve fi Musa 38 Zariyat Suresi. Musa Aleyhisselam, İz ersennâhu ilâ firavuna gönderdik. Bir sultan-ı mübin, apaçık mucizelerle. Ne mucizeler görüyor? Mucize insanları yola getirmiyor. Yani ya insanlar bilseydi bunu yapar. Şeytan cenneti gördü, biliyor. Cehennemi gördü, biliyor. Cebrail Aleyhisselam'ı gördü, biliyor. Hepsini Adem Aleyhisselam da gördü. Bilmediği için gavur değil ki. Yani şeytan dediğimiz aynen irade sahibi. İnsan da öyledir, irade sahibidir. Yani anlıyor, biliyor, öğreniyor. Fakat bakıyorsunuz inanılmaz inkar yolunda. Bilmediği için değildir. Ve mesela Firavun dediğimiz adam Musa Aleyhisselam'ın bütün mucizelerini gördü. Musa Aleyhisselam ona yalvardı, dedi ya beraber büyümedik mi? Beni tanıyorsun dedi. Ben durup dururken bunları söyleyecek biri değilim. Ya seni de beni de yaratan Allah. Daha evvelden peygamberler gelmedi mi? Geldi. E tamam işte. Ben de sana bunları anlatıyorum dedi. Anlamadığı için Firavun değil. Anladı, çok iyi biliyordu. Ve fi Musa izersen ne yapıp biz gönderik ila Firavun. Bir sultanin, sultan mubin yani apaçık deliller. Efendim. Peki ne yaptı? Fetevella biruknihi. Fetevella birukni yani kafayı çevirdi. Tevella çevirmek. Biruknihi böyle rakene yani kafayı çevirmek. Kafayı çevirdi. Efendim küçük gördü, basit gördü. Ve fe'arada yani Firavun bunu kabul etmedi. Anlamadığı için değil. Fetevella o demektir. Ya bir şey söylüyorsun. Bu böyle değil mi? Adam işine gelmiyor. Böyle. Ve kâle, Firavun ne diyor? Sahirun, sihirbaz diyor. Ev mecnun, deli diyor. Ya sihirle bununla ne alakası var? Yani buradaki mesele, ev mecnun, iftira ettiler. Resulullah'ın aynısını yaptılar. Efendimiz Aleyhisselam, fâhıznâhu ve cunûdehu. Fâhıznâ, yakaladık. Hu, o Firavunu ve cunûdehu, ordusunu. Halbuki Firavun'un ordusunda Musa Aleyhisselam'ı gören yok. Ama Firavun'la beraber oldukları için fenebeznahum fil yemmi, onları denize attık ve huve o mulim. Şimdi burası çok dikkat çekici bir şey var burada. Ve huve o Firavun mulim, kendini büyük gören, dev aynasında hatta ben ilahım dedi. Ve kendisinin takdir edilmesini, övülmesini isteyen bir yapıdaydı. Mevla Teala dedi ki yok öyle değil. Ve huve o mulim, tenkide uğrayacak, tahkir edilecek, alçak edilecek bir adamdır o. Allah'ın mülkünde Allah'a karşı çıkıyor. Doğruya karşı çıkıyor. Aynısını yaşıyoruz. Adam Allah'a karşı çıkmış, dini ortadan kaldırmış, İslam'ın bütün kutsallarını, efendim insanlığa efendim yakışmayan içkiler, haramlar, günahları açmış, onu yüceltmeye çalışıyor. Halbuki bu tenkide uğrayacak bir adam bu. Allah'ın mülkünde Allah'a kulluk etmemiş ve insanları Allah'a kulluğa teşvik etmemiş. Bunu diyor yücelteceksin diyor. Mevla Teala diyor ki hayır. Ve o Firavun yeryüzünün hakimi olabilir. Yeryüzünde güç kuvvet sahibi olabilir. Ama Allah'a kulluk etmedi. Yani bir insanın yetkisi, bir insanın hakimiyeti, bir insanın yani devlet ricali olması onun büyüklüğünü göstermez. Bu Allah'a kulluk etti mi etmedi mi? Firavun dünyaya hakim idi. Musa Aleyhisselam'ı yurdundan sürgüne de etti. Mevla o kuvvetleri verdi ona. Yani bu kadar gücü elinde tutması, Musa Aleyhisselam'ın dini ortadan kaldırmaya kalkışması onun büyüklüğünü ortaya koymadı. Ne oldu? Uve huve mulim, o tengide uğrayan ve tahkir edilen birisi oldu. Tarihte bunları görüyoruz. Adam dini, İslam'ı, Kur'an'ı kaldırmış, Müslümanları hak yoldan çevirmiş. Bunu kıymetli göreceksin diyor, büyük göreceksin diyor. Bu bunun yetkisi olabilir ama kendisi ve insanları Allah'tan uzaklaştırmış. Bu tenkide uğrayacak, mülim durumundadır. Mülim durumundadır. Bundan dolayıdır ki Mevla Teala Firavun'u da özetin özeti bize bu şekilde tanıtmış oldu. Kur'an'ın böyle bir özelliği var. Firavun'u mesela bazı yerlerde farklı farklı vecihlerle bize anlatır. Fakat o her anlattığı yerde farklı bir ince noktalar ortaya çıkmış oluyor. Onun için bir insanın büyük olması, kendisini yaratıcısına karşı kulluğunu yapması ve sahip olduğu kuvvetini insanları Allah'a kulluğa teşvik etmesi. Hem kendisi hem de sahip olduğu olanaklarıyla insanları Allah'a sonsuz cennete götürüyorsa bu adam kıymetlidir. Ha hem kendisi hem de sahip olduğu yetkisiyle insanları Allah'a sırt çevirmeye götürüyorsa bu adam kendine göre efendim aziz olabilir, kıymetli olabilir, yetkili de olabilir. Ama ne yapmış? Musa Aleyhisselam'ı ortadan kaldırmaya kalkışıyor, Allah'a meydan okuyor. Bu kişi övgüye layık değil, tenkide layıktır. Takdir edilmeye müstahak olan bir durumdur. Ve huve mulim, o firavun tenkid edilecek, alçak edilecek, takdir edilecek bir durumdadır diyor. Ayet-i kerime bunu bu şekilde söylüyor. Rabbim katında kıymetli olan peygamberleri, sıddıkları, şehitleri, salihleri Rabbim Celle Celaluhu bizi sevdiklerinden ayırmasın. Gazap ettiklerinden Allah'ım uzak eylesin. Onun Habibine salavat Allah'ıma selam. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü diyerek Ad kavminden bahsediliyor. 41. ayetten devam edeceğiz. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORK.TR.
4: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
4: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
7: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 Lale Gül Vakfı ork.tr.
2: Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları Ahıska'da, o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
8: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu 2000 dolar, artezyen su kuyusu hissesi 1000 dolar. Su kuyusu yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. bilgi ve bağış için 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
10: Recep-i Şerif'te Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi ve Adem Ulaş Hoca Efendi'nin katılımlarıyla Umre'ye gidiyoruz. Siz de bu yolculuğa davetlisiniz. Bilgi ve kayıt için 0212 912 0020 yesevitur.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
11: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
12: Peygamber Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şöyle buyurdu. Cebrail aleyhisselam bana dedi ki, bir kul bir adadaki dağın başında 500 sene ibadet etti diyor. Allah-u Teala ona o dağda bir pınar fışkırttı. Tatlı, temiz, berrak, soğuk bir su. Bir de nar ağacı lütfetmiş. Her gün o nar ağacından yiyor, o sudan içiyor ve ibadet ediyor. 500 sene. Arkadaşlar hakikaten enteresan değil mi? Yani eskiden, eski ümmetlerde böyle insanlar çok. Mağaraya giriyor, inzivaya çekiliyor.

olaydık. Anamızdan doğduğumuz gibi secdeye giderdik ve secdede ruhumuzu teslim eder ölürdük diyorlar yani. Yani ömürler önceden uzun değil mi? Yani 500 sene, 1000 sene, 2000 seneye kadar efendim ömürleri olan dönemler olmuş. E sen şimdi düşünsene yani 1000 sene yaşayan bir adama göre 100 yaşında ölen 10 yaşında ölmüş gibi oluyor yani onda bir yani. E işte şimdi onlar da böyle ibadet şeyi var. İbadet aşkı var, ibadet merakı var. E bir de çok tabii meşgale yok, ilgi alanı yok. E bugün şimdi yani oturduğun yerde bir telefona bakayım desen, yok ona ne olmuş, yok bu nasıl gitmiş, yok nasıl gelmiş. Yani bakıyorsun, bir bakıyorsun kaç saat geçmiş yani. Füzuli vakitler harcanıyor. İlgi alakayı dağıtacak çok şey var. Yani öyle bir şey ki adam namaz kılıyor musun? Ya işte işten güçten vakit bulamıyoruz ki. Allah Allah. Zaten dünyaya geliş gayemiz ibadet değil mi? Ve mâ halaktül cinne vel insa illâ liyâbudûn. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet için yarattım Mevla buyuruyor. E dolayısıyla biz bunun için gelmişken ibadeti vakit kalırsa yaparız modunda ve kafasındayız. Elbette yiyeceksin, elbette çalışacaksın, elbette gezecek tozacaksın ama bütün hayatını tanzim ederken yemeni içmeni, işini gücünü, çalışmanı, tatilli neyse ibadete göre tanzim etmemiz lazım. İbadetlerimizi aksatmayacak şekilde işini seçeceksin, hayatını ona göre tanzim edeceksin demektir bu. Dolayısıyla 500 sene ibadet etmiş adam orada. Tabii vefat ediyor, vefat ettikten sonra kıyamet günü hesaplar görülecek. E şimdi hesaplar, ameller tartılıyor. Ona diyorlar ki, amelinle mi cennete girmek istersin yoksa Allah'ın rahmetiyle mi? Düşünüyor tabii Allah'ın rahmeti elbette çok geniş, engin. Allah'ın rahmeti herkese var ama şimdi benim de ibadetim öyle efendim 3-5 yıllık bir şey değil. Yani sen şimdi düşünsene ibadetlerini bir düşün. He? Kaç sene yaşadın diyelim ki 80 sene, 90 sene. Bunun yarısı zaten uykuyla geçmiş. Ya onun yarısı efendim çalışmayla geçmiş. Onun bir kısmı televizyon seyretmekle, yarısı yemeyle, demeyle, gezmeyle, tozmayla. He? İbadete ne kadar acaba? Yani ne kadar tutuyor? Birkaç sene ben diyorum ama hepsini toplasan ne kadar eder? Herkes kendi çok iyi bilir yani. E şimdi bu adam 500 sene ibadetle geçirmiş. Cebrail aleyhisselam efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu haber veriyor. Dolayısıyla o da şimdi kendi diyor ki yani 500 sene de az değil. Ben diyor amelimle cennete girmek istiyorum diyor. Peki bu sefer hesaba kitaba giriyor bu. Öyle ya, madem amelinle bakalım senin bu amelin karşılığı ne diyor? Kaç paralık amel etmişsin? He? Kaç paralık cennet nimetlerinden istifade edebilecek bir amelin var? Bir hesap ediyorlar, bir tartıyorlar, bir ölçüyorlar. Bir de bakıyorlar ki Mevla'nın ona dünyada verdiği göz nimetinin karşılığını bile görmüyor, onu karşılamıyor. Görüyor musun? Ya Allah'ın rahmeti olmasa yandık. Allah'ın rahmeti olmasa he? Allah muhafaza. Onun için Rabbim Celle Celaluhu rahmetine bizleri mazhar eylesin. Tabi burada bir ders var, bir ibret var. Yani ne kadar da ibadet etsen, he, gurura kapılma, kibire kapılma. Yapmış olduğun ibadetler Mevla'nın verdiklerinin demek ki karşılığı bile değil ya, bir teşekkür. Teşekkür mahiyetinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakar mısın yani? İbadetlerine bak, cihadına bak, kulluğuna bak. He, tek başına çıktı. Veda hutbesinde 114 bin tane sahabe-i kiram var ve İslam sancağını zirveye dikmiş, İslam devletini kurmuş, kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmetlerine İslam'ı anlatmış, onlara ulaştıracak bütün şartların tahakkukunu efendim Allah'ın yardımıyla yerine getirmiş. Böyle büyük bir iş yapıyor ve Ayşe annemiz diyor ki niye bu kadar kendini yoruyorsun? Geçmiş gelecek bütün günahların af olduğu halde yani hiç kimsenin sonu garanti değil. Peygamberler müstesna. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ayet var. Yani cennet garanti. Vursa kafayı yatsa, hiç bakmasa, hiçbir şey yapmasa cennet garanti ayet var. Ama zaten he öyle zatta, öyle Allah'a yakın kullarda işte böyle amel ediyor. Niye bu kadar sabahlara kadar ibadettesin? Yoruyorsun kendini ya Resulallah. Efele ekune abden şekura ya Ayşe. Allah'a ibadet eden bir kul, teşekkür eden bir kul olmayayım mı diyor. Evet, şimdi sen 500 sene ibadet ettin de beni he amelimle koyum diyorsun. Peki hala sen 500 sene ibadet ettin ama o ibadet kuvvetini sana kim verdi? Bak bu çok önemli.
Ya bazen ne yapıyorsun? Yerinden kalkıyorsun.

0: yıkamıyorsun. Namazı kılacaksın, zorlanıyorsun, darlanıyorsun. Ha, canın da çıksa o namazı kılacaksın. Allah'ın emri yani. Ama bazen de bir şevk geliyor, bir aşk geliyor. Dolayısıyla o şevki aşkı veren, o feyzi füyüzatı gönlüne Mevla ilka eden Allah Celle Celaluhu. Hani Efendi Hazretlerimiz anlatır da birisi gece kalkmış teheccüd namazı kılacak. Tabi abdest alacak, abdest alacak ama çeşme eve kadar gelmiyor ki. He? Evde oho, orada çeşmenin kulağını sağa büküyorsun sıcak geliyor, sola büküyorsun soğuk geliyor mesela. Ama şimdi öyle değil eskiden. Adam evden çıkacak, kar var, o yol açacak, nehre gidecek, dereye gidecek, abdest alacak. O da şimdi abdest alacak ama çok da soğuk. He, buz gibi su, alıyor suyu yüzünü yıkarken adeta böyle bıçakla yüzü kesiliyor. O kadar soğuk. Ve tabii ondan sebep gözleri doluyor. Efendim ağlamaklı oluyor. Bir iki yaş damlası da geliyor. O esnada hatiften gaipten bir ses geliyor. Herkes uyurken seni kaldırdık da bunun için mi ağlıyorsun? Eğer teheccüde kalkıyorsan, kalkabiliyorsan bir kaldıran var. Namaz kılıyorsan, İbadet ediyorsan, elinde tesbih zikredebiliyorsan, öyle adam var tesbih alıyor, la ilahe illallah diyecek, böyle tesbih çekecek, aşağıdan biri asılıyor. Bir tesbih dönemiyor, daralıyor, sıkılıyor. Tabii bunda da problem var, kalbi hastalıklar var tabii. Evet, onların şifasını bulması lazım, kalbini tezkiye etmesi lazım, tasfiye etmesi lazım. Neyse, nefsini tezkiye edecek, kalbini tasfiye edecek. Dolayısıyla eğer sen bunu yapabiliyorsan, eğer namazında huşu ile, İbadetinde, taatinde zevkle yapabiliyorsan, Kur'an okuyabiliyorsan, sohbet dinleyebiliyorsan, bak şu anda sohbet dinliyorsun, bundan haz alıyorsan, lezzet alıyorsan, sana bu hazzı, zevki, lezzeti vereni demek unutmayacağız. Allah'ı unutmayacağız. Bana bunları anlatmayı lütfediyorsa Rabbim, onu unutmayacağız. Evet, insan bazen çok gaflete düşer. Allah'ı anlatırken Allah'tan gafil olabilir yani. Onun için kıymetli kardeşlerim, Mevla'yı unutmayacağız. Öyle ya, bu kadar 500 sene ibadet edecek kuvvet sana kim verdi? Orada tatlı su içiyorsun efendim, berrak, soğuk kaynağından su içiyorsun. Peki o tuzlu suyun kenarındaki o adada o tatlı suyu sana kim çıkardı? Orada nar ağacı var, her gün bir tane alıyorsun. Senede bir defa meyve veren, nar veren ağaç sana her gün veriyor. Kim veriyor bunu yani? Onların bile neyi var? Bir şükrünü eda etmek lazım. Dolayısıyla 500 senelik ibadeti göz nimetini demek ki karşılamıyor. Diğer nimetler ne olacak? Sadece gözün mü var? Dilin var, kulağın var, elin var, ayağın var, miden var, kalbin var. Peki bunlara ne olacak? Hangi ibadetle, amelle ona karşılığı gelecek? Onun için kıymetli kardeşlerim, yani bu bize tabii çok önemli bir derstir, örnektir. 500 sene ibadet eden kimsenin bile yapmış olduğu amel onu sadece Allah'ın verdiği göz nimetini karşılamıyorsa peki biz ne yapacağız? Yani yaptığımız ameller Allah katında yani tartıldığı zaman hiçbir Mevla'nın nimetini karşılamaz. Peki ne olacak? Mevla'nın rahmetini celbetmeye çalışacağız. Yani senin benim amelim kaç paraya, kıldığın namazdan, tuttuğun oruçtan, verdiğin zekattan Mevla'ya ne fayda var yani? Ama sen madem Allah'ın beyanını, emrini dinliyorsun, madem yasaklarını çiğnemiyorsun, orada duruyorsun, Mevla bundan dolayı da ne yapacak? Hem rahmetini tecelli ettirecek, hem de ahirette ebedi saadet yurdunu ihsan edecek, ikram edecek. Yoksa yaptığımız ameller Mevla'nın verdiği nimetlerin karşılığı değil, haşa ve kella. Ancak bir teşekkür.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
4: Resulullah Efendimiz ne buyurdu? İhtilaf zuhur ettiği vakitte, işte bak mesela İslami ilimler okunurken dünya ilimleri geldi. Yalanla dolu, insanı kafir edecek sözlerle dolu kitaplar. Onların sahipleri birer fare cemaatçi. Başından sonuna kadar. Onlar bu milletin iplerini kestiler. Millet deve gibi, biz deve gibiyiz. Siz eğer beğenmiyorsanız sözü Mahmut devedir deyin. Ya bu iş anlaşılsın da keşke Mahmut deve olsun, zararı yok. Ne yaptı deve? Fare. Yani giderken, yolda giderken Sahibi buyurdu. Sahibi kimdir? Sahibi işte Resulullah'ın vekili sallallahu aleyhi ve sellem. O uyuyunca deve ne yaptı? Kendini muhafaza edemedi düşmandan. Yularını kurtaramadı fareden. Fare kesti yularını ve çekti kendi yuvasına indirmeye çalışıyor. Ve muvaffak oldu. Türk milleti medreseyi bıraktı, Kur'an'ı bıraktı, tefsiri, hadisi, fikri, akaidi, tasavvufi bıraktı Arapçayı. Nereye çalışıyorlar görüyorsunuz değil mi? Hah, işte biz aldandık cemaatimiz. Biz aldandık. Nasıl aldandık? Medreseye devam edecektik. O medrese ki Sultan Fatih'i Sultan Fatih etmiştir. Sultan Selim'i Sultan Selim etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ı Kanuni Sultan Süleyman etmiştir. Ve onlar o medreseden almış oldukları kuvvetle bütün dünyaya hakim olmuşlardır. Başarılı olmuşlardır. Onlar Efendimiz'e bağlı. Efendimiz'in vekilden vekil, vekilden vekile, vekile böyle bağlı. Devam etmişlerdir. Yanlarında Şeyhülislamlar vardı. Onlara sormadan bir iş yapmamışlardır. Sultan Fatih, Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman. Her birilerinin Şeyhülislamı var idi. Yani en büyük alim. Ona fetva sormadan bir şey yapmazlardı. Şimdi kim fetva soracak? Fetva nedir bilen var mı? Ne lazımdır? Bilen var mı? Yok. Ama bilmemiz lazım cimacisinin. Henüz tam bu sulayı kaybetmedik.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
5: Şimdi reklamlar.
6: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 Lale Gül Vakfı org.tr
10: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
6: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Recep-i Şerif'te Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi ve Adem Ulaş Hoca Efendi'nin katılımlarıyla Umre'ye gidiyoruz. Siz de bu yolculuğa davetlisiniz. Bilgi ve kayıt için 0212 912 0020 yesevitur.com.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
4: Adem babamızın işini duyduk değil mi Cemal Hüseyin? Daha evvelden beri duyuyorduk. Şimdi bugün daha açık duyduk. Evet. Şimdi aynı onun durumundayız biz. Mevla bizi dünyaya koydu. Dünyada yaşayın ve şu halallara, şu halallardan istediğinizi istimal edin. Şu haramlara sakın yaklaşmayın. Adem babanız nasıl? Şu ağaca yaklaşmayın dedim onlara. Size de aynı diyorum. Bu dünyanın haramları o ağaç gibidir. O haramlardan bir tanesi yaklaştın mı? Ne oluyor o haram denen şeye yaklaşan? Çıkarılır cennetten. İster miyiz cemaatinden çıkarılalım? İster miyiz onu? İsteriz gelin cennet yolunda olalım. Ve önce doğru cennete gidelim ya Rabbi. Sen bizi cennet yolundan ayırma.
14: Amin.
4: Cemalinin yolundan ayırma.
14: Amin.
4: Bize kolaylık ver ya Rabbi.
14: Amin.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
15: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Gönül bahçeniz Lale Gül FM.
6: Lale Gül FM'de saatlerimiz 21.14'ü gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında değerli hocamız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Şifa-i Şerif derslerinde sizlerle birlikte olacak.
2: Burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri başlıyor.
16: Thank you.
13: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.
14: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şifa Şerif'te kaldığımız dersten devam ediyoruz. Bu bab ve fasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleriyle alakalı. Fakat tabi mucizelerinin ayrı ayrı bölümleri var. Bizim mevzumuz gayipten haber vermesiyle ilgili, gelecekte olacaklarla ilgili verdiği bilgilerin çoğunun çıktığı ve bir kısmının daha henüz gerçekleşmediği ama onda gerçekleşeceğinin kesin olduğu. Tabi burada asr-ı saadette meydana gelmemiş veyahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında meydana gelmemiş ama vefatından sonra tahakkuk etmiş olan birçok mesele anlatılıyor. Tabii onun için çok hızlı gidemiyoruz. Diğer derslerde işte raviler, bazı kere yarım sayfa ravi sayıyor falan. Orada geçiyorsun şu rivayet etti, şu rivayet falan. Şimdi burada tabii bir satırda bazen 3-4 tane mucize bir satırda sayılıyor. Bunlar hakkında hadis-i şerifler var. Bunları destekleyen, teyit eden. Çünkü Gazi Yaz Hazretleri Şifa-ı Şerif'in metninde hadislerin metnini vermiyor. Hadis-i şeriflerden çıkarılan mevzuları veriyor. Bu da tabii bizim o hadis-i şerifleri okumamız vesilesiyle ders yavaşlıyor. Ama ilim çoğalıyor. Mühim olan ilmin çoğalmasıdır. Yani ilim almamızdır. Burada anlatmamız gerekenler budur. Yukarıdan beri sallallahu aleyhi ve sellem'in gayipten haber verdiği konularla ilgili sahih hadis-i şerifler vardır diyor. Bunlardan kaldığımız yer ve bir daha bil emseli fel emseli. Zehab gitmek demek el emsel en hayırlı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte ehbera ümmetehu. O vavdan sonra o atıf var. Ve ehbera ümmetehu yani o geriye bağlı. Ümmetine bildirdi yani. V'de o manalar çıkıyor. Çünkü vav atıftır yukarıdan o manayı getiriyor. Neyi bildirdi ümmetine? Bi zehabil emseli. En hayırlı insanların gitmesiyle yani ölüp gideceğini haber verdi. Şimdi emsel kelimesi hayra daha yakın manasına da geliyor. Biliyorsun meşhur bir hadisleri var. Eşeddül bela alel enbiyâs mel emsel fel emsel. Belanın, hastalığın en şiddetlisi peygamberlere gelir. Sonra ondan sonra en hayırlısı kimse? Diyelim Ebubekir Sıddık Efendimiz, sahabe-i kiram. Ondan sonra velilerden hangisi daha hayırlıysa hayırlılık sırasına göre bela şiddetli gelir. Dereceleri yükselmesi için hani. O meşhur hadis-i şeriften de bilenler hatırlayacaktır bu kelimeyi. Ve bir daha bilemseli en hayırlıları gidecek. Ondan sonra daha peşi sıra fel emseli. Ondan sonra ona yakın daha hayırlı olan gidecek. Minennâsi insanlardan. Yani İnsanların iyileri tükenecek. Asr-ı saadetten sonra, hatta asr-ı saadette bu tükenme, hayırlıların ölmesi başlayacak. Tabii bir sonraki, iki sonraki asırlarda, hele ki şu anda 15. asırdayız. Yani asr-ı saadetten sonraki. Sayarsan 14 denebilir ama asr-ı saadetle 15. asırdayız yani 15. asrın ortasına yaklaşıyoruz. 1447 olmuş yani 50 olmuş hemen hemen. Dolayısıyla bu dönemlerde zaten hayırlı insanlar çok kalmamış. Hiç yok denmez ama bu da bir mucize olarak hadis-i şeriflerde gaybtan bildiren haberler arasında geçiyor. Mesela hadis-i şerifte Buhari'de geçiyor. 6434 rakamıyla 8. cildin 92. sayfası de bu hadis-i şerif geçiyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Yezebu salihunel evvelu fel evvelu ve yebka hufaletun ke hufaleti temri la yubali bihim la yubalihimullah baleten. Bu çok sahih bir hadis-i şeriftir. Şimdi bu hadis-i şerifte ne anlatılıyor? Yezebu gidecek. Yani aranızdan ayrılacak. Es-salihune salih kimseler. Yani zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusu olarak o da gittikten sonra sahabe-i kiram kalıyor. Sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in. Veliler kalıyor. İşte onlar el evvelü en önceki gidecek. Fel evvelü ondan sonraki birinci olan gidecek. Yani kıyamete yakın ve hep kalacak hufaletün bir süprüntü gibi basit şeyler kalacak. Ne gibi ki hufaleti şair de var. Bir vaat arpanın işte cürufu gibi hiç işe yaramayan kısmı gibi. Evet temri yahut bir vaat de temir buyuruyor. Yani hurmanın bir olgunları, dolgunları, güzelleri var. Bir de mesela çürük çarık dökülenleri var ya. Dalda bile durmuyor. Yerlere dökülmüş. Öyle döküntü, hurma döküntüleri gibi. Böyle işte çok kuru, zayıf. Ondan sonra basit yani. Olan, adi kalanları gibi. Bir efendim alçak insanlar kalacak. Şerefsiz insanlar kalacak. Haysiyetsiz insanlar kalacak. Hele ki ahir zamanda bunların sayısı çoğalacak. La yubali itibar etmeyecek. Hem onlara Allah Allah bal eder. En ufak bir itibarla değer vermeyecek. Onlara kadru kıymet takdir etmeyecek. Allah-u Teala'nın hiçbir hallerine ve konuşmalarına, giyimlerine, kuşanmalarına işte değer vermediği, Allah'ın dinine gayri muteber, bozuk insanlar kalacak buyuruyor. Ve böylece olmuş mudur? Olmuştur. Bu hadis-i şeriflerde buyurulanlar aynısı vuku bulmuştur. Dolayısıyla bu ne zamandan başlamıştır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından hemen sonra başlamıştır. Kıymetli büyüklerimiz sahabe-i kiramdan sonra tabiinden hepsi vefat etmiş. Geldiğimiz noktada kıyamete çok yaklaştığımız birkaç asır işte kaldı kalmadı. Tam vaktini saatini Allah bilir ama çok yanaştı kesin. Çünkü hadis-i şerifler de onu beyan ediyor. Zaten alametler sayıyor işte. Bu alametlerin hemen hepsi tahakkuk etmiştir. Allah-u Teala'nın değer verdiği insan yüzde kaçtır yani? O zamandaki yüzdeliğe vurursak Müslümanlar için neyi konuşuyor bir de? Ha bir de kafirler var şimdi. Kafirler zaten Allah'ın dinde necestir, pisliğin ta kendisidir. Pislenmiş de değil. Pislense necis olur. Su dökersin temizlersin. Necis olursa pisliğin ta kendisi. Haladaki bilmem neye ne kadar su döksen neyi temizleyeceksin? Her parçası necaset. Müşrikleri konuşmuyoruz. Ama şimdi Müslümanlar arasında da 2 milyar belki küsuru var Müslüman var deniliyor. Bu 2 milyar Müslüman da şu ahlaksızlıklara bak. Şu yolsuzluklara, şu soysuzluklara. Zaten haramlardan sakınma kalmamış, takva kalmamış. Namaz oranı ortada. 5 vakit kılan ne kadar az. Cemaatle kılan hiç kalmamış hemen hemen. Sıfır noktalara düşmüş cemaatle kılan. Allah'ın değer vermediği insanlar dolmuş taşmış memleket. Mevla ancak kullar içerisinden takva sahibi haramlardan sakınanlardan amellerini, hayırlarını, hasenatını kabul eder. İnnemâ teqabbelullâhu minel muttakîn diyor Kur'an. Haramlardan sakınan kul hakkı yedikten sonra umreye gitsen nasıl kabul edecek? Niye kabul etsin ki? Veyahut da milleti gasp ettikten sonra, malına çöktükten sonra, şantaj tehdit yaptıktan sonra tarika değilim desen ne olur yani? Tasavvufçuyum desen ne olur? Allah haramlardan sakınanlardan amellerini kabul eder. Yani onlara değer verir. Takva sahibi olmayana Mevla değer vermez. Takva sadece sakal, sarık, cübbe, şalvar, çarşaf, umre, hac, işte namaz, abdest bunlarla sabit olmuyor ki. Yüzlerce kebair büyük günahlar var. Bunların içinde en mühim de kulaklar var. Bunlara sakınmasa Allah sana değer vermez. İnne ekramakum indallah etkak. Ne kadar haramdan çok sakınırsa Allah'ın da o kadar değeri olur diyor. Haramlara bodozlama yuvarlanmış bir milleti Allah'ın değer vermesi Umulur mu yani? Beklenecek bir şey midir? Onun için bunu haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem ve gitgide bu haber tahakkuk etmesi daha netleşecek. Yine şu anda birkaç salih, veli, ne bileyim takva sahibi, dindar birkaç kişiler kaldı. Böyle yüz binler, milyonlar kaldı diyemiyorum. Birkaç kişi kalmıştır. E tabi her zamanda da bunlar bulunacaktır. Yani bunlar dünyanın direğidir. Bunlar olmasa belalar kalkmaz. Yine Allah dostlarını yüzü sürmetme. Belalar kalkıyor. Yani belamız çok da toptan bir bela ümmetin başına gelip kökümüzü kazıtmıyor. İnnallâhe yerfe'ul azâb an ümmeti bime yusallî ammen lâ yusallî ve bimen yasûm ammen lâ yasûm ve bimen yahuc ammen lâ yahuc. Ümmetimden namaz kılanlar hürmetine, kılmayanlardan, oruç tutanlar hürmetine, tutmayanlardan, hacca gidenler hürmetine, gitmeyenlerden. Yani azabı kaldırıyor. Eğer hepsi haramlarda birleşseler, hiç takva sahibi, ibadet sahibi kul kalmasa, maazallahu tarfete aynı. Allah onlara göz açıp kapayacak kadar bile mühlet vermeyecek, hepsini helak edecek. Helak olmadığımızdan toptan bir bela gelmemesine, tabi bölgesel belalarımız var. Gazze gibi, Myanmar gibi, Doğu Türkistan gibi tabi. Allah yardımcılar olsun, hep dua ediyoruz. Ama umumi bir, yani kökümüzü kazıyacak İslam'ı, Müslümanları dünyadan silip süpürecek böyle bir bela, azab-ı istisal deniyor buna. Bunu Mevla Habibi'nin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine yapmayacağına dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaat verdi. Ve yapmıyor. Bu da neyle temin ediliyor? İşte bir müskan ve bir mürzakun ve bir yudfa'ul bela an ehl arz. Bu hadiste de her ümmetimin her asrında sabikler var. Sabik demek hayırda öne geçmiş. Ve sabikune sabikune ulâkel mukarrabun diyor. İzâ vekâde. Hayırda öne geçenler cennete önce gidecekler. Onlar mukarrab kullar. Bunlar var. Her dönemde bulunuyor bunlar. Ama asr-ı saadette ne kadardı? Sahabenin hepsiydi diyelim. Tabiinden azaldı. Tebe-i tabiinden daha azaldı. Azaldı. Şimdi geldiğimiz noktada takva sahibi kul ararsak işte çıkarsak fener yakarsak kaç kişiye rastlarız? Mumla, fenerle ararsak çoğu kere boş döneriz, bulamayız. Salih kimseler çok azaldı. İşte onun için rızıklar o salih kimseler hürmetine gönderiliyor. Yağmurlar onlar bereketiyle yağdırılıyor. Ve belalar yer halkından onlar vesilesiyle kaldırılıyor, def ediliyor. Bu hadisler hep sahih hadisler, kaynakları sabit hadis-i şeriflerdir. Onun için bunlar kıyamete kadar devam edecektir, yok olmayacaktır. Ama azalacaktır. Ve şu an bu kıtlığı yaşıyoruz. Kahtı rical deniyor mesela. Tabii 2-3 manada kullanabilir. Liyakatlı, ehliyetli insanların kıtlığı var. Öte taraftan takva sahibi insanların kıtlığı var. Efendim, dürüst, vefalı, sadakat insanların kıtlığı var. Hakikaten güven vermiyor. İnsanlar artık cami cemaatta güven vermiyor. Hacılar, umreciler de güven vermiyor. Tarikat erbabı. İsmail Han içinde işte Abdullah Kılıç. Seni kelepçe taktırırım, sana kayyum atattırırım, seni Silivri'ye hapse attırırım. Caminin içinde, heyetin huzurunda milleti işte tehdit ediyor. İttef bugün açıklama yaptı. Bu tehditler doğrudur diye mesela şimdi yeni açıklama yaptı. Yani tarikat merkezi, tasavvuf, Allah'a ulaşma yolu diye İsmail'e iddia ediyor. Ama içeride insanlar birbirine şantaj, tehditle muamele yapıyor. Şimdi kimlerin eline kaldı? Koca Mahmud Efendi Hazretleri'nin başlattığı hareketin şu anda İsmail Ağa noktasında tabii biz Efendi Hazretlerimizin yolunda devam eden çok kıymetli salih insanlarla beraberiz. İbrahim Efendi hocamız ve şura uleması vesaire ihvan ile beraberiz. Ama işte bak merkez kime kaldı? Tabela kime kaldı? Şimdi bak oradaki duruma bak. Diğer tarikatlerde, cemaatlerde İslam'ı en iyi yaşayan yer, şeriatı azimetle yaşayan yer. Tarikat ne demek? Şeriatı azimetle yaşamak. Şeriatı azimetle yaşayacak. Ruhsatlara bile kaçmayacak adamlar. mal kavgaları, mülk kavgaları, kasayı bana ver kavgaları, holdingleşme davaları vesaire. Bunlar şu an gözümüzün önünde daha. Bu akşam yayınlanmış İTTEF. Biz de paylaştık, siz de dinleyenlere paylaşın. Görün, gösterin. Bu yüzden bunlar mucize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara haber verdi. İyiler gidecek, yerine kötüler gelecek. Kalitesiz, basit, seviyesiz, seciyesiz, ahlaksız, milleti tehdit eden insanlar görevleri üstlenecek. Tarikatlarda bile bu durum olursa, bu alça, seviye düşmesi bir taraftan olmaz. Ve bu benim meşhur lafımdır. Yani buradan seviye bu taraftan düşmez. Seviye bir düzlüktür yani. Bu seviye eğitimde düştüğü zaman adalette de o derece düşmüştür. Adalette düştüğü zaman emniyette de düşmüştür. Emniyette düştüğü zaman askeriyede de düşmüştür. Tamam mı? Akademide de düşmüştür. Ticarette de düşmüştür. Çünkü neden? Bir taraf alçalıp bir taraf yükselmez. Allah'ın kanunu, kuralı budur. Ehliyet ve liyakat devreden çıktığı zaman o seviye eşit olarak esfel-i safirlerine doğru inişe geçer. Ve hadis-i şerif bunların bildirdiği gibi aynı ile vakı olmuştur. Daha ne olacak? Ve tekarub-ı zamani, zaman birbirine yaklaşacak. Şimdi bu zaman birbirine yaklaşması konusu sonra ne olacak? Bunları tek tek inceleyeceğim. Ve kapsul ilmi, ilim alınacak. Ahiret ilmi, Kur'an ilmi, tefsir, hadis, fıkıh, hakaid, tasavvuf. Bu ilimler sökülüp alınacak. Daha da zuhurul fiteni. Sonra fitneler zuhur edecek. Fitneler demek iç savaşlar. Dış savaşa denmiyor. Dış savaşlara kıtal deniyor, cihat deniyor. Fiten olunca fitneler, iç savaşlar çok zuhur edecek. Daha evvel herci. Herci merç diye Osmanlıca'dan kalma bir tabir var ama kelimenin aslı Arapçadır. Herci demek katil. Yani hatta ya Resulallah herç nedir diye sordular. Diğer bir hadis-i şerifte de bu geçiyor. Yani Bukhari'nin sahihinde de var. 7061 rakamlı hadisinde de bu geçiyor. Bu hadiste üçü birden peş peşe geçiyor. Bu mucizeler, gaybden haber verişler. Etekara bu zaman, zaman birbirine yaklaşacak. Şimdi bunun manasını biraz uzunca anlatacağım. Bu birkaç şekilde tefsir edilmiş. Sonra ve enkusul ilmi, ilim eksilecek. Sonra ve yulka şuhu, insanlara hırs ve tamahkarlık atılacak ki tabi bu da cimrilik getirecek. Kulakların ihlalini getirecek. Çünkü hırs ve tamah elinde olanı başkasına kaptırmama üzerine ne zekat kalmaz, sadaka kalmaz. Hayırda yardımlaşma kalmayacak. Çünkü bu nefsin tamahkarlık huyu. Şu anda görmüyor musunuz? 50 milyonu olsa 100 milyona tam ediyor. 100 milyonu olsa 1 milyara, 10 milyara tam ediyor. 10 milyar olsa 100 milyara tam ediyor. 100 milyar olsa trilyona tam ediyor. Trilyon olsa katır trilyona tam ediyor. Yetmiyor yani. Doymak bilmez bir nefis. Bu da insanlarda herkesin kendine göre nispi ölçekte yani köreceli olarak mevcut şu anda. Sonra ve tazaru belirecek el fitenü. İç savaşlar açık hale gelecek. Ve eksuru çoğalacak el hercu. Her cümet çoğalacak. Gal ya Resulullah eyyum abi. Bu herci anlamadık dediler. Diğer kelimeleri anladık da herciden maksadınız nedir? Gal el katlül katlu. Birbirini öldürme çoğalacak. Görmüyorsunuz. Karı kocasını öldürüyor. Öbürü çocuğunu öldürüyor. Öbürü komşusunu öldürüyor. Zaten şeyi karıştırma. Yemen'de Müslümanlar birbirini öldürüyor. Filistin'de, Gazze'de Yahudiler Müslümanları öldürüyor. Ondan sonra tabii Müslümanların kendi iç savaş bölgeleri var. Husiler Müslüman Suudi Arabistan'ın havaalanlarına vuruyorlar. Şimdi tehdit ediyor. Mekke Medine Aziz bütün havaalanları. İsabet alanımızdır bilmem ne. Oradan işte geçen 3 kişi biliyorum mesela. Müslüman. Müslüman Müslümanları öldürüyor. Yemen'le Suudi Arabistan arasında savaş var. Bunlar Müslümanlar. Ondan sonra Lübnan'da Ehl-i Sünnet Şia savaş var. İran Şiasıyla Suriye, Irak'ta Müslümanlar Ehl-i Sünnet arasında savaşlar oldu. Kaç senelerdir hala. IŞİD çıktı, DAEŞ belası, hariciler Suriye'de bu kadar insanı kestiler. Ehl-i Sünnet Müslümanlar kestiler. Din adına zinnamına Allah-u Ekber diyor, sakallı adamı, türbeye giden adamı öldürür falan. Bunların hepsini yaşadık, yaşıyoruz. Yani kafirlerin Müslümanları öldürmesinden fazla Müslümanlar birbirini öldürmüştür şu son asırda. Hele ki son 10-20 senede bu Daesh maçta İngilizler kafirler türetti biliyorsunuz. Onun için katiller yani iç savaşlardaki Müslümanların birbirini öldürmeleri çoğalacak buyuruyor. Bu hadis-i şerifte bunlara şimdi biraz manalar vereceğim. Buyuruyor ki yine sahihte Bukhari'de 7064 rakamıyla zikreden hadis-i şerifte Şakık radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Musel Eş'ari radıyallahu anh yanında bulunuyor. Ebu Musa sahabeden, Abdullah da İbni Mesud olacak. İşte onlar vardı diyor. Sonra o ikisi dediler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den biz işittik. İnne beyne yedeyi saati leyyâmen yenzilu fiyel cehlu ve yurfa'u fiyel ilmu ve eksuru fiyel hercu. Vel hercu el katlu. Bu da sahih hadis. Yani kıyamet kopmadan önce öyle günler gelecek. Cehalet ve bilgisizlik tamamen oturacak, yerleşecek. İlim, Kur'an ilmi, din ilmi kaldırılacak. Ve her cümert çoğalacak. O da nedir? Birbirini öldürme. Burada zamanın birbirine yaklaşması gaybtan haber olarak bildirildi. Şimdi burada birkaç mana var. Bir mana var, din kıtlığı bakımından, dinsizlik bakımından insanların halleri birbirine yaklaşacak. Bu mana çok zahir değilse de bu mana verilmiştir. Yani iyiliği emreden kalmayacak, kötülükten elden kalmayacak, fasıklık galebe çalacak, büyük günahlar açıkça işlenecek, fasıklar galip olacak topluma, en şerliler üstün olacak. Onun için bir hadis-i şerifte de yine la zalim nas bi hayrin ma tefaddalu feyda tesabe veleki, bu da sahih hadiste geçer. İnsanların kimi kiminden üstün olduğu sürece hayırda daim olurlar. Çünkü üstün olan ilimde, üstün olan ders verir, okutur. Malda zenginlikte üstün olan yardım eder, zekat sadaka verir, fakirin işini görür. Güçte üstün olan güçsüzün hakkını savunur. Ama bütün insanlar eşit olduğu zaman helak olurlar. Hani sen ağa ben ağa inekleri kimse ağa demiş. Eşit olduğu zaman kim kimden intikamını almak için kime müracaat edecek, kim kime uğradığı zulmü şikayet edecek, kim kimden yardım isteyecek. Zaten hepimiz aynı eşit durumdayız, ben sana da yardım edemem diyecek ve böylece insanlar çok zarara uğrarlar. Onun için Mevla Teala takdiri ilahi olarak nehnu kasemna beynehum maişetum fil hayati dünya, dünyada geçimleri biz taksim ettik. Herkesi zengin etmedik, herkesi de fakir etmedik. Herkesi çok zengin etmedik. Kimi orta halli kimi. Bunlar Mevla niye yaptı? Herkes birbirinden yardım alsın. Geçinip gitsinler diye. Ama tabii içlerinde fazilet ehli, salih ehli, takva ehli, Allah'tan korkan, başına bir sıkıntı geldiğinde müracaat edilen kimseler veyahut yüzü su hürmetine Allah'tan şifa istenen, himmetleri talep edilen insanlar, dualarının bereketine ulaşılan, teberrüken dua istenen kimseler, ondan sonra izlerine uyulacak, yolları takip edilecek, kendilerine intisap edilecek, bağlanılacak insanlar olduğu sürece hayır devam eder. Ama şimdi bak kaç tane olay oluyor. Şeyh diye adamı başına geçirdiler, Fikri Doğan'ı. Bir ittef sorunu oldu. Mesela bir şey oldu, bu oldu. Ben haber alıyoruz dışarıdan. Fikri'ye gidiyorlar. Kimseye sözü geçmiyor. Ona diyor sen şunu bırak. O diyor niye bırakayım? Zuhurat mı gördün diyor. Öbürüne diyor ki arkadaşlar böyle istiyor diyor. O da diyor ki arkadaşların istediğine siz niye hareket ediyorsunuz? Siz madem şeyhsiniz, alimsiniz diyor. Siz de mahkeme kursanız, adaletli iş yapsanız diyor. Böyle durumlarla adam karşı karşıya. Çünkü neden? Hayır ehli, fazilet ehli değil. Şimdi bir Mahmud Efendi Hazretleri yok mesela. Şimdi bu Mahmud Efendi Hazretleri olduğunda böyle konular, aradaki hakemlikler mahkemelere verilmeden, birbirine kayyum atatmaya uğraşılmadan efendim, şeriat dairesinde, hak hukuk çerçevesinde adaletle birlikte fazilet ehli, hayır ehli, keramet ehli, velayet ehli bir Mahmud Efendi Hazretleri varken biz onlarca, yüzlerce, binlerce dava gördük, hakemlik gördük yani Efendi Hazretlerimizin sözüyle kavgalar duruyordu, birbirini öldürecek adamlar duruyordu, karı koca boşanacakken duruyordu, efendim çocukların yetişmesi için aksilik edenler ıslah oluyordu, medreseye gönderiyordu. Yani ben 50 senede neler gördüm? Çünkü onlar salih ehli, fazilet ehli oldukları için çözüyorlardı. Bir dua alıyordun, bereketini görüyordun. Hastalığın için, derdin için, sıkıntın için, maddi manevi müşkilin için. Daha giderken ferahlıyordun. Sana bir söz veriyordu, işte bir dua edeceğim diyordu, amin diyordu. Bir amin demesi yetiyordu ya. Ve hepimiz mutlu mesut ayrılıyorduk. Ne büyük tehdit şantajlara uğradığımız zaman FETÖ'cülerin döneminde şurada burada tozuna zarar vermeyecekler diye bir dua ediyordu. Efendim, o dua bize öyle bir güvence oluyordu ki bütün dünya bir araya gelse, Amerika, Rusya, Yahudi hepsi bir araya gelse o Allah dostuna aldığımız dua güvencesiyle hemen huzura kavuşuyorduk. Gece rahat uyuyorduk ya. E şimdi nerede? Nerede bu adamlar şimdi? Ya onlar gitti. Hadis-i şerif yani her zaman daha da beterine gidiyor. Şimdi millet bana işte Allah başımıza rezık etmesin, sen olmasana kime söyleyecek falan. Yahu bir efendi hazretini görmüş adam olarak ben neyi çözebilirim ya? Hiçbir şey çözeyim diyemiyorum ama işte benim de gittiğimden sonra ne olacaklarını düşünenler var. Diyorlar ki yine sana bir müracaat ediyoruz, bir toplantı yapıyorsun, bir şey yapıyorsun. Bir adaletli davranıyorsun veyahut onu da dinliyorsun, bunu da dinliyorsun, tek taraflı hareket etmiyorsun, döneri kendine yağlı kesmiyorsun. Yani mümkün mertebede ona dikkat ediyorum. Şimdi ben nasıl olacak? Kebursu bir mevtül kübara, büyükler ölünce ben de büyük oldum diyor İmam-ı Rabbani. Aşak tevazu için şöyle. Yani şimdi benim gibi adamlara ortamın kaldığı, başımızdan Allah seni eksik etmesin denilecek adam ben kaldımsa, vay milletin haline, sizin halinize ya. Kendi söküğümü dikemeyen bir adamım. Ha Müslümanlara faydalı olmaya çalışıyorum ayrı dava. Ama demek adam benden sonrasını daha büyük tufan görüyor. Öbürü ondan sonrasını, öbürü ondan sonrasını. Yani bu nereye gidecek arkadaş? Hiç mi bu toplumu insanlar yetiştiremeyecek yani? Şeyh diye adamı başlarına geçirdikleri adamın hiçbir ihraptan mali yok. Hiçbir insan lafını dinlemiyor. Sokakta giderken iki kişi yanında gelmiyor ya. Böyle mi olur bereket? Böyle mi olur fazilet? Salah, takva, hayır olsa bu birerlere yansımaz mıydı ya? Bu kadar insan iki senede kavga, gürültü, tehdit, şantaj nereye gidiyor? İşte öyle buyuruyor Hadis-i Şerif. Gidecek diyor. İyiler gidecek, bereket kalkacak, ilim kalkacak, cehalet yaygınlaşacak. İnsanlar birbirini kesip doğrayacak diyor. E zaten şu anda ona geldi. Hadis-i Şerif onu söylüyor. Fazilet bakımından üstünler olduğu zaman insanların hayra devam eder. Eşit olduğu zaman helak olur. E niye şimdi herkes cami imamı yani? Adam şeyh diye cemaatin başına koyduğun adam emekli cami imamı. Öbür cami imamlarından bile daha kötü iş yapmış. Efendi Hazretleri bu zaten mihrabı dolduramamış. Mihrap bu zamana kadar boştu dediği bir adam. E şimdi bu adam nasıl bu ihtilafları çözebilir? İşte fazilet farkı kalmadı. Fazilet farkı kalmayınca sen adama Rabıtalı da desen, Rabıtası da desen, Şeyh de desen, Kudüs Cezur, Hazretleri 38, 39 doldur altına silsileyi. İstediğin kadar torunlarını da yaz. Ama eşit seviye, seviye de düşük. Feyda tesavvü, helak, helak oldular. İşte helaka doğru gidiyor. Niye bizim salih, takva sahibi, yani ne bileyim, müracaat edeceğimiz adamlar kalmadı? Birkaç tane var. Onlar da çoğu yaşlı olduğu için. Tabii meseleyi anlayacak, kavrayacak. Anlasa konuşamıyor. Kiminin konuşma durumu, sesi çıkamıyor. 96 yaşında. Kimisi efendim mevzuyu anlıyor, şey yapıyor. Ve lakin işte istismara müsait. Çoluk çocuğu istismar ediyor. Görüştürmüyorlar, engel koyuyorlar. Kimisi öyle, kimisi böyle. Kimisini hanımı istismar edebilir. Kimisi yani hep böyle bakıyoruz. Alim, salih, veli zatlar özellikle de yaşlandıkları zaman çocuklarının, hanımlarının, çevrelerinin istismarıyla karşı karşıya kalındığı zaman yine ümmet yararlanamıyor. Fazilet ehli yok demedik. Çok da demedik, yok da demedik. Ama yararlanma yok. E ben gidip bir derdimi anlatayım, bir çözüm üretmesi lazım değil mi? E ben böyle bir adam arıyorum şimdi. İsa Sen Efendi'ye gidelim, bu işi çözelim, başımızda büyüğümüz Allah dostu dedik. Ne yaptılar? Ben çoluğu çocuğum Bengaluru'na gelmesin dedirttiler adamcağızı mesela. Bak orada büyük bir sorun çözülecekti. Belki bu bölünmeler yaşanmayacaktı. Yani gelmesin dedirttiler adama şimdi. Hiçbir insan gelmesin denir mi? Gelsin bakalım ne diyor, dinleyelim bakalım. Doğru mu konuşuyor, yalan mı konuşuyor, yanlış mı konuşuyor, bize cevabını veririz demek lazım. Ama Efendi Hazretleri'nde böyle bir şey oluyor muydu? Olmuyordu. Kifayetsizlik, yetersizlik tabii, mürşit olmamak, emr-arif yapmamak, neme lazımcı olmak, bana ne karışmamak, bu da ümmeti helak etti. Çünkü hayırda fazilette üstünler olacaktı, o üstünlerin hükmüne müracaat edilecekti, onların verdiği kararlar icra edilecekti ve böylece adalet temin edilecekti. Bizim ne işimiz vardı mahkemelerde yani? Ama ben hiçbirini mahkemeye vermiyorum. Hep onlar beni mahkemeye veriyor. Ama işte o zaman ne oldu? Demek ki laflarıyla, sözleriyle, hikmetli ilimleriyle, keşifleriyle, kerametleriyle bizi aydınlatacak insanlar kalmayınca o zaman hepimiz eşit olduk. Sen de cami imamı, ben de cami imamı veyahut da ben cami imamı değil bilmem ne vaizi, sen de bilmem ne hatibi. Ondan sonra eşit olduk abi. Eşit olurlarsa helak olurlar diyor. Sahih hadis-i şerif. Bu çok kötü bir şey. Allah hayırlı sahipler göndersin de insanlara sözü tesir edecek alimler nasip etsin. Şimdi İmam Tahavi de buraya mana veriyor. Diyor ki ilim talebi terk edilecek. Cehalete razı gelinecek. İnsanlar ilim bakımından eşit olmazlar. Çünkü vefevuka külli zi ilmin alim diyor Kur'an. Her alimin üstüne bir daha büyük alim çıkar. Musa aleyhisselam ülül azim peygamber olduğu halde, kitap sahibi peygamber olduğu halde, Hızır aleyhisselam peygamberliği bile tartışılmalı, ihtilaf ama veli olduğu sabit. Allah Teala Musa aleyhisselam'ı Hızır aleyhisselam'dan git ilim öğren, ledün ilmi öğren diye gönder. Demek ki koca ülül azim kitap sahibi peygamberden daha büyük bir alim bazı konularda Hızır aleyhisselam evliya olarak var. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman ilim dereceleri mütefavit olur, muhtelif olur. Herkes ilimde eşit olmaz. Ama herkes cahil olursa cehalette eşitlik olur. Şu andaki durum cehalette eşitlik var. Cehalette eşitlik olduğu için bunun bir manası da alimler kaybedilecek. Birkaç fıkıhçımız, alimimiz, tefsir, hadis bir şeyler bilenlerimiz yine kaldı. Ama bunlar da azalarak yok olmaya doğru gidiyor. İbn-i Battal 500'lerde olacak. Buhari şarihlerinden büyük alim. Buhari şarihlerinden. Öyle söylüyor. Yani bu hadiste bulunan eşrad-ı saat yani kıyamet alametleriyle ilgili kayıptan verilen haberlerin hepsini ayağının gözümüzde gördük diyor. Bunu kaç sene evvel söylüyor. Yani şu anda tam şeyim yok arkadaşlar. Yazarsalar bildirsine bana. İbn-i Battal'e vefat tarihi Hicri. Orada çıkar. Ben 500'lerde hesap ediyorum. Yani 700-800 sene evvel İbn-i Battal Hazretleri zaten benim okuduğum kitap 400 sene evvel. Yani İbn-i Battal de ondan 400-500 sene. Yani diyor ki gözümüzle diyor bütün bu kıyamet alametlerini gördük diyor. 800-900 sene evvel 800 sene evvel bu alametlerin hepsi çıktı deniyorsa biz şimdi bundan 700-800-900 sene sonra yaşayan bir toplumuz. Ya bizim durumumuz şu cehalet seviyesi, şu rezaleti görüyor musunuz? Onun için fakat ne kadar ilim eksildi diyor. Ya 800-900 sene evvel böyle büyük allameler varken ilim eksildi. Tabi eksildi. Asr-ı saadetteki tabi'in, tebe-i tabi'in dönemindeki ilim var mı? Yani onlar da İmam-ı Azam'dan, İmam Şafii'den, Ahmed bin Hanbel'den diyelim 300-400 sene sonra. 300-400 sene sonra o zaman da onların döneminde de bir Ebu Hanife yoktu diyorlar. Bir Ebu Hanife'miz yok diyorlar. Bir Ahmed bin Hanbel'imiz yok diyorlar. Ondan sonra şimdi Abdülkadir Geylani dönemlerinde onlar diyorlar bir maruf-ı kerhimiz yok diyorlar. Bir beyaz bestamız yok diyorlar. Şimdi gelinen dönemde bir Abdülkadir Geylani'miz yok. Bir Şah-ı Nakşibendimiz yok. Bir Mahmud Efendimiz ki yani gidip müracaat edebiliyorduk. Cevaplarımızı alıyorduk. Şimdi nereye gidiyoruz? Bolluğa mı gidiyoruz? Kıtlığa mı gidiyoruz? Tabii ki kıtlığa gidiyoruz. Bununla daha konuşacak ne mecal kaldı.
1: Buhari Şarihi 444 diyor hocam. Maliki Fakihi 402.
0: Bu hepsi 400'lülerde yani. Buhari Şarihi 400 diyor. Ya ben 500 dedim. Ben demin dediğime geliyor. 400 demek 1000 sene evvel demek. Yani 1000 sene evvel yaşayan bir insan bu kıyamet alametlerinin hepsini gözümüzle gördük. İlim noksanlaştı. Şimdi bir İbn-i Battal var mı? 2 milyar Müslümanın bu kadar alimler yetişmiyor. Bir İbn-i Battal gibi bir alim şu an var mı? Yani bir İmam-ı Gazali, Hüccetül İslam var mı? Yani bunları konuşalım. Ebu Hanifeleri, müştehitleri geç. Buhari, Müslimleri geç. İbn-i Battal diyor ilim noksanlaştı cehal. E şimdi görse ne olacak? Cehalet belirginleşti. Kalplere tamahkarlık ve dünya hırsı geldi. 1000 sene evvel söylüyor. Ya tabii ki böyle. Fitneler yaygınlaştı. İnsanların birbirini öldürmesi, Müslümanların iç savaşları çoğaldı diyor. Bu 1000 küsur sene evvel 400'den bahsediyor. 440'dan bahsediyor. Yani tam 1000 sene evvel. Şu anda 1447 yani. 1000 küsur sene. Onun için Hafız İbn Hacer Askalani biliyorsunuz Fethül Bari sahibi 13. cildin 16. sayfasında bu ilimleri söylüyor. Diyor ki yani bu hadis-i şeriflerde beyan edilen durum kıyamete yakın çok göze gelecek. Çünkü neden? Tabii ki asr-ı saadetten sonra devamlı cehalet çoğalarak ilerliyor. Ve ilim eksilmeye gidiyor. Sahabe dönemindeki ilim tabi'in döneminden fazlaydı. Tabi'in dönemindeki ilim tebe-i tebe'inden fazlaydı. Tebe-i tabi'indeki ilim ondan sonraki 4. asır, 5. asırdan fazlaydı. Bunu anlamayacak bir şey yok. Çünkü neden? Asr-ı saadete ne kadar yakınsa, sahabeyi ne kadar gördüyse ilk kaynaklara inmiş oluyor. Oralarda ihtilaflar da az oluyor. Zaman geçtikçe ihtilaflar büyüyor. Dolayısıyla ama o zaman ilim de vardı diyor. Ama bu hadis-i şeriflerde cehaletin istihkamı yani son derece hüküm süreceği sırf cehaletin kalacağı ilim namına bir şey ayet hadis okuyan kalmayacağı dönemlerden de bahsediyor. Ha o dönemde de ilim elinden bir taifenin varlığı inkar edilemez. O zaman da bazı alimler kalmış olabilir. Ama sahabe döneminde tabi'in, tebe-i tabi'in eski dönemlerde veyahut en son Osmanlı Ecdadı döneminde bile ilim ehline itibar veriliyordu. Padişahın huzurunda huzur dersleri yapılıyordu. Ali Haydar Efendi Hazretleri gibi zatlar padişahların bak 4 padişahın huzurunda ders veriyordu. Mahmut Efendi Hazretlerimizin şeyhi, efendi babamız. Şimdi bakın seviyeye bakın. Şu andaki yöneticilerdeki ilim adamları kim? Ya bunların din adına tanışacakları adamlar kim? Bunları az çok siz biliyorsunuz kim olduklarını. Dolayısıyla bu adamlar tanışanlarla Alaaddin Efendi Hıskafi Hazretlerine tanışanların yönetimi bir olabilir mi? Seviyesi bir olabilir mi? Müsteşarlarına bakacaksın. El müsteşarı mütemenin tanışılan adam güvenilen adamdır ya dışarı. Müsteşarlar şaibi altında olursa yönetici ne yapsın? Ona da gelen bilgiye göre hareket edip karar vermek durumunda kalıyor. Onun için burada ahir zamanda da ilim adamı hiç kalmayacak denmiyor diyor İbn Hacer. Bu gaybtan haberdir, doğrudur. Aynı ilen çıkmıştır. Ya İbn Hacer de buradan 700 sene evvel konuşuyor. Yani bu da 700 sene evvel. Hicri 700'lerde vefatı. Yani yine nereden bahsen bir 700 küsur sene evvel yaşamış. O da diyor. Ama diyor şu anda diyor ilim ehli var diyor. Ahir zamana doğru da ilim ehli kalır diyor. İlim ehli kalır ama asr-ı saadetten sonra her dönemde mesela Harun Reşid'in alimleri var. Harun Reşid'in sofrasında kim vardı? Abbasi'nin en büyük halifesinde. İmamı Ebu Yusuf vardı. Kazi. Kazil Kuzat. Bütün hakimlerin hakimi. En büyük alim o zaman. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın talebesi. O vefat ettikten sonra en büyük İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf kaldı yani. Yani İmam Muhammed'in o kadar devlet işlerinde şeyi geçmiyor. Ama İmam Ebu Yusuf bütün devlet yönetiminde bütün kadıları o yönetiyordu. Şimdi Harun Reşid'in sofrasında kim vardı? İmam Ebu Yusuf vardı kardeş. Müçtehit, mutlak, ayet hadisten hüküm çıkaracak seviyede. Gel şimdi şuraya bak. Ya yine alim yok demiyoruz. Demiyoruz ama o zaman ki alimler etkiliydi, yetkiliydi. Sultanları bir şeylere mecbur edebiliyorlardı. Şeriat mahkemesine bir fetva verildiği zaman

ezilecek. Yani onlara yetki verilmeyecek. Yetki verilmediği zaman ne olacak yani? Ben buradan konuşuyorum. Sen de oradan dinliyorsun. Allah tesirini kalitesin. Ama yaptırım gücüm ne? Şimdi benim elimde bir yaptırım gücü olsa, memnun olsa ben ne istişareler veririm değil mi? Ne faydalı istişareler veririm vatanın milletin saadeti selametine. Ama şimdi ne yaptırım gücümüz var? Bir şey yok. Onun için ilim böyle kaldırılıyor. Gerçek ilim ehli ayetten hadisten taviz vermeden şeriata sünnete göre konuşan insanlar dinlenmiyor. İtibarsız. Onun için bu hadisleri bu yönüyle de ayrıca mucize teşkil ediyor. Yine İbn-i Mace'de bir hadis-i şerif var. Senedi kavidir. Huzeyfe radıyallahu anh buyurur. Yedrusul İslam ki ma yedrusu ve şu sev hatta la ibrahim ma sıyamun ve la salat ve la nüsükün ve la sadaka. Şimdi bu ahir zamanda bunlar elbisenin yaldızları süsleri oluyor. Ondan sonra zamanla eskiyor yıkanıldıkça falan. İşte o nasıl elbisenin süsleri, alametleri siliniyor. İslam'ın da eserleri silinecek. Oruç nedir, namaz nedir, kurban nedir, sadaka nedir hiç bilen kalmayacak. Tabi bu hepten beter zaman kıyamete yakın. Şimdi yine biraz bir şey bilen var. Ve yusra alel kitab fi leyletin. Bir gece içinde Kur'an-ı Kerim'e Allah Teala tecelli edecek. Fela ebkam lühatun. Mushaflardaki Kur'anlar yazıyor ya, hepimizin kütüphanelerimize yüksek yerlere koyuyoruz ya mushaf-ı şerifler. İçinde Kur'an yazılı olan mushaf-ı şerifleri. Bir ayet bile kalmayacak. Tabi daha o zamana gelmedik. O zamana gelmedik ama o zamana doğru yaklaşıyoruz. O zaman demek ki Kur'an-ı Kerim o zamana kadar kalacak. Bu da kaldı zaten elhamdülillah. Şu anda 1447 değil. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın vahyedilişinden vahyin başlangıcına bakarsak yani o da 47-60 oluyor. Çünkü 13 senede Mekke dönemi var. Vahyin başladı. 13'te oraya koy 47'ye. 47 Medine-i Hicret'ten sonra 1447. 13'te geri koyarsan vahyin başlangıcını tam 60 oluyor yani. Şu anda tam 60 oluyor. 1460 sene. Hazreti Kur'an'ın vahyedilmeye başlandı. İşte 1460 sene Kur'an'ımız var. Elhamdülillah var da işte ne kadar amel ediliyor? Hükümleri icra ediliyor mu? Tatbik ediliyor mu? Hiç görüyorsun ki Azerbaycan kalktı ayağa. Başörtüsünü yasaklıyor. Çoluk çocuk kızlar zavallılar. Ağlıyorlar perişan oldu. Yani şuna bak. Müslümanım diyen adamların yaptıklarına bak. Hazreti Kur'an'da hicab ayeti var. Örtü ayeti var. Himar başörtü ayeti var. Cilbap çarşaf ayeti var. Bu kadar tesettür ayeti var kardeşim ya. Bir Müslümanım diyen adam Hazreti Kur'an'ın hükmüne bunu yapar mı ya? Bu Kur'an'ın hükmü ya. Bize ne İran'dan, bize ne Şia'dan, bize ne Molla rejiminden. Ve onlar orada etkisi vardı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şia'ya en karşı benim. Şia karşı bütün tedbirlerinizi alın İran'a karşı. Efendim, İran zaten Azerbaycan, Ermenistan'dan savaşırken İran kalktı Ermenileri tuttu ya. İran'ın ne yaptığını bilmiyor muyuz? Mekke Medine'yi bombalattırıyor sürelere İran. İran'ın ne bozuk olduğunu, ömrümüz bunu anlatmakla git. Bize ne işimiz var İran? Ama Kur'an'da tesettür ayeti var, başörtü ayeti var. Sen Kur'an'a bak ya, bize ne İran'da? İran'ın bütün girişimlerini boşa çıkartması lazım. Biz Azerbaycan'ı destekliyoruz. Bu konularda Azerbaycan'ın yanındayız. İran rejiminin, Molla rejiminin oraya ihraç edilmemesi lazım. Bunun için Türkiye her şeyi yapar. Ama bir başörtüsü de yani bu çoluk çocuk kız yavrularımızın namusu iffetidir ya. Bu böyle olur mu? Velakin ne diyeceğiz? İşte ahir zaman, beter zaman kıyamete doğru yaklaştıkça yaklaşıyoruz. Burada yine Buhari'nin şerhlerinde İbn-i Battal vesairede geçiyor. Zamanın birbirine yaklaşması, kıyamet alameti. Burada birkaç mana var. Bunu Tirmizi, Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Ahmed bin Hanbel, Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Bu da ayrı bir mana. Bu mana kesinlikle ben bunu yaşıyorum yani. Ben bunu yaşıyorum, siz de yaşıyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü benim yaşım 64'e ulaştı hicri hesapla. Yani 40 sene evveli ben hatırlıyorum. 50 sene evveli de hatırlıyorum herhalde yani 13-14 yaşlarımı niye hatırlamayayım? 12 yaşında kürsüde de konuşuyordum. Bu yaşadıklarım içerisinde bu hadis kesin bir mucize. Size göre de öyle olabilir ama da

0: yaşı genç olanla biraz yaşlı olan fark eder. La takumu saatu hatta garabe zamanu. Kıyamet kopmayacak. Ne zamana kadar? Zaman birbirine yaklaşıncaya kadar. Ne demek zaman yaklaşacak? Bu gayiptan bir haberdir. Aynen oldu şu an. Yani kıyametten önce bu çok belirgin olacak. O zaman ne oluyor? Fetekörü sene tük geçecek. Bir sene bir ay gibi geçecek. Şimdi demin hanımla konuşuyoruz. Bir çorba içmeye yukarı çıktım yani. Orada konuşuyoruz. Ne oldu işte? Ya dedim Recep Şerif yaklaştı. Ya sorma diyor da Ramazan yeni diyor. Oruç tutuyorduk, iftar sahur yapıyorduk diyor Ramazan. Yine Recep geldi dedim. Aralık'ta Recep geliyor falan. Yani hakikaten sene ay gibi gelecek. Ve şiaru bir ay kel cumati bir hafta gibi. Cuma'dan kastı bir hafta. Aynen. Vel cumati kel yevmi bir hafta bir gün gibi geçecek. Vel yevmi kes saati bir gün 24 saat bir saat gibi geçecek. Ve saatü kâhtirâgı sâfet. Bir saat nasıl geçiyor şimdi biliyor musun? Dakikaya kuruyorsun ne diyorsun? Bir saat. Ha şunu ben burada başladığımdan hemen hemen işte 10 dakika sonra falan 17'de başladım herhalde. Şimdi 22-17 bir saat olacak. Yani bir saat olma kalmış şurada birkaç 10 dakika bir ben fazla. Bir saat nasıl geçiyor biliyor musun? Bir saat nasıl geçecek diyor. Hurmanın şeyini dalına verdin ateşe. Ateş onu ne yaptı? Har anında yaktı. Yaktı yedi. Onun gibi. Yani alev şey bir şeyin alevlenmesi gibi. Alevlenmek ne demek? An meselesi. Yani bir anda bir alevlense bir şey dalınmalı, elbiseyi yakar. Bu kadar. Bir saatte böyle bir dalın yanması gibi geçecek diyor. Bu hadis-i şerif acayip bir şey. Mucize. Yani ben ne bileyim çocukluğumda, gençliğimde 30'lu yaşlarımda çok bereket vardı. Zamanın bereketi vardı. Akşam olmuyordu ya. Onu yapıyorduk, bunu okuyorduk, okutuyorduk, vaaz ediyorduk, cenaze gidiyorduk, oradan geliyorduk Efendi Hazretlerinden. Efendi Hazretlerine bir gün bir senelik yaşıyorduk ya. Yani onu ekseriyetle onun yanında olduğumuz dönemlerde tabii bereketini görüyorduk falan. Şimdi bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Herkes kendine göre hesap etsin. Zaman hızlı geçiyor. İşte bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber ver. Onun için gerçi lezzetli zamanların mutlu ve mesut zamanların vakti kısa gelir. Ne kadar uzun olsa da. Hastalıklı, inlemeli, musibetli, belalı zamanların vakti kısa olsa da uzun gelir. Ne demek, ne demiş şair? Erbab-ı humuma sor geceler kaç saattir? Yani dertliye sor gece kaç saattir, sabah olmak bilmez. Ama mutlu mesut olup da uykusu gelen bir vuru kafayı yarım saat uyudum zanneder. Halbuki 10 saat uyumuş, kalkıyor hala uykumu alamadım. 10 saattir uyuyorsun. Çünkü neden? Derdi yok. Keyfine uyuyor. Ama şimdi dertli adamın gözüne uyku girmiyor. Ondan sonra 2'de bir saate bakıyor, 2 olmuş. 2,5, 3, 4, o güneş ne zaman doğacak? Bir de bu manası var. Yani mesut günler, rızalı günler uzun da olsa kısa gelir. Kötü günler kısa da olsa uzun gelir. Allah cümlemizi kötü günler görmekten muhafaza eylesin. Ama illaki yaşadığımız dünyada görüyoruz. Burada ahir zamanda Hazreti Mehdi döneminde güvenlik gelecek dünyaya, adalet hakim olacak, fakir kalmayacak, zekat sadaka verecek kimse bulamayacak insanlar. Öyle bolluk günler gelecek. Şu anda adam yarım kilo kıyma alamıyorum diyor. Ama öyle günler gelecek, sadaka veriyorsun, versen adam almayacak. Herkes zengin. O zaman hayat tabii ki lezzetli gelecek. Lezzetli gelince de kısa gelecek. Yani çabuk bitti durumuna dönecek. Burada İbn Hacer Hazretleri diyor ki, yani Hattabi Hazretleri buraya bir mana vermiş. O manada da lezzetli günler çabuk geçer manası vermiş. Fakat Kirmani Hazretleri, o da Buhari şarihidir. İbn Hacer Fethül Bari'de yine söylüyor. Hattabi Hazretleri, yani onlar diyor, kendi zamanlarına göre konuştular. Kendi zamanlarına göre sen, yani Hattabi 300'lü ben biliyorum. Yani İbn Hacer ona göre ondan bir 400 sene sonra. Ya diyor bizim zamanımızı görseydi diyor. Yani bundan 700 sene evveli konuşuyor İbn Hacer. Hattabi için söylüyor. Hattabi Hazretleri diyor çok büyük Buhari Şerif. Hattabi dünyanın en büyük alimlerinden. Diyor ki bizim zamanımızı görseydi diyor. Bizim asrımızdan önceki asırda yaşayanların zamanlarının bereketlerini biz bu asırda bulamıyoruz. Günler çok çabuk geçiyor diyor. Evet diyor şu anda çok lezzetli bir hayat da kalmadı ama diyor 700-800 sene sonra. Ve lakin diyor burada maksat bereket alınacak. Her şeyin bereketi sökülüp alınacak. Zamanın da bereketi alınacak. Kıyamet kopmaya yaklaştıkça zamanın bereketi kaçacak. Şimdi ben 20-30 sene evvelki dönemlerime göre vallahi billahi bil fiil senem ay gibi, ayım hafta gibi, haftam gün gibi, günüm saat gibi, saatim saniye gibi geçtiğine ben yaşıyorum. Vallahi billahi yaşıyorum. Çünkü ben 30 sene 40 sene evveli de hatırlayarak bunu söyleyebiliyorum. Tabii yaşı genç olanlar yani ben nereye geriye göre neyi kıyas edeyim çok bir geçmişim yok hayattan bir şey anladığım yok diyebilir. Belki de hepten boş yaşıyor zaten. Onun için hiç vakitte geçmiyor olabilir. Ama biz hep işimiz vardı yani. Hep meşgul idik. Mümkün mertebe de hayırlarla meşgul idik tabii. Dolayısıyla yani 700 sene evvel İbn Hacer Hazretleri bir önceki asrın bereketi bu asırda kalmadı. Zamanımızın bereketini çok az buluyoruz diyorsa 700-800 sene evvel bizim durumumuz nedir ya? Allah Allah. Yine İmam Nevevi çok büyük bir alim. 600 diye hatırlıyorum. Yani nereden baksan şu anda 800 sene si var. Geride yani. Bu hadiste diyor bildirilen, gayipten haber verilen zamanın tekarubu birbirine yaklaşmasının esas manası kısalması diyor. Yani bu kısalmasından da maksadı diyor ademül bereketi fi, bereketsizliği diyor. Yani bir günden faydalanı eski alimler, eski bereketli dönemlerde bir günden faydalandıkları zaman ne kadar faydalanıyordu? Onun biz şu anda biz diyor, bak 800 sene evveli söylüyorum. Şu anda biz diyor, onların faydalandığı bir günden faydalanamıyoruz. Bizim onların bir günü bizim bir saatimiz gibi çabuk geçiyor. Onun için onlar bir günde ne, yani şunu demek istiyor. Onlar bir günde ne işler yapıyorlardı? Biz aynı günde 24 saat, gün değişmedi ki 24 saat, güneşin batışı, doğuşu, bilmem ne, hesabı, kitabı. 24 saat, bir gün, gece ve gündüz dahil 24 saatte o ne iş yapıyordu, ben ne iş yapıyordum. Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'nin bir 24 saatinde gittiği, geldiği, konuştuğu, görüştüğü, ibadeti, namaz, abdest, bir şuna bak. Bir şimdi bizim bir günümüze bak. Ona göre bomboş geçiyor. Şimdi İmam Gazali Hazretleri 50 küsur yaşında vefat etmiş. Halid-i Bağdadi Hazretleri yani hep 50'lerde falan. İmam Nevevi, İmam Nevevi'nin dünyayı eser doldurmuş koca İmam Nevevi'yi basan 50'li yaşlar yani. Bunların ortalaması 40-50 aralarında hep vefat etmişler. Bu söylediklerim özellikle. Ama dünyada İslam aleminde en çok kitap yazan da bunlar. Yani İmam Gazali Hazretleri'nin bütün ömrüne yazdığı kitapların sayfasını bulmuşlar. Uzun sayfalarla tabii mahdutlarda uzun oluyor. Yani şimdi bir mahdut el yazmanın bir sayfasından burada çözüm yapıyorsun, mizampaj yapıyorsun, 4-5 sayfa çıkıyor bir sayfadan. Bunun çocukluğu var, bebekliği var, beşikteki hali var, sonra biraz büyüdüğü hali var, o sonra ne zaman okudu, ne zaman hafız oldu, ne zaman alim oldu, ne zaman kitap yazmaya başladı. Yani en azından bir 10 yaş, 12 yaş oraya çıksan, onu da çıkma diyor. Onu da çıkma. Yani anasının karnından dünyaya geldiği günden hesaba katmaya başlasan, İmam Gazali Hazretleri'nin yazdığı eserleri o günlere vursan, ki bunun 10-12 yaşını da içine kattığımız halde, ki anasından doğunca da yazmaya başlamadı herhalde. Ne çıkıyor diyor? 18 sayfa düşüyor güne. Bu adam bizden fazla namaz kılıyordu bu mübarek. Bizden fazla ibadet yapıyordu. Bizden fazla bir de talebe medresede ders okutuyordu. Bu kadar milletin fetvasını veriyordu. Gelen giden derdini dinliyordu. İrşat yapıyordu. Yapıyordu da yapıyordu. Günde 18 sayfa. Şeye vurursan ilk 10 sene, 12 seneyi, 13 seneyi de içine katarsan Olur belki 28-30 sayfa. Günde. E bir de bu roman yazmıyor ki. Şimdi onu düşün sen şimdi. Bütün konuştuğu ayet, hadis ve deliller ve rivayetler. Bunların hepsi ezberlemeye ve ilim öğrenmeye muhtaç ilimler. Öbür türlü adam ödüyor. Ben de günde 18-20 sayfa yazarım. Efendim 50 sene boyunca. Ama içerik ne? İçerik, bugün bir yılan gördüm. Oradan karıncalar şöyle yapıyordu. Oradan lahana yedim. Öbür türlü sarı inek kaşındı. E tam da bunları nenem de yazar yani. Bunu yazmaya bir ilim lazım mı ki? Sen önüne geleni yazıyorsun roman diye. İmam-ı Gazali roman mı yazdı yani? İmam-ı Nevevi. Bu adamların yazdıkları ilimlerdeki derinliğe baktığın zaman bugün dünyada onların misli benzeri bir alim yok. Hep rivayetlerle dolu, istinbatlarla dolu, fıkırlarla dolu, içtihatlarla dolu. Öyle 18 sayfa, 28 sayfa, 30 sayfa ömrünün her günü. Şimdi bu adamların da bir günü 24 saatti. Benim günüm de bir günü 24 saat. Öbür türlü yan gelip yatanın da bir günü 24 saat. Ama adamda zerre kadar bir hareket yok. Ne kendine, ne milletine, ne vatana, ne bir Müslümana. Hiç. Hayırsız, bereketsiz bir toplum olmuş. Onun için burada ömürler kısalacak. Tamam. Zamanlar kısalacak. Tamam. Her gelen nin bereketi geçmiş asırın bereketinden daha azalacak. Tamam. Bunların hepsi bu manalara verilmiştir. Yine hadis-i şerifte geçen, bu hadis-i şerifte geçen kaç tane mana var şimdi? Zaman birbirine yaklaşacak. Onu anlattık. İlim noksanlaşacak. Onu anlattık. Tabii ilim noksanlaşacağı daha şimdi sıra geldi. İlim kaldırılacak. Şimdi Buhari'de Urve İbn-i Zübeyir radıyallahu anh senedi istat ediyor. O da Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurun. İnne Allah la yenzi'u l-ilme ba'den a'takumu intiza'a ve lakin yentezi'u minum ma kabzul ulema bi'ilmi fe yapka nasu cuhali yüsteftevne fe yüftune birayim fe yudillune ve yabillune. Bu hadis-i şerif sahihtir. Bukhari'de de var, Müslim'de de var. Ne buyuruyor? Allah size bu ilmi, dini verdi, verecek. Verdikten sonra da kalbinizden söküp almayacak. Yani Abdullah ibn Ömer sağken bir anda cahil olmadı. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in kalplerinden ilim sökülüp sabaha kalktıklarında cahil olarak kalkmadı. Böyle bir şey Allah yapmadı. Bize de yapmıyor şu an. Ne kadar günahımız olmasına rağmen. Ama alimleri vefat ettirerek Allah ilmi sizden alacak. Çünkü alim gidince ilmiyle beraber gidiyor. Mevtül alim ke mevtül alim. Alimin ölümü bütün alemin ölmesi gibidir. Bütün dünya 8,5 milyar ölmesiyle Mahmud Efendi Hazretleri'nin ölmesi, bir Mahmud Efendi Hazretleri'nin vefatı hepsinin ölümünden daha büyük zarar verdi dünyaya. Çünkü neden? Alem ölmüş gibi oldu. İnsanlar feyizsiz kaldı, bereketsiz kaldı. Efendim rabıtasına devam edenler, yolunu devam edenler o feyize nail oluyor. Çünkü vasiyete uyanlar bereketini bulurlar. Vasiyeti de bozdular zaten. İşte başlarına gelmeyen kalmıyor şimdi. En nihayetinde cahil insanlar kalacak. Onlara da fetva sorulacak. Onlar da Kur'an, sünnet, fıkıh, hadis bilmediği için bana göre şöyle, sana göre böyle diyecek. Hem milleti saptıracaklar, hem kendileri sapacaklar. Şu anda alimler olduğu halde bile kendi kafasına göre bu şekilde fetva verenler internetlerde, televizyonlarda cirit atıyor. Bütün kanallar ne kadar mezhepsiz, kitapsız varsa din adamı diye millete onları tanıştırıyor. Yine Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelen hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Raf'ul ilmi bi zehabil ulema. İlmin kaldırılması alimlerin gitmesiyle, ölmesiyle olacak. Hazreti Ali'den hatta gelen hadiste kabzul ilim, kabzul ulema. İlmin alınması demek, alimin alınması demek. Müsned-i Ahmet'te İbn-i Mesud'dan da var. Dolayısıyla şimdi kitaplar kalıyor. Alimler ölüyor. Kitapları kalıyor. O zaman ilim kalmış olmuyor mu? Çünkü alimler kitaplar yazdılar. O kitaplar da bize yol gösterir. Olmuyor işte. Ebu Umame radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif var şimdi burada. alim olanlara o kitaplar yarıyor. Yani İmam-ı Gazali'nin İhya-ül Ulumiddin'ini vesaire Keşf-i Umur-ül Ahiret'ini, dünya kadar eserlerini, kimya-i saadetlerini, değil mi? Ebu Talib Mekki'nin kültür kulüplerini, İmam-ı Azamların, İmam-ı Hamid Hanbelleri, müştehitleri, müstetlerini, kaynaklarını, fıkıhlarını yine kim anlayacak? Kitap olarak kalsa bile yine alim olan anlayacak. Alim olmayan, cahil olana kitap ne yapsın? Öküzün treni baktığı gibi ancak bakacak. İstifade edemeyecek. Mesela bir bedevi geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ya Nebiyallah bak ne kadar sahih hadis bu biliyor musun? Efendim, Müsned-i Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor. 5. cilt 266 sayfa. Tabarani el-Mucem-ül Kebir 8. cilt 215 sayfa. Yani kaynakları sahih. Dedi ki ya Resulallah keyfe urfa'ul ilmu minne. Bak bir bedevi minne neyi inceliyor ya? Çölden gelmiş adam neyi inceliyor yani? Ve beyne azurun elme sahif. Kur'an yazılmaya başlandı diyor. Önümüzde musaflar var. Bak bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazı yoktu. Kağıt yoktu, deri yoktu, yazı yoktu. Onun için bunu sahabe falan sonradan uyduranlar oldu diyenlere en büyük cevap. Bak çölden gelen bir bedevi, çölde bu imkanlar yok tabii. Geldi Medine'de gördü bu imkanları. Bak önümüzde musaflar var diyor. Yani ayetlerin yazıldığı kağıtlar var. Tabii vahiy daha tamamlanmadığı için şu andaki Kur'an'ın tümü bir sayfada var anlamında konuşmuyoruz. Ama o sayfalara ayetler sayfalara, ciltlere, kemiklere, derilere yazılıyordu. Bizim önümüzde musaflar var. Yani Allah'ın ayetleri var, ilimleri var. Fakat teallemna ve mafiyah. Biz ayetlerde olanları öğrendik. Ve allemna aba ebna'na ve nisa'na ve kademena. Oğullarımıza, kadınlarımıza, hanımlarımıza, hizmetçilerimize kadar senin emirlerini ayetlerden, hadislerden öğrettik diyor. E sen de şimdi diyorsun ilim kaldırılacak. E benim oğlum da oğluna öğretecek. Torunum oğluna, kızına öğretecek. E ilim nasıl kaldırılacak? Ya ne acayip bir soru ya. Hani meşhur bir sahabeyi sorsa anlarım da ismi bile geçmeyen bir Arabi sordu bunu. Bu çok acayip bir soru. Dedim. Arabiler çok zeki olur. Dünyanın en zeki isimleri çöl ehlidir. Ferafe aleyhi râsehu vel muğdab. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz da gazaplandı. Başını kaldırdı. Buyurdu ki ve hazihil yehudu ve nesara beyne edihimul mesahid. Şu anda Yahudiler yok mu? Medine etrafı Yahudi kabileleri doludu. Kurayzoğulları, Nadiroğulları vesaire. Hristiyanlar yok mu? Necran'da vesairede Arap Yarımadası'nda dolu Hristiyanlar vardı. Kiliseleri vardı. Yahudiler havraları var. Bu Yahudiler ve Hristiyanların önlerinde Tevrat yok mu dedi. Ellerinde İncil yok mu? Ta o zaman. E var. Elem ve teallekû minâ bi harfin fî mâ câvîn bi enbiyâv. Ama peygamberlerinin getirdiği Tevrat şeriatından, İncil şeriatından şu anda benim asrımda bulunan Yahudi ve Hristiyanlar bir harf bile amel ediyorlar mı? Peygamberlerinin getirdiği Allah tarafından gönderilen ilahi kitaplara tutunabildiler mi? Tutunamadılar. Ne oldu? Ellerinde kendi kitapları duruyordu. Onların da musafları oydu. Ellerinde olduğu halde şu andaki tatbikatlarına baktığın zaman eğer ellerinde kitaplarına baksalardı zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıfatları onda yazılıydı. Gelip ona tabi olmaları, ahir zaman nebisine iman edip teslim olmaları, Müslüman olmaları gerekecek. Ama o kitaplar onların elinde olması onları Müslüman edebildim mi? Edemedim. E demek ki ya tahrif ettiler, değiştirdiler, anlamadılar, cahilleştiler. Birkaç hocanın, hahamın, papazın eline kaldı. Onlar da istediği gibi rüşveti aldı. İstediği hati istediği tarafa çevirdi. Yani maksadımız ne? Maksadımız şu. İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin, Ahmet bin Hanbel'in dünya kadar kitabı bize kaldı. Ve hiç değiştirilmediği halde bize kadar ulaştı. O bu müştehitlerin kitapları. 4 müştehidin de kitapları benim kütüphanemde bile var. Yani 4 müştehit, 4'ten fazla da müştehit var o dönemde de. Mezhep sahibi bize kadar ulaşan 4 müştehidi. Bütün kitaplar bize. Peki bu kitaplardan alim olmayanlar istifade edebilir mi? Edemez. Peki alimler ne kadar istifade ediyor? Milletlerin toplumunu cahil bıraktılar. Elifbayı yasak etti. Adam Allah demeyi yasak etti. toplumu babasının, atasının dilinden, dininden kopartmaya çalıştı, koparttı. Şu anda kaç kişi efendim ayetten, hadisten mana verecek veya mana anlayacak veya bir fıkıh kitabından hükmü anlayacak ilme sahip? Kaç kişi? 80 milyon, 90 milyondan bahsediyorsun. Ya kaç kişi diyorum sana ya? Böyle binlerce, on binlerce de yok. O kadar az sen ilahiyattan diploma alan, fıkıh kitabından mana verecek, fetva anlayacak diye mi zannediyorsun? Adam 8 sene ilahiyatı bitirdi, geldi bana dedi. Biz orada hiçbir şey öğrenmedik. Hepsini okuduğumuz senden okuduk dedi. Bunu hala da söylüyor. Hem de zeki adamdı yani. Oradan da anlatılanı anlamayacak aptal biri değildi. Bir şey öğretmiyor lan adamlara. Onun için kitabın kalmasıyla alimin kalması bir değildir. Alim olursa kalırsa kitabı da yazar, yazdığını da anlatır. Ama alim giderse kitap seninle konuşmaz. Kitap seninle konuşmazsa kütüphanede süs eşyası ve antik bir eser olarak kalmaktan öteye geçemez. Evet. Onun için burada ilim kaldırılması alimlerin ölümüyle olacak. Ama kıyamete yakın bir zaman gelecek. O zaman zaten Allah diyen kalmayacak. Tabii ki bir hadis-i şerifte La tezalu taifetü min ümmeti zahirin alel hak hatta yetiyem emrullah. Bu da mucizevi bir gayipten haber veren bir hadis-i şeriftir. Sahih-i Müslim'de de var. 1920 rakamıyla 3. cilt 1523. sayfada. Bu hadiste de buyuruyor ki ümmetimden bir cemaat hak üzere, ehli sünnet üzere devam edecek Allah'ın emri gelene kadar. Şimdi Allah'ın emri ölüm gelene kadarsa bunu anlamak kolay. Ama hatta tekumesi ahmet kıyamet kopana kadar böyle devam edecek ki diğer rivayetlerinde kıyamet kopana kadar. Hakim Müstedrek'te de böyle geçiyor. O zaman kıyamete kadar hak üzere devam eden ehli sünnet uleması olacak. Onun için öyle zamanlar gelecek hiç müştehit kalmayacak. Doğrudur. Şu anda hiçbir müştehit yoktur. Fakih bile vardır denmesi tartışmalıdır. Hani ama fıkıh bilen, nispi olarak fıkıh bilen var mıdır? Vardır. Allah eksikliklerini göstermesin, sayılarını ziyade etsin. Tamam. Ama burada birisi derse ki, o hadis de sahih, bu hadis de sahih. Kıyamet kopana kadar alimler olacak. Öbür hadiste de diyor ki, ilim tamamen kaldırılacak, sırf cahiller kalacak. Bunlar çatışmaz. Senin kafan çatışır. Çünkü o hadiste bahsedilen, kıyamete yakın zamana kadar alimlerden bulunacak. Ama alimlerin etkisi az olacak. Tabi Hazreti Mehdi İsa Aleyhisselam'ın nüzulü zamanı konuşmuyoruz. O bir yüz küsur, 150 senelik bir dönem. Şu anda mesela alimlerin, ehl-i sünnet alimlerin etkisi yok toplumda. Yani ben size bir şey anlatıyorum, sen beni dinliyorsun, konuşmuyoruz. Hükümette, devlette, kanun, nizamda hiçbir ehl-i sünnet ulemasının Kur'an ve sünnete göre, Allah Resulü'ne buyurduğuna göre bir şey soran yok. Vaka ortada. Onun için toplumun da durumu ortada. Cehalet seviyesi de ortada. Ama yine de alimler var mı? Var. Onun için o hadis-i şerif kıyamet kopana kadar ehl-i sünnet uleması bulunacağını, devam edeceğini bildiriyor. Bu haktır. Ve şu anda var zaten. Biz de inkar etmedik, yok demedik yani. Ama seviye gittikçe düşüyor dedik. Peki öbür hadiste hiçbir alim kalmayacak. Oruç, sadaka, nüsük, kurban bilen kalmayacak diyor. O hadis-i şerif hak. Niye? Ama o hadis-i şerif şu anı anlatmıyor ki. Daha bundan sonrasını anlatıyor. Önümüzde öyle günler gelecek, Allah diyen kalmayacak. لَا تَقُمْ سَعَانْ فِي لَهَا حَتَّى اَقْوَى لَا اللّٰهِ Allah dendikçe kıyamet kopmayacak. Demek ki Allah denmeyecek, bir zaman gelecek. O kıyametin hemen önceyizi yani. Hemen peşine kıyametin kopacağı bir dönem. O zaman ilim tamamen kaldırılacak. Hatta Ali Adel Efendi babamız öyle buyurdu. Biz hangi dönemdeyiz evladım? Mahmut derdi. Bir hadis-i şerif var. Buyuruyor ki اِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ لَوْتَرَكْتُمْ مُشْرَ مَامُرْتُمْ بِيَلَكْتُمْ Siz diyor emrolunduğunuz 10 mesele varsa birini terk etseniz helak olursunuz. Sahabeye söylüyor. Neden? Çünkü bu asr-ı saadet yani, beni gördünüz. Vahiy gördünüz, mucizeleri gördünüz. Ama vesiyeti zamanı لَوْ عَمِلُوا بِعُشْرِ مَامُرُوا بِيَلَنَكَمْ Öyle de bir zaman gelecek, diyelim onlara 10 şey emredildi. Biriyle bile amel etseler kurtulacaklar. Bak sahabeye dönemine diyor ki birini terk etseniz helak olursunuz. Ama öyle bir zaman gelecek, birini yapsalar kurtulurlar. Şimdi Ali Adel Efendi Hazretlerimiz bu sayı hadis-i şerifi okuyor. O anlatmasa nasıl anlayacak? Efendi Hazretleri derdi biz bunu çözemezdik derdi. Mahmut evladım derdi. Biz hangi zamandayız? Şimdi bizim de içimize geliyor. Çok bozuk zamanlar ya. 50'li yılları konuşuyoruz yani. Vefatı 60 zaten. 50'li yıllar yani. Kapıda polis var. Karşıki binayı tutmuş. Emniyet. Alaaddin Efendi Hazretleri ziyaret yasak. İçeri giremiyorsun. Dışarı çıkamıyorsun. Allah demek yasak falan. Neyse biraz Menderes'ten sonra rahatladı ama ondan evvelki dönem zaten Allah diyeni hapse getiriyorlar. Böyle bir dönemlerde ya Mahmut Efendi Hazretleri o dönemleri gördü. Jandarma Elif Bağ okurken, Kur'an okurken jandarma basıyordu diyor köyde. Of'un biçosunda. Yani Mahmut Efendi Hazretleri'nin yaşı ona tabii müsait. Şimdi o dönemleri yaşamış bir insan olarak, hele ki çocukluğunda o Kur'an okurken, okutulurken ki korkuları yaşayan biri olarak hangi şey düşünür? Herhalde birini yapsak kurtuluruz. O zamana geldik diye. Ama Alaaddin Efendi babamız ne buyurdu? Yok evladım. Şu anda yine bir insan bir alim arasa, Kur'an'dan, tefsirden, hadisten bir şey sorsa, bir fetva sorsa yine bir alim bulur. Onun için o hadis-i şerifte onda birini yapsanız kurtulursunuz buyurulacak zaman, buyurulan zaman henüz gelmedi. Ahir zamanda öyle bir zaman olacak ki adam gidecek la ilahe illallah diyen birini bulamayacak. Yani kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, iman edeceğim, Müslüman olacağım dese birisi de la ilahe illallah söyle, Allah'tan başka ilah yok demektir. Bunu diyen bile kalmayacak. O zamana doğru maalesef gidiyoruz. Hep bunları haber verdi. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve yine ne buyurdu? İç savaşlar çoğalacak. Bunlar nereden başladı? Nereden başladı? Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesiyle iç savaş başladı. Medine'ye çapulcular bastılar İblis'e ve Yahudisine tahrikleriyle. Sahabe-i kiramın olduğu bir dönemde Hazreti Ali Efendimiz hayatta orada yani. Düşün Hazreti Ali'nin sağlığında Hazreti Osman şehit edildi. Hazreti Ali Allah'ın aslanı. Bak Hazreti Hasan Hüseyin'leri bile kapısına gönderdi falan. Hazreti Osman Efendimiz tabii Allah'ın kaderine teslim oldu. Halifeliği bırak dediler. Resulullah Efendimiz bırakma demişti ona. Bırakma Allah sana bir gömlek giydirecek. Onu sen kendin çıkartma buyurmuştu. O başına geleceğini biliyordu. Onun için şehit olmaya razı oldu. Ancak oradan öyle bir bela geldi ki mesela diğer bir hadis-i şerifte var. Kıyametten evvel olacakları söyleyin. Altı mesele. Ördüt beyneydeyiz. Saati sitteten herhalde şeyde Anvas Tavrı'nda Bulaşıcı Hastalıklar kitabında bu hadisi çok izah ettim. Kaynaklarıyla beraber yani. İşte büyük bir tavun olacak. O Anvas Tavrı. Orada 10.000'den fazla sahabe şehit oldu. Ürdün ve bölgelerinde, Anvas bölgesinde. Tavun yani bulaşıcı hastalık. Ondan sonra saydı. Öyle bir fitne Araplardan her bir eve girecek. Şimdi Araplardan her bir eve girecek dedi. O fitneyi şarihler izah ederken ne diyorlar? Hazreti Osman'ın şehit edilmesi diyorlar. Çünkü Hazreti Osman şehit edildikten sonra ki kan davaları Emevi oğullarının, Ümeyye oğullarının Hazreti Osman'ın kanını haklı olarak Hazreti Ali ve taraftarlarından o hükümet hilafet Hazreti Ali Efendimiz'e geçtiği için ondan istemeleri ve bunun üzerine çıkan iç savaşlar, Cemel vakası, Sıffin vakası vesaire fitneler. Ondan sonra Harura Ali Harici ile Hazreti Ali Efendimiz'in savaşları. Bütün bunlar iç savaşlar. Ondan sonra yani Hazreti Osman'ın şehit edilmesi öyle bir fitne oldu ki kapı kırıldı artık. Ondan sonra daha dikiş tutmadı. Ve bugün bile İran Şiası'yla Husilerinden tut, Yemen'den, Lübnan'dan, Irak'tan, Suriye'de yaşananlar bu kadar İslam ülkelerinde vatanlarında Şii-Sünni savaşları. Esasen bunun altyapısı Şii-Sünni savaşları. Bütün bu savaşlar nereden başladı? Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesinden başladı. Fitili ateşleyen nokta odur. Ondan sonra da kapı kırıldı da anahtar kayboldu. Ondan sonra tabii üstüne üstlük Hazreti Ali Efendimiz'i hariciler şehit etti. İkinci bir fitne. Ondan sonra Yezid'in adamları Hazreti Hüseyin Efendimiz'i Kerbela'da şehit etti. Hicri 60. seneler. Kerbela vakası, Hazreti Hüseyin'in şehadeti, her Muharrem, her Aşura efendim çok büyük üzüntüyle geçiriyoruz. Ehl-i Beyt'e olan saldırılar, Ehl-i Beyt'in sürgün edilmesi, çoluk çocuk katledilmesinin olayları. E ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Benden sonra her cümert çoğalacak. Yani iç savaşlar. Bak bunlar dış savaşları konuşmuyor. Yani Müslümanlar iç savaşlarda kafirlerle harplerde ve cihatlarda kaybettiklerinden daha fazla can kaybettiler. E bunları haber verdi. Peki bunlar olmayabilirdi. Ama Allah'ın ezeli ilminde olacağı vardı. İmtihandı. Allah da bunu Habibine bildirdi mi bütün bu olacakları? Bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bu olacakları bildirdi mi? Bildirdi. E o zaman bu buyurduğu bütün gayıptan haberler gerçekleşti mi? Şu konuşulanlar hepsi gerçekleşti. İleriye dönük daha çıkacaklar da var. İşte demin dediğimiz bazı hadiseler ileriye dönük. Hani hiç Allah diyen kalmayacak falan. O ileride. E bunları nereden bildi de bildirdi? Allah'ın Resulü olmasaydı, peygamber olmasaydı gayıpları gelecekleri bilebilir miydi? Ben niye bilemiyorum? Yarın olacak önümdekini göremiyorum. O nasıl bildi? Çünkü Allah bildirdi. Çünkü ne buyuruyor? İlla men rasulullah ve resul. Resullerime bildiririm. Demek o Allah'ın Resulüdür. Niye? Bak şurada bir derste onlarca hadis-i şerif okuyarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında emaresi bile gözükmeyen hiç böyle şey olmaz. Olur mu ya böyle şey İslam yerleşmiş, kemale ermiş diyorsun. Hazreti Ömer mihrapta şehit ediliyor mu? Efendimizin mihrabında. Hazreti Osman evinde Medine'de şehit ediliyor. İslam'ın en yüksek döneminde. Hazreti Ali mescide giderken cami yolunda şehit ediliyor. Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit ediliyor. Bunların hepsini haber verdi. E şimdi bunları nereden biliyordu? Onun için kardeşler ve kâle yine hadis-i şerifte buydu. Veylün lil arabi min şerrin kadiktarabı. Veylün vay geldi başına lil arabi Arapların min şerrin öyle bir şer gelecek. Kadiktarabı çok yaklaştı. Çok yaklaştı buyurdu. Bir gece hane-i saadetlerinde biraz uzanmıştı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve birden kalktı, sedirin üzerine yani yattığı yerden uyandı, yüzü kıpkırmızıydı. La ilahe illallah dedi. Veylün lil arabi min şerrin kadik terabe. Arapların vay gelecek başına bir şer gelecek ki çok yaklaştı buyurdu. Bundan bir mana, birinci manada Hazreti Osman Efendimizin öldürülmesiyle başlayacak şerleri murad etti. Çünkü bu şerler ve zararlar ekseriyetle o zamanki şeyde Araplardan bahsetti. Çünkü hususiyetle Araplarda o zararlar, zevaller zuhur etti. Yani Hazreti Osman Efendimizin öldürülme kıssasını araştırdığın zaman ve onun neticesinde meydana gelen olayları iyice incelediğin zaman bu işin Araplara rücu ettiği. Çünkü Arapların devletlerine, tabii İslam devleti o zaman Arap'ın devleti, İslam'ın devleti, başka milletler zaten Müslüman olmamıştı. Onlara zuhur etti. Çünkü Emevioğulları, Abbasoğulları, yani Emevioğulları'nda özellikle neler yaşandı. Ve buradan o manada var. Bir de Yecüc-Mecüc fitnesi. Yecüc-Mecüc'te özellikle Settin üzerlerine kapatılması ve o Settin arkasından her gün uğraştıkları halde çıkamamaları ve özellikle Mekke, Medine ve Tur Dağı'na giremeyecekleri, onun dışında bütün dünyayı ezip geçecekleri, yakıp geçecekler set patladığı zaman kıyamete yakın. Onlar da bildikleri için Yecüc Mecüc tayfasında özellikle Araplara karşı büyük bir kin ve nefret ve adavet olduğundan Hazreti Mehdi de onların döneminde İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi'nin orduları bulunacak. Hazreti Mehdi Yecüc'ün çıktığı döneme kavuşamayacak. Hazreti Mehdi vefat edene kadar Yecüc Mecüc çıkmayacak. Ondan sonra İsa Aleyhisselam 33 sene dünyada kalacak, şeriatı İslam'a hakim kılacağında o dönemde çıkacak Yecüc Mecüc. Ama o zaman ordularında ekserisi Araplar olduğundan hep bunları şimdiden, yani ta mesela Yecüc Mecüc daha çıkmadı. 1400 küsur sene geçti. Bundan da kaç yüz sene sonra çıkacak. Yani belki Hicri 1800'ler vesaireler bazı kitaplarda geçiyor. Hicri 1802'de o da yine 300-400 senelik. Yani onu da tabii tam gününü söyleyemeyiz. Kıyamet alametlerinden, ama kıyametten önce çıkacak. Ve İsa Aleyhisselam dünyadayken çıkacak. Bunları hepsini anlattık Yecüc Mecüc derslerinde. bütün bunları haber verdi. Bazı hadislerde de Araplardan kastı nedir? Araplardan kastı Müslümanlardır. Çünkü o zaman sadece Araplar Müslüman olduğu için, diğer milletler Müslüman olmadığı için onlardan bahset. Ama diğer bütün Müslümanlar o dönemde de, ahir zamanda da Müslümanların ekserisi Araplardan olacağı için burada da ekseriyet hükmüyle söyleniyor. Ama içeride Horasan'dan gelecek, Fars milletinden, Türk milletinden, İstanbul'dan bile 300 bin kişilik ordunun Hazreti Mehdi'ye yardımı da hadislerde zikrediliyor. Ama bunlar tahrip kaidesi vardır. Arapçada tahrip kaidesi. Yani ekseriyeti veya komutanları baz alınarak söylenir. Ki Hazreti Mehdi Arap'tan olduğuna göre, Ehl-i Beyt'ten olduğuna göre. Bunları da sallallahu teala aleyhi ve sellem evvelce beyan etti. Şimdi konu gayıptan verilen haberlerle önümüzdeki derste devam edecek. Ve bariz ve zahir bir şekilde meydana gelmiş, herkesin geriye döndüğünde, tarihe baktığında, internetten bile azıcık bir araştırma yaptığında kesin bilgiler ile sabit olduğunu göreceği ne ilimler anlatılacak önümüzdeki derste de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin mülküyle, saltanatıyla ve dünyaya hakim olmasıyla ilgili yaptığı vaatlerle ilgili. Ondan sonra yeniden İslam'ın zayıflayacağı, ondan sonra yeniden kafirlerin hakimiyeti, ondan sonra tekrar Hazreti Metin'in hakimiyeti. Bunların hepsini bildirdi ve bildirdiği gibi çıkan çıktı ve bu imanımızın nurunu artırdı ve bunları okumaya devam edeceğiz ve onun mucizelerinden haberdar olacağız ve edileceğiz. Kazı Uyaz Hazretleri bunları kısa kısa söylüyor ama ben birçok ilimleri aradan size naklederek o boşlukları doldurmaya ve bazı malumatlardan sizi faydalandırmaya gayret ediyorum. Allah Teala ilmimizi artırsın, amelimizi, ihlasımızı artırsın ve o Resul-i Zişan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem imanımızın nurunu kuvvet bakımından gün be gün müjdade eylesin ki o Allah'ın hak nebisi olmasaydı bu kadar ilimler ümmi bir nebi-i zişandan nasıl sudur edecekti ve nasıl vuku bulacaktı? Bundan daha büyük mucize olamaz ama işte ilim, ilim, ilim. Dinlemek, okumak, tebliğ etmek, davet etmek, bak şu dersleri dinle demek buna fayda verir. Öbür türlü insanlardan ne peygamber sevgisi bıraktılar, ne peygambere iman bıraktılar, deistliği hortlattılar. Oradan ateistliğe doğru zaten yol açtılar ve böylece imansız bir nesil yetişmesi için Siyonistler, misyonerler, bütün dünyanın gavurları uğraşıyor. Biz de bu derslerle birkaç kişinin imanını kurtarmaya ve imanın nurunu arttırmaya ve bu vesileyle ahiretimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Rabbim Tebareke ve Teala azami derecede istifade nasip eylesin. O sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
2: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallah.
3: inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Recep-i Şerif'te Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi ve Adem Ulaş Hoca Efendi'nin katılımlarıyla Umre'ye gidiyoruz. Siz de bu yolculuğa davetlisiniz. Bilgi ve kayıt için 0212 912 0020 yesevitur.com.
3: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
5: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı ork.tr.
1: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
8: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
9: Bu yol böyle devam ederken bozuldu. Şüphesiz avanak insanların, düşmanlara, şeytanlıklı adamlara aldanmasından oldu bu iş. Avanak. Çünkü şeytanın şeytanlığını sen anlamazsın. O ne kurmuştu sen onu bilemezsin. Ama şimdi çıktı meydana ne kurdu. Büyük şairlerden birisi diyor ki, Şemmir ve kun fi umuri dil müştehida ve la tekun misdel iri kıydefen gada. Ey Müslüman, ey insan, okumak için kolu bacağı sıva ve o kadar oku, öyle ol ki din işlerinde müştehit gibi ol. Müştehit yani İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafir gibi, İmam Malik Muhammed Hanbel gibi, rahimahumullah, böyle derin alim ol. Ama müştehitlik yap demek değildir, yanlış anlamayın. Bu zamanda içtihat kapısı kapanmıştır. Müştehitler kıyamet kopuncaya kadar gelecek hadiseleri halletmiştir. Medreseleri açarız, onları okur, bütün bilinmesi lazım gelen şeyleri hep biliriz. Yeniden bir şey icat etmek yok. Lakin insan, her insan, erkek, kadın, ihtiyar, genç, zengin, fakir, amir, memur, hepsi böyle el birliğiyle çalışması lazım. Müştehit gibi derin alim olması lazım. Zeki olması lazım, şuurlu olması lazım. Düşmanın lafına aldanacak, efendim söyleyeyim, şekilde avanak olmaması lazım. İşte bu zat ne diyor? Kolu bacağı sıva, o kadar okuy, din işlerinde müştehit gibi ol. Ve la tekün olma, misdel iri, deve gibi olma. Kıyı da, Deve çekildi. Fenkada itaat etti. Çekene itaat etti. Yularından çektiler deveyi. O da gitti.
7: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
10: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
11: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
0: Fatiha'nın ilk yarısı Allah-u Teala Hazretlerine hamd ve övgüyü, ikinci yarısı da kulun Allah'tan isteklerini dile getiren bir sure. İşte nitekim bakıyoruz, Müslim'de geçen bir hadisi kutsi'de bu meseleye temas ediliyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu, bakın bir hadisi kutsi'de, İnnallâhe Teâlâ yakul, Mevla Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor, Kasemtü salate beyni ve beyne abdi nisfeyn. Namazı kendimle kulum arasında ikiye taksim ettim, ikiye böldüm. Namazı derken yani Fatiha'dan bahsediyor. Çünkü Fatiha'sız namaz olmaz. Dolayısıyla Fatiha'nın bir adı da neydi? Daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Bir adı da Sûretü Salah. Yani namaz suresiydi. Buna da Mevla ne yapmış oluyor? Bir manada işaret etmiş oluyor. Ha, ne buyuruyor? Fatiha'yı kendimle kulum arasında ikiye böldüm buyuruyor. Nisfuha li ve nisfuha li abdi. Yarısı bana, yarısı da kuluma ait. Bu Fatiha'nın yarısı bana, yarısı kuluma ait. Ve li abdi ma sa'ale, kulum istediğini alacak. Yani kuluma ait bölümünde belli ki kul ne yapacak? Zengin olan Allah'tan isteyecek, dua edecek, yalvaracak, yakaracak, isteyecek ve Mevla Teala da ne buyuruyor? Kuluma istediği verilecektir buyuruyor. Ve hadisi kutsi devam ediyor. Feyda kale elhamdülillahi rabbil alemin. Yani kul elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman. Şimdi biz bunu hep okuyor muyuz? Mevla'nın huzurunda okuyor muyuz? Namazda ne yapıyorsun? Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Bak neler oluyormuş bu arada. Kul elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman. Kale Allahu teala hamideni abdi. Mevla ne buyuruyor? Kulum bana hamd etti. وَإِذَا قَالَ اَرْرَحْمَانِ الرَّحِيمِ Kul Fatiha suresini okurken اَرْرَحْمَانِ الرَّحِيمِ dediği zaman قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي Kulum beni fena etti, övdü diyor. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ Kul مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ dediği zaman قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجَّدَنِي عَبْدِي Kulum beni yüceltti buyuruyor. Yani adeta burada Mevla'nın huzurunda değil miyiz namazda? Sen Mevla'nın efendim Mevla'yı överken, Rabbinin huzurunda Rabbini överken öyle huzuruna çıktık. Böyle bir Allah Celle Celaluhu ve Rabbimizi övüyoruz. Ve Mevla adeta her beyanımızda ne yapıyor? O da adeta bir cevap veriyor. Sen Mevla'yı övdüğün zaman, sen efendim din gününü sahibi dediğin zaman hep Mevla kulum beni övdü, kulum beni fena etti, kulum beni yüceltti buyuruyor. Ha şimdi burada tabii şunu da alalım. Ve fi rivayetin fevvada ileyye abdi. Bir rivayette de kulum bana vekalet verdi. İşlerini bana havale etti. Çünkü orada yani maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Ne demek o? Dünyadaki bütün işlerin hesabı ne yapılacak orada sorulacak. Artık elimizden geleni yapıyoruz. Gayret ediyoruz. Rabbimizin ahkamını, şeriatını yaşamaya çalışıyoruz. Ama ahirette de önümüzde acayip işler var. Yük ağır, yol uzun, acayip bir efendim çarşı karışacak ahirette. İşte orada da işlerimizi adeta Allah'a havale ediyoruz. Evet, şimdi demek ki Fatiha okurken bunları düşünürse insan, bunların manasını düşündüğü zaman aklına başka şey gelir mi? Para gelir mi? Pul gelir mi? Kadın gelir mi? Kız gelir mi? Namaza duruyorsun aklına gelmeyen kalmıyor. Hocam diyor aklıma öyle şeyler geliyor ki adeta utanıyorum. Hiç aklıma gelmeyen rezillikler aklıma geliyor. Tabii onları senin gözün gördü. Ne yaptı? Aklın, beynin, kalbin onu arşivledi. Ve dolayısıyla namazda şeytan getiriyor önüne koyuyor. Ne yapalım? Şeytan önüne koysa da sen ben ne yapacağız? Namazımızı kılacağız. Ama işte bunları bilirsek, Fatiha'nın manasını bilirsek, buradaki adeta Mevla'nın huzurundayken o efendim hitabı, yapmış olduğumuz hitabı ve efendim gelen cevabı bunları adeta düşünürsek o zaman akıl başka yere gitmez. O zaman işte namazımız güzelleşir. O zaman büyüklerin namazı olmaya doğru mesafe kat etmiş oluruz. Evet devam ediyor bakın. وَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ Kul dediği zaman
12: İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Kal, Mevla ne buyuruyor? Fehâzîl âye. İşte bu ayet. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İşte bu ayet. Beyni ve beyni abdîn yasfeyn. Efendim, benimle kulum arasında iki kısımdır diyor. Ve tabi devam ediyor. Veli abdî mesele. Yani kulum ne yapacak? İsteğine kavuşacaktır. İşte bu ayet, hani yukarıda Fatiha 2'ye ayrılmıştı ya adeta. İşte o ayrım noktası bu ayette gerçekleşiyor. Buraya kadar yani 3,5 ayet tabiri caizse Mevla ile alakalı. Yani Mevla'yı övüyoruz, sıfatlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla sana ibadet ederiz diyoruz. Ha şimdi bu ayetin yarısından sonra işte bize ait bölüm olan İyyâke nestaîn. Ancak senden yardım isteriz. İhtinas sıratal müstakîm ilâ âhiri sûre ve istemeye devam ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Evet. Dolayısıyla Fatiha suresi Kur'an'ın hakikaten özü, özeti. Evet. Ve İyyâke na'budu. Ancak sana ibadet ederiz. Yani bunu biraz ne yapalım? Tahlil edelim. Bunu biraz konuşalım. Çok önemli. Bu mesele önemli. Şimdi bu meseleyi iyi anlamamız lazım ki Allah'a kulluk, Allah'a ibadet meselesi sadece tabii namaz, oruç, ibadet, taat değil. Oraya da geleceğiz. Şimdi şunu da arz etmek istiyorum. Madem İyyâke na'budu bu ayeti beraber tahlil ediyoruz. Arapçada Arapça dersi veriyormuş gibi düşünmeyin. Canımız sıkılmasın. Yani ders moduna geçtiğimiz zaman insanın bir canı sıkılıyor ya. Öyle değil. Ama bunu bilmemiz lazım. Çok özet, kısa, yüzeysel bir şey söyleyeceğim. Arapçada cümle nasıl oluşuyor? Fiil, fail, mef'ul. Yani Arapçada önce ne geliyor? Fiil. Türkçede fiil en sona geliyor. Şimdi önce fiil geliyor. Fail, mef'ul. Ama burada ne olmuş? İyyâke na'budu. Burada mef'ul önce gelmiş, fiil sonra gelmiş. Yani normal, alışıla gelen bir şekilde cümle gelmiyor. Normalde hani o cümle yapısına göre nasıl olmalıydı? Güya, meseleyi anlayalım diye söylüyorum. Na'budu, ibadet ederiz, iyyâke sana. Ama öyle değil, iyyâke sana, na'budu, ibadet ederiz. İşte böyle olunca, Arapçada kaidedir. Şayet mef'ul fiilden önce gelirse ne yapar? Hasır ifade eder, tahsis ifade eder. Yani o fiili o mef'ule tahsis eder. Fiil neydi? İbadetti. Mef'ul sana idi. O fiili, ibadeti sadece ancak yalnızca sana tahsis ediyoruz demektir. Evet kıymetli kardeşlerim. Burada da demek ki İyyâke ancak sana, sadece sana na'budu, ibadet ediyoruz. Evet kıymetli kardeşler. Burada bir iki hususu da arz edelim. Mesela buraya kadar Mevla'nın sıfatlarından bahsederken nasıl bahsediyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin, değil mi? Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bütün övgüler ona mahsustur. Rahman ve Rahim'dir. O, bak hep gaib sigasıyla konuşuyoruz. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki yevmiddin, o din gününün sahibidir. Buraya geliyoruz, İyyâke, ancak sana na'budu, ibadet ediyoruz. Artık ne yaptık? Mevla'nın huzurundayız. Artık Mevla'nın adeta huzuruna çıktık, karşısındayız. Ve ancak sana, sen diye hitap ediyoruz. Ve ne diyoruz? Na'budu. A'budu demiyorsun. Yani ibadet ediyorum demiyorsun. İbadet ediyoruz. Cemi kullanıyoruz. Buradan da ne anlaşılıyor? Buradan da anlaşılıyor ki yani bütün uzuvlarımızla beraber sana ibadet ediyoruz. Sadece duruşumuzla değil, gözümüzle, kulağımızla, dilimizle, elimizle, ayağımızla. İbadet de tabii çok şümullü bir ifade olduğuna göre sadece burada namazdan bahsetmiyor yani. Bütün uzuvlarımızla sana ibadet ediyoruz. Veya bütün efendim cemaatle birlikte. Zaten Fatiha'nın bir ismi de neydi? Suratü's-Salah. Yani namaz suresi her namazda okunuyor. Her namazda, her rekatta okunuyor. Yani Fatiha olmayınca namaz olmuyor. Dolayısıyla ona Fatiha'yı da ne yapıyoruz? Cemaatle. Burada cemaatle namaz kılmaya da ne vardır? Teşvik vardır kıymetli kardeşlerim. Yani cemaatle, topluca, hep birlikte, münferiden değil. Burada cemaatleşmeyi, yardımlaşmayı, birleşmeyi, tefrikaya düşmemeye de ne var? İşaret var. Evet, bir de şunu da arz edelim. Na'budu, ibadet ederiz. Tabii çok manalar var ama yani bunlar belli başlı. Bunları da bilmemiz lazım. Çünkü her gün efendim 40 defa her namazda, her rekatta okuduğumuz Fatiha'yı eğer bilmezsek olmaz yani. Kaç yaşına geldik? Fatiha'yı okuyoruz ama yani Fatiha'dan biraz bahset deseler hiç haberimiz yok. Nasıl olacak bu iş yani? Değil mi? Dolayısıyla

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bana ümmetler gösterildi. Peygamber gördüm, yanında küçük bir grup vardı. Peygamber gördüm, yanında bir veya iki kişi vardı. Peygamber gördüm, yanında kimseler yoktu. Derken önüme büyük bir kalabalık çıktı. Bunları kendi ümmetim zannettim. Bana, bu Musa ve ümmetidir. Sen ufka bak," dediler. "Baktım ki büyük bir karaltı." "Diğer ufka bak," dediler. "Baktım ki yine büyük bir karaltı." "İşte bunlar senin ümmetindir. Bunların içinde 70.000 kimse vardır ki hesapsız ve azapsız cennete girecekler," dediler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve evine girdi. Halk aralarında hesapsız ve azapsız cennete girecek olan bu 70.000 kimseyi konuşmaya başladılar. Bazıları, "Belki de bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır," dediler. Bazıları, "Bunlar İslam devrinde doğmuş, Allah'a şirk koşmamış kimseler olsa gerek," dediler. Daha başka şeyler de söylediler. Bu esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına çıka geldi ve "Ne hakkında konuşuyorsunuz?" dedi. "Hesapsız ve azapsız cennete girecekler hakkında konuşuyoruz," dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunlar büyü yapmaz, yaptırmak da istemezler, uğursuzluğa inanmazlar, Rablerine tevekkül ederler," dedi. Bunun üzerine Ukkaşe bin Mihsan kalktı ve, "Beni de o zümreden kılması için Allah'a dua et ey Allah'ın Resulü," dedi. Efendimiz de, "Sen onlardansın," dedi. Sonra bir adam daha kalktı ve, "Ey Allah'ın Resulü, beni de onlardan kılması için Allah'a dua etseniz," dedi. Efendimiz, "Ukkaşe senden evvel davrandı," karşılığını verdi.

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Eyüp semtimizden, o şirin beldeden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Arkamda görmüş olduğunuz efendim mescit, Saçlı Abdülkadir Efendi mescididir. Haziresinde tarihimiz açısından çok kıymetli işlere imza atmış zevaat-ı kiram metfundur. Geçen dersimizde bahsettik ama önemine binaen bu dersin başında tekrar etmekte fayda görüyorum. Eyüp Sultan'a geldiğinizde hemen havuzun sol tarafında bulunmakta bu mescit. İçerisinde geçen hafta çekimini yaptığımız Hoca Saadettin Efendi, meşhur Osmanlı Şeyhülislamı ve Hoca Zadeler ailesinin kurucu babası olarak sayılan meşhur Tacüt Tevarih isimli tarih kitabında müellifi olan Hoca Saadettin Efendi metfundur. Bugünkü dersimizin konusu ise Osmanlı Devleti'nin 25. Şeyhülislamı sayılan Hoca Saadettin Efendi'nin büyük oğlu Mehmet Şerif Efendi'dir.

0: Kalbi Şerif'i tam arkamda görmüş olduğunuz 3 tane bakınız çarkı felek sembolü olan Kalbi Şerif'tir. Hoca Saadettin Efendi ailesi de kendi yolunda ilerlemiş. Bugün hepimiz için gıpta edilecek, imrenilecek bir hususa, efendim bir nimete nail olmuştur. Kendisi Şeyhülislam olduğu gibi bugünkü dersimizin konusu olan Mehmet Şerif Efendi de Şeyhülislam olmuş. Diğer oğlu Mehmet Esad Efendi de Şeyhülislam olmuş. Onlardan başka diğer zaten 5 oğlu vardır. Abdülaziz ve Salih Efendiler de kazaskerlik makamına kadar çıkmış. Torunlarından efendim Ebu Said Efendi Şeyhülislam olmuş. Bahaye Efendi Şeyhülislam olmuş. Torun Ebu Said'in oğlu Feyzullah Efendi de Şeyhülislam olmuştur. Ve böylece ailecek Devlet-i Aliye'ye 6 tane Şeyhülislam kazandırmakla şerefyab olmuştur bu kıymetli aile. Tabii beni üzmektedir şahsen. Eyüp'e geldiğimizde ziyarete geliriz o yüce sahabeyi ama şuradan geçerken burada kimlerin metfun olduğunu ve Eyüp için çok geçerlidir bu söz. Daha birçok yerde birçok kıymetli zevat merhumdur. En azından hususen bu zatlara umumen Fatiha okurken şu arkamda gördüğümüz olduğunuz zevat-ı kirama da hususen Fatiha okumanızı istirham ederim kıymetli kardeşlerim. Mehmet Şerif Efendi babasıyla beraber 3. Mehmet döneminde Ehli Seferi'ne katılmış ve ordu dağılacakken Hırka-i Saadet'i padişaha giydirenler arasında yer almış ve böylece savaşın talihi değişmiş ve savaşı kazanmışızdır. 1568'de Bursa'da dünyaya gelir Mehmet Şerif Efendi. Çok bir ömrü sürmez, 47 yaşında 1615'te vefat edip arkamda görmüş olduğunuz yere defnedilir bu kıymetli zat. İlk tahsilini babasından ve Molla Tevfik'ten alır. Babasının görev yaptığı Bursa'daki Yıldırım Beyazıt Medresesi'nde babası o zamanlar görev yaptığı dönemler dünyaya geldiği için gençlik yılları Bursa'da geçmiştir. Tahsil hayatını bahsettiğim gibi önce babasından ve Molla Tevfik'ten ve Vessar Ulema'dan almıştır. Böylece tahsili ulum etmiştir. Lakin biraz da babasının bu ilim mertebelerindeki ilerleyişin hızından sebep efendim babası biraz tenkit edilmiştir. 3. Murat Han'ın da hocasıdır babası, Hoca Saadettin Efendi. 3. Murat Han tarafından dahi bazı tenkitlere ve efendim tarizlere maruz kalmıştır. Oğullarının ilmiye sınıfındaki kat meratibinin hızlı olmasından dolayı. Tabi bilemeyiz kıymetli kardeşlerim, çünkü efendim kitaplarda yazdığı üzere oğulları çok kıymetli çocuklarmış. Efendim başarılı insanlarmış. Belki bu başarısının da kıskançlığından sebep babasına sen bu çocukları kayırıyorsun demiş olabilirler. Allahu alem. Dolayısıyla efendim ilim hayatında bu şekilde babasından da mülazemet alarak başlamış olur Mehmet Şerif Efendi. Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu Mehmet Şerif Efendi 18 yaşına geldiğinde arkamda görmüş olduğunuz medrese ki İsmihan Sultan Medresesi, Sokullu Mehmet Paşa Medresesi ya da Şehit Mehmet Paşa Medrese ya da Medresesi ya da Yazılı Medrese diye efendim kayıtlarımızda anılmaktadır. Hemen şu sağ tarafımda Sokullu Mehmet Paşa'nın kabri vardır ki 14 sene efendim sadrazamlık yapmış, yüce sadrazamdır. Medresesini efendim eşi olan 2. Selim'in kızı İsmihan Sultan'la beraber yaptırıldıkları kayıtlarımızda yazmakla beraber kitabesine göre İsmihan Sultan yapısıdır. Evlendiklerinden 5-6 sene sonra beraberce bu hayır eserini yapmışlardır. Sokulu Mehmet Paşa ile eşiyle beraber. Efendim bu İsmihan Sultan medresesi için ilk müderrislik payesini alır Mehmet Şerif Efendi. Yaşı 18'e geldiğinde müderrislik payesi almak şudur kıymetli kardeşlerim. Daha önce bir dersinde bir kere daha değinmiştim. Yani müderris olur ve belli bir medrese statüsünde görev almaya hak kazanır. Ama o medresede kadro doluysa yine de o kişiye o payeyi verirler, aynı maaşı verirler. Orada görev yapıyormuş muamelesi görür. İlk işte 18 yaşında bu medresenin payesini elde eder. Daha sonra Sahn-ı Seman müderrisliği payesini elde eder ve görev olarak da ilk olarak bugün Vatan Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Sultan Selim Han Medresesi'nde göreve başlar. Daha sonra da Süleymaniye Medresesi müderrisliği görevine atanır Mehmet Şerif Efendi. Hoca Saadettin Efendizade Mehmet Şerif Efendi 24 yaşına geldiğinde Mekke kadısı olur. Ardından bu görevinden istifa eder. 120 akçe ile kendisine bir emekli maaşı efendim bağlanır. Ardından 28 yaşlarına geldiğinde kıymetli kardeşlerim Anadolu kazaskeri olur. Babasının siyasi rakipleriyle mücadelesinden sebep babası görevden alınınca kendisine de görevinden el çektirilir. Daha sonra Hoca Saadettin Efendi babası Şeyhülislam olduğunda kendisine de bu sefer Rumeli kazaskerliği görevi verilir. Babasının vefat edince artık efendim 33'lü yaşlarına gelen Mehmet Şerif Efendi inzivaya çekildiği bir döneme girer. Hoca Saadettin Efendi Zade Mehmet Şerif Efendi işte bu kıymetli zat iki defa Şeyhülislamlık makamına getirilir. Yani bir kere azledilir, sonra bir kere daha bu makama tayin edilir. Hatırlatmak istediğim kıymetli kardeşlerim, bir öncesindeki Sunullah Efendi efendim 4 defa, 3 defa azledilip 4 defa Şeyhülislamlık makamına getirilmişti. Bu zat da 2 defa o makama getirilir. Toplam 8,5 yılı kadar bir Şeyhülislamlığı vardır. İşte 33 yaşlarındayken yine bir Sunullah Efendi'nin bir azmi üzerine Şeyhülislamlık makamına getirilir. Efendim 1,5 yıl kadar bu görevini bir hakkın ifaya muvaffak olur. Daha sonra Sunullah Efendi tekrar getirileceği için kendisi azledilmiştir. İlk Şeyhülislam olduğu tarih olan Hicri 1010 tarihine çok güzel bir tarih düşürülmüştür. Efendim ebced değerlerinin toplamı o tarihi veren çok güzel bir mısra düşürülmüştür. Şöyle denmiştir. Efendim vemseku kavle Muhammedin ve aleyhil fetva. Siz Mehmet Efendi'nin sözüne sıkı sıkı yapışın, onun sözünü dinleyin ve fetva da buna göredir. Yani bu dediğimiz doğrudur diye çok güzel bir ibareyle tarih düşürülmüştür. Bu harflerin ebced değerlerinin toplamı 1010 tarihini vermektedir ki bu tarihte Şeyhülislam efendim Mehmet Şerif Efendi'nin Şeyhülislamlık tarihindir. O makama oturduğu tarihtir. Bu 1,5 yıllık görevinden sonra efendim 1608 ki 40'lı yaşlarıdır kendisinin, o tarihte tekrar Şeyhülislamlık makamına oturur. O dönemde de vefatına kadar 7 yıl kadar tekrar bu görevini efendim bir hakkını ifaya muvaffak olmuştur. Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu Mehmet Şerif Efendi yıl 1615'i gösterdiğinde henüz daha 47 yaşlarındayken salgın hastalıktan, vebadan vefat ederek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Eşşühedâ-u hamsetün, şehitler 5'tir. El-met'ûn, bir taundan, vebadan vesaire bulaşıcı hastalıklardan ölen. Daha vel-mebtûn, efendim sürgün ishalden ölen. Daha sonra vel-garîgu, boğularak ölen. Ve sahibul hedmi, göçük altında ölen. Ve şehidi fî sebilillah, ve Allah yolunda cihad ederken efendim ya da çalışırken, gayret ederken, o yoldayken, yani Allah yolunda mücahit iken şehit olan da şehittir diyerek 5 sınıf şehit vardır diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in saydıkları içerisinde efendim salgın hastalıktan ölerek o müjdeye nail olmuştur. Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu Eyüp'te arkamda kabri şerifini gördüğünüz Hoca Saadettin Efendi Zade Mehmet Şerif Efendi. 3. Mehmet ve 1. Ahmet Han dönemlerinde Şeyhülislamlık yapan Mehmet Şerif Efendi, Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu, Mehmet Şerif Efendi vefat ettiğinde cenaze namazını Aziz Mahmud Hüdayi Üsküdari Kuddisesi Ruh Hazretleri kıldırmıştır. Böyle bir şerefe nail olmuştur. Bu zat işte buraya da defnedilmiştir. Bakınız, babasının taşı kadar efendim emsalsiz yükseklikte bir 3 metreye yakın uzunluğunda kabir taşı vardır ama taşında herhangi bir yazı mevcut değildir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri cenaze namazını kıldırmıştır deyince aklıma şu da geldi kıymetli kardeşlerim. Sizlerle paylaşmak isterim. 1. Ahmet Han ki 14. Osmanlı Sultanı olup 14 yaşında tahta geçip 14 sene padişahlık yaparak yüksek şeker hastalığından olduğu rivayet edilen bir hastalık neticesinde 28 yaşlarında vefat ettiğinde de vasiyeti üzerine kendi üstadı, kendi şeyhi, malumunuz birçok Osmanlı padişahı bir şeyhin elinden, bir üstadın efendim peşinden gitmiştir. Elinden tutmuş peşinden gitmiştir. Sultan 1. Ahmet Han da Han'ın da peşinden gittiği, yolunu izlediği, efendim düsturu takip ettiği şeyhi Aziz Mahmud Hüdayi Üsküdari Kuddüs-i Sürru Hazretleri'dir. Allahu Teala efendim sırlarını takdis eylesin. Amin. İşte bu zat Sultan 1. Ahmet'in de cenaze namazını kıldırmış ve orada çok dikkati câlip bir şey olduğunu kitaplarımız anlatırlar. Efendim hikaye şudur kıymetli kardeşlerim. 1. Ahmet Han'ın genç yaşında vefatı üzerine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri çok üzülür ve gelir Sultan 1. Ahmet'in yaptırmış olduğu Sultanahmet Camisi'ne. Gasilhanede kendisini yıkayacağı zaman efendim bu gömleğini çıkardıktan sonra bakar ki altında iç kıyafeti olarak tabaklanmamış hayvan derisinden, hayvanın tüyleri vücuda bakacak şekilde tersten yapılmış, yani insanın vücuduna batan bir kıyafet çeşidi özel yaptırmış kendine ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1. Ahmet'e, o genç sultana, 28 yaşındaki sultanın bu dikkati câlip haline "Ey Ahmet, sen beni de geçmişsin" diyerek taaccubunu ifade eder. Çünkü bu Sultan 1. Ahmet Han'ın gece ibadeti, Rabbisiyle beraber olmaya çalıştığı o gece ibadeti esnasında ola ki uyurum diye, uyursam diye sırt üstü ya da yüz üstü neyse böyle kendinden geçip düşerse o tabaklanmamış kılların sertliği vücuduma batsın da o şekilde ben uyanayım ve Rabbimle beraber olmaya devam edeyim diye icat ettiği bir kıyafet çeşidi imiş. Bize bunlar garip geliyor belki kıymetli kardeşlerim, ama ve lakin bugün benim emsalini en yakın zamanda Kastamonu'da Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin tekkesinin yanındaki müzede gördüğüm bir şeyi de aktarmak isterim. Müritlerin zikir yaparlarken kendilerinden geçip de uyumayalım deyu çenelerini astıkları böyle tavana asılacak uzun bir ip ve altında bir efendim şöyle kasnak şeklinde, tam da çeneye uygun olmayan, yani çenenizi böyle o ipe takarsanız şu kemiklere oldukça acı vereceği belli olan bir böyle kasnak şeklinde bir demir vardır. Bununla böyle zikir yaparlarken o müritler çenelerini ona takarlar ki zikrimiz yarım kalmasın, kendimizden geçmeyelim, o bize acı versin fark etmez, yeter ki biz zikrimizi bitirelim efendim demişlerdir. Bugün bize bunlar çok uzun yıllar önce yaşamış zatların menkıbeleri, hatta bazılarımıza çok komik hikayeler olarak gelmektedir ama bu topraklarda yaşayan yiğitler böyle yaşamışlardır kıymetli kardeşlerim. İşte bu kıymetli zata da Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gibi bir zatın cenaze namazının kıldırılmasıyla dar bekaya irtihali o şekilde gerçekleşmiş. O yolculuğa o zatın kıldırdığı namazla çıkmıştır kıymetli kardeşlerim. Az evvel Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin tekkesinin oradaki müzede şöyle çene altına takılan efendim zikir yapacak aletler, zikir esnasında geçkinliği engelleyecek aletten bahsetmişken aklıma şu da geldi şimdi. Konya'daki Mevlana Hazretleri Müzesi'nde de bunun bir değişiği olan müttekaları görürsünüz. Müttaka üzerine dayanılacak şey demektir. Şöyle yerden efendim bir çubuk şeklinde, üzerinde böyle yarım ay şeklinde bir tahta parçasıdır bu. Altı yere konur, ki üstü de böyle çene altına konur. Zikir yaparken kişi efendim belli bir sayı üzerine çekeceği zikrini çekerken geçkinlik gelip de böyle uyku haline geçilmesin diye müttekalar vardır. Tekkelerimiz efendim bunlarla lebalep doludur. Bugün birçoğumuza az önce de bahsettiğim gibi çok garip gelse de işte üç kıtada at koşturmuşuz diye ağzımızda pelesenk olan cümlenin aslında efendim mihenk taşı olan hususlardan bir tanesi budur kıymetli kardeşlerim. Allah'la beraber olduğumuzda Allah da bizimle beraber olmuş ve bize nusretini efendim bahşeylemişti. O kıymetli günlerde Allah-u Teala yeniden düştüğümüz yerden kalkmamızı ümmet olarak nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Bu bilgilerden sonra efendim Mehmet Şerif Efendi'nin vefatından bahsetmiştik. Hocazade, Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu. Vefat tarihi miladi 1615, hicri olarak 1024 tarihidir. Vaktiyle o vakitte Şam müftüsü olan Abdurrahman el-İmadi Emevi Camii'nde bu kıymetli zatın şöhretine binaen onlar bile tanıyorlar kendisini, zaten büyük birisi. Orada gıyaben cenaze namazı kıldırır ve şöyle çok hikmetli bir efendim vefatına tarih düşürür. Şöyle der Abdurrahman el-İmadi rahimahullah. Katmate Muhammedun el-ulumul ma'lumu. Muhammed yani Mehmet Şerif Efendi vefat etti ve malum olan bilinen bütün ilimler de onunla beraber ahirete irtihal eyledi. Ferrumu ruccet li fakti zâkel mahdumi. Bu kıymetli evladın, Hoca Saadettin Efendi'nin bu kıymetli evladının efendim kaybedilişi için bütün Anadolu halkı, Rumeli diyarı feryadu figan eylediler. Efendim o zatın vefatının ardından limela nasıl böyle olmasın ki ve eta fevga vefati vefatil merhum, bu zatın vefatına şöyle bir tarih uygun düşmüştür ki tarihu üfülü şems-i ilmin firrum, Rumeli diyarında efendim bir güneşin battığı tarih cümlesi olan bu son mısradaki harflerin toplamı Mehmet Şerif Efendi'nin vefatı olan 1024 tarihini vermektedir. Böyle güzel bir nükte ile arkasından tarih düşürmüştür zamanın Şam müftüsü Abdurrahman el-İmadi rahmetullahi aleyh. Hocazade Mehmet Efendi de babası gibi ricali devletle çok iyi geçinememiştir. Efendim kendi döneminde sadrazamların efendim şehristanları bayram tebrikinde bulunması, ziyaretleri adet idi. Ama Nasuh Paşa ile sadrazam Nasuh Paşa ile çok anlaşamadıklarından Nasuh Paşa kendisini ziyarete gitmemiş. Padişah 1. Ahmet'in emriyle mecbur kaldığından kıyafet değiştirip kayıkla efendim Mehmet Efendi yalısında bayram tebriğinde bulunmuştur. Hatta bazı ilmiye ricalinin, kadılıkların ve medresedeki görevlilerin tayinleri hakkında Nasuh Paşa kendisi bazı tayinlerde bulunmuş. Halbuki bu Şehristan'ın görevidir. Efendim 1. Ahmet de re'sen böyle bir tayin efendim de bulununca, bunları tavsiyesinde bulununca bu senin görevin değil demiş kendisine Nasuh Paşa'ya 1. Ahmet. Nasuh Paşa da efendim Ebu Suud dönemindeki bir tezkireyi göstererek selefte vüzera bunları göre gelmiştir efendim deyip izin almıştır ama bu sadece Nasuh Paşa'ya has kalmış, sonrasında devam etmemiştir. Siyasi olarak Mehmet Hoca Zade Mehmet Efendi hakkında bunları söyleyebiliriz. Hoca Saadettin Efendi'nin kaynaktan ifadesine göre oğullarını kayırdığı için eleştirile geldiğinden efendim dersimin başında bahsetmiştim ama ola ki bu kıskançlıktan dolayı da olmuş olabilir. Çünkü yine kaynakların ifadesine göre kıymetli kardeşlerim, Hoca Saadettin Efendi'nin oğulları çok kaliteli insanlar, kendilerini çok iyi yetiştirmişler. İşte bunlara bir delil olarak Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu Mehmet Efendi'nin efendim Farsça yazdığı bir beyti misal olarak getirilir. Edebiyatımızda biliyorsunuz efendim aşktan da çok bahsedile gelmiştir. Bu ilahi aşk olur genellikle. Burada ise yâre, sevgiliye bir nida vardır. Yani sevgiliden dolayı bir nida vardır. Mehmet Şerif Efendi şöyle demiştir bu size bahsettiğim kaliteli Farsça beytinde. Mezen ey bağdı şane, zülfi amber buyu buyu canan ra, perişanı meyfeza aşıkanı dili perişan ra. Efendim şöyle demektedir. Ey rüzgar, sen yârimin amber kokulu saçlarına efendim sakın tarak vurma. Sen onun amber kokulu saçlarına tarak vurunca o tarak ondaki amber kokusunu havaya salıyor ve böylece gönülleri perişan eden aşıkların efendim perişanlıklarını artırma demektedir. Edebiyatçıların ifadesiyle çok kaliteli bir beyittir bu. Mehmet Şerif Efendi böyle bir Farsça beyte de imza atmıştır. Müstakimzade efendim Saadettin Efendi'nin Tuhfe-i Hattatî'nin de ifade ettiği üzere hutut-u mütenevvi'ada farklı hat çeşitlerinde maharet sahibidir aynı zamanda. Onlardan başka söyleyebileceğimiz Moralı Mustafa Paşa ile Şeyhülislam Karaçelebizade Abdülaziz Efendi bu zatın damatları olurlar. Bir de efendim Muhammed İbni Ebi Surur Es-Sıddıkî'nin El-Minehur-Rahmaniye Fi-Devleti-l-Osmaniye adlı bir eseri vardır kıymetli kardeşlerim. Orada da ifade edilen bir husus vardır. Sultan 1. Ahmet döneminde seller neticesinde o Batha-u Mekke'te, Mekke'nin o çukur yerinde bulunan Kabe-i Muazzama hasar alır ve duvarlarının bir kısmı yıkılır. Sultan 1. Ahmet Meşveret Meclisi'nde Kabe-i Muazzama yeniden yapalım, bir taşını altından, bir taşını gümüşten yapalım diye irade buyurunca efendim Hocazade Mehmet Şerif Efendi efendim bu Kabe-i Muazzama'nın azametine karşı yakışacağına kalan bir hareket olmaz. İnsanların gözünü oraya celbeder. Mevla Teala dileseydi tamamını zümrütten de halk ederdi, yaratırdı ama öyle murad etmemiş efendim deyip bu kararından Sultan 1. Ahmet Han'ı vazgeçirdiği kaynaklarımızda ifade edilmektedir. Bunlardan başka yine kendisinin üstün seviyesini efendim belirten bir husus daha kaynaklarımızda vardır. Muhibbi'nin Hulasatul Eser fi A'yanil Karnil Hadi Aşar 11. asrın efendim ulemasını anlattığı eserinde Mehmet Şerif Efendi'nin fetvaları hakkında bir meseleyi anlatırken üstün zekasına misal olarak şunu anlatmaktadır. Yanındaki efendim görevli fetva hususunda görevli kişiyle beraber bahçesine giderler kayıkla beraber. Kayıkla beraber bahçesine giderlerken yanında fetva kağıtları vardır görevli kişinin. Ve Hocazade Mehmet Şerif Efendi fetvaları oku da bahçeye gittiğimizde cevaplaması kolay olsun der. O görevli fetva kağıtlarının 100'e yakın olduğu bunu zikredilir. O 100'e yakın kağıdı teker teker okur. Efendim tamam der Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu Mehmet Şerif Efendi ve bahçeye gittiklerinin cevaplarını yazdıracaktır. Ama kağıttan üstüne bir şey koymayı unutunca o görevli çıkan ters bir rüzgarda kağıtların hepsi denize uçar giderler. Tabi görevli çok mahcup olmuştur ama Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu Mehmet Şerif Efendi sükunetinden bir şey kaybetmemiştir. Bahçeye gittiklerinde görevliye der ki yanına boş kağıtlar al ve dediklerimi yaz der. Ve tek tek o sualleri yazar ve suallere cevaplar verdirir. Dolayısıyla bu zatın ne kadar kıymete haiz olduğu herhalde bu misallerle de gayet açık bir şekilde ortaya çıkmıştır kıymetli kardeşler. İlmiye eserleri. Babasının Tahaccüd Tevarih adlı eserinin zeyli durumundaki İbtihacüd Tevarih'in 3'te 2'sini kendisi hazırlamış. Fakat Kanuni Sultan Süleyman Han dönemini ihtiva eden bu eser tamamlanamamıştır. Mehmet Efendi Rahimullah kitabın girişinde babasının notlarını düzenlediğini ve kardeşleriyle birlikte yer yer ilavelerde bulunduğunu ifade eder. Bu eserden başka Tercüme-i Behçetil Esrar'ı da sayabiliriz. 3. Murat Han'ın emri üzerine Şattanufi'nin Abdülkadir Geylani Kudüs-Sırrı Hazretlerinin menakıbına dair Behçetül Esrar'ını tercümeye girişen Hoca Saadettin Efendi Rahimahullah, oğulları Mehmet ve Esad Efendilerin yardımı ile bunu 6 ayda tamamlamıştır. Kıymetli kardeşlerim, dersimin hitamına geldiğim şu demde Yozgatlı Fenli merhum ki Ahmet Hüsamettin Efendi, Nakşi Şeyhi Ahmet Hüsamettin Efendi'nin müridi olup 1918'de vefat etmiş, hem kıymetli hatları olan bir zattır, divan edebiyatı şu aramızdandır. Fenli merhumun şu kıymetli beytiyle dersimi hitama erdirmek isterim. Bugün sabah çekime gelecekken öyle birdenbire aklıma bu beyt düştü nedense, hikmet-i ilahi. Fenli merhum şöyle der, eğer görmezden evvel can verirsem ravza-i paki, mezarımda der eczai izamım haşradek eyvah. Eğer ey Resul-ü Müşteba ve Nebi-i Murtaza Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme seslenir der ki senin o pak olan o tertemiz olan ravza-i mudahharanı şu dünya gözleriyle göremeden ölürsem bir de bugün imkanı olduğu halde hiç o taraklarda bezi olmayan imkanı olduğu halde efendim haçmış, umreymiş hiç bunları düşünmeyen zevat-ı kirama da sesleniyorum. Efendim yol yakınken lütfen bu vazifelerimizi yerine getirelim kıymetli kardeşlerim. Çünkü şu beden, şu etten, kemikten, damarlardan, kaslardan, kandan oluşan şu bedenin bu dünyaya emaneten gönderildiği, imtihan için gönderildiği o kadar açıktı ki kıymetli kardeşlerim. Bunun doğal olarak akla mantığa baktığınız zaman şu bedenin doğal süreci ölmesini gerektirir. Aslında bunun yaşaması mucizedir. Yani ölmesini garipsemek hatadır. Hep alışa geldiğimizden böyle olmaktadır. Şunun içine ruhu koymuşlar. Ruh bunu emaneten birkaç sene yaşatıyor. İşte bu imtihan diyarında imtihanı vermemiz için bize bu emaneti vermişler kıymetli kardeşlerim. Bu ten mezbelesinden geçip Rabbimizin istekleri doğrultusunda hayatımızı yaşamak durumundayız. Başka bir çaremiz yoktur. Dünyaya geldik efendim. Yani oltaya yakalandık kıymetli kardeşlerim. Fenli şöyle demektedir. Eğer görmezden evvel can verirsem Ravza-i Paki, görmeden şu dünya gözüyle Ravza-i Mutahhara'yı görmeden can verirsem, mezarımda der eczai izamım haşradek eyvah, mezarımda kemik parçalarım kıyamet sabahına kadar eyvah diye bağıracak. Çünkü efendim bana şefaat etmesini istediğim Rebi-i Murtaza, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne nasıl bakarım ki dünyada param olduğu halde onu bir kere ziyaret etmemişken hangi yüzle ona bakarım diyerek bize seslenmektedir Fenni merhum. Eyüp Nişancası'nda İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin oğlu Muhammed Masum Hazretleri'nin halifelerinden Murat Münzevi Hazretleri metfun bulunmaktadır ki 3 yaşlarında felç olmuş, 2 ayağı tutmaz olmuştur. O haliyle tam 5 defa hac etmiştir. Herhalde böyle bir dünyada ya Rabbi şöyle imkansızlıklarım vardı diye efendim özür beyan edeceğimiz bu zatın yanında özür beyan edeceğimiz başka bir cümlemiz olmasa gerektir. Onun için bu kısa dünya hayatımızda Rabbimizin emirlerini yaşayıp nevahisinden, nehyettiklerinden de kaçarak Allah-u Teala hayatımızı en güzel şekilde sona erdirmeyi cümlemize nasip eylesin. Dersimde ismi geçen zevat-ı kiramın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
2: Geçmiş ümmetlerden haberler. Ad kavmi ve helaki. Dünya tarihi boyunca hak ve batıl mücadelesi devam etmiştir. Bu mücadelenin tarihçesi bize yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerden kıssalar olarak bildirilmektedir.
3: Biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Andolsun onların geçmiş peygamberler ve ümmetlerin kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.
2: Nuh tufanından kurtulan müminler, yerküre üzerinde düzenlerini kurmuşlar, Allah'a iman etmişler, Nuh peygamberin uyarılarını dikkate alarak hayatlarını mutlu bir şekilde sürdürmüşlerdi. Aradan geçen uzun yıllar, beraberinde yozlaşmayı, isyanı ve itaatsizliği getirmişti. Sanki isyan edip de tufanla helak edilen kavmin nesli değillerdi. Nuh aleyhisselamın torunlarından olan Ad'ın soyundan gelenlere Ad kavmi denmişti. Bu kavim atalarının başına gelenleri unutmuş, isyan ve sapıklıkta atalarıyla yarışır duruma gelmişlerdi. Ad kavmi bugünkü Yemen civarında Hadramut şehrinin kuzeyine yerleşmişlerdi. Yerleştikleri yerlerde çokça kum tepeleri bulunduğu için bu yerler Ahkaf diye de anılmaktaydı. Ad kavmi iri kıyım insanlardan meydana gelen bir kavimdi. Son derece güçlü kuvvetli insanlar oldukları için de evlerini büyükçe yapıyorlar, hatta bu konuda birbirleriyle yarışıyorlardı. Onların bu durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikrediliyor.

0: Ad kavmine gelince onlar da hemen yeryüzünde haksız yere kibirlendiler ve dediler ki, bizden kuvvetçe daha şiddetli kim vardır? Bir düşünmediler mi ki, muhakkak onları yaratmış olan Allah, o kuvvetçe onlardan daha şiddetlidir ve bizim ayetlerimizi inkar eder oldular.
1: Ad kavmi her geçen gün biraz daha azıyor, sapıtıyordu. Allah Celle Celaluhu doğru yola gelsinler diye onlara birçok peygamber gönderdi. Bu gönderilen peygamberlerin uyarılarını dikkate almadılar.

0: Ve işte o da Ad'tır ki Rablerinin ayetlerini inkar ettiler ve onun peygamberlerine asi oldular ve her bir inatçı zorbanın emrine uydular.
1: Ad kavmine gönderilen peygamberler bir sonuç alamadı. Her tebliğcinin ardından onların isyanları biraz daha arttı. Son olarak da Ad kavmine peygamber olarak Ut aleyhisselam gönderildi.

0: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Hala sakınmayacak mısınız?
1: Hud aleyhisselamın ikazını ciddiye almadılar. Onunla alay ettiler.

Onun kavminden kafir olan bir cemaat dedi ki, muhakkak biz seni beyinsizlik içinde görüyoruz ve biz seni herhalde yalancılardan sanıyoruz.

Dedi ki, ey kavmim, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.

0: Yoksa sizi korkutmak için size Rabbiniz tarafından bir zikrin sizden bir kişi vasıtasıyla gelmesine şaştınız mı? Hatırlayınız ki sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılışta fazla bir kuvvete, güce erdirdi. Artık Allah Teala'nın nimetlerini hatırlayınız ki kurtuluş bulabilesiniz.
1: Şirkin, küfrün, isyanın dili tektir. Ad kavmi Hud aleyhisselamı dinlemedi. Onlardan öncekilerin ve onlardan sonra gelecek olan isyancıların yaptıkları gibi onlar da yüce hakikat karşısında atalarının putlarına sığındılar.

0: Dediler ki, sen bize yalnız bir tanrıya tapmamız ve babalarımızın tapmakta olduklarını terk etmemiz için mi geldin? Haydi eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, bizi korkuttuğun şeyi bize getir bakalım.
1: Peygamberden azap isteme talihsizliğini yaşıyorlardı. Rahmet kapılarına kadar gelmişti ama onlar rahmet yerine belayı tercih ediyorlardı. Onların bela talebine Hud aleyhisselam şu karşılığı veriyordu.

Şüphe yok ki ben sizin için bir güvenilir elçiyim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

ve buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımsa ancak alemlerin Rabbine aittir.

Ve bir takım sağlam köşkler de ediniyorsunuz. Sanki daimi kalacaksınız. Ve şiddetle tutup yakaladığınız zaman zorbalar olarak şiddetle yakalamış oldunuz. Fet.

0: artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ve o zattan korkunuz ki bildiğiniz şeylerle size yardım etti. Size davarlar ve oğullarla yardım etti.
1: Ve cennetin ve uyun
0: ve bağlarla ve ırmaklarla yardım etti.

Hud aleyhisselamın bütün bu tebliğleri bir işe yaramadı. Ancak kavminin sapıklığını arttırdı. Güçlü kuvvetli olmalarına güveniyor, yaptıkları işlerden gururlanıyorlardı. Hud aleyhisselama karşı çıktılar.

Şüphe yok ki ben, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah Teala'ya tevekkül ettim. Hiçbir hareket sahibi hayvan yoktur ki, illa onun perçeminden tutan odur. Muhakkak ki benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir.

0: Dediler ki, ey Hud, sen bize açık bir delille gelmedin ve biz de senin sözünden dolayı kendi tanrılarımızı terk edici değiliz ve sana inanan kimseler de değiliz.
1: Hiçbir peygamber yoktur ki açıkça kavminin net bir şekilde anlayacağı deliller getirmesin. Hud aleyhisselam da kavminin iman etmesi için yeterli delilleri getirmişti. Bakar kör olanlar bu delilleri görmediler. Her inkarcının yaptığını yaptılar ve daha büyük bir delil istediler.

Ve bize kavuşmayı ümit etmeyenler dedi ki, bizim üzerimize melekler indirilmeli değil miydi? Veya Rabbimizi görmeliydik. Andolsun ki onlar nefislerinde bir büyüklük görmüşlerdir ve büyük bir azgınlıkta bulunmuşlardır.

0: Artık siz yüz çevirirseniz ben size kendisiyle gönderilmiş olduğum şeyi muhakkak ki tebliğ ettim. Ve Rabbim sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Şüphe yok ki Rabbim her bir şey üzerine gözeticidir.
1: Kaçınılmaz sona doğru hızla yaklaşılıyordu. Hud aleyhisselam bütün ümidini yitirmek üzereydi.

0: Dedi ki, üzerinize şüphe yok ki Rabbiniz tarafından bir azap ve bir gazap indi. Kendinizin ve babalarınızın takmış olduklarınız bir takım adlar hakkında benimle mücadelede mi bulunuyorsunuz? Allah Teala onlara dair hiçbir delil indirmiş değildir. Artık bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.
1: Hud aleyhisselamın bunca uğraşmasına rağmen en küçük bir ilerleme olmamıştı. Eğer isyanlarında devam ederlerse, azabın yakında geleceğini kesin bir dille söylemesine rağmen kavmi aldırış etmiyordu.

0: ve bizler azaba uğratılacak da değiliz.
1: Hud aleyhisselam artık iyice anlamıştı ki, yapılacak olanlar yapılmış, vaat edilen azabı beklemekten başka çare kalmamıştı. Kendisine iman etmiş bulunan az sayıdaki ashabıyla birlikte Rabbinin azabını beklemeye başladı.

0: Peygamber, Rabbim dedi. Beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol. Allah şöyle buyurdu. Biraz sonra elbette ki pişman olarak sabahlayacaklardır.
1: Hud aleyhisselam havada zaten bir olağanüstülük sezmişti. Vahyin gelmesiyle azabın bu gecenin sabahında olacağını anladı. Ashabını bir mahale topladı. Onlara da durumu anlattı. Allah Celle Celaluhu, Hud aleyhisselam ve onunla birlikte inananların bu gelen azaptan kurtulacağını bildirmişti.

Bunun üzerine onu ve kendisiyle beraber olanları bizden bir rahmet olarak kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmiş olmayanlarınsa kökünü kesiverdik.

Ad kavmi peygamberleri Hud'u yalanladı da, azabım ve tehdidim nasılmış gördüler.

0: nasılmış benim azabım ve uyarılarım?
1: Alemlerin Rabbinin azabı gelmiş, o kibirlenenler, böbürlenenler, o inkarcılardan ve isyankarlardan eser kalmamıştı. Hepsi cezalarını çekmişti. Sadece bu dünyada çektikleriyle kalmayacaklar, ahiret hayatında da çetin bir azapla karşılaşacaklardı. Rabbimiz geçmiş peygamberlerin kıssalarını bizlere ibret alalım diye göndermiştir. Yeter ki biz ders almasını bilelim.

0: Size sizden evvelkilerin Nuh, Ad ve Semud kavminin ve onlardan sonrakilerin ki onları Allah'tan başkası bilmez haberleri gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizelerle gelmişlerdi. Onlar ellerini ağızlarına itmişler ve demişlerdi ki biz kendisiyle gönderilmiş olduğunuz şeyi inkar ettik ve biz kendisine bizi davet ettiğiniz şey hakkında şüphe yok ki kuşkulandırıcı bir şüphe içindeyiz.
1: Geçmiş ümmetlerden haberler. Ad kavmi ve helaki.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri başlıyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şifa-i Şerif'te kaldığımız dersten devam ediyoruz. Bu bab ve fasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleriyle alakalı. Fakat tabi mucizelerinin ayrı ayrı bölümleri var. Bizim mevzumuz gayıptan haber vermesiyle ilgili, gelecekte olacaklarla ilgili verdiği bilgilerin çoğunun çıktığı ve bir kısmının daha henüz gerçekleşmediği ama onda gerçekleşeceğinin kesin olduğu. Tabi burada asr-ı saadette meydana gelmemiş veyahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında meydana gelmemiş ama vefatından sonra tahakkuk etmiş olan birçok mesele anlatılıyor. Tabi onun

0: Çünkü çok hızlı gidemiyoruz. Diğer derslerde işte raviler bazı kere yarım sayfa ravi sayıyor falan. Orada geçiyorsun şu rivayet etti şu rivayet falan. Şimdi burada tabii bir satırda bazen 3-4 tane mucize bir satırda sayılıyor. Bunlar hakkında hadis-i şerifler var. Bunları destekleyen, teyit eden. Çünkü Gazi Yaz Hazretleri Şifa-i Şerif metninde hadislerin metnini vermiyor. Hadis-i şeriflerden çıkarılan mevzuları veriyor. Bu da tabii bizim o hadis-i şerifleri okumamız vesilesiyle ders yavaşlıyor ama ilim çoğalıyor. Mühim olan ilmin çoğalmasıdır. Yani ilim almamızdır. Burada anlatmamız gerekenler budur. Yukarıdan beri sallallahu aleyhi ve sellem'in gaybden haber verdiği konularla ilgili sahih hadis-i şerifler vardır diyor. Bunlardan kaldığımız yer ve bir daha bil emseli fel emseli. Zehap gitmek demek el emsel en hayırlı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte ehbara ümmetehu. O vavdan sonra o atıf var. Ve ehbara ümmetehu yani o geriye bağlı. Ümmetine bildirdi yani. V'de o manalar çıkıyor. Çünkü vav atıftır yukarıdan o manayı getiriyor. Neyi bildirdi ümmetine? Bizeha bil emseli. En hayırlı insanların gitmesiyle yani ölüp gideceğini haber verdi. Şimdi emsel kelimesi hayra daha yakın manasına da geliyor. Biliyorsunuz meşhur bir hadisleri var. Eşeddül bela alel enbiyâsim bel emsel fel emsel. Belanın, hastalığın en şiddetlisi peygamberlere gelir. Sonra ondan sonra en hayırlısı kimse? Diyelim Ebubekir Sıddık Efendimiz, sahabe-i kiram. Ondan sonra velilerden hangisi daha hayırlıysa? Hayırlılık sırasına göre bela şiddetli gelir. Dereceleri yükselmesi için hani. O meşhur hadis-i şeriften de bilenler hatırlayacaktır bu kelimeyi. Ve bir daha bilemseli en hayırlıları gidecek. Ondan sonra daha peşi sıra fel emseli. Ondan sonra ona yakın daha hayırlı olan gidecek. Minennâsı insanlardan. Yani insanların iyileri tükenecek. Asr-ı saadetten sonra hatta asr-ı saadette bu tükenme, hayırlıların ölmesi başlayacak. Tabii bir sonraki, iki sonraki asırlarda, hele ki şu anda 15. asırdayız. Yani asr-ı saadetten sonraki, sayarsan 14 denebilir ama asr-ı saadetle 15. asırdayız. Yani 15. asrın ortasına yaklaşıyoruz. 1447 olmuş yani, 50 olmuş hemen hemen. Dolayısıyla bu dönemlerde zaten hayırlı insanlar çok kalmamış. Hiç yok denmez ama bu da bir mucize olarak hadis-i şeriflerde gaybtan bildiren haberler arasında geçiyor. Mesela hadis-i şerifte Buhari'de geçiyor. 6434 rakamıyla 8. cildin 92. sayfası de bu hadis-i şerif geçiyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Yezebu salihunel evvelu fel evvelu ve yebgâ hufâletun ke hufâleti temri la yubâlihim la yubâlihimullâhu bâleten. Bu çok sahih bir hadis-i şeriftir. Şimdi bu hadis-i şerifte ne anlatılıyor? Yezebu gidecek. Yani aranızdan ayrılacak. Es-salihune salih kimseler. Yani zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusu olarak o da gittikten sonra sahabe-i kiram kalıyor. Sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in veliler kalıyor. İşte onlar el evvelü en önceki gidecek. Fel evvelü ondan sonraki birinci olan gidecek. Yani kıyamete yakın ve hep kalacak hufaletün bir süprüntü gibi basit şeyler kalacak. Ne gibi ki hufaleti şair de var. Bir var arpanın işte cürufu gibi hiç işe yaramayan kısmı gibi. Evet temri yahut bir var de temir buyuruyor. Yani hurmanın bir olgunları, dolgunları, güzelleri var. Bir de mesela çürük çarık dökülenleri var ya dalda bile durmuyor, yerlere dökülmüş. Öyle döküntü, hurma döküntüleri gibi böyle işte çok kuru, zayıf, ondan sonra basit yani olan adi o kalanları gibi bir efendim alçak insanlar kalacak. Şerefsiz insanlar kalacak. Haysiyetsiz insanlar kalacak. Hele ki ahir zamanda bunların sayısı çoğalacak. La yubali, itibar etmeyecek. Hem onlara Allah Allah balete. En ufak bir itibarla değer vermeyecek. Onlara kadru kıymet takdir etmeyecek. Allah-u Teala'nın hiçbir hallerine ve konuşmalarına, giyimlerine, kuşanmalarına işte değer vermediği, Allah indinde gayri muteber, bozuk insanlar kalacak buyuruyor. Ve böylece olmuş mudur? Olmuştur. Bu hadis-i şeriflerde buyurulanlar aynısı vuku bulmuştur. Dolayısıyla bu ne zamandan başlamıştır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından hemen sonra başlamıştır. Kıymetli büyüklerimiz sahabe-i ikramdan sonra tabiinden hepsi vefat etmiş. Geldiğimiz noktada kıyamete çok yaklaştığımız birkaç asır işte kaldı kalmadı. Tam vaktini saatini Allah bilir ama çok yanaştı kesin. Çünkü hadis-i şerifler de onu beyan ediyor. Zaten alametler sayıyor işte. Bu alametlerin hemen hepsi tahakkuk etmiştir. Allah-u Teala'nın değer verdiği insan yüzde kaçtır yani? O zamandaki yüzdeliğe vurursak Müslümanlar için neyi konuşuyor bir de? Ha bir de kafirler var şimdi. Kafirler zaten Allah'ın dinde necestir, pisliğin ta kendisidir. Pislenmiş de değil. Pislense necis olur. Su dökersin, temizlersin. Necis olursa pisliğin ta kendisi. Haladaki bilmem neye ne kadar su döksen, neyi temizleyeceksin? Her parçası necaset. Müşrikleri konuşmuyoruz. Ama şimdi Müslümanlar arasında da 2 milyar belki küsuru var, Müslüman var deniliyor. Bu 2 milyar Müslüman da şu ahlaksızlıklara bak, şu yolsuzluklara, şu soysuzluklara. Zaten haramlardan sakınma kalmamış, takva kalmamış, namaz oranı ortada. 5 vakit kılan ne kadar az, cemaatle kılan hiç kalmamış hemen hemen. 0 noktalara düşmüş cemaatle kılan. Allah'ın değer vermediği insanlar dolmuş taşmış memleketi. Mevla ancak kullar içerisinden takva sahibi haramlardan sakınanlardan amellerini, hayırlarını, hasenatını kabul eder. İnnemâ teqabbelullâhu minel muttakîn diyor Kur'an. Haramlardan sakınan kul hakkı yedikten sonra umreye gitsen nasıl kabul edecek? Niye kabul etsin ki? Veyahut da milleti gasp ettikten sonra, malına çöktükten sonra, şantaj tehdit yaptıktan sonra tarika değilim desen ne olur yani? Tasavvufçuyum desen ne olur? Allah haramlardan sakınanlardan amellerini kabul eder. Yani onlara değer verir. Takva sahibi olmayana Mevla değer vermez. Takva sadece sakal, sarık, cübbe, şalvar, çarşaf, umre, hac, işte namaz, abdest bunlarla sabit olmuyor ki. Yüzlerce kebair büyük günahlar var. Bunların içinde en büyük kulaklar var. Bunlara sakınmasa Allah sana değer vermez. İnne ekramakum indallahi etkakum. Ne kadar haramdan çok sakınırsa Allah'ın da o kadar değeri olur diyor. Haramlara bodozlama yuvarlanmış bir millete Allah'ın değer vermesi umulur mu yani? Beklenecek bir şey midir? Onun için bunu haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem ve kitide bu haber tahakkuk etmesi daha netleşecek. Yine şu anda birkaç salih, veli, ne bileyim takva sahibi, dindar birkaç kişiler kaldı. Böyle yüz binler, milyonlar kaldı diyemiyorum. Birkaç kişi kalmıştır. Tabii her zamanda da bunlar bulunacaktır. Yani bunlar dünyanın direğidir. Bunlar olmasa belalar kalkmaz. Ya Allah dostlarının yüzü sürmetme. Belalar kalkıyor. Yani belamız çok da. Toptan bir bela ümmetin başına gelip kökümüzü kazıtmıyor. İnne Allah yarfa'ul azab an ümmeti bime yusalli amme la yusalli ve mümen yasûmâ men lâsûmâ ve mümen yehûc ammen lâ yehûc. Ümmetimden namaz kılanlar hürmetine, kılmayanlardan, oruç tutanlar hürmetine, tutmayanlardan, hacca giderler hürmetine, gitmeyenlerden. Yani azabı kaldırıyor. Eğer hepsi haramlarda birleşseler, hiç takva sahibi, ibadet sahibi kul kalmasa, maazallahu tarfe teâni. Allah onlara göz açıp kapayacak kadar bile mühlet vermeyecek, hepsini helak edecek. Helak olmadığımızdan toptan bir bela gelmemesine, tabii bölgesel belalarımız var. Gazze gibi, Myanmar gibi, Doğu Türkistan gibi tabii. Allah yardımcılar olsun, hep dua ediyoruz. Ama umumi bir, yani kökümüzü kazıyacak İslam'ı, Müslümanları dünyadan silip süpürecek böyle bir bela, azab-ı istihsal deniyor buna. Bunu Mevla Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine yapmayacağına dair Efendim sallallahu aleyhi ve sellem vaat verdi. Ve yapmıyor. Bu da neyle temin ediliyor? İşte bir müskan ve bir mürzakun ve bir yudfa'ul bela anehl arz. Bu hadiste de her ümmetimin asrında sabikler var. Sabik demek hayırda öne geçmiş. Ve sabikune sabikune ulâkel mukarrabun diyor. İzâ vekâde. Hayırda öne geçenler cennete önce gidecekler. Bunlar mukarrab kullar. Bunlar var. Her dönemde bulunuyor bunlar. Ama asr-ı saadette ne kadardı? Sahabenin hepsiydi diyelim. Tabiinden azaldı. Tebe-i tabiin daha azaldı. Azaldı, azaldı, azaldı. Şimdi geldiğimiz noktada takva sahibi kul ararsak işte çıkarsak fener yakarsak kaç kişiye rastlarız? Mumla, fenerle ararsak çoğu kere boş döneriz, bulamayız. Salih kimseler çok azaldı. İşte onun için rızıklar o salih kimseler hürmetine gönderiliyor. Yağmurlar onlar bereketiyle yağdırılıyor. Ve belalar yer halkından onlar vesilesiyle kaldırılıyor, def ediliyor. Bu hadisler hep sahih hadisler, kaynakları sabit hadis-i şeriflerdir. Onun için bunlar kıyamete kadar devam edecektir, yok olmayacaktır. Ama azalacaktır. Ve şu an bu kıtlığı yaşıyoruz. Kahtı rical deniyor mesela. Tabii 2-3 manada kullanılabilir. Liyakatlı, ehliyetli insanların kıtlığı var. Öte taraftan takva sahibi insanların kıtlığı var. Efendim, dürüst, vefalı, sadakat insanların kıtlığı var. Hakikaten güven vermiyor. İnsanlar artık cami cemaatta güven vermiyor. Hacılar, umreciler de güven vermiyor. Tarikat erbabı. Tarikat erbabı. İsmail Han içinde işte Abdullah Kılıç. Seni kelepçe taktırırım. Sana kayyum atattırırım. Seni Silivri'ye hapse attırırım. Caminin içinde heyetin huzurunda milleti işte tehdit ediyor. İtte bugün açıklama yaptı. Bu tehditler doğrudur diye mesela şimdi yeni açıklama yaptı. Yani tarikat merkezi, tasavvuf, Allah'a ulaşma yolu diye İsmail Han iddia ediyor. Ama içeride insanlar birbirine şantaj, tehditle efendim muamele yapıyor. Şimdi kimlerin eline kaldı? Koca Mahmud Efendi Hazretleri'nin başlattığı hareketin şu anda İsmail Ağa noktasında tabii biz Efendi Hazretimizin yolunda devam eden çok kıymetli salih insanlarla beraberiz. İbrahim Efendi hocamız ve şura uleması vesaire ihvanıyla beraberiz. Ama işte bak merkez kime kaldı? Tabela kime kaldı? Şimdi bak oradaki duruma bak. Diğer tarikatlerde, cemaatlerde İslam'ı en iyi yaşayan yer, şeriatı azimetle yaşayan yer. Tarikat ne demek? Şeriatı azimetle yaşamak. Şeriatı azimetle yaşayacak, ruhsatlara bile kaçmayacak adamlar, mal kavgaları, mülk kavgaları, kasayı bana ver kavgaları, holdingleşme davaları vesaire. Bunlar şu anda gözümüzün önünde daha. Bu akşam yayınlanmış İttef. Biz de paylaştık, siz de dinleyenlere paylaşın. Görün, gösterin. Bu yüzden bunlar mucize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara haber verdi. İyiler gidecek. Yerine kötüler gelecek. Kalitesiz, basit, seviyesiz, seciyesiz, ahlaksız, milleti tehdit eden insanlar görevleri üstlenecek. Tarikatlarda bile bu durum olursa bu alçak seviye düşmesi bir taraftan olmaz. Ve bu benim meşhur lafımdır. Yani buradan seviye bu taraftan düşmez. Seviye bir düzlüktür yani. Bu seviye eğitimde düştüğü zaman adalette de o derece düşmüştür. Adalette düştüğü zaman emniyette de düşmüştür. Emniyette düştüğü zaman askeriyede de düşmüştür. Tamam mı? Akademide de düşmüştür. Ticarette de düşmüştür. Çünkü neden? Bir taraf alçalıp bir taraf yükselmez. Allah'ın kanunu, kuralı budur. Ehliyet ve liyakat devreden çıktığı zaman o seviye eşit olarak esfel-i safiline doğru inişe geçer. Ve hadis-i şerif bunları bildirdiği gibi aynı ile vakı olmuştur. Daha ne olacak? Ve tekarruz zamani, zaman birbirine yaklaşacak. Şimdi bu zaman birbirine yaklaşması konusu sonra ne olacak? Bunları tek tek inceleyeceğim. Ve kabzul ilmi, ilim alınacak. Ahiret ilmi, Kur'an ilmi, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Bu ilimler sökülüp alınacak. Daha ve zuhurul fiteni. Sonra fitneler zuhur edecek. Fitneler demek iç savaşlar. Dış savaşa denmiyor. Dış savaşlara kıtal deniyor, cihat deniyor. Fiten olunca fitneler, iç savaşlar çok zuhur edecek. Daha vel herci. Hercü merç diye Osmanlıca'dan kalma bir tabir var ama kelimenin aslı Arapçadır. Herç demek katil. Yani hatta ya Resulallah ne, herç nedir diye sordular. Diğer bir hadis-i şerifte de bu geçiyor. Yani Bukhari Sahih'inde de var. 7061 rakamlı hadisinde de bu geçiyor. Bu hadiste üçü birden peş peşe geçiyor. Bu mucizeler, kayıptan haber verişler. Yetekara bu zaman, zaman birbirine yaklaşacak. Şimdi bunun manasını biraz uzunca anlatacağım. Bu birkaç şekilde tefsir edilmiş. Sonra ve enkusul ilmi, ilim eksilecek. Sonra ve yulka şuhu, insanlara hırs ve tamahkarlık atılacak ki, tabi bu da cimrilik getirecek. Kulakların ihlalini getirecek. Çünkü hırs ve tamah, elinde olanı başkasına kaptırmama üzerine ne zekat kalmaz, sadaka kalmaz, hayırda yardımlaşma kalmayacak. Çünkü bu nefsin tamahkarlık huyu. Şu anda görmüyor musunuz? 50 milyonu olsa 100 milyona tamah ediyor. 100 milyonu olsa 1 milyara, 10 milyara tamah ediyor. 10 milyar olsa 100 milyara tamah ediyor. 100 milyar olsa trilyona tamah ediyor. Trilyon olsa katır trilyona tamah ediyor. Yetmiyor yani. Koymak bilmez bir nefis. Bu da insanlarda herkesin kendine göre nispi ölçekte yani köreceli olarak mevcut şu anda. Sonra ve tazaru belirecek fi el fitenu. İç savaşlar açık hale gelecek. Ve eksuru çoğalacak el hercu. Hercumet çoğalacak. Galiba ya Resulullah ey umave. Bu herci anlamadık dediler. Diğer kelimeleri anladık da herçten maksadınız nedir? Gal el katlul katlu. Birbirini öldürme çoğalacak. Görmüyorsunuz. Karı kocasını öldürüyor. Öbürü çocuğunu öldürüyor. Öbürü komşusunu öldürüyor. Zaten şeyi karıştırma. Yemen'de Müslümanlar birbirini öldürüyor. Filistin'de, Gazze'de Yahudiler Müslümanları öldürüyor. Ondan sonra tabii Müslümanların kendi iç savaş bölgeleri var. Husiler Müslüman Suudi Arabistan'ın havaalanlarına vuruyorlar. Şimdi tehdit ediyor. Mekke Medine Aziz havaalanları. İsabet alanımızdır bilmem ne. Oradan işte geçen 3 kişi biliyorum. Mesela Müslümanları öldürüyor. Yemen'le Suudi Arabistan arasında savaş var. Bunlar Müslümanlar. Ondan sonra Lübnan'da Ehl-i Sünnet Şia savaş var. İran Şiasıyla Suriye, Irak'ta Müslümanlar Ehl-i Sünnet arasında savaşlar oldu. Senelerdir hala. IŞİD çıktı, DAEŞ belası, hariciler Suriye'de bu kadar insanı kestiler. Ehl-i Sünnet Müslümanlar kestiler. Din adına, din namına Allah-u Ekber diyor. Sakallı adamı, türbeye giden adamı öldürür falan. Bunların hepsini yaşadık, yaşıyoruz. Yani kafirlerin Müslümanları öldürmesinden fazla Müslümanlar birbirini öldürmüştür. Şu son asırda. Hele ki son 10-20 senede bu DAEŞ maçta İngilizler kafirler türetti biliyorsunuz. Onun için katiller yani iç savaşlardaki Müslümanların birbirini öldürmeleri çoğalacak buyuruyor. Bu hadis-i şerifte bunlara şimdi biraz manalar vereceğim. Buyuruyor ki yine sahihte Bukhari'de 7064 rakamıyla zikreden hadis-i şerifte Şakık radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Musel Eş'ari radıyallahu anh yanında bulunuyordum. Ebu Musa sahabeden. Abdullah da İbni Mesud olacak. İşte onlar vardı diyor. Sonra o ikisi dediler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den biz işittik. İnne beyne yedeyi sa'atil eyyâmen yenzilü fiyel cehlu ve yurfa'u fiyel ilmu ve eksiru fiyel hercu. Vel hercu el katlu. Bu da sahih hadis. Yani kıyamet kopmadan önce öyle günler gelecek. Cehalet ve bilgisizlik tamamen oturacak, yerleşecek. İlim, Kur'an ilmi, din ilmi kaldırılacak. Ve her cümert çoğalacak. O da nedir? Birbirini öldürme. Burada zamanın birbirine yaklaşması gayıptan haber olarak bildirildi. Şimdi burada birkaç mana var. Bir mana var. Din kıtlığı bakımından, dinsizlik bakımından insanların halleri birbirine yaklaşacak. Bu mana çok zahir değilse de bu mana verilmiştir. Yani iyiliği emreden kalmayacak, kötülükten neden kalmayacak, fasıklık kalebe çalacak, büyük günahlar açıkça işlenecek, fasıklar galip olacak topluma, en şerliler üstün olacak. Onun için bir hadis-i şerifte de yine la cealib nasu bi hayrim ma tefadalu feyda tesabe velekü. Bu da sahih hadiste geçer. İnsanların kimi kiminden üstün olduğu sürece hayırda daim olurlar. Çünkü üstün olan ilimde, üstün olan ders verir, okutur. Malda zenginlikte üstün olan yardım eder, zekat sadaka verir, fakirin işini görür. Güçte üstün olan güçsüzün hakkını savunur. Ama bütün insanlar eşit olduğu zaman helak olurlar. Hani sen ağa ben ağa inekleri kimse ağa demiş. Eşit olduğu zaman kim kimden intikamını almak için kime müracaat edecek, kim kime uğradığı zulmü şikayet edecek, kim kimden yardım isteyecek. Zaten hepimiz aynı eşit durumdayız, ben sana da yardım edemem diyecek. Ve böylece insanlar çok zarara uğrarlar. Onun için Mevla Teala takdiri ilahi olarak nehnu kasemna beynehum maişetehum fil hayati dünya, dünyada geçimleri biz taksim ettik. Herkesi zengin etmedik, herkesi de fakir etmedik. Herkesi çok zengin etmedik. Kimi de orta halli kimi. Bunlar Mevla niye yaptı? Herkes birbirinden yardım alsın. Geçinip gitsinler diye. Ama tabii içlerinde fazilet ehli, salah ehli, takva ehli, Allah'tan korkan, başına bir sıkıntı geldiğinde müracaat edilen kimseler veyahut yüzü su hürmetine Allah'tan şifa istenen, himmetleri talep edilen insanlar, dualarının bereketine ulaşılan, teberrüken dua istenen kimseler ondan sonra izlerine uyulacak, yolları takip edilecek, kendilerine intisap edilecek, bağlanılacak insanlar olduğu sürece hayır devam eder. Ama şimdi bak kaç tane olay oluyor. Şeyh diye adamı başına geçirdiler, Fikri Doğan'ı. Bir ittef sorunu oldu. Mesela bir şey oldu, bu oldu. Ben haber alıyoruz dışarıdan. Fikri'ye gidiyorlar. Kimseye sözü geçmiyor. Ona diyor sen şunu bırak. O diyor niye bırakayım? Zuhurat mı gördün diyor. Öbürüne diyor ki arkadaşlar böyle istiyor diyor. O da diyor ki arkadaşların istediğine siz niye hareket ediyorsunuz? Siz madem şeyhsiniz, alimsiniz diyor. Siz de mahkeme kursanız, adaletli iş yapsanız diyor. Böyle durumlarla adam karşı karşıya. Çünkü neden? Hayır ehli, fazilet ehli değil. Şimdi bir Mahmud Efendi Hazretleri yok mesela. Şimdi bu Mahmud Efendi Hazretleri olduğunda böyle konular, aradaki hakemlikler mahkemelere verilmeden, birbirine kayyum atatmaya uğraşılmadan efendim şeriat dairesinde hak hukuk çerçevesinde adaletle birlikte fazilet ehli, hayır ehli, keramet ehli, velayet ehli bir Mahmud Efendi Hazretleri varken biz onlarca, yüzlerce, binlerce dava gördük, hakemlik gördük yani Efendi Hazretlerimizin sözüyle kavgalar duruyordu, birbirini öldürecek adamlar duruyordu, karı koca boşanacakken duruyordu, efendim çocukların yetişmesi için aksilik edenler İslah oluyordu, medreseye gönderiyordu. Yani ben 50 senede neler gördüm? Çünkü onlar salah ehli, fazilet ehli oldukları için çözüyorlardı. Bir dua alıyordun, bereketini görüyordun. Hastalığın için, derdin için, sıkıntın için, maddi manevi müşkilin için. Daha giderken ferahlıyordun. Sana bir söz veriyordu, işte bir dua edeceğim diyordu, amin diyordu. Bir amin demesi yetiyordu ya. Ve hepimiz mutlu mesut ayrılıyorduk. Ne büyük tehdit şantajlara uğradığımız zaman FETÖ'cülerin döneminde şurada burada tozuna zarar vermeyecekler diye bir dua ediyordu. Efendim o dua bize öyle bir güvence oluyordu ki bütün dünya bir araya gelse, Amerika, Rusya, Yahudi hepsi bir araya gelse, o Allah dostuna aldığımız dua güvencesiyle hemen huzura kavuşuyorduk. Gece rahat uyuyorduk ya. E şimdi nerede? Nerede bu adamlar şimdi? Ya onlar gitti. Hadis-i şerif yani her zaman daha da beterine gidiyor. Şimdi millet bana işte Allah başımıza rezık etmesin, sen olmasana kime söyleyecek falan. Ya bir efendi hazretini görmüş adam olarak ben neyi çözebilirim ya? Hiçbir şey çözemeyemiyorum ama işte benim de gittiğimden sonra ne olacaklarını düşünenler var. Diyorlar ki yine sana bir müracaat ediyoruz, bir toplantı yapıyorsun, bir şey yapıyorsun. Bir adaletli davranıyorsun veyahut onu da dinliyorsun, bunu da dinliyorsun. Tek taraflı hareket etmiyorsun. Döneri kendine yağlı kesmiyorsun. Yani mümkün mertebede ona dikkat ediyorum. Şimdi ben nasıl olacak? Keburtu bir mevtül kübara, büyükler ölünce ben de büyük oldum diyor İmam-ı Rabbani. Aşağı tevazu için şöyle. Yani şimdi benim gibi adamlara ortamın kaldığı, başımızdan Allah seni eksik etmesin denilecek adam ben kaldımsa vay milletin haline, sizin halinize ya. Kendi söküğümü dikemeyen bir adamım. Ha Müslümanlara faydalı olmaya çalışıyorum ayrı dava. Ama demek adam benden sonrasını daha büyük tufan görüyor. Öbürü ondan sonrasını, öbürü ondan sonrasını. Yani bu nereye gidecek arkadaş? Hiç mi bu toplumu insanlar yetiştiremeyecek yani? Şeyh diye adamı başlarına geçirdikleri adamın hiçbir ihraptan mali yok. Hiçbir insan lafını dinlemiyor. Sokakta giderken iki kişi yanında gelmiyor ya. Böyle mi olur bereket? Böyle mi olur fazilet? Salah, takva, hayır olsa bu birerlere yansımaz mıydı ya? Bu kadar insan iki senede kavga, gürültü, tehdit, şantaj nereye gidiyor? İşte öyle buyuruyor Hadis-i Şerif. Gidecek diyor. İyiler gidecek, bereket kalkacak, ilim kalkacak, cehalet yaygınlaşacak. İnsanlar birbirini kesip doğrayacak diyor. E zaten şu anda ona geldi. Hadis-i Şerif onu söylüyor. Fazilet bakımından üstünler olduğu zaman insanların hayra devam eder. Eşit olduğu zaman helak olur. E niye şimdi herkes cami imamı yani? Adam şeyh diye cemaatin başına koyduğun adam emekli cami imamı. Öbür cami imamlarından bile daha kötü iş yapmış. Efendi Hazretleri bu zaten mihrabı dolduramamış. Mihrap bu zamana kadar boştu dediği bir adam. E şimdi bu adam nasıl bu ihtilafları çözebilir? İşte fazilet farkı kalmadı. Fazilet farkı kalmayınca sen adama Rabıtalı da desen, Rabıtası da desen, Şeyh de desen, Kudüs'e zor, Hazretleri 38, 39 doldur altına silsileyi. İstediğin kadar torunlarını da yaz. Ama eşit seviye, seviye de düşük. Feyda tesavü helak, helak oldular. İşte helaka doğru gidiyor. Niye bizim salih, takva sahibi yani ne bileyim müracaat edeceğimiz adamlar kalmadı? Birkaç tane var. Onlar da çoğu yaşlı olduğu için. Tabii meseleyi anlayacak, kavrayacak. Anlasa konuşamıyor. Kiminin konuşma durumu sesi çıkamıyor. 96 yaşında. Kimisi efendim mevzuyu anlıyor, şey yapıyor. Velakin işte istismara müsait. Çoluk çocuğu istismar ediyor. Görüştürmüyorlar, engel koyuyorlar. Kimisi öyle, kimisi böyle. Kimisini hanımı istismar edebilir. Kimisi yani hep böyle bakıyoruz. Alim, salih, veli zatlar özellikle de yaşlandıkları zaman çocuklarının, hanımlarının, çevrelerinin istismarıyla karşı karşıya kalındığı zaman yine ümmet yararlanamıyor. Fazileti eli yok demedik. Çok da demedik, yok da demedik. Ama yararlanma yok. E ben gidip bir derdimi anlatayım, bir çözüm üretmesi lazım değil mi? E ben böyle bir adam arıyorum şimdi. İşte Hasan Efendi'ye gidelim bu işi çözelim, başımızda büyüğümüz Allah dostu dedik. Ne yaptılar? Ben çoluğu çocuğum ben yanımda gelmesin dedirttiler adamcağızı mesela. Bak orada büyük bir sorun çözülecekti. Belki bu bölünmeler yaşanmayacaktı. Yani gelmesin dedirttiler adama şimdi. Hiçbir insan gelmesin denir mi? Gelsin bakalım ne diyor dinleyelim bakalım. Doğru mu konuşuyor, yalan mı konuşuyor, yanlış mı konuşuyor? Bize cevabını veririz demek lazım. Ama Efendi Hazretleri'nde böyle bir şey oluyor mu? Olmuyordu. E kifayetsizlik, yetersizlik tabii mürşit olmamak. Emr-i arif yapmamak, neme lazımcı olmak, bana ne karışmamak bu da ümmeti helak etti. Çünkü hayırda fazilette üstünler olacaktı. O üstünlerin hükmüne müracaat edilecekti. Onların verdiği kararlar icra edilecekti. Ve böylece adalet temin edilecekti. Bizim ne işimiz vardı mahkemelerde yani. Ama ben hiçbirini mahkemeye vermiyorum. Hem onlar beni mahkemeye veriyor. Ama işte o zaman ne oldu? Demek ki laflarıyla, sözleriyle, hikmetli ilimleriyle, keşifleriyle, kerametleriyle bizi aydınlatacak insanlar kalmayınca o zaman hepimiz eşit olduk. Sen de cami imamı, ben de cami imamı veyahut da ben cami imamı değil bilmem ne vaizi, sen de bilmem ne hatibi. Ondan sonra eşit olduk abi. Eşit olurlarsa helak olurlar diyor. Sahih hadis-i şerif. Bu çok kötü bir şey. Allah hayırlı sahipler göndersin de insanlara sözü tesir edecek alimler nasip etsin. Şimdi İmam Tahavi de buraya mana veriyor. Diyor ki ilim talebi terk edilecek. Cehalete razı gelinecek. İnsanlar ilim bakımından eşit olmazlar. Çünkü ve fevka külli zî ilmin alim diyor Kur'an. Her alimin üstüne daha büyük alim çıkar. Musa aleyhisselam ülül azim peygamber olduğu halde, kitap sahibi peygamber olduğu halde, Hızır aleyhisselam peygamberliği bile tartışılmalı, ihtilaf ama veli olduğu sabit. Allah Teala Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamdan git ilim öğren, ledün ilmi öğren diye gönder. Demek ki koca ülül azim kitap sahibi peygamberden daha büyük bir alim bazı konularda Hızır aleyhisselam evliya olarak var. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman ilim dereceleri mütefavit olur, muhtelif olur. Herkes ilimde eşit olmaz. Ama herkes cahil olursa cehalette eşitlik olur. Şu andaki durum cehalette eşitlik var. Cehalette eşitlik olduğu için bunun bir manası da alimler kaybedilecek. Birkaç fıkıhçımız, alimimiz, tefsir, hadis bir şeyler bilenlerimiz yine kaldı. Ama bunlar da azalarak yok olmaya doğru gidiyor. İbn-i Battal 500'lerde olacak. Buhari şarihlerinden büyük alim. Buhari şerifçi. Öyle söylüyor. Yani bu hadiste bulunan Eşrad-ı Saat yani kıyamet alametleri ile ilgili kayıptan verilen haberlerin hepsini ayağının gözümüzde gördük diyor. Bunu kaç sene evvel söylüyor. Yani şu anda tam şeyim yok arkadaşlar. Yazarsalar bildirsine bana. İbn-i Battal'e vefat tarihi Hicri. Orada çıkar. Ben 500'lerde hesap ediyorum. Yani 700-800 sene evvel İbn-i Battal Hazretleri zaten benim okuduğum kitap 400 sene evvel. Yani İbn-i Battal de ondan 400-500 sene. Yani diyor ki gözümüzle diyor bütün bu kıyamet alametlerini gördük diyor. 800-900 sene evvel 800 sene evvel bu alametlerin hepsi çıktı deniyorsa biz şimdi bundan 700-800-900 sene sonra yaşayan bir toplumuz. Ya bizim durumumuz şu cehalet seviyesi şu rezaleti görüyor musunuz? Onun için fakat ne kadar ilim eksildi diyor. Ya 800-900 sene evvel böyle büyük allameler varken ilim eksildi. Tabi eksildi. Asr-ı saadetteki tabi'in, tebe-i tabi'in dönemindeki ilim var mı? Yani onlar da İmam-ı Azam'dan, İmam Şafii'den, Ahmed bin Hanbel'den diyelim 300-400 sene sonra. 300-400 sene sonra o zaman da onların döneminde de bir Ebu Hanife yoktu diyorlar. Bir Ebu Hanife'miz yok diyorlar. Bir Ahmed bin Hanbel'imiz yok diyorlar. Ondan sonra şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri dönemlerinde onlar diyorlar bir maruf-ı kerhimiz yok diyorlar. Bir beyaz bestamız yok diyorlar. Şimdi gelinen dönemde bir Abdülkadir Geylani'miz yok. Bir Şah-ı Nakşibendimiz yok. Bir Mahmud Efendimiz ki yani gidip müracaat edebiliyorduk. Cevaplarımızı alıyorduk. Şimdi nereye gidiyoruz? Bolluğa mı gidiyoruz? Kıtlığa mı gidiyoruz? Tabii ki kıtlığa gidiyoruz. Bunda daha konuşacak ne mecal kaldı.
1: Buhari Şarihi 444 diyor hocam. Maliki Fakihi 402.
0: Şu hepsi 400'lülerde yani. Buhari Şarihi 400 diyor. Ya ben 500 dedim. Ben demin dediğime geliyor. 400 demek 1000 sene evvel demek. Yani 1000 sene evvel yaşayan bir insan bu kıyamet alametlerinin hepsini gözümüzle gördük. İlim noksanlaştı. Şimdi bir İbn-i Battal var mı? 2 milyar Müslümanın bu kadar alimler yetişmiş. Bir İbn-i Battal gibi bir alim şu an var mı? Yani bir İmam-ı Gazali Hüccetül İslam var mı? Yani bunları konuşalım. Bu Hanifeleri, Müştehitleri geç. Buhari, Müslimleri geç. İbn-i Battal diyor ilim noksanlaştı cehalet. Şimdi görse ne olacak? Cehalet belirginleşti. Kalplere tamahkarlık ve dünya hırsı geldi. 1000 sene evvel söylüyor. Ya tabii ki böyle. Fitneler yaygınlaştı. İnsanların birbirini öldürmesi, Müslümanların iç savaşları çoğaldı diyor. Bu 1000 küsur sene evvel 400'den bahsediyor, 440'tan bahsediyor. Yani tam bir sene evvel. Şu anda 1447 yani. 1000 küsur sene. Onun için Hafız İbn Hacer Askalani biliyorsunuz Fethül Bari sahibi 13. cildin 16. sayfasında bu ilimle söylüyor. Diyor ki yani Bu hadis-i şeriflerde beyan edilen durum kıyamete yakın çok göze gelecek. Çünkü neden? Tabii ki asr-ı saadetten sonra devamlı cehalet çoğalarak ilerliyor. Ve ilim eksilmeye gidiyor. Sahabe dönemindeki ilim tabi'in döneminden fazlaydı. Tabi'in dönemindeki ilim tebe-i tebe'inden fazlaydı. Tebe-i tabi'indeki ilim ondan sonraki 4. asır, 5. asırdan fazlaydı. Bunu anlamayacak bir şey yok. Çünkü neden? Asr-ı saadete ne kadar yakınsa, sahabeyi ne kadar gördüyse ilk kaynaklara inmiş oluyor. Oralarda ihtilaflar da az oluyor. Zaman geçtikçe ihtilaflar büyüyor. Dolayısıyla ama o zaman ilim de vardı diyor. Ama bu hadis-i şeriflerde cehaletin istihkamı yani son derece hüküm süreceği, sırf cehaletin kalacağı, ilim namına bir şey ayet hadis okuyan kalmayacağı dönemlerden de bahsediyor. Ha o dönemde de ilim elinden bir taifenin varlığı inkar edilemez. O zamanda da bazı alimler kalmış olabilir. Ama sahabe döneminde tabi'in, tebe-i tabi'in eski dönemlerde ve en son Osmanlı Ecdadı döneminde bile ilim ehline itibar veriliyordu. Padişahın huzurunda huzur dersleri yapılıyordu. Ali Haydar Efendi Hazretleri gibi zatlar padişahların bak 4 padişahın huzurunda ders veriyordu. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şeyh efendi babamız. Şimdi bakın seviyeye bakın. Şu andaki yöneticilerdeki ilim adamları kim? Ya bunların din adına tanışacakları adamlar kim? Bunları az çok siz biliyorsunuz kim olduklarını. Dolayısıyla bu adamlar tanışanlarla Ali Haydar Efendi Hıskafi Hazretlerine tanışanların yönetimi bir olabilir mi? Seviyesi bir olabilir mi? Müsteşarlarına bakacaksın. El müsteşarı mühtemenin tanışılan adam güvenilen adamdır ya dışarı. Müsteşarlar şaibe altında olursa yönetici ne yapsın? Ona da gelen bilgiye göre hareket edip karar vermek durumunda kalıyor. Onun için burada ahir zamanda da ilim adamı hiç kalmayacak denmiyor diyor İbn Hacer. Bu gaybtan haberdir, doğrudur. Aynı ilen çıkmıştır. Ya İbn Hacer de buradan 700 sene evvel konuşuyor. Yani bu da 700 sene evvel. Hicri 700'lerde vefatı. Yani yine nereden bahsen bir 700 küsur sene evvel yaşamış. O da diyor. Ama diyor şu anda diyor ilim ehli var diyor. Ahir zamana doğru da ilim ehli kalır diyor. İlim ehli kalır ama asr-ı saadetten sonra her dönemde mesela Harun Reşid'in alimleri var. Harun Reşid'in sofrasında kim vardı? Abbas'ın en büyük halifesinde İmam-ı Ebu Yusuf vardı. Kazi. Kazıl Kuzat. Bütün hakimlerin hakimi. En büyük alim o zaman. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın talebesi. O vefat ettikten sonra en büyük İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf kaldı yani. Yani İmam Muhammed'in o kadar devlet işlerinde şeyi geçmiyor. Ama İmam Ebu Yusuf bütün devlet yönetiminde bütün kadıları o yönetiyordu. Şimdi Harun Reşid'in sofrasında kim vardı? İmam Ebu Yusuf vardı kardeş. Müçtehit, mutlak, ayet hadisten hüküm çıkaracak seviyede. Gel şimdi şuraya bak. Ya yine alim yok demiyoruz. Demiyoruz ama o zaman ki alimler etkiliydi, yetkiliydi. Sultanları bir şeylere mecbur edebiliyorlardı. Şeriat mahkemesine bir fetva verildiği zaman, Şeyhülislam bir şey dediği zaman padişah onu dinlemek durumunda kalıyordu. Böyle bir yetkileri vardı. Şimdi ulemanın, gerçek ulemanın, yok dekan olmuş bilmem ilahiyatta bilmem ne olmuş, bilmem ne bölüm başkanı, bilmem ne dalı başkanı. Bunlar. Seviye bu mu? Bunların zaten çoğu kaderi inkar ediyor. Amentü'nün altı esasını inkar ediyor. Kadere iman şartı değildir diyor. Bütün ilahiyatlar kaderi inkar eden mutezileyle dolmuş. Onun için ehli sünnet uleması ahir zamanda ezilecek. Yani onlara yetki verilmeyecek. Yetki verilmediği zaman ne olacak yani? Ben buradan konuşuyorum. Sen de oradan dinliyorsun. Allah tesirini halk etsin. Ama yaptırım gücüm ne? Şimdi benim elimde bir yaptırım gücü olsa, memnun olsa ben ne istişareler veririm değil mi? Ne faydalı istişareler veririm vatanın, milletin saadeti, selametine. Ama şimdi ne yaptırım gücümüz var? Bir şey yok. Onun için ilim böyle kaldırılıyor. Gerçek ilim ehli ayetten, hadisten taviz vermeden şeriata, sünnete göre konuşan insanlar dinlenmiyor. İtibarsız. Onun için bu hadis-i şerif bu yönüyle de ayrıca mucize teşkil ediyor. Yine İbn-i Mace'de bir hadis-i şerif var. Senedi kavidir. Huzeyfe radıyallahu anh buyurur. Yedrusul İslam ki maedrusu ve şu sev. Hatta la ikram ma siyamu ve la salat ve la nusukum ve la sadaka. Şimdi bu ahir zamanda bunlar elbisenin yaldızları, süsleri oluyor. Ondan sonra zamanla eskiyor yıkanıldıkça falan. İşte o nasıl elbisenin süsleri, alametleri siliniyor. İslam'ın da eserleri silinecek. Oruç nedir, namaz nedir, kurban nedir, sadaka nedir hiç bilen kalmayacak. Tabi bu hepten beter zaman kıyamete yakın. Şimdi yine biraz bir şey bilen var. Ve yusra alel kitab fi leyletin. Bir gece içinde Kur'an-ı Kerim'e Allah Teala tecelli edecek. Fela ebkam nuatun. Mushaflardaki Kur'anlar yazıyor ya, hepimizin kütüphanelerimize yüksek yerlere koyuyoruz ya mushaf-ı şerifler. İçinde Kur'an yazılı olan mushaf-ı şerifleri. Bir ayet bile kalmayacak. Tabi daha o zamana gelmedik. O zamana gelmedik ama o zamana doğru yaklaşıyoruz. O zaman demek ki Kur'an-ı Kerim o zamana kadar kalacak. Bu da kaldı zaten elhamdülillah. Şu anda 1447 değil. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın vahyedilişinden vahyin başlangıcına bakarsak yani o da 47-60 oluyor. Çünkü 13 senede Mekke dönemi var, vahyin başladı. 13'te oraya koy 47'ye, 47 Medine-i Hicret'ten sonra 1447. 13'te geri koyarsan vahyin başlangıcını tam 60 oluyor yani. Şu anda tam 60 oluyor. 1460 sene. Hazreti Kur'an'ın vahyedilmeye başlandı. İşte 1460 sene Kur'an'ımız var. Elhamdülillah var da işte ne kadar amel ediliyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri devam ediyor.
0: Hükümleri icra ediliyor mu, tatbik ediliyor mu? Hiç görüyorsun şimdi Azerbaycan kalktı ayağa. Başörtüsünü yasaklıyor. Çoluk çocuk, kızlar, zavallılar ağlıyorlar, perişan oldu. Yani şuna bak. Müslüman diyen adamların yaptıklarına bak. Hazreti Kur'an'da hicab ayeti var, örtü ayeti var, himar başörtü ayeti var, cilbap çarşaf ayeti var. Bu kadar tesettür ayeti var kardeşim ya. Bir Müslümanım diyen adam Hazreti Kur'an'ın hükmüne bunu yapar mı ya? Bu Kur'an'ın hükmü ya. Bize ne İran'dan, bize ne Şia'dan, bize ne Molla rejiminden. Ve onlar orada etkisi vardı, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şia'ya en karşı benim. Şia karşı bütün tedbirlerinizi alın İran'a karşı. Efendim, İran zaten Azerbaycan, Ermenistan'dan savaşırken İran kalktı Ermenileri tuttu ya. İran'ın ne yaptığını bilmiyor musun? Mekke Medine'yi bombalattırıyor Hüsnülere İran. İran'ın ne bozuk olduğunu, ömrümüz bunu anlatmak vakit. Bize ne işimiz var İran? Ama Kur'an'da tesettür ayeti var, başörtü ayeti var. Sen Kur'an'a bak ya, bize ne İran'da? İran'ın bütün girişimlerini boşa çıkartması lazım. Biz Azerbaycan'ı destekliyoruz. Bu konularda Azerbaycan'ın yanındayız. İran rejiminin, Molla rejiminin oraya ihraç edilmemesi lazım. Bunun için Türkiye her şeyi yapar. Ama bir başörtüsü de, yani bu çoluk çocuk kız yavrularımızın namusu iffetidir ya. Bu böyle olur mu? Ve lakin ne diyeceğiz? İşte ahir zaman, beter zaman, kıyamete doğru yaklaştıkça yaklaşıyoruz. Burada yine Buhari'nin şerhlerinde, İbn-i Battal vesairede geçiyor. Zamanın birbirine yaklaşması, kıyamet alameti. Burada birkaç mana var. Bunu Tirmizi, Enes radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Ahmed bin Hanbel, Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Bu ayrı bir mana. Bu mana kesinlikle, ben bunu yaşıyorum yani. Ben bunu yaşıyorum. Siz de yaşıyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü benim yaşım 64'e ulaştı hicri hesapla. Yani 40 sene evveli ben hatırlıyorum. 50 sene evveli de hatırlıyorum herhalde, yani 13-14 yaşlarımı niye hatırlamayayım? 12 yaşında kürsülerde konuşuyordum. Bu yaşadıklarım içerisinde bu hadis kesin bir mucize. Size göre de öyle olabilir ama da yaşı genç olanla biraz yaşlı olan fark eder. La takumu saatu hatta karabe zamanu. Kıyamet kopmayacak. Ne zamana kadar? Zaman birbirine yaklaşıncaya kadar. Ne demek zaman yaklaşacak? Bu gaybtan bir haberdir. Aynen oldu şu an. Yani kıyametten önce bu çok belirgin olacak. O zaman ne oluyor? Fete görürsene tük geçer. Bir sene bir ay gibi geçecek. Şimdi demin hanımla konuşuyoruz. Bir çorba içmeye yukarı çıktım yani. Orada konuşuyoruz. Ne oldu işte? Ya dedim, Recep-i Şerif yaklaştı. Ya sorma diyor, daha Ramazan yeni diyor. Oruç tutuyorduk, iftar sabah yapıyorduk diyor Ramazan. Yine Recep gel dedim, Aralık'ta Recep geliyor falan. Yani hakikaten sene ay gibi gelecek. Ve şiaru bir ay kel cumati, bir hafta gibi. Cuma'dan kastı bir hafta. Aynen. Vel cumati kel yevmi, bir hafta bir gün gibi geçecek. Vel yevmi kes saati, bir gün 24 saat bir saat gibi geçecek. Ve saatü kâtirâgı saafet. Bir saat nasıl geçiyor şimdi biliyor musun? Dakikaya kuruyorsun, ne diyorsun? Bir saat. Ha şimdi ben burada başladığımdan hemen hemen işte 10 dakika sonra falan 17'de başladım herhalde. Şimdi 22-17'de bir saat olacak. Yani bir saat olmaya kalmış şurada birkaç 10 dakika birden fazla. Bir saat nasıl geçiyor biliyor musun? Bir saat nasıl geçecek diyor. Hurmanın şeyini dalına verdin ateşe. Ateş onu ne yaptı? Har anında yaktı. Yaktı yedi. Onun gibi. Yani alev şey, bir şeyin alevlenmesi gibi. Alevlenmek ne demek? An meselesi. Yani bir anda bir alevlense bir şey dalınmalı, elbiseyi yakar. Bu kadar. Bir saatte böyle bir dalın yanması gibi geçecek diyor. Bu hadis-i şerif acayip bir şey. Mucize. Yani ben ne bileyim, çocukluğumda, gençliğimde, 30'lu yaşlarımda çok bereket vardı. Zamanın bereketi vardı. Akşam olmuyordu ya. Onu yapıyorduk, bunu okuyorduk, okutuyorduk, vaaz ediyorduk, cenaze gidiyorduk, oradan geliyorduk Efendi Hazretlerine. Efendi Hazretlerine bir gün bir senelik yaşıyorduk ya. Yani onu ekseriyetle onun yanında olduğumuz dönemlerde tabii bereketini görüyorduk falan. Şimdi bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Herkes kendine göre hesap etsin. Zaman hızlı geçiyor. İşte bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Onun için gerçi lezzetli zamanların, mutlu ve mesut zamanların vakti kısa gelir. Ne kadar uzun olsa da. Hastalıklı, inlemeli, musibetli, belalı zamanların vakti kısa olsa da uzun gelir. Ne demek, ne demiş şair? Erbab-ı humuma sor, geceler kaç saattir? Yani dertliye sor gece kaç saattir, sabah olmak bilmez. Ama mutlu mesut olup da uykusu gelen bir vurur kafayı, yarım saat uyudum zanneder. Halbuki 10 saat uyumuş, kalkıyor hala uykumu alamadım. 10 saattir uyuyorsun. Çünkü neden? Derdi yok. Keyfine uyuyor. Ama şimdi dertli adamın gözüne uyku girmiyor. Ondan sonra ikide bir saate bakıyor. 2 olmuş. 2.30, 3, 4. Ooo güneş ne zaman doğacak? Bir de bu manası var. Yani mesut günler, rızalı günler uzun da olsa kısa gelir. Kötü günler kısa da olsa uzun gelir. Allah cümlemizi kötü günler görmekten muhafaza eylesin. Ama illaki yaşadığımız dünyada görüyoruz. Burada ahir zamanda Hazreti Mehdi döneminde güvenlik gelecek dünyaya, adalet hakim olacak, fakir kalmayacak, zekat sadaka verecek kimse bulamayacak insanlar. Öyle bolluk günler gelecek. Şu anda adam yarım kilo kıyma alamıyorum diyor. Ama öyle günler gelecek. Sadaka veriyorsun, versen adam almayacak. Herkes zengin. O zaman hayat tabii ki lezzetli gelecek. Lezzetli gelince de kısa gelecek. Yani çabuk bitti durumuna dönecek. Burada İbn Hacer Hazretleri diyor ki, yani Hattabi Hazretleri buraya bir mana vermiş. O manada da lezzetli günler çabuk geçer manası vermiş. Fakat Kirmani Hazretleri, o da Bukhari şarihidir. İbn-i Hacer Fethül Bari'de yine söylüyor. Hattabi Hazretleri. Yani onlar diyor kendi zamanlarına göre konuştular. Kendi zamanlarına göre ise yani Hattabi 300'lü ben biliyorum. Yani İbn-i Hacer ona göre ondan bir 400 sene sonra. Ya diyor bizim zamanımızı görseydi diyor. Yani bundan 700 sene evveli konuşuyor İbn-i Hacer. Hattabi için söylüyor. Hattabi Hazretleri diyor çok büyük Buhari şahane. Hattabi dünyanın en büyük alimlerinden. Diyor ki bizim zamanımızı görseydi diyor. Bizim asrımızdan önceki asırda yaşayanların zamanlarının bereketlerini biz bu asırda bulamıyoruz. Günler çok çabuk geçiyor diyor. Evet diyor şu anda çok lezzetli bir hayat da kalmadı ama diyor 700-800 sene sonra. Velakin diyor burada maksat bereket alınacak. Her şeyin bereketi sökülüp alınacak. Zamanın da bereketi alınacak. Kıyamet kopmaya yaklaştıkça zamanın bereketi kaçacak. Şimdi ben 20-30 sene evvelki dönemlerime göre vallahi billahi bil fiil senem ay gibi, ayım hafta gibi, haftam gün gibi, günüm saat gibi, saatim saniye gibi geçtiğini ben yaşıyorum. Vallahi billahi yaşıyorum. Çünkü ben 30 sene 40 sene evveli de hatırlayarak bunu söyleyebiliyorum. Tabii yaşı genç olanlar yani ben nereye geriye göre neyi kıyas edeyim? Çok bir geçmişim yok, hayattan bir şey anladığım yok diyebilir. Belki de hepten boş yaşıyor zaten. Onun için hiç vakitte geçmiyor olabilir. Ama biz hep işimiz vardı yani. Hep meşgul idik. Mümkün mertebe de hayırlarla meşgul idik tabii. Dolayısıyla yani 700 sene evvel İbn Hacer Hazretleri bir önceki asrın bereketi bu asırda kalmadı. Zamanımızın bereketini çok az buluyoruz diyorsa 700-800 sene evvel bizim durumumuz nedir ya? Allah Allah. Yine İmam Nevevi çok büyük bir alim. 600 diye hatırlıyorum. Yani nereden baksan şu anda 800 senesi var. Geride yani. Bu hadiste diyor bildirilen, gayipten haber verilen zamanın tekarubu birbirine yaklaşmasının esas manası kısalması diyor. Yani bu kısalmasından da maksadı diyor ademül bereketi fi, bereketsizliği diyor. Yani bir günden faydalanır eski alimler, eski bereketli dönemlerde bir günden faydalandıkları zaman ne kadar faydalanıyordu? Onun biz şu anda biz diyor, bak 800 sene evveli söylüyorum. Şu anda biz diyor, onların faydalandığı bir günden faydalanamıyoruz. Bizim onların bir günü bizim bir saatimiz gibi çabuk geçiyor. Onun için onlar bir günde ne, yani şunu demek istiyor. Onlar bir günde ne işler yapıyorlardı? Biz aynı günde 24 saat, gün değişmedi ki 24 saat, güneşin batışı, doğuşu, bilmem ne, hesabı, kitabı. 24 saat. Bir gün, gece ve gündüz dahil 24 saatte o ne iş yapıyordu, ben ne iş yapıyordum. Şeyh Mahmud Efendi Hazretleri'nin bir 24 saatinde gittiği, geldiği, konuştuğu, görüştüğü, ibadeti, namaz, abdesti, bir şuna bak. Biz şimdi bizim bir günümüze bak. Ona göre bomboş geçiyor. E şimdi İmam Gazali Hazretleri 50 küsur yaşında vefat etmiş. Halid-i Bağdadi Hazretleri

Bunun çocukluğu var, bebekliği var, beşikteki hali var, sonra biraz büyüdüğü hali var. O sıra ne zaman okudu, ne zaman hafız oldu, ne zaman alim oldu, ne zaman kitap yazmaya başladı. Yani en azından bir 10 yaş, 12 yaş oraya çıksan, onu da çıkma diyor. Onu da çıkma. Yani anasının karnından dünyaya geldiği günden hesaba katmaya başlasan, İmam Gazali Hazretleri'nin yazdığı eserleri o günlere vursan, ki bunu 10-12 yaşını da içine kattığımız halde, ki anasından doğunca da yazmaya başlamadı herhalde. Ne çıkıyor diyor? 18 sayfa düşüyor güne. E bu adam bizden fazla namaz kılıyordu bu mübarek. Bizden fazla ibadet yapıyordu. Bizden fazla bir de talebe medresede ders okutuyordu. Bu kadar milletin fetvasını veriyordu. Gelen giden derdini dinliyordu. İrşat yapıyordu. Yapıyordu da yapıyordu. Günde 18 sayfa. Şeye vurursan, ilk 10 sene, 12 seneyi, 13 seneyi de içine katarsan, olur belki 28-30 sayfa. Günde. E bir de bu roman yazmıyor ki. Şimdi onu düşün sen şimdi. Bütün konuştuğu ayet, hadis ve deliller ve rivayetler. Bunların hepsi ezberlemeye ve ilim öğrenmeye muhtaç ilimler. Öbür türlü adam ediyor. Ben de günde 18-20 sayfa yazarım. Efendim 50 sene boyunca. Ama içerik ne? İçerik. Bugün bir yılan gördüm. Oradan karıncalar şöyle yapıyordu. Oradan lahana yedim. Öbür türlü sarı inek kaşındı. E tam da bunları nenem de yazar yani. Bunu yazmaya bir ilim lazım mı ki? Sen önüne geleni yazıyorsun roman diye. İmam-ı Gazali roman mı yazdı yani? İmam-ı Nevevi. Bu adamların yazdıkları ilimlerdeki derinliğe baktığın zaman bugün dünyada onların misli benzeri bir alim yok. Hep rivayetlerle dolu, istinbatlarla dolu, fıkıhlarla dolu, içtihatlarla dolu. Öyle 18 sayfa, 28 sayfa, 30 sayfa ömrünün her günü. E şimdi bu adamların da bir günü 24 saati, benim günüm de bir günü 24 saat. Öbür türlü yan gelip yatanın da bir günü 24 saat. Ama adamda zerre kadar bir hareket yok. Ne kendine, ne milletine, ne vatana, ne bir Müslümana. Hiç. Hayırsız, bereketsiz bir toplum olmuş. Onun için burada ömürler kısalacak. Tamam. Zamanlar kısalacak. Tamam. Her gelen nin bereketi geçmiş asırın bereketinden daha azalacak. Tamam. Bunların hepsi bu manalara verilmiştir. Yine hadis-i şerifte geçen, bu hadis-i şerifte geçen kaç tane mana var şimdi? Zaman birbirine yaklaşacak. Onu anlattık. İlim noksanlaşacak. Onu anlattık. Tabi ilim noksanlaşacak daha şimdi sıra geldi. İlim kaldırılacak. Şimdi Buhari'de Urve İbn-i Zübeyir radıyallahu anh senedi istat ediyor. O da Abdullah ibn-i Amr radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurun. İnnallâh la yenzi'ul ilme ba'den âtâkümü intiza'a velâki yentezi'u minum mâ kabzul ulemâ bi'ilmi feyabkâ nâsul cühâlin yüstevtevne feyüftûne birâhim feyudillûne ve yabillûne. Bu hadis-i şerif sahihtir. Bukhari'de de var, Müslim'de de var. Ne buyuruyor? Allah size bu ilmi, dini verdi, verecek. Verdikten sonra da kalbinizden söküp almayacak. Yani Abdullah İbni Ömer sağken bir anda cahil olmadı. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in kalplerinden ilim sökülüp sabaha kalktıklarında cahil olarak kalkmadı. Böyle bir şey Allah yapmadı. Bize de yapmıyor şu an. Ne kadar günahımız olmasına rağmen. Ama alimleri vefat ettirerek Allah ilmi sizden alacak. Çünkü alim gidince ilmiyle beraber gidiyor. Mevtül alim ke mevtül alem. Alimin ölümü bütün alemin ölmesi gibidir. Bütün dünya 8,5 milyar ölmesiyle Mahmud Efendi Hazretleri'nin ölmesi, bir Mahmud Efendi Hazretleri'nin vefatı hepsinin ölümünden daha büyük zarar verdi dünyaya. Çünkü neden? Alem ölmüş gibi oldu. İnsanlar feyizsiz kaldı, bereketsiz kaldı. Efendim rabıtasına devam edenler, yolunu devam edenler o feyize nail oluyor. Çünkü vasiyete uyanlar bereketini bulurlar. Vasiyeti de bozdular zaten. İşte başlarına gelmeyen kalmıyor şimdi. En nihayetinde cahil insanlar kalacak. Onlara da fetva sorulacak. Onlar da Kur'an, sünnet, fıkıh, hadis bilmediği için bana göre şöyle, sana göre böyle diyecek. Hem milleti saptıracaklar hem kendileri sapacaklar. Şu anda alimler olduğu halde bile

0: kendi kafasına göre bu şekilde fetva verenler internetlerde, televizyonlarda çirit atıyor. Bütün kanallar ne kadar mezhepsiz, kitapsız varsa din adamı diye millete onları tanıştırıyor. Yine Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelen hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, raf'ul ilmi bi zehabil ulema, ilmin kaldırılması alimlerin gitmesiyle ölmesiyle olacak. Hüzeyfe radıyallahu anh'tan gelen hadiste kabzul ilm kabzul ulema, ilmin alınması demek alimin alınması demek. Müsned Ahmet'te İbn Mesud'dan da var. Dolayısıyla şimdi kitaplar kalıyor. Alimler ölüyor, kitapları kalıyor. O zaman ilim kalmış olmuyor mu? Çünkü alimler kitaplar yazdılar, o kitaplar da bize yol gösterir. Olmuyor işte. Ebu Umame radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif var şimdi burada. Alim olanlara o kitaplar yarıyor. Yani İmam-ı Gazali'nin İhyâ-ül Ulûmiddînini vesaire Keşf-ül Umûrül Âhiretini, dünya kadar eserlerini, kimya saadetlerini, değil mi? Ebu Talib Mekki'nin kültür kulüplerini, İmam-ı Azamların, İmam-ı Ahmet Hanbelleri, müştehitleri, müstetlerini, kaynaklarını, fıkıhlarını yine kim anlayacak? Kitap olarak kalsa bile yine alim olan anlayacak. Alim olmayan, cahil olana kitap ne yapsın? Öküzün trene baktığı gibi ancak bakacak. İstifade edemeyecek. Mesela bir bedevi geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yani bir yallah bak ne kadar sahih hadis bu biliyor musun? Efendim, Müsned-i Ahmed İbn Hanbel'de geçiyor. 5. cilt 266 sayfa. Tabarani el-Mucem-ül Kebir 8. cilt 215 sayfa. Yani kaynakları sahih. Dedi ki ya Resulallah keyfe urfa'ul ilmu minne, bak bir bedevi neyi inceliyor ya? Çölden gelmiş adam neyi inceliyor yani? Ve beyne azurun el mesahif, Kur'an yazılmaya başlandı diyor. Önümüzde musaflar var. Bak bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazı yoktu. Kağıt yoktu, deri yoktu, yazı yoktu. Onun için bunu sahabe falan sonradan uyduranlar oldu diyenlere en büyük cevap. Bak çölden gelen bir bedevi, çölde bu imkanlar yok tabii. Geldi Medine'de gördü bu imkanları. Bak önümüzde musaflar var diyor. Yani ayetlerin yazıldığı kağıtlar var. Tabii vahiy daha tamamlanmadığı için şu andaki Kur'an'ın tümü bir sayfada var anlamında konuşmuyoruz. Ama o sayfalara ayetler, sayfalara, ciltlere, kemiklere, derilere yazılıyordu. Bizim önümüzde musaflar var. Yani Allah'ın ayetleri var, ilimleri var. Fakat teallemne ve mafiyah. Biz ayetlerde olanları öğrendik. Ve allemna aba ebna'na ve nisa'na ve kademena. Oğullarımıza, karılarımıza, kadınlarımıza, hanımlarımıza, hizmetçilerimize kadar senin emirlerini ayetlerden, hadislerden öğrettik diyor. E sen de şimdi diyorsun ilim kaldırılacak. E benim oğlum da oğluna öğretecek. Torunum oğluna, kızına öğretecek. E ilim nasıl kaldırılacak? Ya ne acayip bir soru ya. Hani meşhur bir sahabeyi sorsa anlarım da ismi bile geçmeyen bir Arabi sordu bunu. Bu çok acayip bir soru. Tabii Arabiler çok zeki olur. Dünyanın en zeki isimleri çöl ehlidir. Farafa aleyhi râsehu ve muğdab. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz da gazaplandı. Başını kaldırdı. Buyurdu ki ve hâzihil yehûdü ve nasâra beyne edîmül mesâhid. Şu anda Yahudiler yok mu? Medine etrafı Yahudi kabileleri doludu. Kurayza oğulları, Nadır oğulları vesaire. Hristiyanlar yok mu? Necran'da vesairede Arap Yarımadası'nda dolu Hristiyanlar vardı. Kiliseleri vardı. Yahudiler havraları var. Bu Yahudiler ve Hristiyanların önlerinde Tevrat yok mu dedi. Ellerinde İncil yok mu? Ta o zaman. E var. Elem ve teallekum ila bi harfin fi ma ca'un bi enbiya. Ama peygamberlerinin getirdiği Tevrat şeriatından, İncil şeriatından şu anda benim asrımda bulunan Yahudi ve Hristiyanlar bir harf bile amel ediyorlar mı? Peygamberlerinin getirdiği Allah tarafından gönderilen ilahi kitaplara tutunabildiler mi? Tutunamadılar. Ne oldu? Ellerinde kendi kitapları duruyordu. Onların da musafları oydu. Ellerinde olduğu halde şu andaki tatbikatlarına baktığın zaman eğer ellerinde kitaplarına baksalardı zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıfatları onda yazılıydı. Kelime ona tabi olmaları, ahir zaman nefisine iman edip teslim olmaları, Müslüman olmaları gerekecek. Ama o kitaplar onların elinde olması onları Müslüman edebildim mi? Edemedim. E demek ki ya tarif ettiler, değiştirdiler, anlamadılar, cahilleştiler. Birkaç hocanın, hahamın, papazın eline kaldı. Onlar da istediği gibi rüşveti aldı. İstediği hati istediği tarafa çevirdi. Yani maksadımız ne? Maksadımız şu. İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin, Ahmet'in, Hanbel'in dünya kadar kitabı bize kaldı. Ve hiç değiştirilmediği halde bize kadar ulaştı. O bu müçtehitlerin kitapları. 4 müçtehidin de kitapları benim kütüphanemde bile var. Yani 4 müçtehit, 4'ten fazla da müçtehit var o dönemde de. Mezhep sahibi bize kadar ulaşan 4 müçtehit. Bütün kitaplar bize. Peki bu kitaplardan alim olmayanlar istifade edebilir mi? Edemez. Peki alimler ne kadar istifade ediyor? Milletler toplumu cahil bıraktılar. Elifbağı yasak etti. Adam Allah demeyi yasak etti. Toplumu babasının, atasının dilinden, dininden kopartmaya çalıştı. Koparttı. Şu anda kaç kişi efendim ayetten hadisten mana verecek veya mana anlayacak veya bir fıkıh kitabından hükmü anlayacak ilme sahip? Kaç kişi? 80 milyon, 90 milyondan bahsediyorsun. Ya kaç kişi diyorum sana ya? Böyle binlerce, on binlerce de yok. O kadar az. Sen ilahiyattan diploma alan, fıkıh kitabından mana verecek, fetva anlayacak diye mi zannediyorsun? Adam 8 sene ilahiyatı bitirdi, geldi bana dedi. Biz orada hiçbir şey öğrenmedik. Hepsini okuduğumuz senden okuduk dedi. Bunu hala da söylüyor. Hem de zeki adamdı yani. Oradan da anlatılanı anlamayacak aptal biri değildi. Bir şey öğretmiyorlar adamlara. Onun için kitabın kalmasıyla alimin kalması bir değildir. Alim olursa kalırsa kitabı da yazar, yazdığını da anlatır. Ama alim giderse kitap seninle konuşmaz. E kitap seninle konuşmazsa kütüphanede süs eşyası ve antik bir eser olarak kalmaktan öteye geçemez. Evet. Onun için burada İlim kaldırılması alimlerin ölümüyle olacak ama kıyamete yakın bir zaman gelecek. O zaman zaten Allah diyen kalmayacak. Tabii ki bir hadis-i şerifte la tezalu taifetü min ümmeti zahirin alel hak hatta yetiyem emrullah. Bu da mucizevi bir gaybtan haber veren bir hadis-i şeriftir. Sahih-i Müslim'de de var. 1920 rakamıyla 3. cilt 1523 sayfada. Bu hadiste de buyuruyor ki ümmetimden bir cemaat hak üzere, ehli sünnet üzere devam edecek Allah'ın emri gelene kadar. Şimdi Allah'ın emri ölüm gelene kadarsa bunu anlamak kolay. Ama hatta tekumesame kıyamet kopana kadar böyle devam edecek ki diğer rivayetlerinde kıyamet kopana kadar Hakim Müstedrek'te de böyle geçiyor. O zaman kıyamete kadar hak üzere devam eden ehli sünnet uleması olacak. Onun için öyle zamanlar gelecek hiç müçtehit kalmayacak. Doğrudur. Şu anda hiçbir müçtehit yoktur. Fakih bile vardır denmesi tartışmalıdır. Hani. Ama fıkıh bilen, nispi olarak fıkıh bilen var mıdır? Vardır. Allah eksikliklerini göstermesin, sayılarını ziyade etsin. Tamam. Ama burada birisi derse ki, o hadis de sahih, bu hadis de sahih. Kıyamet kopana kadar alimler olacak. Öbür hadiste de diyor ki, ilim tamamen kaldırılacak, sırf cahiller kalacak. Bunlar çatışmaz. Senin kafan çatışır. Çünkü o hadiste bahsedilen kıyamete yakın zamana kadar alimlerden bulunacak. Ama alimlerin etkisi az olacak. Tabi Hazreti Mehdi İsa Aleyhisselam nüzulü zamanı konuşmuyoruz. O bir yüz küsur, 150 senelik bir dönem. Şu anda mesela alimlerin, ehl-i sünnet alimlerin etkisi yok toplumda. Yani ben size bir şey anlatıyorum, sen beni dinliyorsun, konuşmuyoruz. Hükümette, devlette, kanun, nizamda hiçbir ehl-i sünnet ulemasının Kur'an ve sünnete göre Allah Resulü ne buyurduğuna göre bir şey soran yok. Vaka ortada. Onun için toplumun da durumu ortada. Cehalet seviyesi de ortada. Ama yine de alimler var mı? Var. Onun için o hadis-i şerif kıyamet kopana kadar ehl-i sünnet uleması bulunacağını, devam edeceğini bildiriyor. Bu haktır. Ve şu anda var zaten. Biz de inkar etmedik, yok demedik yani. Ama seviye gittikçe düşüyor dedik. Peki öbür hadiste hiçbir alim kalmayacak. Oruç, sadaka, nüsük, kurban bilen kalmayacak diyor. O hadis-i şerif hak. Niye? Ama o hadis-i şerif şu anı anlatmıyor ki. Daha bundan sonrasını anlatıyor. Önümüzde öyle günler gelecek, Allah diyen kalmayacak. La tekun şafil hatta kale Allah. Allah dendikçe kıyamet kopmayacak. Demek ki Allah denmeyecek, bir zaman gelecek. O kıyametin hemen önceyizi yani. Hemen peşine kıyametin kopacağı bir dönem. O zaman ilim tamamen kaldırılacak. Hadi Ala Derevani babamız öyle buyurdu. Biz hangi dönemdeyiz evladım? Mahmut derdi. Bir hadis-i şerif var. Buyuruyor ki İnneküm fî zemânin levteraktum uşra mâmürtüm bi elektum. Siz diyor emrolunduğunuz 10 mesele varsa birini terk etseniz helak olursunuz. Sahabeye söylüyor. Neden? Çünkü bu asr-ı saadet yani. Beni gördünüz. Vahyi gördünüz. Mucizeleri gördünüz. Ama veseyeti zemânun lev amilû bi uşri mâmürû bi leneceb. Öyle de bir zaman gelecek. Diyelim onlara 10 şey emredildi. Biriyle bile amel etseler kurtulacaklar. Bak sahabeye dönemine diyor ki birini terk etseniz helak olursunuz. Ama öyle bir zaman gelecek. Birini yapsalar kurtulurlar. Şimdi Ali Erdem Efendi Hazretlerimiz biz bu sayı şimdi bu okula. O anlatmasa nasıl anlayacak? Efendi Hazretleri derdi biz bunu çözemezdik derdi. Mahmut evladım derdi. Biz hangi zamandayız? Şimdi bizim de içimize geliyor çok bozuk zamanlar ya. 50'li yılları konuşuyoruz yani. Vefatı 60 zaten. 50'li yıllar yani. Kapıda polis var. Karşıki binayı tutmuş emniyet. Alaaddin Efendi Hazretleri'ni ziyaret yasak, içeri giremiyorsun, dışarı çıkamıyorsun. Allah demek yasak falan neyse biraz Menderes'ten sonra rahatladı ama ondan evvelki dönem zaten Allah diye hapse getiriyorlar. Böyle bir dönemlerde ya Mahmut Efendi Hazretleri o dönemleri gördü. Jandarma Elif Bağ okurken, Kur'an okurken jandarma basıyordu diyor köyde. Ofun biçiyorsunda. Yani Mahmut Efendi Hazretleri'nin yaşı ona tabii müsait. Şimdi o dönemleri yaşamış bir insan olarak hele ki çocukluğunda o Kur'an okurken okutulurken ki korkuları yaşayan biri olarak hangi şey düşünür? Herhalde birini yapsak kurtuluruz o zamana geldik diye. Ama Alaaddin Efendi babamız da buyurdu. Yok evladım şu anda yine bir insan bir alim arasa Kur'an'dan tefsir hadisten bir şey sorsa bir fetva sorsa yine bir alim bulur. Onun için o hadis-i şerifte onda birini yapsanız kurtulursunuz buyurulacak zaman, buyurulan zaman henüz gelmedi. Ahir zamanda öyle bir zaman olacak ki adam gidecek la ilahe illallah diyen birini bulamayacak. Yani kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, iman edeceğim, Müslüman olacağım dese birisi de la ilahe illallah söyle, Allah'tan başka ilah yok demektir. Bunu diyen bile kalmayacak. O zamana doğru maalesef gidiyoruz. Hep bunları haber verdi. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve yine ne buyurdu? İç savaşlar çoğalacak. Bunlar nereden başladı? Nereden başladı? Hazreti Osman Efendimizin şehit edilmesiyle iç savaş başladı. Medine'ye çapulcular bastılar. İblis Ebe Yahudisine tarihleriyle. Sahabe-i kiramın olduğu bir dönemde Hazreti Ali Efendimiz hayatta orada yani. Düşün Hazreti Ali'nin sağlığında Hazreti Osman şehit edildi. Hazreti Ali Allah'ın aslanı. Bak Hazreti Hasan Hüseyin'leri bile kapısına gönderdi falan. Hazreti Osman Efendimiz tabii Allah'ın kaderine teslim oldu. Halifeliği bırak dediler. Resulullah Efendimiz bırakma demişti ona. Bırakma Allah sana bir gömlek giydirecek onu sen kendin çıkartma buyurmuştu. O başına geleceğini biliyordu. Onun için şehit olmaya razı oldu. Ancak oradan öyle bir bela geldi ki mesela diğer bir hadis-i şerifte var. Kıyametten evvel olacakları söyleyin. Altı mesele. Ördüt beyneydeyiz. Saati sitteten herhalde şeyde Anvas Tavrı'nda bulaşıcı hastalıklar kitabında bu hadisi çok izah ettim. Kaynaklarıyla beraber yani. İşte büyük bir tavrı olacak. O Anvas Tavrı. Orada 10.000'den fazla sahabe şehit oldu. Ürdün ve bölgelerinde Anvas bölgesinde. Tavrı yani bulaşıcı hastalık. Ondan sonra saydı. Öyle bir fitne Araplardan her bir eve girecek. Şimdi Araplardan her bir eve girecek dedi. O fitneyi şarihler izadege ne diyorlar? Hazreti Osman'ın şehit edilmesi diyorlar. Çünkü Hazreti Osman şehit edildikten sonra ki kan davaları Emevi oğullarının, Ümeyye oğullarının Hazreti Osman'ın kanını haklı olarak Hazreti Ali ve taraftarlarından o hükümet hilafet Hazreti Ali Efendimiz'e geçtiği için ondan istemeleri ve bunun üzerine çıkan iç savaşlar Cemel vakası, Sıffin vakası vesaire fitneler. Ondan sonra Harura Ali, Harici ile Hazreti Ali Efendimiz'in savaşları. Bütün bunlar iç savaşlar. Ondan sonra yani Hazreti Osman'ın şehit edilmesi öyle bir fitne oldu ki kapı kırıldı artık. Ondan sonra daha dikiş tutmadı. Ve bugün bile İran Şiası'yla Husilerinden tut, Yemen'den, Lübnan'dan, Irak'tan, Suriye'de yaşananlar, bu kadar İslam ülkelerinde vatanlarında Şii-Sünni savaşları. Esasen bunun altyapısı Şii-Sünni savaşları. Bütün bu savaşlar nereden başladı? Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesinden başladı. Fitili ateşleyen nokta odur. Ondan sonra da kapı kırıldı da anahtar kayboldu. Ondan sonra tabii üstüne üstlük Hazreti Ali Efendimiz'i hariciler şehit etti. İkinci bir fitne. Ondan sonra Yezid'in adamları Hazreti Hüseyin Efendimiz'i Kerbela'da şehit etti. Hicri'ye 60. seneler. Kerbela vakası, Hazreti Hüseyin'in şehadeti, her Muharrem, her Aşura efendim çok büyük üzüntüyle geçiriyoruz. Ehl-i Beyt'e olan saldırılar, Ehl-i Beyt'in sürgün edilmesi, çoluk çocuk katledilmesinin olayları. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Benden sonra her cümert çoğalacak. Yani iç savaşlar. Bak bunlar dış savaşları konuşmuyor. Yani Müslümanlar iç savaşlarda kafirlerle harplerde ve cihatlarda kaybettiklerinden daha fazla can kaybettiler. Bunları haber verdi. Peki bunlar olmayabilirdi. Ama Allah'ın ezeli ilminde olacağı vardı. İmtihandı. Allah da bunu Habibine bildirdi mi bütün bu olacakları? Bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bu olacakları bildirdi mi? Bildirdi. O zaman bu buyurduğu bütün kayıptan haberler gerçekleşti mi? Şu konuşulanların hepsi gerçekleşti. İleriye dönük daha çıkacaklar da var. İşte demin dediğimiz bazı hadiseler ileriye dönük. Hani hiç Allah diyen kalmayacak falan, o ileride. Bunları nereden bildi de bildirdi? Allah'ın Resulü olmasaydı, peygamber olmasaydı kayıpları, gelecekleri bilebilir miydi? Ben niye bilemiyorum? Yarın olacak, önümdekini göremiyorum. O nasıl bildi? Çünkü Allah bildirdi. Çünkü ne buyuruyor? İlla men razıallahu min rasul. Resullerime bildirim. Demek o Allah'ın Resulüdür. Niye? Bak şurada bir derste onlarca hadis-i şerif okuyarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında emaresi bile gözükmeyen, hiç böyle şey olmaz. Olur mu ya böyle şey? İslam yerleşmiş, kemale ermiş diyorsun. Hazreti Ömer mihrapta şehit ediliyor mu? Efendimizin mihrabında. Hazreti Osman evinde, Medine'de şehit ediliyor. İslam'ın en yüksek döneminde. Hazreti Ali mescide giderken cami yolunda şehit ediliyor. Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit ediliyor. Bunların hepsini haber verdi. Şimdi bunları nereden biliyordu? Onun için kardeşler, vekale yine hadis-i şerifte buydu. Veylün lil arabi min şerrin kadiktarabı. Veylün, vay geldi başına lil arabi, Arapların min şerrin, öyle bir şer gelecek. Kadiktarabı, çok yaklaştı. Çok yaklaştı buyurdu. Bir gece hane-i saadetlerinde biraz uzanmıştı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve birden kalktı, sedirin üzerine, yani yattığı yerden uyandı. Yüzü kıpkırmızıydı. La ilahe illallah dedi. Veylün lil arabi min şerrin kadik terabe. Arapların vay gelecek başına, bir şer gelecek ki çok yaklaştı buyurdu. Bundan bir mana, birinci manada Hazreti Osman Efendimizin öldürülmesiyle başlayacak şerler murad etti. Çünkü bu şerler ve zararlar ekseriyetle o zamanki şeyde Araplardan bahsetti. Çünkü hususiyetle Araplarda o zararlar, zevaller zuhur etti. Yani Hazreti Osman Efendimizin öldürülme kıssasını araştırdığın zaman ve onun neticesinde meydana gelen olayları iyice incelediğin zaman bu işin Araplara rücu ettiği. Çünkü Arapların devletlerine, tabi İslam devleti, o zaman Arap'ın devleti İslam'ın devleti, başka milletler zaten Müslüman olmamıştı. Onlara zuhur etti. Çünkü Emevioğulları, Abbasoğlu, yani Emevioğulları'nda özellikle neler yaşandı. Ve buradan o manada var. Bir de Yecüc Mecüc fitnesi. Yecüc Mecüc'te özellikle Settin üzerlerine kapatılması ve o Settin arkasından her gün uğraştıkları halde çıkamamaları ve özellikle Mekke, Medine ve Tur Dağı'na giremeyecekleri, onun dışında bütün dünyayı ezip geçecekleri, yakıp geçecekler, set patladığı zaman kıyamete yakın. Onlar da bildikleri için Yecüc Mecüc tayfasında özellikle Araplara karşı büyük bir kin ve nefret ve adavet olduğundan Hazreti Mehdi de onların döneminde İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi'nin orduları bulunacak. Hazreti Mehdi Yecüc'ün çıktığı döneme kavuşamayacak. Hazreti Mehdi vefat edene kadar Yecüc Mecüc çıkmayacak. Ondan sonra İsa Aleyhisselam 33 sene dünyada kalacak, şeriatı İslam'a hakim kılacağında o dönemde çıkacak Yecüc Mecüc. Ama o zaman orduların da ekserisi Araplar olduğundan hep bunları şimdiden, yani ta mesela Yecüc Mecüc daha çıkmadı. 1400 küsur sene geçti. Bundan da kaç yüz sene sonra çıkacak. Yani belki Hicri 1800'ler vesaireler bazı kitaplarda geçiyor. Hicri 1802'de o da yine 300-400 senelik. Yani onu da tabii tam gününü söyleyemeyiz. Kıyamet alametlerinden, ama kıyametten önce çıkacak. Ve İsa Aleyhisselam dünyadayken çıkacak. Bunları hepsini anlattık Yecüc Mecüc derslerinde. Bütün bunları haber verdi. Bazı hadislerde de Araplardan kastı nedir? Araplardan kastı Müslümanlardır. Çünkü o zaman sadece Araplar Müslüman olduğu için, diğer milletler Müslüman olmadığı için onlardan bahset. Ama diğer bütün Müslümanlar o dönemde de, ahir zamanda da Müslümanların ekserisi Araplardan olacağı için burada da ekseriyet hükmüyle söyleniyor. Ama içeride Horasan'dan gelecek diye Fars milletinden, Türk milletinden, İstanbul'dan bile 300 bin kişilik ordunun Hazreti Mehdi'ye yardımı da hadislerde zikrediliyor. Ama bunlar tahlip kaidesi vardır. Arapçada tahlip kaidesi. Yani ekseriyeti veya komutanları baz alınarak söylenir. Ki Hazreti Mehdi Arap'tan olduğuna göre, Ehl-i Beyt'ten olduğuna göre. Bunları da sallallahu teala aleyhi ve sellem evvelce beyan etti. Şimdi konu gayıptan verilen haberlerle önümüzdeki derste devam edecek. Ve bariz ve zahir bir şekilde meydana gelmiş, herkesin geriye döndüğünde, tarihe baktığında, internetten bile azıcık bir araştırma yaptığında kesin bilgiler ile sabit olduğunu göreceği ne ilimler anlatılacak önümüzdeki derste de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin mülküyle, saltanatıyla ve dünyaya hakim olmasıyla ilgili yaptığı vaatlerle ilgili. Ondan sonra yeniden İslam'ın zayıflayacak. Ondan sonra yeniden kafirlerin hakimiyeti. Ondan sonra tekrar Hazreti Mehdi'nin hakimiyeti. Bunların hepsini bildirdi ve bildirdiği gibi çıkan çıktı ve bu imanımızın nurunu artırdı ve bunları okumaya devam edeceğiz ve onun mucizelerinden haberdar olacağız ve edileceğiz. Kazı Uyaz Hazretleri bunları kısa kısa söylüyor. Ama ben birçok ilimleri aradan size naklederek o boşlukları doldurmaya ve bazı malumatlardan sizi faydalandırmaya gayret ediyorum. Allah Teala ilmimizi artırsın, amelimizi, ihlasımızı artırsın ve o Resul-i Zişan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem imanımızın nurunu kuvvet bakımından gün be gün müjdade eylesin ki o Allah'ın hak nebisi olmasaydı bu kadar ilimler ümmi bir nebi-i zişandan nasıl sudur edecekti ve nasıl vuku bulacaktı? Bundan daha büyük mucize olamaz. Ama işte ilim dinlemek, okumak, tebliğ etmek, davet etmek, bak şu dersleri dinle demek buna fayda verir. Öbür türlü insanlardan ne peygamber sevgisi bıraktılar, ne peygambere iman bıraktılar, deistliği hortlattılar. Oradan ateistliğe doğru zaten yol açtılar ve böylece imansız bir nesil yetişmesi için Siyonistler, misyonerler, bütün dünyanın gavurları uğraşıyor. Biz de bu derslerle birkaç kişinin imanını kurtarmaya ve imanın nurunu arttırmaya ve bu vesileyle ahiretimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Rabbim Tebareke ve Teala azami derecede istifade nasip eylesin. O sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
2: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
3: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
4: Rahman ve Rahim dediğimiz zaman aşağı yukarı aynı manalardır. Mevla'nın tabii sonsuz rahmeti, merhameti, affı, mağfireti ama kullanıldığı yerler vardır. Rahman'ın manası, Rahim'in manası ve nerelerde tecelli ettiğiyle alakalı müfessirler ne yapmışlardır? Efendim açıklamalar yapmışlardır, beyanlarda bulunmuşlardır. Rahman ne demektir? Dünyada tüm mahlukata sayısız rızık ve nimet veren anlamındadır. Yani Rahman sıfatı dünyada tecelli ediyor Mevla'nın. Rahman demek dünyada insan olsun hayvan olsun, mümin olsun kafir olsun. Yani bir rızka, bir mala, mülke layıktır veya değildir fark etmez. Tüm mahlukata Mevla ne yapıyor? Rahmetini tecelli ettiriyor. Demek ki dünyada herkese bu rahmetten pay var kıymetli kardeşlerim. Şimdi bakın bununla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ce'alallahu rahmete mi'ete cüz'in. Allah-u Teala rahmetini 100 parçaya ayırmıştır. Fe'emseke indehu tis'aten ve tis'ine. 99 rahmeti yanında tutmuştur. Ve enzele fil ardı cüz'en vahiden. O 100 rahmetin birini de ne yapmıştır? Yeryüzüne indirmiştir. Bak şimdi burada da bir taksimat yapıyor. Şunu da ifade edelim gene antiparantez. Mevla'nın rahmetinin nihayeti yoktur. Mevla'nın rahmeti sınırsızdır ama burada biz bir takım meseleleri anlayalım diye. Hani efendim Beytullah'a da günde 120 rahmet yağar diyor. Şimdi senin benim kafama göre saydığımız şekildeki bir rahmet anlamayalım yani. Burada bir taksimat yapıyor. Yani tavaf edenler 60 rahmet. Efendim namaz kılanlar 40 rahmet, bakanlara da Kabe'ye bakanlara da 20 rahmet mesela. Ha şimdi bu rahmet deyince 120 rahmet. Yani bizim anlayacağımız şekilde bir taksimat yapılıyor burada. Yoksa Mevla'nın bir rahmeti bakın dünyadaki bütün insanlarda, hayvanlarda olan merhamet Mevla'nın bu rahmetinin tecellisidir. Yani rakamlara sığacak gibi değil ama biz meseleyi anlayalım diye böyle bir taksimat yapmıştır. Evet efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu? Mevla'nın 100 rahmeti vardır. O 100 rahmetin 99'unu kendi katında tutmuştur. Onun bir rahmetini ne yapmıştır? Yeryüzüne indirmiştir. İşte bu femindelkel cüz'i yeterahamul halaik. İşte mahlukat bu bir parça rahmet sebebiyle birbirlerine acırlar. Hatta terfa dabbetu hafiraha an velediha haşyeten tusibahu demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta diyor hayvanlar yavrusuna basacak basma endişesinden dolayı ayağını kaldırırlar. Bu bile o Mevla'nın bir rahmetinin taksimatında onlara düşen pay. Evet kıymetli kardeşlerim. Öyle şimdi sen yani annenin evladına merhametini düşünsene. Değil mi? Milyonlarca anne var. Evlatlarına olan merhametleri. Değil mi şimdi? Babalardan daha merhametli. Çocuk mesela gece ağlar. Anne kalkar onu susturmaya çalışır. Değil mi? Onu aklar, paklar, temizler, yedirir, içirir. Yani dolayısıyla bir rahmet tecellisi var burada. Yani vahşi hayvanlarda bile yavrularına karşı bir merhamet var, bir acıma var. Değil mi? Mesela at belki efendim çitme atar bilmem ne var tepinir ama kendi yavrusuna basmamak için ayağını kaldırır diyor. Dolayısıyla yani bu rahmet hep Mevla'nın o 100 rahmetinden bir rahmeti indirdi ya işte o rahmetin tecellisidir kıymetli kardeşlerim. Sen Allah bir rahmete bak. Evet peki o 99 rahmet öyle ya, Mevla'nın 100 rahmeti var. 99'u ne yaptı? Katında tuttu birini. Yeryüzüne indirdi. Peki o 99 rahmet nedir? Müslim'de geçen bir diğer hadis-i şerifte de buna açıklık getiriyor. Ama yine baştan o şeyi veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne lillahi teala mi'etu rahmetin. Şüphesiz Allah-u Teala Hazretlerinin 100 rahmeti vardır. Feminha rahmetun yeterahamu bihel halk. İşte bu rahmetten bir tanesi sebebiyle mahlukat, varlıklar birbirlerine merhamet ederler. Ve tis'un ve tis'une liyevmil kıyame. 99 rahmet ise kıyamet günü içindir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o katında tuttuğu 99 rahmetli içinmiş. Kıyamet günü içinmiş kıymetli kardeşlerim. Ya evet. Kıyamet günü de kimin için biliyor musun? He, sadece müminler için. Ya. Dünyadaki rahmet, o bir rahmet. Bak, o bir rahmet dünyada mümin, kafir, insan, hayvan ne varsa bütün canlı, bütün mahlukat herkese ne yapılmış, fay edilmiş. Ve yetiyor hakikaten yani. O bir rahmet yetiyor. 99 rahmet kıyamet günü için ayrılmıştır. Sadece müminler için tahsis edilecektir. Ne yapacağız edeceğiz? Mümin olarak, Müslüman olarak ölmeye gayret edeceğiz. Düşünsene. Yani bir rahmet bu kadarsa, böyleyse, bütün mahlukata dünyada yetiyorsa, ya 99 rahmet sadece müminlere olunca, değil mi arkadaşlar? Ya onun için o rahmetten ahirette istifade edebilmek için ne yapmak lazım? Mutlaka ve mutlaka Müslüman olarak ölmek lazım. Öyle buyurdu Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullar. İttekullâhe hakka tukati. Allah'tan hakkıyla gerektiği gibi nasıl korkulması, sakınılması gerekiyorsa öyle korkun, öyle sakının. Ve la temutunne illa ve entum muslimun, ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Kainatın Rabbi böyle bize emir buyuruyor, tavsiye ediyor ve bize bir tüyo veriyor. Ne yapın edin, Müslüman olarak ölün. Çünkü ahirette eğer imanlı gitmemişsen, eğer Müslüman değilsen, eğer imanını son nefeste kurtaramadıysan, yandı gülüm keten elva. Ahiret çok zor olacak. Ama imanını kurtardın mı, artık imanlısın yani. Ebedi cehennemden bir kere kesin kurtarmış oluyorsun ya. Ve Mevla burada bakın. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ancak Müslümanlar olarak ölün. Hoca efendi, Müslüman olarak nasıl öleceğiz? Nasıl öleceğiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolunu söylüyor. Temutune kemâ te'aişûn. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Nasıl yaşıyorsun kardeşim? Öyle öleceksin. Müslüman gibi mi yaşıyorsun? Evet, tamam, Müslüman ölürsün o zaman. Ama Müslümanım deyip gavur gibi yaşarsan, zikzak yaparsan, camiye de geliyorsun, kahveye de gidiyorsun. Kur'an da dinliyorsun, şarkı da dinliyorsun. He? Arkadaş, kesin adresin belli değil ya. Çekirge gibisin. Hop oradasın, hop buradasın ya. Bir istikametin olsun. Bir istikametimiz olsun. Sırat-ı müstakim üzere, istikamet üzere yolumuza devam edelim. Bak, ölüm her an gelebilir. Her yerde geliyor. He? Sahnelerde de geliyor. Statlarda da geliyor. Konser bilmem nelerinde de geliyor. Her yerde ölüm geliyor yani. Ölümün belli bir şey yeri yok ki. Yani bu adam ölecek, ha öyleyse nerede ölmesi lazım? Camide, tamam, o bekleyelim de camiye gelince ruhunu alalım. Böyle bir şey yok. Caminin adamı değilsen, kahvenin adamıysan, meyhanenin adamıysan, konserlerin adamıysan, en çok nerede bulunuyorsan, seni arayan nerede buluyorsa, Azrail aleyhisselam da seni nerede arasa orada bulacak yani. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Onun için Müslümanca yaşayalım.
3: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
1: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
2: Kasas suresini dinliyorsunuz.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Kasas suresini dinlediniz.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul Fatih'teki Şehzadebaşı mevkiinden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimizin konusu Devleti Aliye'nin 21. Şeyhülislamlık makamına oturmuş, bu makamdaki vazifesini deruhte etmiş Bostanzade Mehmet Efendi'dir. Kendisi Osmanlı tarihindeki Şeyhülislamlar silsilesi içerisinde azlinden sonra ilk defa başa geçen Şeyhülislam'dır ki ilerleyen zamanlarda efendim azledilip yeniden başa geçmiş Şeyhülislamlar olacaktır. Onun için Osmanlı Devleti boyuncaki Şeyhülislamların sayısı 130 küsur olduğu halde efendim Şeyhülislamlar listesine baktığınız zaman 175-176 gibi rakam görürsünüz. Nasıl bu 130 küsürlerde niye 175-176 tane isim yazıyor bu listede efendim derseniz, bazı Şeyhülislamlar işte azledilip yeniden başa geçtiği olmuş. Hatta ileride göreceğiz derslerimizde inşallahurrahman. Üçüncü defa azinden sonra üçüncü defa başa geçen Şeyhülislamlar dahi bulunmuştur. Velhasılı kelam, Bostanzade Mehmet Efendi azledildikten sonra ikinci defa o makama oturmuş, ilk Şeyhülislam olma sıfatına haizdir. Kıymetli kardeşlerim, ileride inşallah İstanbul'umuzdaki, Türkiye'mizdeki güzel camilerle alakalı notlarla sizlere

0: paylaşırız. Sizlerle inşallah paylaşırız ama şu an konumuz olmadığından dolayı çok fazla o hususlara girememekle beraber yine de gönlüm el vermediğinden biraz bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bulunduğumuz yer efendim İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi binasının karşısında olan Şehzadebaşı Camii'dir. Burası Kanuni Sultan Süleyman Han dönemindeki işte meşhur mimarımız Mimar Sinan ki 300'den fazla 400'e yakın eseri söz konusudur. 100 yaşına yakında bir ömür sürmüştür. Bu yüce mimarın efendim bilirsiniz birçoğunuzun malumudur. Çıraklık, kalfalık ve ustalık diye kendisinin sıfatladığı eserleri vardır. Çıraklık eseri şu an efendim önünde bulunduğumuz Şehzadebaşı efendim camidir. Daha sonra bir de kalfalık eseri var Süleymaniye Camii. Bir de ustalık eseri var ki o da efendim Edirne'deki Selimiye Camii'dir. Mimar Sinan dönemi, Mimar Sinan'ın imzasını taşımaktadır bu cami-i şerif. Bu cami Kanuni Sultan Süleyman Han'ın çok sevdiği oğullarından Mehmet adına yaptırdığı bir camidir. Bazıları Kanuni kendi adına yaptırmış da oğlu Şehzade Mehmet öldüğü için işte daha sonra onun adına yaptırmış diye sözler de geçer ama yanlış olsa gerektir. Çünkü Tezkiretül Bünyan'ında Mimar Sinan işte bir sabah beni efendim Kanuni Sultan Süleyman Han çağırdığında merhum oğlu Mehmet adına böyle bir cami yaptırmak istediğinden bahsetti diye zikrettiğinden dolayı anlaşılıyor ki Şehzade Mehmet'in ölümünün ardından Kanuni tarafından bu cami-i şerif yaptırılmıştır. Vaktimiz olursa türbesinden de birkaç efendim not aktarmak isterim sizlere. Arka tarafta caminin arka tarafında bulunmaktadır Şehzade Mehmet'in türbesi. Diyeceğim o ki kıymetli kardeşlerim, Kanuni ile Hürrem'in evliliklerinden 6 tane çocukları doğmuştur. Biri kızdır, Mirimah Sultan, efendim Edirne Kapı ve Üsküdar'daki camileriyle tanınan Mirimah Sultan'dır. Diğer 5 oğlundan işte bir tanesi bu Şehzade Mehmet'ti. Manisa Sancak Bey'iydi. 23 yaşlarında çiçek hastalığı rivayet edilen bir salgın hastalıktan dolayı vefat edince Kanuni Sultan Süleyman önce türbesini ve daha ardından da bu cami-i şerifi oğlu adına yaptırmıştır. Ama şu var ki bu Şehzade Mehmet'ten efendim daha büyük oğlu Şehzade Mustafa olduğu halde Kanuni'nin belki gönlünün Şehzade Mehmet'ten yana olduğu, ileride padişah olması gönlü ondan yana olduğu anlaşılmaktadır ki belki türbesinin kabri şerifinin üstüne bir taht yaptırmıştır Kanuni Sultan Süleyman Han. Genç yaşında ölen, vefat eden, terk-i diyar eden bu evladı Şehzade Mehmet için. Konumuza dönecek olursak kıymetli kardeşlerim, Devlet-i Aliye'nin 21. Şeyhülislam'ı ki 3. Murat'la 3. Mehmet devirlerini görmüştür. 1535-36 yıllarında dünyaya gelen Bostanzade Mehmet Efendi, 1598'lerde o da efendim bu fani dünyadan baki olan ahiret diyarına intikal ederler. 63-64 sene kadar bir ömür sürmüşlerdir. Bu zat efendim Kanuni Sultan Süleyman dönemi Tire kadısı efendim Bostan Mustafa Efendi'nin oğludur. Kabir Şerif'i hemen camiden yol tarafına bakan şu arkamda gördüğünüz hazirede kıymetli kardeşlerim inşallah taşını okuyacağız. Hazirenin ön tarafında yuvarlak şahidesi bulunmaktadır. Onu yol tarafından inşallah size kabir taşını okuyarak anlatacağım. Tahsil hayatına devrin tanınmış alimlerinden Kadızade, Arapzade, Gül Hoca Çelebi, Rahimehumullahu Teala gibi zevat-ı kiramdan tahsil-i ulum ederek başlar ve 1556 yıllarında ilk defa mülazımlık sıfatına haiz olur Bostanzade Mehmet Efendi. Mülazımlık demek kıymetli kardeşlerim, Devlet-i Aliye döneminde medrese tahsilinden sonra müderrisliğe adım atmadan önce yani bu adam mezun olmuştur deyip görev bekleyen ve daha sonra ruhus imtihanına girdiğinde başarı gösterirse müderrislik payesini alacak, müderris olacak kişilere denir. Belli okuduğu, son okuduğu üstadın yanında mülazım olur. Onun yanında bir nevi böyle stajyer gibi efendim ona yardımcı olur ama asıl görevini bekleyen kişi manasındadır. İşte Bostanzade Mehmet Efendi 1556 yıllarında bu sıfata haiz olur kıymetli kardeşlerim. Bostanzade Mehmet Efendi mülazımlık devrinin ardından müderris olmaya hak kazanır. ilk müderrislerin ilk müderrisliğini Kanuni Sultan Süleyman döneminin efendim paşalarından Hadım İbrahim Paşa diye bilinen zatın yaptırmış olduğu Eski İbrahim Paşa Medresesi adıyla maruf olan medresede ilk müderrislik görevine başlar. Burası da bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin hemen yan taraflarında bulunmaktadır. Burada 40 akçe vazifeyle müderrislik görevine başlar. Daha sonra efendim çeşitli medreselerde müderrislik yapar. Bostanzade Mehmet Efendi. İlerleyen zamanlarda efendim Fatih Sultan Mehmet Han'ın Fatih Camii'nin etrafına yaptırmış olduğu birkaç defa isminden ve ayrıntılarından bahsettiğimiz Fatih Sahni Seman medreselerinde müderrislik yapar. Efendim ardından Yavuz Sultan Selim Medresesi'nde müderrislik yapar. Bir not aktarmak isterim kıymetli kardeşlerim. Bugün Yavuz Sultan Selim Medresesi dediğimiz zaman birçoğumuzun aklına Fatih'te efendim çarşambada Yavuz Sultan Selim Han merhumun efendim türbesinin ön tarafındaki o meşhur Yavuz Sultan Selim Camii ve onun yanında bugün okul olarak okul binası olarak kullanılan hemen camiye girerken solumuzda gördüğümüz bina gelmektedir ama kıymetli bir nottur. Bunu aktarmak istiyorum. Yavuz Sultan Selim Han'ın o caminin ki oğlu Kanuni tarafından babası adına yaptırılmıştır. Bahsettiğimiz okul binasının bulunduğu yerde aslında imaret vardı. Bugünkü manada efendim fakir fukaraya yemek verilen bina vardı. Orası yıkılınca kıymetli kardeşlerim, yıkılınca orada bir imarethanenin yıkık yapısı bulunuyordu. Viranesi var idi. Eminönü'nde 4. Vakıf Hanı'nın olduğu yerde bugün Beylerbeyi sahilinde camisi, çok şirin bir camisi bulunan, Yalı Camisi diyebileceğimiz camisi bulunan Sultan 1. Abdülhamit Han ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin türbelerinin, hücrelerin, hücre-i saadetlerin etrafına nakşedilmiş, daha sonra üzeri kapatılmış, boyalarla, kitaplıklara kapatılmış olan o Kaside-i Hücriye ki Bülahmet Hocam da size bastırıp arz etmiş idi bu kıymetli kasideyi. Bir levha halinde hattata yazdırmış idi. İşte o Kaside-i Hücriye'nin şairi olan 1. Abdülhamit Han'ın Eminönü'nde inşa ettirmiş olduğu ki bugün yerinde 4. Vakıfhan binası vardır. Orada imareti vardı aslında ve karşısında borsa binası vardır. Orası 1. Abdülhamit Han'ın medresesi idi. O medrese binası kıymetli kardeşlerim yıkılacak oldu. Yıkılmasına karar verildi. O dönemlerde bir şey yıkılacağı zaman onun yerine bedil olarak, alternatif olarak başkası yapılıyordu. İşte Yavuz Sultan Selim Camii'nin girişindeki o okul olarak kullanılan şu bugünkü bina aslında o 1. Abdülhamit Han Medresesi yıkılmaya karar verildi ki sonra yıkılmadı. Borsa binası yapıldı. Onun yerine yapılan binadır. Hatta okulun girişinde, yani bugün okul olarak kullanılan binanın girişinde işte ilk yapılış tarihi, ikinci yapılış tarihi gibi tarihler yazmaktadır ki burada 1. Abdülhamit Han Medresesi olduğu kapının girişinde yazmaktadır. Yani Yavuz Sultan Selim Medresesi orası değildir. Peki Yavuz Sultan Selim Han Medresesi nerededir? Bu aşağıda Vatan Caddesi üzerindedir kıymetli kardeşlerim. Daha sonra Yavuz Sultan Selim Han Medresesi'nde müderrislik yaptıktan sonra Bostanzade Mehmet Efendi, efendim Süleymaniye Camii'nin etrafındaki Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yaptırmış olduğu efendim Süleymaniye medreselerinde ve ardından da Edirne Selimiye medreselerinde görev yapmıştır. Bu görevlerinden sonra mutat sıra üzere efendim ömrü vefa eden, başarı gösteren medrese müderrislerinin mutat ilerleyişi kat-ı meratibi üzere kendisi de kadılık görevine geçmiştir. Şam kadısı olmuş, ardından Bursa, Edirne ve İstanbul kadılıklarında bulunmuş. Ardından efendim Anadolu Kazaskeri ve Rumeli Kazaskeri olmuş ve en son 1583 tarihlerinde Kahire kadısı olarak atanmıştır. Bostanzade Mehmet Efendi o zamanlar malum Kahire'de bizim topraklarımızdı kıymetli kardeşlerim. Bostanzade Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh Mısır kadılığından sonra 3-4 sene geçmesinin ardından tekraren Rumeli Kazaskerliğine getirilir. O dönemde Şeyhülislam olan geçenki dersimizde anlatmaya çalıştığımız efendim Müeyyed Sade Abdülkadir Efendi ki Eyüp'te Saçlı Abdülkadir Efendi Camisi adıyla maruf olan hemen caminin yan tarafında metfun bulunan bu zat paranın değerinin düşürülmesi olayı ki askerin ayaklanması söz konusu oluyor ilk defa, buna Beylerbeyi Vakası deniyor, o dönemde azlediliyor. 3 Nisan 1589 tarihinde onun yerine Bostanzade Mehmet Efendi Şeyhülislamlık makamına oturuyor. 3 yıl bu görevini güzelce yerine getiriyor. Bir hakkın ifa ediyor. Lakin 3 yılın ardından azlediliyor. Azledilmesinde kıymetli kardeşlerim şöyle bir hikmetli bir olay var. Efendim niye azledilmiş? Çünkü şair Baki ile aralarında geçen bir tartışmanın sonucunda makamından Padişah 3. Murat Han tarafından el çektirilmiştir. Efendim Bostanzade Mehmet Efendi'ye. Olay şöyle kıymetli kardeşlerim. Şair Baki ki Sultan-ı Şuara'dır. Kendisinden daha önce bahsetmiş idim Kanuni Sultan Süleyman ile aralarında geçen bir latifeden. Üzerine ders yapılması sezadır. Sultan-ı Şuara, şairlerin sultanı sıfatını uzun süre üzerinde taşımıştır. Yabancı araştırmacıların çok üzerine çalışması vardır. Bizde de yapılmıştır elbette ki. Ama yabancıların dahi merak saldığı birisidir. Bu şair Baki o dönemde Anadolu Kazaskeri'dir. Bostanzade Mehmet Efendi'nin kardeşi Mustafa da İstanbul kadısıdır. Ala rivayetin Bostanzade Mehmet Efendi kardeşini Baki'nin makamına getirmek, Anadolu Kazaskeri yapmak ister. Ve yine işte kitaplarda geçen ifadeye göre söylüyorum kıymetli kardeşlerim. Bazı kadılara Baki aleyhine şikayetlerde bulunmasını rica eder Bostanzade Mehmet Efendi. Ve olay divana intikal edince toplantı yapılır. Bu toplantıda Bostanzade Mehmet Efendi'nin yaptığı bu yanlış işlerden işleri ifade eder şair Baki. Bostanzade Mehmet Efendi de şair Baki'ye cevap olarak kendisinin bazı şiirlerinin küfrü mucip olduğundan dem vurur. Hatta o anki işte bir heyecanının, sinirinin icabı olarak şair Baki'nin Anadolu Kazaskerliğinden azledilmediği takdirde öyleyse gider başka bir sultanın ülkesinde yaşarım. Yani şunu demek istiyor, hani burada adalet yok, öyleyse ben gider daha adaletli bir sultanın ülkesinde yaşarım. Deyince bu sinir anında bu sözü söyleyince kıymetli kardeşlerim 3. Murat Han buna çok gönül koyar. Hani sen nasıl başka bir sultan ülkesinde yaşarım dersin. Biz neyiz ki burada dercesine ve Müessade efendim Bostanzade Mehmet Efendi ile İstanbul kadısı olan kardeşim Mustafa'yı makamından azleder. Tabi burada şunu söylemek lazım kıymetli kardeşlerim. Hepimiz insanız. Bunu anlattığımız zaman Allah Allah ya nasıl böyle şeyler olmuş belki içinizden geçenler vardır. Cübbeli Ahmet Hocam'dan duyduğum, kendisinin de üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerinden naklettiği şöyle bir tatlı bir kıssa vardır. Şöyle nakletmişlerdi kendileri. O işte üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinden duyduk. Allah-u Teala hasedi, fesadı, kıskançlığı 10 çuval yaratmış. Bunların 9'unu ulema arasına dağıtmış. Birini de diğer insanlara dağıtacakken insanlar ulema demiş ki ya Rabbi onu da bize ver. Bu hikmetli bir ifadedir. Yani böyle şeyler olabildiğine dair maal esef, maal teessüf. Herhalde onu da bu da onun bir neticesidir. Ondan da önde kıymetli kardeşlerim. Unutmamak gerekir ki el insan mürekkebün minel hatayı ve nisyan. İnsan denen varlık hatalar ve unutmaktan müteşekkil bir araya gelmiş bir varlıktır. Dolayısıyla acizane hepimize tavsiyem önce kendi nefsime sonra siz kıymetli izleyenlerimize tavsiyem. Bir insandan bir hata gördüğünüz zaman olabilir hatadır. İnsanları şöyle kabul etmek lazım kıymetli kardeşlerim. Bakınız şu derimizi kaldırsak kimse kimsenin suratına bakamaz. İçimizde pislik taşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir varlıktan hataların sudur etmesi çok doğal, çok tabii bir olaydır kıymetli kardeşlerim. İşte Bostanzade Mehmet Efendi de böyle bir hata neticesinde makamından azledilmiştir. Bostanzade Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh Şeyhülislamlık makamından el çektirilip azledilince yerine Bayramzade Zekeriya Efendi getirilir. Bu zattan Şeyhülislamlar dersimin ilk gizgah dersinde Lale Gül TV'nin içerisinden yaptığım dersinde bahsetmiştim kıymetli kardeşlerim. Bugün İsmail Ağa Camii'ne giderken sol tarafınızda Kovacide Camisi vardır. Hemen karşısında park ve okullar bulunmaktadır. İşte bu Bayramzade Zekeriya Efendi de oradaki medrese, orada Darül Hadisler yaptırmış ve oranın avlusuna efendim gömülmüş. Ama oralar kaldırılırken halk tarafından kendisi ve oğlu efendim Şeyhülislam Yahya'nın sadece efendim cesedinden kalan parçaların Kovacıdede Camii avlusundaki Kovacıdede'nin mezarının başına gömüldüğü rivayet edilmektedir. Efendim kitaplarımızda böyle yazmaktadır. Velhasıl kelam Bayramzade Zekeriya Efendi artık Şeyhülislam olmuştur. Bostanzade Mehmet Efendi'nin azli hakkında anlattığım Baki ile geçen arasındaki bu çekişme ve efendim sonundaki o söylediği üzücü sözden dolayı azledildiğinden bahsetmiştim. Kaynaklarımız azil sebeplerin arasında şunu da zikreder ya da sebebin bu olduğunu zikreder. Bugün Beyazıt Camii'ni gördüğünüz zaman sağ tarafınızda hemen sol tarafında medresesi bulunmaktadır ki Sultan Beyazıt, Beyazıt-ı Veli burayı yaptırırken medresenin vakfiyesinde Şeyhülislamların orada ders vermesini de yazmıştır. Vakıfın bir şartı olarak ve Bostancı'da Mehmet Efendi de bu görevi ihmal ettiğinden dolayı da azledildiği kaynaklarda yazmaktadır. Velhasıl Bayram Zade Zekeriya Efendi de vefat edince yeniden Şeyhülislamlık makamına getirilir ve bu görevi de yaklaşık 5 yıl kadar sürer. Toplamda 7 yıl 9 ay ve küsuratlı günde olmakla beraber Şeyhülislamlık görevini ifa eder Bostancızade Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim, burada bir parantez açarak bir nasihattan, bir ilmi olarak bir tembihatta bulunmak istiyorum haddim olmayarak. Efendim, ben Şam'da kalmış idim. Arkadaşlarımızla beraber Arapça dil pratiğine gitmiştik bu savaşlardan önce. Orada bir hocamız var idi. Efendim, kendisi Zehebi'nin Siyer-i Alam-ı Nübela adlı İslam tarihinde efendim Hicri sıfırdan başlayarak 600 küsürlere kadar gelmiş geçmiş ulemayı yazdığı, bugün ansiklopedik tarzda ancak bir şey araştırırken belki baktığımız o büyük eser 20 ciltten fazlaydı. Efendim kendisinde onun o kitabın böyle yazılmış çizilmiş böyle efendim bayağı şiştiğini görmüştüm. Hani kitabı çok bakarsınız da böyle yaprakları böyle şey bozulmaya başlar ya kıymetli kardeşlerim, o haldeydi. Ondan başka tabakat kitaplarında da o hali görmüştüm. O da kendisi de eskilerinin daha eskidiğini, bunların biraz daha yeni olduğundan bahsetmiş idi. Şöyle demişti bana, nerede bir kitap okursam, bir mesele okursam, falan alim şöyle dedi ya da falan kitapta böyle yazıyor gibi bir not görsem orada durdum. O falan alim kimdir? Gittim ona önce baktım ya da o falan kitap nedir diye gördüm ya, o kitabı öğrendim. Yani bir yerde bir alim adı geçti, bir kitap adı geçti, okuyup geçmedim. Onlara indim ve onların ne olduğunu öğrendim. Bu şekilde ilim elde edilir demişti. Ben bunu kıymetli Cübbeli Ahmet hocamla da görmekteyim. Mesela bir kitap okuyor. O kitapta kaynaklar görüyor. Efendim altta başta kitap isimleri görüyor. Bunlar ne? Bunlara ulaşalım vesaire. İşte ilim böyle elde ediliyor kıymetli kardeşlerim. Onun için biz de bu derslerimizi yaparken vaktimiz nispetince arada geçen şeyler hakkında size efendim ara ara notlar, ilimler, bilgiler vermek istiyorum. Şair Baki'den bahsettik. Sultan-ı Şuara olduğundan bahsettik ki kendisi efendim Arnold Toynbee gibi araştırmacılar bile burada kütüphanelerde ömür tükettiği zaman yabancı arkadaşları ona ya da Türklerden de efendim burada amma vakit tükettin, boğaz var, o kadar eğlence var, niye sen bu kendini kütüphaneye hapsettin dediğinde ben Şair Baki'nin memleketinde olmaktan gurur duyarım demişti. Bugün bizde adını duyan maalesef azdır. Edirne Kapı dadır kabri şerifi. Onun Sultan-ı Şuara olduğundan bahsettik kıymetli kardeşlerim. Bir iki beytini okumadan olmaz. Birkaç beytinden hikmetli gördüğüm birkaç beytinden vaktim nispetince bir iki misal vermek isterim. Mesela şöyle der bir bazı beytlerinde Şair Baki. Fermanı aşka can iledir inkiyadımız. Hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Diyor ki İlahi aşk hususunda boynumuz kıldan incedir. Allah'ın kaderi ve kazası hususunda efendim zerre kadar itirazımız olamaz. Ona bir Allah'ın takdirine boyun eğmekten başka çaremiz yoktur. Baş eğmeyiz edaniye dünyayı dün için. Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Biz diyor bu alçak dünya için alçak adamlara gidip de dilenmeyiz. Bizim Allah'a tevekkülümüz ve itimadımız var der Şair Baki. Makamın eri olarak çok güzel bir söz söylemiştir. Biz müktekayı zerkeşi efendim caha dayanmazuz, yani dayanmayız. Hakkın kemali lütfunadır istinadımız. Biz makam mevkinin o altın böyle işlemeli koltuklarına asla güvenmeyiz. Tek dayanağımız Allah Celle Celaluhu'dur. Ve birçok beyitte divan edebiyatımızda aşk, şarap, mey gibi tabirler geçer ya, bunların hakiki ilahi aşktan remizler, kinayeler olduğundan dem vurarak çok güzel bir beyit söyler. Meydan safayı batını humdur garas heman, erbabı zahir anlayamazlar muradımız. Biz içki diyoruz, mey diyoruz, edebiyatımızda bunlardan bahsediyoruz ama bunlar batının, iç dünyanın güzelleşmesi ve ilahi aşkı temsil etmektedir. Ama zahir erbabı, maneviyattan nasibi olmayanların elbette ki bunları anlamasını bekleyemeyiz der ve son bu gazelinin son beytinde çok güzel kapatır şair Baki. Minnet hudaya devleti dünya fena bulur, baki kalır sahife-i alemde adımız. Der ki minnet iyilikler hamdler Mevla'yadır. Efendim minnet hudaya der. Mevlamız, şükrümüz sadece Rabbimizedir. Bu dünya yok olup gidecek ama biz yaptıklarımızla efendim şu alemin sayfasında adımız kalacak. Ardımızdan gelenler bizi anacaktır der ve sözlerini bugün bakın fiiliyatla ispat etmiştir şair Baki. Kanuni dönemi şairin bugün hala biz bahsediyorsak bu duasının, bu sözünün kabul olduğunu göstermektedir. Kıymetli kardeşlerim, bu kadar da olsa şair Baki'den bahsetmiş olalım. Kıymetli kardeşlerim, Bostanzade Mehmet Efendi de her fani gibi o da terki diyar etmiş, ahirete İltihal eylemiştir. Vefat tarihi 1 Nisan 1598'dir. Hicri olarak 1006 tarihine tekabül etmektedir. Birçok Şeyhülislam'da veya birçok meşhur zatta Devleti Aliye döneminde, o edebi dünya döneminde meşhur olduğu üzere tarih düşürülmüştür. Arapça harflerin ebced değerleri vardır. Toplamı o tarihi vermektedir. Defaatle zikrettiğim üzere. Bu zatın vefatına da efendim vefatı bostan ibaresiyle tarih düşürülmüştür. Yani bostan, işte Bostanzade Mehmet Efendi'nin vefatı manasında bu ibareyle, bu terkiple. Ondan başka şu çok güzel bir efendim ibare. Dersi ilmin bozuldu bostanı. Yani ilim bahçeleri efendim maalesef bozuldu gitti bu zatın ölümüyle diyerek çok güzel bir tarihte düşürülmüştür. Bostanzade Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh hakkında söyleyebileceklerimizin devamı olarak şunları sizlere serdedebilirim ki efendim mübarek gecelerde kandillerde cami minarelerine mahyalar asılması, süslenmesi bu Şeyhülislam döneminde olmuş ve ondan sonra hala günümüze kadar gelmiş böyle güzel bir adetin başlangıç dönemi olmuştur. Ondan sonra başka söyleyebileceklerimizden 3. Mehmet Han kendisini çok takdir etmiştir ve Şeyhülislamlara 30 tane mülazemet kadrosu verilmesi adetini başlatmıştır ve kendisinden sonra da bu adet devam ede gelmiştir kıymetli kardeşlerim. Onlardan başka bir de bu Bostanzade Mehmet Efendi'nin ulema arasındaki ihtilaflarından kaynaklarımız bahsetmektedir. Mesela efendim bugün Eyüp'te kabri bulunan Hoca Saadettin Efendi 3. Murat vefat ettiğinde cenaze namazını kıldırması mevzu bahis olmuş, izin alınmış ama geç kalmış Hoca Saadettin Efendi. Hoca Saadettin Efendi ki meşhur tarihçidir efendim, Tacut Tevarih yazarıdır. Geç kalınca 3. Murat'ın cenazesini kıldırmaya bizim Bostanzade Mehmet Efendi cenaze namazını kıldırmıştır. Ama Hoca Saadettin Efendi geldiğinde namazı bir daha mı kıldırsam diye girişimlerde bulunsa da sakinleştirmişler. Böyle ihtilaflarından da kaynaklar bahsetmektedir. Her insan hayatında olabileceği böyle nükteler bu zatın hayatında da olmuş. Kaynakların ifadesini ben de aktarıyorum sizlere kardeşlerim. Ondan sonra efendim Kahire'deki günleri hakkında Şam'da iken İsavi Rahmetullahi Aleyh diye bir zatın meclisinde bulunurken anlattığı şu kıssa da güzeldir. Orada Kahire'deyken başıma ne zaman bir iş gelse, bir şeyden dolayı darlansam İmam-ı Şafii Rahmetullahi Aleyh'in kabrine giderdim ve ey İmam-ı Şafii, ey koca imam, senin diyarında, memleketinde bulunuyorum. Başıma böyle böyle bir iş geldi. Ya Rabbi, bu zatın hürmetine senden sıkıntımın efendim hallerinin çözülmesini istiyorum diye dua ederdim ve ne zaman dua etsem o zatın ruhaniyetlerinden istimdad eylesem duam kabul olunurdu dediği rivayet edilmektedir kıymetli kardeşlerim. Bostanzade Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh döneminde başlatılan güzel bir uygulamadan da bahsetmek gerekir ki kendi döneminde başlamış ve devam etmiştir uzun yıllar. Arpalık, Şeyhülislamlara arpalık verilmesi. Bu Efendim kitaplarımızda, Tabakat Teracim kitaplarında, tarih kitaplarında falan kariye, falan kasaba, falan kaza, falancaya arpalık olarak verildi diye geçer. Ya Şeyhülislam efendim görevindeyken ya da görevinden efendim emekliye ayrıldıktan sonra ziyade bir gelir olarak normal efendim maaşından hariç bir kasabanın, bir mevkiinin, bir köyün gelirlerinden belli bir pay verilmekteydi Şeyhülislamlara. Zaten onlar da bununla farkındaysanız kıymetli kardeşlerim hep hayır yapmışlar efendim, eser bırakmışlardır. Bizim efendim toplumumuz gibi ya da biz gibi maalesef daha fazla nefislerine düşkün olmadan hayra sanat da onu tercih etmişlerdi. Yani şunu demeye çalışıyorum. Devlet-i Aliye döneminde dikkate çayan bir uygulamadır bu uygulama. Ama zaten bu uygulamayla beraber bunun hayrı yine ümmete raci olmuştur. Çünkü hayırsever insanlar oldukları için. Velhasıl kelam arpalık uygulaması da bu zat döneminde başlamıştır. Kaynaktan ifadesine göre dilinde bir miktar tutukluk olduğu da efendim ibare kitaplarımızda mevcuttur. Onlardan başka eserlerinden bahsetmek gerekirse Kanuni Sultan Süleyman Han için kaleme aldığı Mersiyesi meşhurdur. Bostanzade Mehmet Efendi'nin. Onlardan başka İmam-ı Gazali'nin İhya-i Ulumuddin adlı eserini Yenabi'ul Yakin fi İhya-i Ulumuddin adıyla tercüme etmiştir. Bunlardan başka da Mültekal Ebhur adlı efendim fıkıh kitabına bir haşiye yazdığı da kaynaklarımızı zikredilmekle beraber bugün eser mevcut değildir. Hayır eseri olarak da Koca Mustafa Paşa semtinde bir minaresiz bir mescit yaptırdığı zikredilmektedir ama bu eserde günümüze ulaşmamıştır kıymetli kardeşlerim. Şehzadebaşı harimindeki kabir şahidesinin baş şahidesinde şöyle yazmaktadır. Kat intekalel merhum, efendim merhum olan bu zat intikal etti dünyadan ahirete. Seyyidül Fuzala, faziletli zatların efendisi ve Senedül Ulema, ulemanın delili ve burhanı, El Alimur Rabbani, Rabbani olan alim ve Fazülü Samedani, efendim güce ve faziletli bu zat. Yine sıfatlarından saymaya devam ediyor. Bakiyetül Eslafil Fiham, yüce kıymetli zatlardan geriye kalan bu büyük kişi vefat etti. El Ulema'il İzam, bu yüce alimlerden günümüze intikal eden bu zat terk-i diyar etti. Kimdir o? Şeyhul İslam, Müftil Enam, Şeyhülislam ve halkın müftüsü Mevlana efendim Muhammed ya da Mehmet Efendi İbnül Mevla El Fazıl El Bostan, faziletli efendim Mustafa Bostan Efendi'nin evladı olan Mehmet Efendi'dir. Nereye intikal etmiş? İlâ rahmetillâhil melikil mennân, Allahu Teala Hazretlerinin rahmetlerine intikal etmiş. Devamında efendim vefat tarihi yazmakta ve ayak şahidesinde bu tarih devam etmektedir ama ayak şahidesi kırık olduğundan o kısım okunmamaktadır kıymetli kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim, bizim ecdadımız, dedelerimiz, neslinden geldiğimiz o kıymetli zatlar, Devlet-i Aliye'nin fertleri bir vakıf medeniyeti kurmuşlardır. Bu vakıf medeniyeti araştırmacıların ifadesine göre en güzel şekliyle bu topraklarda kurulmuştur kıymetli kardeşlerim. Düşünsenize, adliye ve askeriye hariç birçok hizmet, bugün belediyelerin dahi yaptığı birçok hizmetin tamamı kıymetli kardeşlerim, efendim yoluydu, köprüsüydü, efendim şifahanesiydi, eğitimiydi. Bunların tamamını Devlet-i Aliye döneminde vakıflar yapardı. Gerçekten hayali bile çok güzel. Efendim 50 bin küsur kadar vakıf olduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün efendim arşivindeki araştırmalarda ifade edilmekte. Hatta bunu 200 bine kadar çıkarmaktadırlar. Hatta daha önce bahsetmiştim. Ankara'daki zaten Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde kayıtla elimize ulaşmış 26.800 vakıftan bahsedilmekte. Gerçekten çok büyük rakamlar kıymetli kardeşlerim. Bizim ecdadımız bu infak kültürünü çok güzel yaşatmışlar. Ahiretlerini bununla mamur etmeye gayret etmişler. Allahu Teala efendim çalışmalarını şükre layık kılsın. Ahirette umduklarına o zatları nail eylesin. Amin. Medrese yaptırırlar. Bugün mesela bir vakıf kurulur. Belli bir bütçeyle, daha sonra makbuz karşılığı para toplayıp işte muhtaçlara yardım etmeye çalışılır. Bugün dernekler, vakıflar bunu çok güzel yerine getiriyor. Allah-u Teala hepsinin efendim hepsine tevfikini yar eylesin. Amin. Ama ecdadımız döneminde bir fark vardı kıymetli kardeşlerim. Mesela biri bir medrese yaptırıyorsa oranın gelirini de ayarlayarak vakfediyor. Oraya tarlalar, bağlar, bahçeler, efendim menkul, gayrimenkul, han, hamam, dükkan kiraları bağışlıyor. Ve oranın medrese müderrisine, talebesine, yemeğini, her şeyini, akarını da ayarlayarak o şekilde hayrını yapıyordu. Ecdadımız bu konuda çok ilerlemiş bir toplumdu kıymetli kardeşlerim. Zaten Bakara suresinin başında Hüdellil Müttakîn, o Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için hidayet dedikten sonra o takva sahiplerini anlatırken اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ O kullar gayba iman ederler, namazı kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler diyerek takva sahiplerin efsafı arasında infak etmeleri sıfatını da saymıştır. Bu konuda efendim dünyada iken hepimizin elimizden geldiğince çok gayret etmesi lazımdır kıymetli kardeşlerim. Bu konuda çok hoşuma giden bir beyitle. Niye bunu anlattınız diyeceksin. Şehzadebaşı Camii'ndeyiz. Dersimiz gereği camiye çok giremedik ama etrafındaki imaretleri, efendim yapıları gördüğü zaman insan gerçekten başını iki elin arasına alıp düşünüyor bu zatların infak kültürü hakkında. Efendim Harputlu Abdülhamid Hazmi'nin çok hoşuma giden bir beyti vardır. Onunla dersimi itama erdirmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Abdülhamid Hazmi şöyle der: Cihanda zevk-ü servet anın infakındadır, yoksa ne suud kiseyi bahl içre birçok simuzer kalmıştır. Şu dünyada servetin, paranın, malın, mülkün tek zevki nedir bilir misiniz? Onu infak etmektedir. Dikkatinizi çekerim. Bugün siz yemek yerken mi daha mutlu olursunuz? Şu karşınızda biri gelse muhtaç, fakir, gerçekten fakir, onun karnını doyursanız mı daha mutlu olursunuz? Vicdan ehlinin bu tablo karşısındaki durumu bellidir. Devamında şöyle der ikinci mısrağında Harputlu Abdülhamid Hazmi: Ne suud, ne kar ki kiseyi bahl içre birçok simuzer kalmış. Efendim dünyadayken ne verdin verdin, ne kar ki cimrinin kesesinde birçok altın ve gümüş kalmış ama o ahirete gitmiştir. Artık o mal da marisler arasında paylaşılacaktır. Artık infak etmedikten sonra o maldan ona ne fayda ki der. Çok hikmetli bir şekilde şairimiz. Dersimizin sonuna geldiğim şu noktada kıymetli kardeşlerim. Dersimde efendim adı geçen zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde görüşmek, buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Taha suresini dinliyorsunuz.

له وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق.

0: A. Frekans 12422. Sembol oranı 27500. Polarizasyon dikey.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atîsâm illâ billâh. Fe sübhânellezî kâle fî kitâbihil kerîm. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ الْأَوَّلُ وَاللَّهُ الظَّاهِرُ وَاللَّهُ الْبَاطِنُ اللَّهُ فَمَن كَانَ فِي قَلْبِهِ اللَّهُ فَمُعِينُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللَّهُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Zariyat suresi, Sure-i Zariyat 24. ayeti kerime. Burada peygamberlerin başlarına gelen olayları Rabbimiz bizlere bildirmiş oluyor. Yani 5000 sene evvel, 6000 yıl evvel ne olmuş? Oradaki ayrıntıları bir insanın bunları anlaması, bulması mümkün değil. Her şeyi evveli de ahiri de olmuşu da olacağı da bilen Allah. Celle Celaluhu 24. ayette hel etake geldi mi? Hadisu haber, yani hadiseler, olaylar. Hangi mesele? Dayıf, misafir, İbrahim aleyhisselamın el-mukramin, ikramlı, yani 12 tane melek. Bunların içerisinde Cebrail, Mikail, İsrafil hepsi var. Ölüm meleği. Heletâke hadisu dayıfi İbrahim el-mukramin. O ikramlı ve kıymetli Allah'ın Celle Celaluhu'nun emirlerini gözeten melekler. Onlar İbrahim Aleyhisselam'a geldiler. Evet, hel etake, eta gelmek. Hadisu hadi, yani olaylar. Yani İbrahim Aleyhisselam'a gelen o meleklerin kıssası. Onu sen duydun mu? Haberin oldu mu? İşte onu anlatıyoruz. Mevla Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriyor. 25. ayette اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ İbrahim Aleyhisselam'ın huzuruna vardılar. فَقَالُوا سَلَامَ ve selam verdiler. Selamun aleyküm. Kur'an-ı Kerim olayları çok muhtasar anlatır. Özet gider, ayrıntıları namazı kılın der. Orada sabah namazının rekatları, öğleyin, ikindi, akşam yaz. Selam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meşhur. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا. Size biri selam verdiği zaman, Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Selam veren, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu eklemek lazım. Adam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dedi, hepsini söylediyse ve aleyke. Yani o yaptığın duanın aynısı da sana olsun ve aleyke. Yetiyor bu sefer yani bu şekilde söylenmesi. Hadis-i şerifin ifadesi bu. İzdehalû vardılar. Aleyhi İbrahim Aleyhisselam'ın huzuruna çıktılar. Fekalû selâme ve selam verdiler. Kâle... İbrahim Aleyhisselam da selamun kavmun munkerun. Evet, size de selam olsun. Yani selamlarına icabet etmiş oldu. Burada selam verdiler, selam aldılar ifadesinde. Burada o lafızlar kullanmıyor. Yani selam verdiler, selam aldı. Yani melekler selam verdi. İbrahim Aleyhisselam selam aldı. Demek ki esselamu قبل الكلام, sözden evvel selam ile başlamak lazım.